0: yanındayım, sen kendini yorma.
1: Ben nasıl yormayayım kendimi Ali, tek başımayım burada.
0: Ya tamam, kısa bir işim var, halledip geleceğim.
1: Ali ne oluyor?
0: Ya sen... Yancım soru sorma, işimizi halledip ben geleceğim hemen. Hadi görüşürüz.

0: zabierzmy.
1: Zeynep abla aradı.
2: Hey Allah.
1: Okullardan biri kabul edilmiş. Yani tam konuşmadık ama.
2: Da. İyi şanslar.
1: Tamam.
3: Ya Eda git ya. Ya git, git. Kabul edilmişsin işte.
1: Sen?
3: Ben buradayım. Buralarda bir yerdeyim.
1: Niye?
3: Ya çünkü öyle kruz gemisi falan, menajerlik falan, abuk subuk işler de ondan.
1: Bakın öyle demek istemedim, biliyorsun.
3: Biliyorum, tamam biliyorum. O yüzden söylüyorum ya zaten. Hadi iyi şanslar sana.

voisine? Allah'ım gitmiş.

0: Halim.
1: Efendim?
0: Neredeydin Halim?
1: Yazlara kahvaltı getirdim. Cumali ile konuştum.
0: Neredeymiş?
2: Geliyor ya Tevke, geliyor. Oh.
1: Günaydın Feride. Sabah güneşi.
3: Ya hayırdır, ne oldu kız?
0: Halim gitti zannettim.
3: Ya sen deli misin, divane misin Feride? Ben seni bırakıp nereye giderim kızım?
0: Ne bileyim, öyle bir anda göremeyince.
1: Tevke geliyor, kartı da getiriyor.
0: Evet.
3: O da sonra ver elini, Roma Roma, abar Roma.
1: Sen çok seviyorum.

0: Ay, İkbal Hanım.
1: Seyancım günaydın. Cappar Bey'e babana bu zarfı bırakacaktım ama evde yoklar.
0: Ablamlar çıktı.
1: Canımın içi rica etsem bu emaneti onlara iletebil... sen iyi misin Seyhan?
0: Yok, iyiyim ben, iyiyim.
1: Birden böyle rengin sarardı soldu da. Ay kızım, bu hal değil, neyin var?
0: Yok, ben demin...
2: Bu sefer bir arıza çıkarsa...
3: Çıkmaz abi. Cumali bize oyun oynamaz.
2: İsterse oynasın bakayım. Meliam, ne dediler o hastanedeki güvenlik görevlileri, söyle.
4: Vallahi çok ağır suçmuş sanmı yani hastaneden adam kaçırmak. Ali alıp götürüyor daha. Vallahi Sami tanıdıktır falan dedi. Böyle zor durdurdu yani.
2: Ha. Ya Halim ya hapis kardeşim, tamam mı? Orada yerin hazır Cumali. İçeride.
4: Ay. Alo, buyurun İkbal Hanım. Ne?
2: Ne oldu Melia?
1: Şimdi kızcağız yığıldı kaldı. Şimdi taksiyi çağırdım.
4: Nasıl yığıldı Seyhan?
3: Seyhan mı?
2: Melia, ne oldu söylesene.
4: Ali yürü.
3: Yenge, ne oldu söylesene.
2: Melia, ne oldu?
4: Hayır. Seyhan iyi değilmiş Ali. Çabuk hastaneye gidiyoruz.
3: Ya yenge.
4: Allah'ım sen koru ya Rabbim.
3: Ya yenge, ne oldu?
4: Hele Ali, çabuk bas diyorum hastaneye, yürü.
5: Gülendam.
6: Ha yengem, gel.
0: Ne diyorsun kızım?
6: Toparlanıyorum işte yavaş yavaş. Yolcu yolunda gerek. O vakte kadar da Halim kardeşten ses çıkmazsa sen selamımı söylersin. Biraz fazla kaldık. Biraz da üzdük tabii. Kusura kalmazsın.
5: Gülendam. Bırak o elindekini.
6: Sebep?
5: Dün menajerin geldi.
6: Ya bırak Allah aşkına yengem. Sen haklıydın. Tamam işte. Bitti o iş.
5: Plakçının biri dinlemiş. Seni pek beğenmiş.
6: Plakçı.
5: Plakçı ya. İstediğin oluyor kızım. Adam bekliyor. Sana plak yapacak.
6: Yengem, ölümü öp.
5: Ay tövbe.
6: O zaman ben seni öpeyim.
5: Aman.
6: Yengem.
5: Belimi kıracağım.
7: Alo, ne oldu Melia? Hayırdır? Dur hele kızım, dur. Şunu bir doğru anlat. Ceyhan mı? Ne?
8: Amca fişin. Ulan terke. İki gündür kart getirecek ha.
0: Geleceğim dedi. Eminsin değil mi Halim?
8: Ya gelecek Feride. Gelmezse otelde nasıl ayrılacağız?
0: Yok mu o kadar paramız?
8: Yok. Tevge gelmezse ikimiz de rehiniz.
0: Ay yok canım.
8: Ulan Cumali. Ulan Cumali. Mesaj mı geldi? Mesaj geldi.
0: Ne diyor?
8: Ustum gelemiyorum ustum.
0: Halim söylesene ne diyor? Seyhan abla iyi değil, hastaneye gidiyoruz. Halim?
8: Ferde.
0: Allah'ım ne

0: Seher?
1: Melih, İkbal Hanım. Dur kızım.
0: Seher nerede?
1: İçeride doktor yanında. Daha bir şey belli değil. Bekliyoruz. Kardeşim iyi mi? Bilmiyorum.
0: Dur. Neyse bak. Şöyle geçelim. Hastamız dinleniyor. Seyhan Hanım bir düşük tehlikesi geçiriyor.
1: Allah'ım sen büyüksün.
0: Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz.
2: Seyhan iyi mi?
0: İyi.
1: Bebek.
0: Onun için biraz bekleyeceğiz.
3: Bak çok acil bir durum kardeşim. Bu hayat memat meselesi.
1: Kardeşim hastanede.
3: Allah aşkına bak sen bunları al. Ben gelip borcumu ödeyeceğim sonra desine kadar.
1: Lütfen ne olur.
3: Bak al, bu benim kimlik kartım. Nüfus cüzdanım, bak iş yerinin adresi, saatim. Allah aşkına borcumu ödeyeceğim diyorum.
2: İyi peki. Şuraya bir imza.
3: Sağ ol kardeşim, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ver. Sağ ol kardeşim, borcun borç.
1: Bir daha gitmez ödeyeceğiz.
3: Hadi bakalım. Hadi, hadi sen de yürü.

0: yüzümden oldu abi.
1: Alço.
0: Abi kız kaç gündür çırpınıyor. Ben ne yardım ediyorum ne de cevap veriyorum ya.
1: E şimdi bırak böyle şeyler düşünmeyi ya.
0: Salak Ali. Ben yaptım abi. Bebeği düşüneceksin dedim. Ben bir altı düşünemedim.
1: Ali ama.
0: Abi onlara bir şey olsa ben ne yaparım ya? Biri kızım, biri de karım. Ya onları koruyamadıktan sonra ne yapayım ki böyle iş?
2: Yavaş. Seyhan Yaman biraz önce kaldırılmış.
3: İkinci kat kadın doğum servisinde.
4: Hah tamam, çok sağ ol.
5: İkbal Hanım, aramızda bir anlaşmazlıktır oldu ama kardeşimin hayatını kurtardın, çok sağ ol.
6: O ne demek canım?
5: Yok şimdi öyledir yani, o anda orada olmasan.
6: Şans işte. Cappar Bey'e, babana mektup bırakmaya gitmiştim.
5: Mektup? He. Siz hala...
6: Yok, ayrıyız, merak etme.
5: Yok estağfurullah.
6: Babanı bilirsin, inadım inat. Bir şeye karar verdi mi?
5: Yok, öldür Allah, değişmez doğru.
7: Dayı.
1: Ha, geldiniz mi çocuklar?
7: Nasıl?
1: Ali abi.
4: Merhabalar, nerede?
1: Arkada, orada.
6: Şunda da olsa hata yapıyor.
3: Pardon mu?
6: Yok, ben de hata yaptım. Yalnız kalmaktan korktum. Karşımdakini anlayacağıma, kendi derdime düştüm. Allah biliyor ya, ben kaybettim. Kıymet bilmek lazım Melihacığım, kıymet bilmek lazım. Bu yaşımda karşıma bir hediye çıktı, onu kaybettim.

0: Cumali, neredesin oğlum?
1: Neredeymiş?
0: Hastanenin kapısında. Tamam, bana bak, hiçbir yere kaybolma. Biz geliyoruz. Üstümüzde para yok. Bul, buluştur artık, ne yapacaksan. Sakın hiçbir yere kımıldama ha.
1: Haber var mı?
0: Cumali, Seyhan'ın durumu ne?
1: Halim.
0: Tamam, tamam oğlum. Hadi, hadi, hadi.
1: Ne diyor?
0: Yok, bir haber yok diyor. Herkes hastanedeymiş Ferda.
1: Herkes? Ha. Ah canım kardeşim benim. Ah Seyhan'ım.
0: Tamam, tamam, korkma.
2: Doktor bey.
3: Nasıl, iyi mi?
2: Çocuğun durumu iyi mi doktor bey?
4: Kanamayı durdurduk. Seyhan Hanım daha iyi. Biraz dinleniyor, odasını aldık.
2: Görebilecek miyiz?
4: Tabii ki. Kat hemşiresine sorabilirsiniz.
3: Seyhan. Seyhan.
5: Abla.
3: Bizi korkuttun kızım.
5: Ama iyi görünüyorsun.
3: Ay kurban oldum, biz seni nasıl yalnız bıraktık Allah aşkına. Biz seni nasıl yalnız bir başına bıraktık ya.
5: Abla.
3: Yok, bundan sonra artık bizden ayrı bir şey yapmak yok. Bir şey isteyince bize söylüyorsun. Öyle tek başına ayağa kalkmak falan. Su veriyorum ben.
2: Ya sudan başka bir şey mi versek abla, bir şey istiyor mu canım?
5: İstemiyorum. Bebek nasıl?
2: Kızım iyi mi?
4: Ağır kaldırmadan dolayı rahimde küçük bir yırtık tespit ettik.
2: Doktor bey iyi mi?
6: Bak doktor beyciğim, şimdi sen bize sonucu söyle. Bizim öyle teferruata tahammülümüz yok. Bebeğimiz iyi mi değil mi? Evet mi hayır mı?
4: Evet, iyi.
2: İyi.
4: Kızımız iyi, gayet iyi.
2: Çok şükür.
4: Yalnız bundan sonra ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Annenin yorulması yasak. Bir. İkincisi stres yok. Artı birkaç günde yatak istirahati verdik.
2: Yok, siz hiç merak etmeyin.
4: Artı bir ara çalışmaya ara vermesi gerekiyor.
2: Yok, onu başımda taşıyacağım artık, başımda.
6: Ayça çok şükür ya.
2: Sağ olun doktor bey.
6: Sağ olun.
4: Görevimiz.
1: Ali.
2: Seyhan.
3: Çocuklar biz çıkalım.

0: kanında, siz bir yalnız kalın.
1: Evet, anneyle babayı yalnız bırakalım.
2: Yok, gitmeyin.
0: Seyha, nasıl gitmeyelim?
2: Bebek nasıl? Ali, bak, bana bu sefer üzülme falan deme, cevap ver ne olursun.
0: Seyhan, hele sen şimdi bir heyecanlanmadan.
1: Önce senin sağlığın kızım.
3: Evet Seyhan abla.
2: Ali.
4: İyi, kızımız iyi. Her şey çok güzel olacak.
2: Allah'ım çok şükürler.
1: Yüreğimiz ağzımıza geldi. Melihacığım.
0: Hem ne biçim geldi İkbal Hanım.
4: Ya budur işte, bu kadar ya. Evet. Bak.
5: Ay, iyi.
6: Ustam koş.
4: Herkes yukarıda, aç mı Ali?
6: Yukarıda ustam hepsi.
2: Halim.
4: Ha Ferdi.
2: İstersen kal. Yukarı çıkınca olacakları biliyorsun. Seyhan benim kardeşim. Sen istersen gelme.
4: Yürü Ferdi, yürü.
7: Hadi dayı, biz kapıda bekliyoruz.
4: Tamam.
7: Seyhan abla, bir şey getireyim mi dışarıdan? Bebek bir şey ister mi acaba?
1: Bakıyorum. Yok, iyi, yok. Keyfi yerindeymiş. Sağ ol.
7: İyi, vay. Ali abi, bir şey ister misiniz?
4: Yok Furki, sağ olasın.
7: Hadi abi.
4: Seyhan, çok korkuttun bizi ya.
1: He, vallahi öldük, öldük.
2: Neyse, her şey yoluna girdi.
4: Öbür taraftan bir haber var mı Meryem?
1: Kimse ama. Hangi taraf? Ha, Seyhan, şimdi bak, sana bir şey söyleyeyim.
8: Seyhan?
2: Babam. Babam, hoş geldin.
8: Buyurun. Nasıl oldu?
4: İyi misin?
2: İyiyim babam.
1: Vallahi benim bir sadakamız varmış babam. İkbal Hanım olmasaydı.
2: Ne demek canım?
1: Yok şimdi, orası öyle yani. Allah razı olsun, İkbal Hanım kurtardı.
2: O da benim kızım sayılır Melihacığım.
8: Seyhan'ım. İyi ol ha kızım. Refika'ma iyi bak. O benim ilk torunum.
2: Tamam babam.
8: Tamam mı damat?

0: efendim sırf köpeğine harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, peki. Soru yanlış. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, evet. Keselim mi Necla Hanım?
1: Yapamadım. Lır, lır.
0: Lız, çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor. Lır. Lıl değil.
1: Lıl.
0: Lıl.
1: Lıl.
0: Lıl.
1: Lıl.
0: Lıl. Lıl. Lıl. Lıl. Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Bilim bilim olacak ama bizim ön benliğimiz, prefrontal korteksimiz. Güvenin.
2: Bence güvenmeyin.
1: Bence de güvenmeyin.
2: Ben baştan mı ediyorum? Onu siz bilirsiniz.
3: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi istiyorum. Evet.
2: Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
2: hocam. Süreyi sizin için başlatıyorum.
1: Ben size ne,
2: nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
3: Yok.
2: Alınıyorum ama artık.
3: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
2: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
3: talebiniz
2: var. Evet.
3: Aba. Aba.
2: Aba.
3: Abası.
2: Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
3: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
2: Ben de size soruyorum, evet. Nedir?
3: Bas.
2: Peki.
3: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim. İşte
2: gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
1: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
2: Ama burası yandı. Doğru yanıt.
1: Neden? Ben basmıştım önce. Ben çalışmıyorum.
3: Alaka.
2: Bas.
3: Alaka.
2: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik.
0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
3: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
0: Beste makinesisiniz. Aynen öyle. O kadar iddialıyız yani. Aa,
3: çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Aynen öyle.
0: Peki ses... Okuyor musunuz aynı zamanda?
3: Tabii, aynı zamanda aynen öyle söylüyorum.
0: Var mı
3: söylüyorum.
0: Parça böyle hazır?
3: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince, çünkü şu an çok
0: heyecanlı.
3: Mıyım? Evet.
0: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
3: Olur, yapalım.
0: Peki,
3: tamamdır.
0: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'a katılıyorum.
0: Harika. Çocuk, ergen, yetişkin dönem derken, evet. Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
4: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
0: Çocuklar.
4: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
0: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
4: tabii.
0: Zor oluyor.
4: Tabii.
0: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapmak?
4: Boş vakit bulabilirsem şayet, ki bu çok zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
0: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1-55 arasında sorulardan doldurduğumuz bir tablomuz var.
5: Evet, Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
5: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım, hemen size dönüyorum ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
3: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
5: 7'dir.
3: 7 ile başlıyorum.
5: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
3: Berber.
5: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
3: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
5: 7'yi destekleyen 6. 1-6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
3: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
5: Çocuk oyunda yakalayan... ne yapar? Birini ne yapar?
3: Ebe.
5: Ebe, evet. Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu. Evet. Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim.

0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla açalım?
1: 17'yi açalım.
0: 17 numaralı soru.
1: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
0: Peki ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
1: Evet.
0: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: İmha değil yani.
0: İmha değil.
1: Hükümsüz kılma.
0: İmha zaten 4 harf.
1: Zaten yani. Ne de
0: 5
1: olabilir?
0: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
1: Hay Allah,
0: peki.
1: Soruyu anlayamadım.
0: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size.
1: Evet.
0: Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım. Ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
1: Yok.
0: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
1: Arapça kökenli, hiç bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
1: Biz hepsini açıyormuşuz.
0: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça açacağız gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
2: Lır.
0: Çok yakın. Lır. Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lıl değil.
2: Lıl.
0: Çok yakın. Bakın, lığa çok yakın dedim.
1: Lığa mı çok yakın?
0: Lığa çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
1: Lağız.
0: Lağız değil. Lağız değil. Lağız değil.
1: La hıl la
0: arada bir harf arada
1: la
0: süreniz doldu. Bakın, lağız değil. Lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım. Lağı
2: lağı
0: lağı
2: lağın lağım lağım
0: lağım lağım. Doğru yanıtı, tebrik ediyorum. V harfiydi. Y değildi. Z ve YZ aradan son harfti. V harfini aldık. Lağı olacaktı. El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
1: Aynen öyle yani.
0: Zor bir kelimeydi değil mi?
1: Yedi beni yaktı.
0: Evet, lağı. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakın.
1: Bir.
0: Destek, evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
1: Kilo.
0: Süreniz başladı.
1: Kilo.
0: Doğru yanıt. Bir 5 harfli. Siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2.
0: 2. Aynı yerden, açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen, hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. 4 harfli. 2. harfimiz de i. Yazın böyle üstümüze küçük incecik alırız.
2: Pike.
0: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4.
0: 4. Peki, gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu. Böyle açıp bakarsınız. Süreniz başladı.
1: Ben biliyorum.
2: Kopyaş.
1: Evet.
2: Kopyaş.
1: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
2: Karton.
0: Çok iyi biliyorsunuz. Peki, bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
1: Kartela.
0: Kartela doğru yanıtıydı.
1: Kartela.
0: Değil mi? Açıp bakarız.
1: Tabii,
0: kartela. Renk seçeriz tablodan.
1: Evet.
0: Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
0: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerin de sonuna gelip diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
1: A mı?
0: A değil. Hani bir şey, bey, bir
1: bey.
0: Şey. Bir şeylik denir.
1: Beylik.
0: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
1: Bey yani.
0: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fulya Hanım.
2: Han.
0: Tebrik ederim. Gayet
1: kendinden
0: emin bir şekilde.
1: Bunu ben biliyordum
0: Han.
1: Ama.

0: gerçekten.
1: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
1: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
2: Olur. Güveneyim.
1: Bence güvenmeyin.
0: Bence bakın, de güvenme.
1: Ben baştan söylüyorum ama siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
0: Bir kere güvenelim.
2: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
1: Güvenmeyi.
2: Biz uçak çalışıyoruz bu arada.
1: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış. Harika. Müthiş. Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
2: ben
1: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
2: Ben size ne yaptım? Necla yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
1: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
1: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar. Aslında bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necla Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necla'nın N'si. Necla açılımına da yakın kelimemiz.
0: Ne?
1: İkinci harfimiz de ben söylemiş olmayayım ama rejimi size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Fulya Hanım, size geliyoruz hocam.
2: Biz böyle yarına
1: İkinci
2: kadar
1: harfimiz T. Böyle ama yine parça parça döneceğiz. Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
2: Net.
1: Net'i çıkarttık.
2: Net.
1: Bence net doğru kısmı.
2: Net. Tamam, bir harf daha aldık.
1: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
0: Harf alayım.
1: Harf alayım. Peki o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun, harfiniz bizden size sevgiyle gelsin. N, T, ne olabilir? Sürenizi başlattık.
0: Nutella.
1: Nutella.
0: Nutella.
1: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
0: Neden biliyor musun? Çünkü NT yani orada ve A da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
1: Harikasınız. Çok güzel bir tahmindi.
0: Çok şanslıyım.
1: Nutella ikiliyi de verdikten sonra. Nutella olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların. Nutella. Bakın fotoğrafta özellikle üstlerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Nutella.
2: Artık
1: bir de şifre harf buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika. Çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
0: Ama çok zekiyim gerçekten.
1: Başa baş bir mücadele seyrediyoruz şu anda. 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zekiyim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
0: Ben resmen 11'i seçiyorum.
1: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
0: At yani. Ne oluyor?
1: At at. At. Evet at. Ama at. Bu atın üstündeki.
0: Tamam, hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
1: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam, size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at bu?
2: Eğerli.
1: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Mes, sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
0: Genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılması.
1: Necam, sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
0: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik,
1: Like gitmeseniz.
2: O benim hakkımdı.
1: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
0: Hayır.
1: Son anda söyle değil. Eğer lik.
0: Ay ben hiç burada değilim. İnanmıyorum.
1: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
2: Eğerli.
1: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam, ama size söyledim. Siz ben lik eklediniz, liş eklediniz.
0: Evet. Değil mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun, arkadaşım ne güzel bildi.
1: Hocam şimdi oraya yine bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmayalım. Ve değil mi hocam? Doğru yerden yakaladım. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
1: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
2: Özür dilerim.
1: Estağfurullah. Buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
2: Yok. Değil
1: mi?
2: Ben
1: alınıyorum ama artık. Ya yani ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
2: 3 olur mu?
1: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
2: Safer güvenebilir miyim?
1: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor, okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
2: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
1: Bakın ne yaptı?
2: Temas.
1: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
2: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm şu an, algılayamıyorum.
0: Eski dilde dokunmak ya da temas etmek.
1: Temas etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Nece Hanım?
0: Ya. Evet.
1: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
0: Değme.
1: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam, keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
0: Güven kapıları açılsın.
1: Güven kapıları açılsın. Nece Hanım, siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
0: Bence 8'i açalım.
1: 8'i açalım. Peki, gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır.
0: Evet.
1: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
0: sağlam
1: yeri.
0: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
1: Ne
0: sağlam
1: denir?
0: Ve dayanıklı anlamına gelen söz.
1: Aa. Bağ.
0: Çok kısa bir zaman bu, 10 saniye.
1: Zaman uzatılmasıyla ilgili sanırım
0: bir
1: talebiniz var. Peki bunu değerlendireceğiz.
0: Yetkililere sesleniyorum.
1: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
2: Buradan bir yol katılıyoruz.
1: Böyle uzun süreli dayanıklı, yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
2: Biz bir harf bir yol desteği. Edemeyiz.
1: Sağlam, dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
0: Kağıt.
1: Bir harf daha açacağız ve A, B. Süreyi sizin için başlatayım. Bir harf desteği de ben vermiş olayım diyorum.
0: Abası.
2: Ben şimdi gelişimde söyleyeceğim.
1: Bir harf desteği daha veriyoruz. Necan da bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
0: Vermediniz.
1: Hocam hazır mıyız? Sizle geliyoruz. Bakın aba kısmı çıktı.
2: Aba.
1: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Tamam, süreyi başlatıyoruz.
2: Ses harfleri aba. Şimdi. Abade, abadı, abadi.
1: Abadi doğru yanıttı.
2: Abadi.
1: Abadi olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
0: Evet.
1: Açılmış zaten tablonun çoğu.
2: 18 göremiyorum şu an.
1: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
2: Geldim.
1: Birden aşağıya doğru
2: evet.
1: inin. Birazcık sağa doğru dönün.
2: Evet tamam,
1: hemen
2: 18.
1: Orada. 18. Hı-hı. Seçiyor muyuz?
2: Evet evet.
1: Zaten tek harf var.
2: Evet, onu da bileyim.
1: Beraber. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
2: Norm.
1: Efendim?
2: Norm.
1: Evet. Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
2: 15.
1: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Name. Atıyorum şu an.
1: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
2: Beste.
1: Doğru yanıtı verdik.
2: Teşekkür
1: bir 5 puan daha aldık.
0: Önemli değil.
1: Bir de harf desteğimiz var.
2: S
1: harfi yani. Buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan 4. harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
2: Ha 9.
1: Evet.
2: Çok uzun.
1: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
2: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
1: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz
0: üçüncü
1: ilk baştan
0: harfi
1: bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
0: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
1: Bakın, bir hane dedim.
0: Ben
1: de orada

0: tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
1: Onu onardım.
0: Sürenizi gibi başlatayım sonra yapın. Ne yapıyorsun?
1: Onar.
0: Onardınız.
1: Evet.
0: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim Necla Kaya Selçuker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniye. Süre birazcık daha sizi zorlayacak.
2: Asla bilemem.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim. İyiyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyin, seyredelim.
2: Vakit erişti. Son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek ile birlikte başrol kadın oyuncusunuz soruyoruz. Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı. Mektep. Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt da aldık.
3: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse değil.
1: Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Tanem diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız. Bir 10 puan da. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar. Bakın.

0: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor, başka bir şey yok.
1: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama
0: Tanju.
1: Süreniz doldu diyoruz.
0: Kimdi? Bu da nazar boncuğunu.
2: Kim?
1: Ümit ve sen de sen.
0: Özür dilerim.
3: Aa, ben evet. De Selami Şahin diyecektim.
1: Gerçekten.
0: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
3: Evet.
1: Hemen hemen sesler birbirine gerçekten benziyor. Ümit ve

0: olacaktı. Alışmak sevmekten daha zor adlı şarkıyı seslendiren Sorumlu sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
1: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar cevaptan sonra.
0: Size ayrılan süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen
1: peki,
0: çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır.
1: Cahit Sıtkı.
0: Yolun...
1: Cahit Sıtkı.
0: Cahit Herhangi. Sıtkı tabii ki. Ergene Ovası hangi bölgede bulunuyor?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki, bir sesi soru da sizin için hazırladık. Bakalım gelsin. Ben...

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
1: Fatma Grik.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
1: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın Kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın Kamburu.
1: Ay, biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, çok iyi biliyorum. Pas, döneriz
0: sonra. Pas, peki, döneriz. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum. Önce bir sesimizi dinleyelim.

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğul masasında suya...
0: Atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Cambrai'yi bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani. Şöyle...
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu bu?
2: Cengiz Kurtoğlu'nun sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi gayet bildiniz iyi. Ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum
1: peki.
0: Ya Kamburu.
1: Efendim,
0: çok iyi bir
1: sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı işte, dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Biz de gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde, yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Yargı
0: ben gidiyorum.
1: Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Diye. Eş anlamlısı nedir?
1: Muhabere.
0: Muhabere değil. Muharebe. Muharebe olacaktı. Muharebe de. Yaşın. Muharebe savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Bu dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim.

0: Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim?
1: Victor Hugo olacaktı.
0: Aynen öyle. Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diyoruz.
1: Evet, her zaman.
0: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
1: Tamam.
0: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam? Tamam. Sizinle başlıyoruz. Tamam. Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız.
2: Kaç?
0: Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 36 diyelim.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
3: Ben basmıştım önce.
1: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Arkasınız hemen 10 puan yazdı hanenize.
3: Neden?
0: 110 baş.
3: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor mu?
0: Yok, çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
3: Niye tekrar basamadım?
0: Tekrar
1: ben böyle çok şey
0: bastım. Bak, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı hiç dediğimde butonlarınız
1: evet
0: devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir anlam ifade
1: evet
0: etmiyor.
1: Biraz önce
0: bir kere yani dokunmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
1: Wow.
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde
0: yaygın
1: Budizm.
3: Atıyorum şu an liyakat.
0: Değil ama çok da yakında değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
3: Tamam.
0: Acaba ne olabilir? Himalaya Tibet, Moğolistan yani ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek.
1: Evet.
0: Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
1: Laha izim.
0: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
1: Lateizm.
0: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
3: Laraizm.
0: R değil.
3: Lamaizm.
0: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık. Ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
3: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 21 kısa.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Kim basacak? 3 harfli. Buyurun.
1: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
1: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Sizinle devam ediyoruz Necan. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum, bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
3: Oldu bu sefer. Enir. Enir.
0: Enir.
3: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Bravo.
0: Doğru yanıt enir olacaktı.
1: Kamçılık kazanacak. Yani.
0: Kamçılık kazanacak. Tabii evet. Doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
3: Var var.
0: Tadar mısınız?
3: Var.
0: Gidip toplar mısınız?
3: Yani
0: misiniz?
3: Evet. Güvendiğimiz
0: gidip besinleri. Bayağı toplayıp bilerek evet. Yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
3: Bilmek lazım.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim? Tamam. Tablomuzda nereye açalım?
3: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
3: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam eliniz butona gitmedi bile.
1: Çünkü ya şey yapamadım yani.
0: Ama bir harf.
1: Evet doğru.
0: E harfi.
1: Bekliyorum burada.
0: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz, puan tablonuz da bekliyor.
1: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
0: Peki efendim, o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin, zaman sizin, istediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım. Siz seçiyorsunuz, butonlarımızla devam ediyoruz.
3: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir.
1: Gevra de mi? Gevrale.
0: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. Bir şey olur böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelirleşir. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet
1: Gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
1: He hani, tamam peki.
0: Şey ekler vardır ya olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
3: Ben almadım.
1: Evet ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. Ma ekiydi. Buradaki ek. Evet. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
3: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktoz. Tas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 33.
0: Otomatik test equipment. Elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
1: Ake.
0: Ake değil.
1: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
3: Sallayınca
0: otomatik
3: oluyor.
0: Test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necan Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
1: tamamlamış bulunuyor. 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz.
1: Evet.
0: Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
1: Alaka.
0: Bas.
1: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu. Gidiyor.
1: kaptırıyordu.
0: Vallahi kaptırıyordu.
1: Gerçekten.
0: Allah'tan o sırada Fulya Hocam başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde.
1: Evet.
0: Hiç ilgilenmiyordu. Kendisine
1: teşekkür
0: dağılmış
1: ederim
0: böyle,
1: arkadaşım.
0: Soruyu bilemeyeceğim diye. Peki.

0: numaralı soruyla devam edelim.
1: Kim karar veriyor?
2: Sen.
1: Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor? Hazırsak. Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin butonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
2: İle.
0: İle, evet, doğru yanıtını aldık.
1: Benim butonum
0: aldık.
1: Çalışmadı.
2: Bırak sabahtan beri.
0: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam çalışmıyor. Ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Hı-hı. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum. Foto
2: ben
0: soru.
2: 20 diyeceğim. Orada dışında... bir tane kaldı.
0: Kaç diyeceksiniz?
2: 20.
0: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi süre başladı.
1: Takas.
0: Necla Hanım buyurun.
2: Yine takas.
0: Takas. Takas doğru yanıttı.
1: Ama butonum gerçekten
0: harikasın,
1: çalışmıyor.
2: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
0: Siz seçerim bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa yaradı. Ve tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk.
2: Gitti.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli
2: 51
1: döneceğiz.
2: 51'de beraber yaparız.
1: Yaparız değil mi? Tamam 51.
0: 51 peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz. Kabadayılık taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
2: Efelenmek.
0: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun.
2: Bastım.
0: Buyurun Fulya.
2: Efelenmek gibi bir şey mi?
0: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık taslamak, ön plana çıkmaktı kelimemiz. Harikasınız.
1: Basmayı unutmuşum.
2: Tabii
0: ki. Nasıl?
1: Basmayı unutmuşum.
0: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 35.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız? Efendim, bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya Hanım.
2: Bana mı?
0: Evet.
2: Emare.
0: Emare doğru yanıttı.
1: Ama ben bastım gerçekten.
2: Demin de bana öyle olmuştu.
1: Evet ya.
2: Puanım
0: evet.
2: Yarışı.
0: Şimdi şöyle gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama öyle. Açıklamaya ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
1: Evet.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 27.
0: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
1: Teke.
0: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım. Hulya
1: olmuşlarından topladım evet.
0: Hanım desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç
0: 52
1: numara?
0: Olabilir.
1: Evet.
0: 55 olabilir.
1: 52'yi açalım.
0: 52 açalım gelsin. 52 numaralı sorumuza gidiyorum hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Biliyorum. Buyurun Fulya.
2: Ancak. Ancak.
0: Ancak. Değil.
2: Karşıtlık.
0: Değil ancak.
1: Fakat.
0: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğine bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
2: Tamam.
0: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Sürenizi başlattım. Buyurun Necan.
1: Lakin.
0: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan yazdı.
1: Kullanmayı öğreniyoruz.
0: Halinize kesinlikle.
2: Program biterken.
0: Sizinle devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
1: Hı hı. 50.
0: 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
1: Enik.
0: Enik değil.
1: Enek. Etek, eyek, erek.
2: Yok artık.
1: Ay bulamıyorum resmen.
0: Nasıl? Bulamıyor musunuz?
1: Bulamadım. Elek.
2: Bende.
0: Peki. Ya şuradan bulamadınız yani bunu.
1: Bulamadım ya.
0: Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan
1: arkadaşım,
0: değildi.
1: Arkadaşım yani söylesin harf istiyorum.
0: Efendim hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başlat. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekle bulunma. Bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Hülya Hocam.
2: Elek. Elek.
0: Elek değil. Elek değil.
2: İlek.
0: Elek değil.
2: Elak, elik. Ne?
1: Ben söyleyeyim o zaman değil mi?
0: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
2: Ya elik.
0: Elik demiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Elik.
0: Elik doğru yanıttı tabii ki.
1: Şans.
0: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber. Çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
1: Hiç. Çok zor.
0: Yakında açıp göstereceğim. Evet. Yazacağım böyle oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42 öneriyorum. 41'i öneriyorum.
1: 41.
0: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okuma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
1: İma etmek.
0: İma etmek. İma. Süreniz başladı. Buyurun.
2: İmalı.
0: İma.
2: İmalı. İmale.
0: Ay imale. Doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi. Buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necla Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
2: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
2: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
2: Lateralizasyon.
0: Late.
2: Realizasyon. R.
0: Evet.
2: Benzinin R'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı.
2: Evet.
0: Lateralizasyon diyorsunuz.
2: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
0: H mi olabilir R mi olabilir değil mi?
2: Lüleburgaz mı Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. Midir? H'yi de ben galiba.
2: Saçma R.
0: Peki lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
1: heyecan dorukta.
0: Fulya Ölmez hocam tebrik ediyoruz tabii ki. Wow. Lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı. Buradaki izlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime lateralizasyon yanıtıyla Sır Küpü'nün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuk Erdi çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
1: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan meslek. Çünkü normalde
0: gerçekten kadın kaynak
1: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı yetiştiriyoruz.
1: Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi
1: nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten kesinlikle istediğinde her işte başarılı. Mesleğinde sanki böyle bir cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri ve dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
1: onlar daha
0: biraz
1: detaylı
0: hakim olmaktan mı?
1: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimiz yine ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
0: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar
1: diliyoruz.
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: İnşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
1: En
0: ve teşekkür
1: sevdiğimiz
0: ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
1: çok teşekkür ederim
0: var. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

geleceğim. O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriyle. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

diyeceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

hüzine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yazda adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak, ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun alicenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri bu.

0: kimsiniz?
1: İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
3: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyorum.
2: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: temizliğine benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra ver elini İstanbul.
1: Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim.
2: İyi misin sen?
1: İyiyim. Mahkeme ne zaman?
2: 3 güne kalmaz deriler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar deriler.
1: Gerçek mi?
2: Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, ses dergisine girer. Çektirdiğin fotoğrafları bırak git der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: Yapabilir misin? Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?
4: Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim.
3: Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür. Ne olur.
0: İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı Daima Kalbimdesin olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından Çalınan Aşk, Aşk Tomurcukları, Bana Derler Külhanlı, Fedakar Öğretmen, 10 Korkusuz Adam, Babamız Evleniyor, Kalbimdeki Serseri, Hak Bulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a karşı, Yörük Efe gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim.
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, "Ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu," der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin!
2: Hayda!

0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim.
2: Ne çağırması Dündar? Nerede Osman? Osman.

2021'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Al, al anahtarlarını

0: gelme kurban olayım.
1: Anahtarların benden kıymetli demek. Defol evimden, bir daha gözüme görünme. Çık! Kabahat bende, yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın, defol! Ben böyle herif görmedim.
2: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
2: Bunlar elimizde iki saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
1: Üç gün var bayramı.
2: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
3: Balıkesir, Edremit, 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Piriştin asıllı Şakir Bey'in ikinci kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
4: Yanılmış olabilirsin.
5: Hayır. O broşü ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
4: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
5: Garip bir tesadüf ama gerçek.
3: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raş Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablası ise uyumlu olsun diye Ferda olur ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
6: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
3: İlk filmi 1958 yılı yapımı o günden sonradır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde burası okul kokuyor diye bağırır. Oyuncular aramıza hoş geldin diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
5: Neden söndü elektrikler?
4: Bilmem, gidip baktım sigortalarda bir şey yok.
5: Korktunuz mu?
4: Neden?
5: Karanlıktan.
4: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
3: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
7: Şimdi şaka işine.
5: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
7: Ne arıyorsun var mı hayatım?
4: Burası benim kendi evim.
5: Ne? Senin evin mi? Yandık.
7: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
5: Adresi mi? Şeyden mi?
7: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
5: Tamam işte öyle oldu, öyle oradan da...
3: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: Arın. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
1: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
2: Sizi kaybetmek istemiyorum.
3: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
1: Mustafa Altıoklar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
4: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesler. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
1: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
5: Arka tarafı indirelim.
6: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
7: Göksel?
6: Merhaba.
7: Siz...
6: Bana bir şey mi söyledin?
7: Ne fikrin var?
8: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
9: Nereden biliyorsun?
10: Hiçbir şey sorma.
6: Sus Filiz. Seni seviyorum.
11: Onu sevmeyeceğim ama sever görmeyeceğim.
10: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
12: Yapacaksın yavrum, söz verdim.
13: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
1: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
13: Güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
14: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
1: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
13: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
12: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
13: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
1: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
15: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
6: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
12: Göksel.
6: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
7: Necla.
3: Necla Hanım.
1: Bir gün yapımcı Fuat Rutkan

0: Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
1: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
2: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı?
1: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
0: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
3: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
4: Ne iş yaparsınız siz?
3: Profesyonel hırsız. Yo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
4: Bu sizi alakadar etmez.
3: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
4: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
3: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
0: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcili Koyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
5: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
1: Bir delinin saçmalığı dedim.
5: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
1: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
5: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
1: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
5: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
1: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
5: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
1: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
0: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
6: Yaran var mı?
1: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
6: Geçmiş olsun. Tehlikeli bir iş başardın.
1: Sağ olun.
7: Geçmiş olsun.
6: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
6: Biraz daha kebap oluyordu.
1: Geçmiş olsun üsteğmenim.
6: Teşekkür ederim.
5: Çok korkuttun bizi.
1: Olur böyle şeyler.
6: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
1: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
6: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
1: Baş üstüne bin başım.
0: 1960'larda onlarca filmde görünür altın çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
4: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
8: Çal kuşu, sus böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
4: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
8: Yüzüme bak. Dön bana çal kuşu.
0: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
9: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevin Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de

0: Biraz Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun... Güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar senin.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hacca. Kurban oldu.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü. Anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Aşklı, yoluna erdim aşklı.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yaptım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamadım.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine! Gene mi karanfil?
5: Ya her sabah.
4: Kimden acaba?
5: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
4: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
5: Ne olursa olsun. Herhalde çok romantik bir insan. Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
4: Abla,
5: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçidir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağırlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı...

0: 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
1: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
2: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yü de uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
3: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
1: Tahir!
3: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
1: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
3: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
0: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
4: Kiremit Hane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
5: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
4: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
5: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
0: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı, artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği, ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
6: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
7: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunlara. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
6: Bekar hanımların kaderi budur.
7: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
6: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
8: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu, bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
9: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumu benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapustamına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür vah!
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Priyan Savaş.

0: bana kurban, kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Kıyma Mevlam bana. Şehre kaçıp gidip buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
0: Ne olursun dedeciğim, ben de gelin.
4: Defol kız.
0: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.
0: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
0: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusun!
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
5: Bedrana.
3: Bedrana'n öyle. Ne istiyorsun?
5: Ben ölmüşüm Bedrana.
3: Hele be.
5: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
3: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
5: Yoktur mu?

0: günü. Nasıl bularam ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
1: He vallahi, he billah, delirmişik biz.
2: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'te hayatını birleştirir.
3: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
1: Ben öyle bir çiftenden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
3: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
2: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
4: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye, bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
5: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
4: Ben iki kuzuyu temizlerim evelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
5: Haklısın.
4: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
6: Baba. Midem affedersiniz.
4: Midene gidecek. Al kız.
2: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
7: Hoş geldin kızım.
6: Hoş bulduk.
7: Kolay gelsin.
6: Sağ olun.
7: Güzel kızım, adın ne senin?
6: İnci.
7: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
6: Allah razı olsun teyze.
7: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
6: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
7: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
2: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanıma, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
1: Bebem, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.

תקבו הבדל סן Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı

0: aşkın zaten bütün sihir de bu ilkenliğinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkım benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürüneceksin alacaksın. Halıları sökeceksin gelerek gideceksin.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden

0: ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye ettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden diyelim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet, evet. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler? Merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Ya yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus. Ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak ya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Bayezid dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabi tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türk İslam devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi. Mücadele ortam içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
0: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli. Evet. Geçiş

0: Zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
1: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Beyazıt portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim, özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid döneminde çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan Savaşı'ndan gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'ni tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla, yani işin meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatına adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
0: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
1: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz, bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır.

0: O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor. O şartlara bakarak.
1: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
0: Bu, tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu. Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsinde var netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
1: Anıları
0: yani.
1: Okuyarak, tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
0: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef çok pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Aman efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Gibi bir şey çıkıyor ortaya. Neyse. Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii. Asıl ne var? Yani şöyle, onunla şimdi, alakalı neler görüyoruz?
0: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazarević. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostaneçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazareviç'in tarihini yazdı. Yazarken Lazareviç ile Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün imparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan ya Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağı'na kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
1: Hocam, iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım Bizans İmparatoru.
0: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostaneçki'nin eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet yani hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı gaza ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var. Ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve gaza ile şöhret kazanmış olan bir yapıyı haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisinde düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabullenmez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir Yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu

0: çerçeve içerisinde. Hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki hocam, Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
0: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da o Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu. Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık efendim haysiyetine hayal getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere haiz. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman, o zaman onun o yüksek efendim haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
1: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
0: Bu o dönem için çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden Mısır'dan ne bileyim işte halifeden Sultan Unvanı almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren, Timur'a ram olan bir basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin. Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beyliktin, hatta böyle önemi olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da Nehri-i Belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz Sülale'den gelen böyle bir efendim temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı, ya Selçuklu daha doğrusu, İlhanlı Selçuklu mirasının efendim temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden hani şöyle bir şey var, ikisinin de düşünceleri öyle. Hani derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da efendim bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altına girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey, bu Kosineçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer onun şeylerin tekliflerini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı talihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi. Ama şans Timur Ali güldü. Çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid

0: işte onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Yoruldu asker. Dolayısıyla da karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire. Mesele bu yani aslında. Ve savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Beyazıt'ta. Ama hani biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Hani günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor ya, hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
0: Evet, ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerini, teklifini kabul etse, o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
1: Burayı anlamak lazım.
0: Dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse, kim tanır ki seni yani? Dolayısıyla zaten Karaman problemi çok ön planda. Karamanlar ikide bir Osmanlıların işte batıyla efendim şeyler çarpışmalar sırasında
1: arkadan geliyor.
0: Hemen arkadan Osmanlı topraklarına, onların bir Beyşehir civarındaki bir ihtilaflı alan var. Hemen oraya gidip orayı ele geçiriyorlar. Sürekli, hatta Fatih dönemine kadar, ortadan kaldırana kadar hep bu mücadele devam edecek Karamanoğulları'yla. Yani artık bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli'de yakasında durum sarsılır. Uç beyleri var, güçlü uç beyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uç beyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönemin şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
1: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa
0: yok. Timur'un asker, yani Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar, böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
1: Ben şöyle dinlemiştim. O zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'ta çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için, erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek, ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
0: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden geliyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid yani Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid de anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi, onun için geç kaldı diyor. Hmm. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
1: Ne konuda oyaladı, ben orayı anlamadım.
0: Bayezid aldattı, bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair, ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid bekleyerek, onu beklediği için, haberi beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat bir toplayarak Ankara istikametine doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
1: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
0: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
1: peki geç kaldığına dair. Bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
0: Evet, tabii. Yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını şeye götürecek, Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid işte malum işte esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu hani tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz yani güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu, ama tabii bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, işte onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi işte Bayezid'in haremini hani tuttuğu için güya işte ona içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid buna çok sinirlenmiş, hikayeleri var malum, biliyorsunuz. Buna yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timurlarda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Hmm. Bu olmadığı için de
1: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
0: Hizmet etmek değil yani, aynı yerde ziyafet sorusu, onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevellit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir husumet beliriyor. Yani o orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar işte, hakaret etti, çağırdı falan gibi, ama Timurlu kaynaklarından, zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç güç yok. Bu manada bir bilgi söz konusudur diye hani söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar işte bizim söyleniyoruz. Böyle oldu, ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde işte bir yüzüğü vardı. Olası evet. Bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet, öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. İşte onun hani bizim Osmanlı kaynakları, işte demin sözlerimizin başına bahsettiğim üzere çok hani tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu şeyi mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. İşte kadınları işte hanımına falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yerse düştü ve kendisini zehirleyerek işte intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi, o konuda da bir istifam var. Ama yani o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisini helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi, kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun, zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo, bana göre uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki tarihçilerin işi biraz böyle ajite etmek için, yani biraz da romantik hava katmak

0: için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle,
1: kaybedecek savaşa gider ki yani kaybedecek savaşı.
0: Savaşın tabiatı değişkendir. Gerektiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Orada taktikler bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya yani bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak demin Kosneski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin karşısında Çorum bölgesinde mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğradı. İki defa
1: mağlubiyeti
0: uğradı.
1: Yok hep 1396 ile 1402 konuşulur ya, onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin
0: var.
1: De katıldı.
0: Tabii var. Şeydi işte bu Çorumlu civarında, Çorum bugün Çorum bölgesinde Kadı Burhanettin karşısında çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadı Burhanettin. Çok enteresan bir insan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim. Orada bir beylik kurdu kendi adıyla. Çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar. Gayet de görürsün, mağlup da olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi de olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki tabii hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
0: Evet, tabii yani şimdi Nibolu Savaşı'nı düşünün. Nibolu'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibolu'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18 17. yüzyılın sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyete uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
1: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı. Tabii, tıpkı tabii öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
0: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçilere buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur'un amacı zaten bu. Yani Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan İşte beylikler gibi o hale getirmek anlaşılıyor. Onlar parçalık bir yapıyor olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı beyliğini bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelere hakim olduklarına dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor. Bursa'daki evrakı alıyor. Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Ama

0: çenedilmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışa geliştireceklerdi. Yani demek istediğim şey, işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler, imparatorluğun, daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri. Ve ikinci önemli problem de hanedanın mensupları arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plana çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O fetret devrindeki yaşanan
0: büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in durumu hakim olmasına kadar çok ciddi badireler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Bu taht varisleri arasında değil mi?
0: Bu bambaşka bir şey. Yok tabii, yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genelde işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murad'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazayen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu, onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında, fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet, İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onlar tekrar Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti, onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan, Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkezi devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış yani, yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak. Konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona ittiba etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi, Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimlemişim, benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti, çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani, şimdi belki ya
1: birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsaydı, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü uç beylerine karşı olan tavırları var. Uç beyleri son anda saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o, ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
1: Ne yaptı hocam?
0: Yaptığı şey kendi gücünü ikame

0: edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beyleri'yle ittifak yaptı. Karamanoğlu'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var meşhur şeyde, Aydın Bey'i onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendine yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsine başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir şey yani hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlarda, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği, daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerlerde hakim olsunlar. Yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar. Böyle daha kolay yönetim.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh, ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi, Çelebi Mehmet'i. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden, Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. O bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin? Vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fethet döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini kaftanını giyerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. II. Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini o torunu kabullendi.
1: II. Murat.
0: Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
1: II. Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri de, boğası da.
0: O dönemin şartlarını hani iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak hani doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
1: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor
0: yani
1: mu?
0: Yani Timur zaten bunu ispatlamış bir kumandan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak işte Barlas mensup, yani pek şey olmayan, Cengiz sülalesinden hani pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz sülaleden gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i gerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gerekten ona sahip kıran dediler. Sahip kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde.
1: Osmanlı'da böyle sahip kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Bak şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar için de sahip kıranlığı kullandılar.
1: Hepsini?
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid'in. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra sahip kıranlık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir sahip kıranlık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o sahip kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip kıranlık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar, itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar, babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor. O da diyor ki, evet ama o şeyde diyor, şesalik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdar zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. yüzyılın ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa, biraz romantik işe baksak, bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz, ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.

0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte ama biraz çok şey şartlar, romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oğullar ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Sultan Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlubiyete uğrattı. Çok önemli bir şey çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu politikalarını takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu, gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorum var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
0: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabil rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o döneme ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Çok ilgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
0: Ya şimdi şöyle bir kanaat var. Bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri efendim Yıldırım Bayezid'çi malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı içerisinde yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da kazanan Timur oldu. Mesele bu.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.

Günaydın. Apar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin en sıcak başlıklarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Dünyası buluşmasında ekonomi programına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, uygulanan ekonomi programının 4 temel bileşeninin fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm olduğunu ifade etti. 2026 sonunda enflasyon

%28 civarında gerçekleşmesini beklediklerini söylerken ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de vurgu yaptı. ABD ile siyasi ilişkilerde yakalanan ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerde de yansıtmak istediklerini belirtti. İki ülke arasında stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son dönemlerde sadece sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanda sorun yaşadığını belirtti. Bu alana yönelik gerekli idari ve adli tedbirler alınmış durumda dedi. Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden çok daha güçlü yoluna devam edecektir ifadeleri vardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da. Ve devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncü suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin stratejik eksikliğinin olmadığı ve gri liste riskinin bulunmadığı hususlarının mali eylem görev gücü tarafından açıkça tescil edildiğini bildirdi. Ve bir diğer başlığımıza geçelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra resmi ziyaret için ABD'ye gitti. ABD Başkanı Donald Trump 3 günlük resmi ziyaret için Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i havaalanında karşıladı ve Xi'nin ABD Başkanı Donald Trump'la Türkiye saatiyle saatler 19'u gösterdiğinde görüşme başlayacağını belirtmiş olalım ve Xi'nin bu görüşmede tarifeler, teknoloji kısıtlamaları, nadir toprak elementleri, İran ve Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka gündeminin ele alınması bekleniyor. Hangi mesajlar çıkacak? Gözler saat Türkiye saatiyle 19'daki o görüşmede olacak. Ve devam edelim. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından önce İran'ın sunduğu 7 şartın ABD tarafında 3 veya 4 gün içinde yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun altını çizdi ve son başlığımıza bakalım. IMF 2026 yıllık raporunda küresel ekonominin ard arda gelen şoklara rağmen dirençli kaldığını ancak Orta Doğu'daki savaşın büyüme görünümünü bozduğunu ve enerjiyle emtia maliyetleri üzerinden enflasyon baskısını arttırdığını bildirdi. Raporda yüksek kamu borcu ve yapısal sorunlara dikkat çekildi. Yapay zekanın verimlilik artışı yoluyla büyümeyi destekleyebileceği belirtildi. Başlıklar böyleydi.

verilerimizle devam edelim. Asya piyasalarına önce bir göz gezdirelim birlikte. Çin Şangay tarafında %0.93'lük geri çekilme karşımıza çıkıyor. 3900 puanı seyrediyoruz. Japonya'da %1.38'lik primlenme söz konusu. Hindistan'da %0.84'lük bir geri çekilme var. Hong Kong tarafında 0.63'lük geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ve Güney Kore'de %1'e yakın primlenme söz konusu diyelim ve enerji tarafına geçelim. Petrolde nasıl bir seyir var? Ham petrolde 91 dolar 36 senti takip ediyoruz. %0.87'lik geri çekilme var. Brent petrol 100 doların altına düşse de dün düşmüştü. Yine 100 doların üzerinde seyrediyor. 102 dolar 22 sentten işlem görüyor ve %0.83'lük geri çekilmeyi takip ediyoruz o tarafta da. Bir de bakalım altın tarafına, kıymetli metaller tarafına. Orada nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Altının onsunda 4283 seviyesi karşımıza çıkıyor ve 4300 doların altında bir seyri takip ediyoruz. Gümüşün onsunda da altını takiben bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Orada da 64 dolar bandı karşımıza çıkıyor. Paladyum'da bir miktar geri çekilme var. Platin'de de sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz diyelim ve verilerimiz böyleydi.

Ve devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Kurulu kapsamında New York'ta iş dünyasıyla buluştu ve önemli konulara temas etti. O başlıkları aktaralım. İş dünyasıyla buluşmasında neler söylemiş bakalım. Ekonomi programı, fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm olmak üzere 4 temel bileşenden oluşuyor. 2026 sonunda enflasyonun %28 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Savaşların doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı 2026'yı %20'lerde bir enflasyonla tamamlayabilirdik. 2027 dezenflasyon açısından

0: Daha güçlü bir yıl olacak. Temel mal enflasyonu 2020'den bu yana, kira enflasyonu ise son 4 yıldır en düşük seviyesinde. Ve devam edelim diğer sayfamızla. 2026'nın milli geliri oranla %3.1 bütçe açığıyla tamamlanması öngörülüyor. Kamu borcunun milli geliri oranı %22'nin altında. Ekonomik programın merkezine yapısal dönüşümü yerleştirdik. Yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki yatırımlar hızlandırıldı. Bu konuya da dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yeşil dönüşüm, sanayide katma değer artışı ve sağlık sektöründeki yatırımlar destekleniyor. Türkiye'nin ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını arttırmaya odaklandık ifadeleri var. Ve devam edelim. ABD ile stratejik işbirliği her alanda gelişti. Enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde son dönemde önemli anlaşmalar yapıldı. ABD Türkiye'nin LNG tedarikçileri arasında birinci sırada. ABD ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef ulaşılabilir. Çatışmaların sona ermesinin ardından önemli dönüşümler yaşanacak. Türkiye, Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Tanap gibi enerji hatlarıyla önemli bir konuma sahip. Orta koridor ve kalkınma yolu Türkiye üzerinden geçiyor. Savunma sanayisi NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaştı ve Türkiye'nin dönüşüm süreçlerinden daha fazla pay alması amacıyla yatırım teşvikleri devreye alındı. Bu başlıklar öne çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada. Bir de Cevdet Yılmaz neler söyledi dün bakalım. Sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok diyor Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. MÜSİAD Expo'da son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Sermaye piyasalarında yapısal bir sorun olmadığını, sorunların kısıtlı bir alanda olduğunu ve sermaye piyasalarının bundan sonra eskisinden de güçlü olacağını ifade etti. İzleyelim.
1: Son dönemlerde sadece sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanında ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız. Ve bu alana yönelik olarak da gerekli tüm idari ve adli tedbirler alınmış durumda, alınmaya devam ediliyor. Dolayısıyla burada da şunun altını çizmek isterim. Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Yapısal olarak bir problemle karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha bir kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam edecektir. Bunun da altını bu vesileyle çizmek isterim. Geçici nitelikte bu etkiler ortadan kalktıkça sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
0: Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü 5. tur karşılıklı değerlendirme raporu yayımlandı. Ve Mali Eylem Görev Gücü değerlendirmelerde 40 tasfiyesinden 38'inde uyumlu bulundu. Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı vurgulandı. Detayları izleyelim.
2: Kara para, terörün finansmanı ve mali suçlarla mücadelede Türkiye'nin 5. tur değerlendirme raporu yayımlandı. FATF'in 40 tavsiyesinden 38'ine uyumlu bulunan Türkiye, etkililik değerlendirmesinde de 11 başlığın 3'ünde önemli ölçüde etkili, 8'inde ise ılımlı ölçüde etkili sonucunu aldı. Rapordaki en kritik mesaj ise Türkiye'nin mali suçlarla mücadelede stratejik bir eksikliğinin bulunmadığının tespit edilmesi oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada FATF değerlendirmesinin Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle iman silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesindeki gelişimi ortaya koyduğu belirtildi. Böylece Türkiye açısından FATF gri liste riskinin bulunmadığı da vurgulandı. Suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncü suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle iman silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları FATF tarafından açık bir şekilde tescil edildi. Değerlendirme yalnızca mevzuatı değil, kurumların kapasitesini ve uygulamadaki etkinliği de kapsıyor. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de mali suçlarla mücadeledeki çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Bu kapsamda 2026-2030 suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele strateji belgesiyle 2025-2029 kitle iman silahlarının yayılmasıdır.

0: Masanın finansmanı ile mücadele strateji belgesi doğrultusunda yeni adımlar atılacak. Yeni dönemde mali sistemin bütünlüğü korunarak suç gelirleriyle mücadele güçlendirilecek. Türkiye'nin uluslararası mali sistemdeki uyumu daha da ileri taşınacak.
1: Ve seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Atan bizimle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Aslan Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Günaydınlar. Şimdi Murat Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitaplarını gerçekleştirdi. Gözler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, New York'ta gelen mesajlarda, gelecek mesajlarda. Şimdi başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yine önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir dedi. Sanayide katma değeri arttırmak için hedefli ve seçici politikaların uygulandığına vurgu yaptı. Yapay zekaya özellikle dikkat çekti. Bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz ifadeleri vardı. Yine ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda genişliyor dedi, gelişiyor dedi. Siyasi ilişkilerde yakaladığımız ahengi ekonomik ticari ilişkilerde de yansımasını arzu ediyoruz dedi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Olumlu değerlendiriyorum. Tabii ki burada önemli bir dezenflasyon süreci yaşıyoruz ülkemizde ama çevremizde bir jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir katman içindeyiz. Burada yapılan politikaların alınan sonuçların daha etkin olmasını sağlamak için yapılan adımların çevremizden kaynaklı jeopolitik riskler, savaşlar, özellikle Hürmüz krizi, petrol fiyatlarındaki aşırı artış, Merkez Bankamızın uygulamış olduğu dezenflasyon politikasıyla birlikte yürütmeye çalıştığı politikaların biraz aksamasına sebep oldu. Rakamlar biraz, Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Konuşmasında %28 rakamını kullandı. Hatırlarsanız hedef %20 idi. Bir 8 puanlık sapma söz konusu ama diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Hatırlayın, 6 ay önce Fed'in başkanı seçim sonuçlarında Trump yeni FED başkanını önerirken %1'in altına faizleri çekeceğini söylüyordu. Ama gelinen süreçte şu anda FED faiz arttırımı yaptığı gibi bu sürecin ne kadar daha süre devam edeceği konusu tartışılır hale geldi. Yani burada süreç, konjonktür hiç ekonomik olarak bakıldığında öyle kolay bir süreç yaşanmıyor. Çünkü dünya için bütün ülkeleri etkileyen bir jeopolitik risk ve sorunlar silsilesi içindeyiz.
1: Evet, bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabii enflasyona dair de bir ifadesi vardı. Yıl sonunda, 2026 sonunda %28 civarında bir enflasyon gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Yine burada 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de vurgu vardı. Hem bu enflasyon hedefini nasıl değerlendiriyorsunuz? Savaş olmasaydı %20'ler seviyesinde olacaktı demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hem de bu ticaret hacmine ulaşırken atılan adımlar, atılacak adımlara dair yorumlarınızı alalım.
2: Bu doğru. Yani bunu Sayın Karahan da, Merkez Bankası Başkanımız da vurguluyor. Hatırlarsanız bizim için en önemli sorunlardan bir tanesi burada konut fiyatlarıydı. Enerji girdisiydi. En yüksek enflasyona sebep olan ana noktalardan bir tanesi bu. Burada konutların kira artışının sabitlenmesi konut enflasyonu üzerinde önemli bir etki yarattı ama bizim gibi ülkelerde en önemli üretimle ilişkili girdi maliyeti enerji. Enerjiyi dışarıdan ithal ettiğimiz için kendi kaynaklarımız henüz bizim üretimimiz için yeterli kalmadığı için enerji maliyetleri tüm dünyada olduğu gibi bizim de enflasyonumuzun en önemli kaynaklarından bir tanesini oluşturuyor. Bu en büyük sorunumuz. Tabii ki burada bizim uyguladığımız politikalar, Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu dezenflasyon politikası aslında burada başarılı. Tabii ki şöyle söyleyebiliriz. %20 hedeften 8-10 puan artarsa bu başarı sayılır mı? Ancak tabii ki şöyle düşünmekte fayda var. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. Eğer bu politikaları bu şekilde, kararlı bir şekilde sürdürmeseydik, enflasyon çok hızlı bir şekilde artarak ilerleyebilirdi. Çok daha sıkıntılı bir süreç içinde olabilirdik vatandaşlar olarak, hepimiz olarak. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Tabii ki ihracat kısmında da en son NATO görüşmesinde de Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump özellikle askeri alanda işbirliği konusunda üretimler ve büyük firmalarla ilişkili olarak üretimle ilişkili ihracat

0: konusunda belli konularda görüşmüşlerdi. Ve bunun üzerine gümrük tarifelerinde Türkiye ile ilgili olarak da Trump diğer ülkeler uyguladığı yaklaşımdan daha farklı bir yaklaşım içindeydi ülkemize karşı. Bu nedenle de üretim ihracatı belli sektörler dominant edecek şekilde ihracat miktarımızın artması söz konusu. Çünkü Amerika'da bu yapı içinde Türkiye ile ticaret yapmaktan ve Türkiye ile bu tür ticareti geliştirmekten şu an Trump'ın açıklamalarından da anladığımız kadarıyla memnun durumda.
1: Evet, şimdi Murat Bey, bir de Cevdet Yılmaz'ın dün önemli açıklamaları vardı. Sermaye piyasalarında yapısal bir sorun olmadığını ve yaşanan problemlerin belirli bir alanda sınırlı olduğunu ifade etti. Siz bu mesajları ve sermaye piyasalarının işleyişine dair nasıl okuyorsunuz?
0: Şimdi bu mesaj çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki sermaye piyasalarında en önemli unsur güvendir. Bizim de ülkemizde büyüme rakamlarımızı arttırabilmemiz, yabancı sermayeyi ülkemize çekebilmemiz için Türkiye'deki sistemlerin doğru çalıştığını anlatabilmemiz lazımdır. Evet, burada bir likidite krizine yol açan bir fon durumundan bahsetmek söz konusu ama bununla ilişkili tedbir alınmış, belli spesifik alanlarda hem hukuki yönden hem de idari yönden gerekli kararlar yapılmıştır. Bundan sonra da inceleme yapılarak eğer hatası olan kişiler varsa bu kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. Bunu kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Bu güven ortamını oluşturmak zorundayız ki borsamız ve borsaya gelen sermaye yatırımı, dış sermayenin özellikle iç piyasadaki iç yatırımcının dışında dışarıdan dış sermaye ihtiyacımızı karşılayacak, borsaya gelecek parayı çekebilmemiz, yatırımcıyı çekebilmemiz açısından güven unsurunu telkin ettiğimizi, bunu kontrol altına alacağımızı, her sistemin içinde olduğu gibi sistemde bir takım defekler olabilir. Bu defekler tespit edildiğinde önemli olan sisteme bu defeklere nasıl bir reaksiyon gösterdiğiniz. Cevdet Bey de burada zaten detaylarını verdi. Bu reaksiyonun nasıl olduğunu anlattı. Ben burada sistemin zaman içinde güven unsurunun tekrar oluşacağını ve tekrar burada ekonomik yapılarla beraber, ekonomik göstergelerle beraber sistemin tekrar eski haline doğru hareket edeceğini düşünüyorum.
1: Evet Murat Bey, bir de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün mali eylem görev gücü açısından gri liste riskinin bulunmadığı belirtildi. Bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası finansal itibarı, yabancı yatırımcı algısı ve sermaye girişleri açısından nasıl etkili, nasıl bir etkisi olabilir? Çok kıymetliydi bu ifadede, ne dersiniz?
0: Evet, bu çok olumlu. Ülkemizde maalesef bazı kesimler yani sanki bu ülkede yaşamıyorlarmış gibi gri listede olsak bundan memnun olacaklar. Hani Türkiye böyle bir ülke diyecekler. Bunun çok önemli sıkıntıları var. Bu ülkede eğer siz mali anlamda denetimlerinizi doğru yapamadığınız ve bu ülkede kara parayla ilişkili işlemleri ve bununla ilişkili önlemleri alamadığınızı gösteren bir göstergenin içinde olmanız uluslararası anlamda, yatırımcı anlamında çok olumsuz bir gösterge olur. Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemeler işte kısmi zaman zaman ortaya çıkan bireysel kısmi olaylarla biz hemen bu olayı alevi ateşlendirmeye çalışan bir durum içine düşen insanlar var. Burada bu çok önemli nokta. Maliye Bakanlığı bunun gerekli tedbirlerini aldı. Herhangi bir risk oluşmadığını açıkladı ve bunun sebeplerini anlattı. Gri liste içinde olmamamız bizim yatırımcılar açısından güvenli bir ülke olduğumuzu, güvenli bir liman olduğumuzun bir göstergesi olacak. Ve ilerleyen süreçte buna çok ihtiyaç duyacağız. Yani yabancı yatırımcı açısından bizim o listede olmamamız önemli bir gösterge olacak.
1: Evet, şimdi bir de sektörel enflasyon beklentilerini karşıladık. Dün takip ettik. Reel sektör enflasyon beklentisi %32.5 olurken piyasa katılımcıları 12 ay sonrası için %23.7, hane halkı da %45.6 diyor. Bu beklentileri nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl okumak lazım? Enflasyon değerlendirmeniz ne yönde?
0: Bu gerçekleşebilecek rakamlar ama tabii buradaki önemli sorun şu. Hane halkıyla reel beklentiler arasındaki gap'in büyümüş olması. Yani aşağı yukarı bir 20 puanlık bir fark var. Bu şunu gösteriyor bize, hane halklarının aslında enflasyonu çok daha net hissettiğini. Ama tabii ki enflasyon süreci, yani fiyatlar genel seviyesindeki bu artış en büyük hane halklarını etkileyecek. Çünkü hane halkları doğrudan ceplerinden karşıladıkları için bazı şeyleri rakamsal olarak bu işlemi oluşturuyorlar. Ama enflasyonun yüksek olması aynı zamanda sanayicilerin de daha düşük finansman kaynaklarına ulaşmalarına imkan sağlamıyor. Merkez bankalarının

0: sıkı para politikası uygulamasına sebep oluyor. Faizlerin düşmesine engel oluyor. Bu böyle bir sarmal oluşturuyor. O nedenle dezenflasyon süreci ve Merkez Bankası'nın uyguladığı bu politika tüm bunlardan çıkış için iyi bir anahtar. Ve şu ana kadar yapılan politikalar aslında başarılı oldu diyebiliriz. Çünkü biraz önce söylediğim sebepler var. Bir tarafta İran'la sürekli olarak gerginlik içinde olan hem İsrail hem Amerika var. Bir tarafta Rusya Ukrayna ile savaş devam ediyor. Hani dönüp baktığımız zaman bizim jeopolitik risklerimiz ve ülke açısından çok önemli. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılardan dolayı artık fiyatlar, petrol fiyatları önemli ölçüde belli noktalara geldi. Buradaki bağlantının kurulması lazım. Sayın Trump'ın son açıklamasında kendi seçimlerinden sonra işaret etti. Bu da aşağı yukarı Kasım ayında olacağına göre bir süre daha böyle devam edecek demek. Bu gerginlik devam etmesi tüm dünya açısından zorunlu, sıkıntılı. Bu da tabii ki enflasyon beklentileri üzerinde bizim gibi ülkeler açısından önemli bir baskı oluşturuyor. Enerji girdi fiyatlarının artışı, jeopolitik riskler, bizim de dezenflasyon sürecinde yapmış olduğumuz politikaların biraz daha gecikmeli olarak piyasalara yansımasına sebep oluyor.
1: Evet, şimdi tam da bu noktada enerji girdi fiyatlarına dikkat çektiniz. Jeopolitik risklere dikkat çekmişken Pezeşkian'ın da Birleşmiş Milletler'de konuşmasına ve Rubio'nun da verdiği aslında demeçlere dikkat çekmek isterim. İran savaşı başlatmadı dedi Pezeşkian ve müzakere masasına bağlıyız. Barışçıl nükleer programımızdan vazgeçmeyiz diyor. Şimdi bu sözleriyle bir de Rubio'nun dediklerine baktığımızda askeri seçenek masada, Hürmüz'ü açık tutacağız ve İran konusunda karar Trump verecek diyor. Bu açıklamaları birlikte değerlendirdiğimizde İran-ABD hattında savaşın seyri nasıl şekillenebilir, gerilimin tırmanması veya diplomatik anlaşma sağlanması Hürmüz Boğazı'nı, petrol fiyatlarını nasıl etkileyebilir? Baktığımız zaman Pezeşkian biraz daha böyle yapıcı ifadeler aslında kullanmış gibi, ama hani bizim özgürlüğümüze müdahale edilmesine izin vermeyiz diyor. Rubio da diyor ki her şey Trump'a bağlı, Trump karar verecek. Trump baktığımız zaman hatırlarsak şöyle demişti yaptığı konuşmada, işte İran'ı cehenneme de gönderebilirim. Hani işte bu tarz açıklamaları var. Nasıl beklentileriniz var? Şimdi bunun da petrole sirayet etmesi ya da işte petrole önümüzdeki süreçteki beklentilere baktığımızda mesela BOFA'da 150 doları aşabilir diyor. Hani riskler devam ederse. Siz ne bekliyorsunuz? Neler söylersiniz?
0: Valla bizim bir kere en önemli umudumuz şu, bunun mutlaka sulhle bitmesi en büyük beklentimiz. Çünkü bu bütün dünyaya zarar veren bir unsur. Ama ben size katılıyorum. Ben dinlediğim kadarıyla Pezeşkian'ın açıklamalarını ben de olumlu buldum. Tabii ki bunlar egemen ülkeler. Egemen ülkelerin hepsi kendi vatandaşlarına da egemen ülke olduklarını gösterebilmek için belli mesajlar vermek zorundalar. Ancak tabii şunu unutmamak lazım. Bir de fotoğrafın arka yüzü var. Hani Birleşmiş Milletler'de hem Trump konuşurken hem Pezeşkian konuşurken arka tarafta da idari heyetler bu anlaşma konusunda sıkı görüşmeler halindeler. Ama İran'ın yaklaşımından ben şunu gördüm ki aslında tabii kendilerinin de bir takım beklentileri var. Çünkü önemli ölçüde Amerika tarafından ablukaya alınmış durumdalar. Hem askeri açıdan abluka altındalar hem de parasal açıdan, finansal açıdan bu ülke anlamında sorumluluk ve sıkıntılıklar yaratıyor. Tabii ki bunların çözümü için de belli beklentiler içindeler. Bu beklentilerin karşılanması konusunda bazı talepleri var. Tabii ki Trump'ın da kendi ülkesinde bu konuda yapmış olduğu atılımların ülkede karşılığının olmadığı söz konusu. Yani iç dinamikler Trump'ın lehine değil aleyhine çalışıyor. Bu nedenle Trump da bu gerginliği çok uzun süre sürdürmemek konusunda adım atacağını düşünüyorum. Onun tabii karakter yapısı biraz farklı. Biraz daha böyle eski Amerikan filmlerindeki kovboy tarzı hareketlerle kendi gücünü gösterme yanlısı, ben İran'ı işte iki günde parçalarım. Bunun öyle olmadığını, daha önce binlerce ton bomba atılmasına rağmen İran'ın da buna karşılık verdiğini gördük. Bu dünyada öyle o kadar kolaylıkla olabilecek bir şey değil. Bu yanı başımızda Rusya-Ukrayna savaşı yıllar oldu, hala devam ediyor. Bir savaşın öyle kolaylıkla bir ülkenin komple ortadan kaldırılması çok doğru bir seçenek değil. Daha önce Amerika bunu Irak dağılırken de yapmıştı. Orada da nükleer silah olduğunu iddia etmişti ama savaş sonrasında işte hatırlarsınız özür dileriz yokmuş diye açıklama yaptılar. Çok özür diliyorum. Bu tür açıklamalar çok ortalığı geliyor ve bunlar aslında fiyatlanıyor. Petrol açısından bakıldığında ve fiyatları yukarı doğru hareket ettiriyor olumsuz yönde. Ama görüşmeler olumlu sinyal verirse bu da tam tersine fiyatların aşağıya doğru hareket etmesi konusunda alternatif yaratıyor. Özellikle petrol çok önemli bir ürün ve tüm dünyada kullanılan bir enerji girdisi ve bunların da Hürmüz Boğazı'nda dünya petrolünün yaklaşık %25-30'unun buradan nakil olarak dağıldığını düşünürsek petrol fiyatları üzerinden bütün ülkelerin enflasyonlarına önemli bir etki yaratıyor. Bu nedenle burada Pezeşkiyan'ın yaklaşımı ile hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve anlaşmanın da bir süre içinde tamamlanacağını düşünüyorum. Çünkü idari kısımlar dediğim gibi arkada çalışıyorlar. Ekran önünde herkes kendi seçmenine, kendi halkına bir mesaj verebilmek için o egemen duruşu sebebiyle farklı konuşabilir ama arka planda bu işin iki taraf için de uzun süre sürdürülebilir şekilde gidemeyeceğinin farkındalar diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan da tabii Murat Bey biliyorsunuz bugün Trump-Xi görüşmesinde gözler Türkiye saatiyle saatler 19'u gösterdiğinde görüşmenin başlaması bekleniyor. Evet, Xi'yi karşıladı Trump resmi ziyaret için geldiğinde ve baktığımız zaman şimdi bu ikili görüşmede hangi mesajlar çıkar? Akıllardaki soru bu, liderler ne görüşür? Buradan çıkacak sinyallerin yansıması ne olur? Gündemde 10 Kasım'da sona erecek gümrük vergi ve ateşkesin uzatılması, yine nadir toprak elementleri, yapay zeka ve teknoloji kısıtlamalarının yanı sıra Tayvan ve İran başlıkları da bulunuyor. Siz ne bekliyorsunuz? Bu ikili görüşmeden hangi mesajlar çıkar? Bu iki lider neler söyler dünyaya, hangi mesajları verir?
0: Valla çok önemli mesajlar çıkacağını düşünüyorum. Ama tabii burada bir önceki, 9 yıl önceki görüşmeden farklı olarak Çin çok önemli bir yol kat etti. Bir önceki görüşmelerinde Çin daha Amerikan egemenliğine hakim vaziyetteydi ancak son dönemde yapmış olduğu ataklarla Çin artık belli konularda Amerika'nın önünde, yapay zeka da buna dahil olarak yapılan yatırımlarda bu çok önemli şekilde ilerliyor. Dünya farklı bir konjonktüre doğru gidiyor. Çin'in de tabii ki bir takım egemenlik hakları var. Kendince onlar da farklı beklentiler içindeler. Amerika ile ters düştükleri konular var. Ancak burada önemli noktalardan bir tanesi şu, bir kere aralarındaki ticari anlaşmanın bir süre daha uzatılacağını ve devam edeceğini bildireceklerini düşünüyorum.
1: Evet,
0: çünkü
1: Murat
0: iki taraf için de
1: tam da bu noktada. Buyurun. Şimdi ABD ve Çin, yeni gelen bir bilgiyi aktarayım size. ABD ve Çin ticaret ateşkesini uzattı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin tarifeleri daha uzun süre düşük tutmak ve nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla ticaret ateşkesinin uzattığını söyledi. Şimdi bu ikili görüşme öncesinde böyle bir haberi nasıl yorumlamak lazım?
0: İşte çünkü Çin yapmış olduğu yatırımlarla özellikle nadir elementler konusunda çok önemli bir yol kat etti. Amerika'daki üretimler için de bu çok önemli, gerekli olan malzemeler. Bunların tedariki konusunda Çin'e bağımlılık devam ettiği için burada Çin'le belli konularda atışması Amerika'ya zarar veriyor. Amerikan üretimi sanayisi açısından da bu önemli noktalardan biri. Burada benim de beklentim ticaret ateşkesinin bu sağlanacağı konusundaydı. Beklentimiz karşılandı. Bunun zaten masadan kalkacağını düşünmemiştik. Yani bu iki taraf içinde. Çünkü Trump en önemli hususlarından bir tanesi iş insanı olması. Para kazanılacak noktada paranın kazanılması ve ticaretin yapılması konusunda her zaman diğer konulara göre çok daha olumlu yaklaşımları var. O yüzden ticaret söz konusu olduğunda mutlaka anlaşmaya varılması söz konusu olacaktı. Bu tabii tüm dünya açısından da önemli. Burada önemli olan nokta tarifelerin etkilenmesi ve tabii ki tüm dünyadaki ticaretler, özellikle ülke içindeki üretimler, Çin'in yapmış olduğu üretimle rekabet anlamında insanların ya da ülkelerin yaşamış olduğu zorluklar söz konusu ama bu ülkeleri bir yandan da teknolojik olarak gelişmeye itiyor. İşte zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bizim için de vurguladığı yapay zeka yatırımları ve altyapı yatırımlarımız bu konuda devam ediyor. Dijitale yapılan yatırımlar. Dünyada bu dönüşümün hızla olacağını düşünüyorum. Tüm dünya artık verimliliğini arttırabilmek için, üretim maliyetlerini düşürebilmek için biraz daha yapay zeka destekli üretime doğru yavaş yavaş kayacak. Bu demek değildir ki işsizlik oluşacak. Burada da farklı iş

0: alanlara karşımıza çıkacak. Yani biraz işlerin tanım ve kompozisyonları değişecek. Ama buna erken adapte olan ülkeler bu işten her zaman kazançlı çıkar. Çin bu konuda gerçekten önemli bir aşama kaydetti. Ama ben kendi adıma ülkemizin de benzer yatırımları hızlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyorum. Bizim açımızdan da biz geç kalan ülkeler kategorisinde değiliz. Ama tabii ki burada önemli noktalar var. Buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle Çin ile Amerika arasında sadece ticaret değil, İran meselesi de konuşulacak. Çünkü Çin, Amerika, Çin'in bu savaş sırasında İran'ı desteklediğini ve onlara lojistik ve bir takım destekler sağladığını düşünüyor. Bu konuda da masaya yatırılacak, getirilecek bazı konular olacağını düşünüyor.
1: Evet Murat Bey, şimdi bir de Rusya-Ukrayna hattı da elbette kritik. Yani oradaki gelişmeler, savaş ne olacak, bitecek mi? Yeni olası krizler neler olabilir gibi. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türk evinde kabul etti. Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasında da özellikle Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Karadeniz'e dikkat çekti yine. Seyri sefer emniyetinin tesisi, gıda güvenliğinin temini amacıyla Rusya-Ukrayna ile temaslarımızı sürdürüyoruz dedim. Şimdi burada Türkiye'nin oynadığı rol buna dair neler söylersiniz diye soracağım. Bir de hem enerji hem de tahıl koridorları açısından artık Rusya-Ukrayna konusu. Trump'ın da tabii zaten bu anlamda çok baskısı var. Ukrayna karşılıklı ateşkese hazır olduğunu söylüyor ama böyle bir netlik yok gibi sanki. Tek taraflı saldırıları durdurma çabaları yetersiz mi kalıyor? Ne dersiniz? Bir enerji ateşkesi var ama bu işte belirsiz midir? Bunun üzerinde yani Rusya bu noktada nerede duruyor? Şimdi Ukrayna böyle biraz böyle daha barış yanlısı mı duruyor? İşte Rusya ne diyor? Nasıl olur? Türkiye'nin rolü ne olur? Akıllarda birçok soru var. Ne dersiniz?
0: Burada Türkiye bana göre çok önemli bir kompozisyonda duruyor. Yani burada aslında en önemli kilit ülkelerden bir tanesi. Çünkü hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın Türkiye'nin arabuluculuğuna güveni tam ve bu konuda da herhangi bir muhalefet çıkartmıyorlar. Sonuç itibariyle bunlar bizim komşu ülkelerimiz ve bu ülkelerde yaşanan sıkıntı özellikle bizim Karadeniz üzerinden yapılan ticaretimizi çok önemli ölçüde etkiliyor. Bu anlamda bakıldığında bizim ülkemize de zarar veren bu kompozisyonun durdurulması açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu görüşmeler olumlu. Ama ben Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın çok kısa vadede tamamen konvansiyonel savaşın durdurulacağı konusunda değilim. Çünkü orada farklı bir takım beklentiler var. Hem Avrupa Birliği ve Amerika'nın Ukrayna üzerinde bir takım beklentileri var. Bunların karşılanamaması söz konusu. Ukrayna'nın da kendi egemenlik hakları çerçevesinde farklı hareket noktalarında beklentileri var. Rusya'nın da bir takım kendisine karşı uygulanan ambargo ve kısıtlamaların kaldırılmasını istemesi konusu söz konusu. Gene önümüz kış, gene aynı sorunlar başlayacak. Avrupa'da özellikle yakıtla ilişkili kısımda Rusya üzerinden sağlanan tedarikin kısıtlanması aynı fiyatların yükselmesine sebep oldu. Avrupa'da enflasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi de yakıt giderlerinde kullanılan LNG fiyatlarındaki artış ve bunun tedariki konusunda sağlanan sorunlar oldu. Onlar da bu savaşın bir an önce bitmesini bekliyor ama burada ilerleyen süreçte ben bu savaşın durdurulmasında Türkiye'nin daha kilit bir rol oynayacağını ve iki tarafında belli noktada ikna konusunda Türkiye'nin müzakerelerde daha ön planda bulunacağını ve burada tüm dünyada bu işlemin Türkiye'nin öncülüğünde belki de bir İstanbul görüşmesi daha yapılarak bir çözümlemeye doğru gideceğini düşünüyorum ama bunun çok kısa vade içinde olacağını değil, hani bir 6-8 ay 1 yıllık bir sürece daha ihtiyaç olduğunu düşünenlerden.
1: 6 yıllık böyle bir 6 aylık mı demiştiniz hocam? 6 yıllık mıydı?
0: Evet, bir 6-8 ay 1 yıl. 6-8 ay 1 yıl.
1: Evet, bu süreye dikkat çektiniz. Biz de vurgulamış olalım. Çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Murat Atan'dı konuğumuz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Atan'ı ağırladık seans öncesinde ve devam edelim. Çin Devlet Başkanı Xi 11 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün saat 19'da ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmelerine başlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı konuları öğrenilecek.

0: Önemli. Zirvenin önemli başlıklarından biri İran ve Orta Doğu'daki savaş olacak. Yapay zeka güvenliği de zirvenin gündeminde yer alacak. Gözler bu tarafta. Trump-Şii görüşmesinde 11 yıl sonraki Şii'nin ziyaretinden ne çıkacak? Bunları bekliyoruz ve bir değerlendirme aktaralım. Gözler Trump-Şii görüşmesindeyken iki liderin masasında hangi başlıklar olacak? Akademisyen Esat Arslan değerlendirdi. İzleyelim.
1: 2023'te APEC'te Biden'la görüşmüştü Xi Jinping. 2015'ten beri, dikkat buyurun efendim, yaklaşık demek ki 11 yıldır ilk resmi devlet ziyareti olacak. Bana kalırsa ticaret savaşı dediğimiz şeyin ateşkesi biteceğini düşünelim. Biliyorsunuz Kasım 2025'te hatırlayacaksın gene Güney Kore'de uzatmış oldukları ateşkes 10 Kasım 2026'da bitiyor. Bu önemli. Yoksa %145'e zannetmiyorum bu kadar olacağını, ama kemik kıran yasasına göre %100'e kadar çıkartabileceği konuşuluyor. Yani çok Çin çok gümrük ödüyor. Bir kere bütün olarak ifade, canları çok yandığını söylüyor. Yani her ne kadar beleş fiyata petrol alıyorsa, doğal gaz alıyorsa, şimdilik 30 milyar dolarlık karşılıklı indirim ve uzatmanın konuşulacağını söylüyorum. Hep bildiğimiz gibi her tövbe toplantıda da her birlikte olduğumuzda nadir toprak ve Boeing özellikle yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çip ve elektrikli araç için nadir toprak lisansı istediğini hep biliyoruz, bunu söylüyoruz.

0: Yatırım fonlarındaki hareketlilik sonrası paranın yeni adresi belli oldu. Fonlardan çıkan kaynağın önemli bir bölümü TL mevduata yöneldi. Para piyasası fonlarında 11-21 Eylül döneminde hesaplanan net yatırımcı çıkışı 253 milyar 400 milyon lira oldu.
1: Fonlardan çıkan para mevduata gidiyor. Yatırım fonlarındaki hareketlilik sonrası paranın yeni adresi belli oluyor. Para piyasası fonlarında 11-21 Eylül döneminde hesaplanan net yatırımcı çıkışı 253 milyar 400 milyon lira oldu. Fonların toplam büyüklüğü de aynı dönemde 3 trilyon 292 milyar liradan 2 trilyon 844 milyar liraya geriledi. Çıkan paranın adresini ise mevduat verileri gösteriyor. 11 Eylül'de 19 trilyon 700 milyar lira düzeyinde bulunan Türk lirası mevduatlar 17 Eylül'de 20 trilyon 100 milyar liraya yükseldi. Böylece sadece bu dönemde 327 milyar 900 milyon liralık Türk lirası mevduat artışı kaydedildi.
2: Sistemde para piyasası fonları en çok konuşan, çıkan para büyük oranda TL mevduata geçti. Yani o yastık altına altın, döviz gitmiş olabilir bir kısmı ama büyük oranda TL mevduata geçti. Demek ki orada hani o güven konusunda çok çok aşırı bir güven kaybı olsa bu tablo olmazdı.
1: Yani yatırımcının parası sistemden tamamen çıkmıyor. Fonlardan bankalardaki Türk lirası mevduata doğru bir kayma yaşanıyor. Bu tablo fonlardaki son hareketliliğin ardından Türk lirası likiditenin mevduatta park edildiğini gösteren önemli bir işaret olarak izleniyor.
0: SPK fon düzenlemelerinin piyasalara etkilerini OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ali Orhan Yalçınkaya değerlendirdi. İzleyelim.
3: Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Sayın Bakan bu konuyla ilgili olarak piyasada yaşananlarla ilgili olarak bunun hani manipülasyonla ilgili bir şüphe olduğunu ve bununla ilgili olarak da ilgili kurumları en azından adreslemişti. Ardından tekrar hani bu kronoloji geçtiğimiz hafta SPK tarafından yayımlanan göreviyle ilgili olarak süreçte yayımlanan bir açıklamada aslında detaylı olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi bu yılın başında şunu gördük biz, bir taslak metin ortaya çıktı bu fonlarla ilgili ama orada kaldı. Ve ardından da sürecin nasıl ilerledi aslında biraz yavaş ilerledi, öyle ifade edeyim. Mayıs ayında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı değiştikten sonra da bunun hızlandığını gördük. Ama bunu asıl hızlandıran durum ise MSCI'ın açıklamalarıydı. Çünkü ilk önce MSCI ardından FTSE bu dolaşımdaki pay sayısıyla ilgili, sahiplikle ilgili en azından bir şeffaflık olmadığını yani baktığında göremiyor. Yani bu paylar nerede, var mı yok mu? Dolayısıyla aslında o bunu tetikledi. Bu süreci tetikleyen bir en belirleyici aslında faktördü demek yanlış olmaz. SPK şunu yaptı bu süreçte. 28.8 öncesinden bahsediyorum hemen. Fiili dolaşım oranıyla ilgili olarak bir düzenleme yayınladım. O fiili dolaşımla ilgili düzenleme sonrası aslında biz hani bunun ayak seslerini, bu yaşadığımız sürecin ayak seslerini de hani duyar olduk. Çünkü gördük ki aslında halka açıklık oranı hani yüksek görünen şirketlerin, ki bunu bizler piyasa profesyonelleri zaten hani biliyor, görüyor, tahmin ediyorduk. Yani çok da şey yapmaya gerek yok burada. Yani görünen köy kuramız istemiyordu. Dolayısıyla o yüksek görünen halka açıklık oranlarının bir anda aşağıya geldiğini gördük. Buna şey eklendi ardından, hani bir tedirginlik yarattı. Sonuçta bu SPK düzenlemesi tedirginlik yarattı. Ne vardı düzenlemede? Evet, serbest fonlarla ilgili bir hani düzenleme getirdi. Fon yönetici sayısı ile ilgili bir düzenleme getirdi. Sermaye ile ilgili bir düzenleme getirdi ki çok önemli. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman hakikaten ortada hani aracı kurum, düzeltiyorum, portföy yönetimi sektörünü etkileyebilecek bir tablo çıktı karşımıza. Öyle ki hani bu rehber çıktıktan hemen sonrasında zaten gidişat şunu gösteriyordu ki şu anda 92 tane portföy yönetimi şirketi var.
0: Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar endekste yapılan değişiklikleri ve bu değişikliklerin piyasalara yansımalarını değerlendirdi. İzleyelim.
4: aslında endekslerin değiştirmesi iyi oldu. Şimdi bu problem ortaya çıktığında kamunun müdahalesi zaten bekleniyordu ve kamu arka arkaya çeşitli müdahaleler de bulundu. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de çok sayıda müdahale bulundu ama önemlilerinden bir tanesi de endeksteki değişikliğe gitmesi 1 Ekim itibariyle. Bence bu değişiklik zaten gerekiyordu. Şirketin işte likiditesi veya piyasa değeri bir endekse girmek için veya bir endekste kalmak için yeterli olmamalı. Bu açıdan eskiden olan daha köklü şirketlerin endeksleri geri alındığını görmüş olduk. Genel itibariyle böyle oldu. Bu da 1 Ekim'den sonra bu da bir miktar yaradı. Özellikle endekse giren işte BIST 100 endeksinde olmayıp da BIST 100'de katılan veya BIST 50'de BIST 30'da olmayıp da buralara katılan şirketlere pozitif olarak fiyatladığını, yaradığını gördük. Diğer açıdan çıkarılanlar zaten bu fonların uhdesinin çoğu bu fonların uhdesinde bulunan hisselerdi. Ve bunların taban süreci hala devam ediyor. Bu açıdan bu hisselerin endekslerden çıkartılması iyi oldu diyebilirim. Hisse alırken de daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Endekse etkisini gelince pozitif. Özellikle endekse alınan işte BIST 100'e veya BIST 50'ye BIST 30'a alınan hisselerde pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Bu da endeksi destekliyor. Endeksleri destekliyor. Bununla beraber şu ana kadar şöyle bir durum vardı. BIST 30 veya BIST 100'de böyle çok yüksek performans görmesek bile bazı small cap veya middle cap dediğimiz daha küçük kağıtların yükselttiği bir performans vardı. Artık bunlar olmayıp daha çok büyük ve bilinen kağıtlara odaklanılacak. Bunlar endeksin yönünü belirleyecek ve daha iyi bir istikrar sunacak diye düşünüyorum. Yani bu değişiklik iyi olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber tabii endeksin ana belirleyicisi sadece bu içinde bulunan fon problemleri değil. Şu anda bu problem en azından şu an için yatıştırıldı ve da söyleyebiliriz. Yani bitti mi emin değiliz ama şu an için yatıştırıldığını, kamu müdahalesiyle yatıştırıldığını söyleyebiliriz. Endeksin de bundan sonra belirleyicisi yurt içindeki enflasyon beklentileri, faizler ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem beklenen faiz indirim süreci. Ne kadar faiz indirebilir? Önde ne kadar yol var? Endeksi belirleyen ana unsur bu olacaktır diye düşünüyorum. Diğer açıdan şu anki yaşadığımız durumda büyük ölçüde kamunun müdahalesiyle tamam zarar göreni gördü, zarar eden etti ama bunun yayılması şu anda kamunun müdahalesiyle en azından şimdi

0: piyasa enflasyon beklentisi Eylül ayında 0,01 puan artışla %23,70'e çıktı. Hane halkının enflasyon beklentisi 0,02 puan artışla %45,60 oldu. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise geriledi. Beklenti 0,30 puan azalarak %32,50 seviyesine indi. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkının oranı da geriledi. Bu oran bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak %16,25 oldu. Hane halkının fiyat artışı beklentilerinde ise gıda ile yakıt ve enerji öne çıktı. Gıdanın fiyatı en çok artan ürün grupları arasında olduğunu düşünenlerin oranı 1,5 puanlık gerileme ile %37,8'e indi. Konut fiyatlarındaki artış beklentisi de geriledi. Hane halkının gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında beklediği artış oranı 1,44 puan azalarak %30,69 oldu. Hane halkının 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi 55,90 liraya çıktı.
1: Petrol fiyatlarının enflasyonist etkilerini Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal değerlendirdi. İzleyelim.
2: Petrol fiyatları yukarıda kalmaya devam ettiği sürece burada yapışkanlık ve yayılma etkisiyle enflasyonist baskı devam edebilir. Burada hani çıkacak sonuç, eğer hani Orta Doğu'da bir barış süreci olursa, petrol fiyatları da 75-80'lere gelirse bizim gibi ülkelerin çok rahatlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda sadece bizim değil, dünya genelinde bütün merkez bankalarının elinin rahatlayacağı düşüncesindeyim. Tabii ki burada alt sektörlerde de yapışkanlık söz konusu. Çünkü petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi zincirleme reaksiyon şeklinde bütün sektörlere zam olarak yansıyor. Bu da tabii ki enflasyonist baskıyı yukarı yönlü olarak ittiriyor. O yüzden şu aşamada en yakından takip etmemiz gereken değişken petrol fiyatları. Burada aşağı yönlü bir alan açılacak olursa ve burada bir sakinlik söz konusu olursa, önümüzdeki dönemde merkez bankaları ve bizim merkez bankamız için, ki zaten bizim merkez bankamız şu anda hali hazırda bekliyor, oradan gelecek olumlu bir sinyal merkez bankasını tekrar faiz indirim patikasına geri döndürebilir. Yapılan açıklamalar merkez bankasının hali hazırda hazır olduğunu söylüyor bize, ama bundan sonraki süreçte bir fişek bekliyor, bir adım bekliyor. Bu da hani bence petrolün tekrar 75-80 bandına dönüp orada en azından volatilite olmadan sakin bir seyir seyretmesine bağlı diye düşünüyorum. Çünkü bizim gibi petrol ithal eden ülkelerde en çok bu dinamik enflasyonist görünümü bozuyor. Yukarı yönlük seyri tetikliyor. O yüzden bizim burada bakacağımız en önemli değişken petrol fiyatları olacak. Enflasyon datası sonrası petrolün nerede olduğu, çünkü gerçekten artık önümüzdeki dönemde bu ön planda olacak. Ben bu yorumu şu anda bir 100 bas puan faiz indirimi olabilir gibi gözükse de, ben yine enflasyon rakamını açıkçası ve petrolün nerede olduğunu ay başında görmek isterim.
1: Ve seans öncesini noktalamadan önce piyasa takvimine göz atalım. İçeride hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini takip edeceğiz. Almanya tarafında IFO iş ortamı güven endeksi takip edilecek ve ABD tarafında cari denge, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yeni konut satışlarının takip edileceğini aktarmış olalım. Ve seans öncesinin bu dilimini burada noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Konya ve Nevşehir 18, Kayseri 23, Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 13. Denizli 24, Aydın 27, Muğla 26, Manisa 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 18, Karabük 20, Rize 24, Samsun 22. Erzurum çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 27, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 29, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinli

Türkler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem haftaya...

Günaydın. Apar ekranındasınız. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin ikinci dilimine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta DEİK ve TAİK tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısında 29 ABD'li şirketin başkan, CEO ve üst düzey yöneticisiyle bir araya geldi. Erdoğan dünyada değişim yaşanacak 5 ana temadan söz ederken Türkiye'de dezenflasyon programından, para politikasından ve mali sıkılıktan ödün verilmeyeceği konusunda net güvence verdi. Ve devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncü suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin stratejik eksikliğinin olmadığı ve gri listede gri liste riskinin bulunmadığını, bu hususların da Maliye İrem görev gücü tarafından açıkça tescil edildiğini bildirdi. Ve devam edelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 11 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı resmi

ziyaret için ülkeye ulaştı. Trump karşıladı Xi Jinping'i ve bugün Türkiye saatiyle saatler 19'u gösterdiğinde ikili görüşmelerin başlanması bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementleri gibi bu başlıkların yer alacağı bekleniyor. Ticari anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği ele alınacak. Tarifeler, İran, yapay zeka ve güvenliği gündem olacak. Ve devam edelim. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin tarifeleri daha uzun süre düşük tutmak ve nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla ticaret ateşkesinin uzatıldığını söyledi. Bu ikili görüşme öncesinde, Trump-Xi görüşme öncesinde böyle bir haber akışı ne anlatıyor? Seans öncesinde detaylandıracağız. Ve son başlığımıza geçelim. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün verilerine göre küresel borç 2026'nın ilk yarısında 10 trilyon dolardan fazla arttı ve 365.5 trilyon dolara ulaştı. Gündemin sıcak başlıkları böyleydi.

Ve IMF 2026 yıllık raporunu açıkladı. Öne çıkan başlıklara bakalım. Küresel ekonomi şoklara rağmen dirençli, ancak Orta Doğu'daki savaş büyüme görünümünü bozdu. Enerji ile emtia maliyetleri üzerinden enflasyon baskısı arttı. Tedarik zincirlerindeki bozulmalar savaşın etkilerini bölge dışındaki ekonomilere de taşıdı. Kamu borcu yüksek seviyelerde, orta vadeli büyüme yapısal sorunlar nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürecek. Destekleyici maliye politikaları ve özel sektör yatırımları ekonomilerin mevcut şokları aşmasına yardımcı olabilir. Yapay zeka verimlilik artışı yoluyla büyümeyi destekleyebilir başlıkları öne çıktı raporda. Rapor böyleydi. Şimdi bir bakalım piyasalarda nasıl bir görünüm var. Bir verileri ekranlarınıza getirelim. Önce Asya tarafına bakacak. Önce S&P 500'e bakalım. 7689 puanı görüyoruz. %0.22'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz o tarafta. Devam edelim. Şimdi Asya piyasalarına bakalım. Çin Şangay tarafında 3903 puan seviyesini takip ediyoruz. %0.83'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz orada. Bir de Kospi tarafına bakalım. Orada da 7080 puanı takip ediyoruz. %0.90'lık bir yükselişi takip ediyoruz. Bir de BIST 100'ün dünkü kapanışını ekranlarınıza taşıyalım. BIST 100 nasıl kapanmıştı dün? %0.40'lık bir yükselişle kapanmıştı. Sınırlı bir yükselişi gördük kapanışta. 13251 puandan bir kapanış gerçekleştirdi BIST 100 endeksi dün. Şimdi enerji tarafına bakalım. Petrol fiyatlarıyla devam edelim. Ham petrolde 91 dolar seviyelerini takip ediyoruz. 91 dolar 44 sent karşımıza çıkıyor. %0.78'lik geri çekilme var. Brent petrol 100 doların üzerine çıktı yeniden. 102 dolar seviyesinde %0.75'lik bir geri çekilme o tarafta da var diyelim. Ve bakalım şimdi kıymetli metallere. Altının onsunda 4294 seviyesini takip ediyoruz. 4300 doların altında seyrediyor. %0.19'luk bir yükselişi takip ediyoruz. Gümüşün onsunda 64 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta 62 dolarlara kadar geri çekilen bir gümüş görmüştük. %0.26'lık bir geri çekilme var an itibariyle diyelim. Ve verilerimiz de böyleydi. Şimdi şirket haberlerine bakacağız.

Ve hangi şirket haberleri öne çıkıyor aktaralım. Türk Hava Yolları büyüme planı kapsamında Boeing'den 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere 150 adet B737 Max siparişi verdi. Pasifik Teknoloji 500 milyon TL'lik geri alım programı başlattı. Astor Enerji ABD'de yerleşik iki firmayla güç transformatörü tedariğine ilişkin toplam 33.8 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Orge Enerji hiper ölçekli veri merkezi projesi için verdiği teklifin Turkcell tarafından kabul edildiğini duyurdu ve DCT Trading'in geri aldığı paylar 1.96 milyona ulaştı. Şirket haberleri böyleydi. Şimdi bakalım gazetelerde hangi başlıklar öne çıkıyor?

Bir gazete hangi başlığı nasıl ele almış ekranlarınıza getirelim. Sabah gazetesine baktığımızda SPK'dan nakit ve varlık çıkışlarına tedbir başlığını görüyoruz. 11 kişinin mal varlığına el konuldu. Fon soruşturmasında 14 yeni tutuklama. Sermaye Piyasası Kurulu yeni yerinde inceleme faaliyetleri ve fon soruşturması kapsamında yeni bir karara imza attı. Alınan karara göre aralarında Tere Yatırım ve A1 Kapital'in de bulunduğu 6 aracı kurum nezdindeki varlık ve nakit çıkışlarında kısıtlama getirildi. Ve devam edelim. Yine Sabah gazetesinden bir başlığı aktaralım. Sermaye piyasaları eskisinden daha güçlü başlığını görüyoruz. Müsait Expo 2026 21. kez kapılarını açtı. Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan güven mesajı geldi. Yılmaz, yapısal bir sorun yok. Sermaye piyasalarımız eskisinden daha güçlü dedi. Ve devam edelim Takvim gazetesiyle. Takvim gazetesi de Türkiye'nin temelleri sağlam başlığını atmış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirtti. 21. Müsait Expo Uluslararası Fuarı ve 29. IBF Uluslararası İş Forumu açılış töreninde konuştu Yılmaz. Türkiye'de güçlü bir siyasi istikrar var. Makroekonomik temellerimiz de sağlam. Bankacılık sistemimiz son derece sağlam. Sermaye yeterlilik oranı son derece yüksek dedi. Son dönemde sadece sermaye piyasaları kısıtlı bir alanda sorun yaşadığını söyledi Yılmaz. Bu alana yönelik tedbirler alınmış durumda. Sermaye piyasalarımızda yapısal sorun yok. Kısıtlı alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden daha da güçlü yoluna devam edecek diye konuştu. Takvim gazetesi de böyle ele almış bu başlığı. Ve devam edelim Hürriyet gazetesiyle. SPK tasfiye fonlardan 455.758 kişi etkilendi. Piyasada yapılan çeşitli hesaplamalarda tasfiye edilen 131 fonda toplam 850 milyar TL'lik bir paranın kaldığı ve bundan 550 bine yakın yatırımcının etkilendiği yönünde tahminler yapılıyordu. Sermaye Piyasası Kurulu dün sabah bir bültenle tasfiye fonlar nedeniyle mağdur olan yatırımcı sayısına netlik kazandırdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişi olarak açıklandı. Bakan Gürlek'ten takip açıklaması. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te fon soruşturmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK ve BDDK başkanlarımızın katıldığı toplantılarda sürecin tüm yönleriyle değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı ve gazete manşetlerimiz böyleydi.

0: Ve seans öncesinin bu diliminde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Roto Portföy, Portföy Yönetim Direktörü Didem Maden bizimle birlikte olacak. Didem Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Aydın, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Didem Hanım, dilerseniz başlayalım fon gelişmeleriyle. SPK 7 Portföy Yönetim Şirketi'ne ait tasfiye edilen 131 fondaki tekil kişi sayısını 455.758 kişi olarak açıkladı. Böylece net resmi rakamı da görmüş olduk. Fon piyasasında yaşanan son gelişmeleri hem nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak isterim, hem de yatırımcı açısından bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, ne dersiniz?
1: Fon piyasasında yani 455 bin yatırımcının etkilendiği bir durum söz konusu. Sizin de belirttiğiniz gibi 131 adet fonun tasfiye süreci gerçekleştiriliyor. Bu noktada tabii ki tasfiye sürecinin de 6 ay olmasına karar verildi. Piyasalardaki bu anlamda da satış baskıları devam ediyor. Yatırımcılar tarafında da tabii ki bazı fonlarda yaşanan bu gelişmeler sebebiyle fon piyasasından kendi hani sorunsuz olan fonlardan da çıkış baskısı devam ediyor. Ancak yapılan değişiklikler, değiştirilen yeni mevzuat kapsamında bir süre içerisinde bu satışların sona ermesini ve tekrar piyasadaki hareketlerin normalleşmesini ve dengelenmesini bekliyoruz. Ancak tabii ki bunun için ne gerekiyor? Önce fonlardaki zorunlu satış süreçlerinin sona ermesi ve tabii ki yatırımcıların da bu kapsamda fonlardaki

0: çıkışlarına yavaş yavaş azalması gerekiyor.
1: Evet, şimdi fonlardaki giriş çıkışlara da baktığımızda Didem Hanım, en büyük çıkış para piyasası fonlarında yaşanıyor gibi. Buradaki yoğunlaşmaya dair nasıl bir değerlendirmeniz var?
0: Şöyle, tavsiye edilen fonlar içerisinde de para piyasası fonları yer alıyor. Aslında para piyasası fonları risk grubu en düşük olan bir gruptur. Ancak burada ilgili fonların yaptığı bazı işlemler sebebiyle tabii ki bunlar da tasfiye kapsamına alındı ve hani bunlarla ilgili de piyasada yatırımcılar üzerinde olumsuz bir algı oluştu. Bu çerçevede de ilk etapta bu fonlardan bir çıkış olduğunu görüyoruz ve buradan çıkan paranın da bankalar nezdindeki mevduat hesaplarına kaydığını görüyoruz. Ancak dediğim gibi, yani sürecin durgunlaşması, piyasanın dengelenmesiyle birlikte burada fonlardaki geri girişlerinde olmasını bekleyebileceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, şimdi Didem Hanım, bir de fon varlıklarının nasıl nakde çevrileceği ve yatırımcılara hangi sırayla, hangi değer üzerinden ödeme yapılacağı da en çok merak edilen konulardan biri. Tasfiye edilen fonlardan paralar nasıl geri alınacak?
0: Yani burada tabii ki iki tane banka seçildi tasfiye süreci için: İş Bankası ve Ziraat Bankası. Burada fonların hem portföy yapısı ile ilgili çalışmalar yapılacak. Öncelikle yani duyduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla yatırımcıların ellerinde olan fon miktarıyla tabii ki MKK nezdindeki fon miktarları arasında bir netleşme, tutturma işlemi yapılacaktır. Sonrasında da fonların içerisindeki yatırım araçlarının tasfiye edilme süreci başlanacak. Burada içindeki varlıklara bağlı olarak tabii ki bu tasfiye süreci ve performansı değişecektir. Bu anlamda hani ne kadarlık bir tutar alınabilir ya da hangi çerçevede alınabilir dediğiniz konu hani biraz belirsiz bir konu tabii ki, ancak para piyasası fonları bu açıdan daha kuvvetli olduğunu düşünebiliriz. İçinde ki portföy yapısına tabii ki bağlı olarak da değişecektir. Ancak hani tabii ki takip etmek gerekiyor. Net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Burada bir de hani aldığımız duyumlara göre de öncelikle hani bu satış veren yatırımcıların borçluluk tutarlarının karşılanmasına ilişkinde bilgiler alınıyor. Ancak net bir açıklama henüz ben görmedim açıkçası.
1: Evet Didem Hanım, bir de şimdi regülatörlerden gördüğümüz açıklamalar sistemik bir risk olmadığı yönünde. Fon piyasasındaki bu hareketlilik sakinleştiğinde sektörde sonrası için neler öngörüyorsunuz? Cevdet Yılmaz'ın da önemli ifadeleri vardı dün. Bunun böyle hemen aktarayım detaylarını. Sermaye piyasalarında yapısal bir sorun olmadığını ve bu yaşanan problemlerin belirli bir alanda sınırlı olduğunu ifade etti. Siz bu mesajı hem böyle sermaye piyasalarının işleyişine dair nasıl okuyorsunuz, hem bundan sonraki, bu sular durulduktan sonraki sektörün görünümüne dair neler söylersiniz?
0: Sonuçta yani yapılan açıklamalarla biz de aynı görüşteyiz. Sonuçta bu makro bir yapısal sorun ya da Türkiye'nin geneline yaygın bir sorun değil. Bu dediğimiz gibi 131 tane fon ve 7 tane portföy yönetim şirketinin uygulamalarından kaynaklanan bir sorundu. Ki bunu da giderici hem yapısal tedbirler hem de likidite tedbirleri kural koyucular tarafından da uygulanmaya başlandı. Belirli geçiş süreleri belirlendi. Ağustos sonunda yatırım fonları rehberinde ciddi bir değişiklik yapıldı. Özellikle serbest fonlar kapsamında yapılan değişiklikler vardı. Bunların da geçiş süreleri de devam ediyor. Bununla birlikte endeksle ilgili değişiklikler yapıldı. Endekse yeni giren şirketler olduğu gibi çıkan şirketler belirlendi. Bunlarla ilgili de tabii ki hem fonlar tarafında hem de tasfiye edilen fonlar tarafında piyasada işlemler yapılması gerekiyor. endekse giren yeni fonlar, çünkü endeksi takip eden yatırım fonları var tabii ki. Bunun dışında doğrudan takip etmese de endekste işlem yapan fonlar var. Bu kapsamda endeksten çıkan hisse senetlerinde satış, giren hisse senetlerinde de alış işlemleri devam edecektir ve tasfiye süreci boyunca da ve ayrıca endeksteki değişikliklerin fonlara yansıtılması süresi boyunca da bu hareketleri, bu volatiliteyi piyasada görmeye devam edeceğiz. Ancak tabii ki bu genele yaygın, sermaye piyasalarına yaygın, tamamına yaygın bir sorun değil ve belirli bir süre içerisinde de piyasanın tekrardan dengelenmesini bekliyoruz. Bu dengelenme süresi sonunda da yatırımcıların da tabii ki güvendikleri ve hani bu anlamda etik çalıştığını düşündüğü portföy yönetim şirketleri kapsamında tekrar fon piyasasına da dönüş yapmalarını bekliyoruz açıkçası. Burada çünkü fonlar sermaye piyasası açısından hani çok vazgeçilebilir bir ürün olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü küçük yatırımcılar açısından tamamen profesyonel sermaye piyasaları kapsamında yatırım yapmayı sağlayan ürünlerdir. Hani portföy yönetimi sağlayan ürünlerdir yatırım fonları. Bu noktada da yatırımcıların hani tekrar yatırımlarının artmasını bekliyoruz tabii ki.
1: Evet Didem Hanım, bir de şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin mali eylem görev gücü açısından gri liste riskinin bulunmadığını belirtiyor. Bu da elbette kıymetli, kritik. Bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası finans itibarı, yine yabancı yatırımcı algısı ve sermaye girişleri açısından nasıl etkisi olabilir? Nasıl yorumlarsınız bu tarafı?
0: Bu açıklama tabii ki olumlu bir açıklama yabancı yatırımcılar kapsamında. Ancak tabii ki yabancı yatırımcıların şu anda hani Türkiye'de gördüğü iki farklı konu var. Birincisi Türkiye'nin makroekonomi konusu. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Enflasyona karşı yürütülen politikalar, para politikası faaliyetleri devam ettiriliyor. Diğer yandan bir de tabii ki mikro boyutta dediğimiz bu son günlerde sermaye piyasası kapsamında, fonlar kapsamında yaşadığımız değişikliklere ilişkin piyasa etkileri takip ediliyor. Burada dezenflasyon sürecinden ziyade şu anda tabii ki MSCI'ın da uyarılarda bulunduğu, FTSE Russell tarafından da uyarılarda bulunuldu. Bu çerçevede yapılan değişiklikler aslında şu anda hızlı, açık bir şekilde takip ediliyor. Zaten bununla ilgili MSCI'dan da takip edildiğine dair de açıklamaları gördük. Kasım ayı başına kadar bu gelişmeler takip ediliyor olacak. Piyasalardaki dengelenme, fiili dolaşımla ilgili gelişmeler, likidite ve volatilite ile ilgili gelişmeler de takip ediliyor olacak. Hatta şöyle bir açıklaması da vardı MSCI'nin, eğer Kasım başına kadar yeterli veri bu konuda toparlayamazlarsa Türkiye ile bir istişare sürecinin de yönetilebileceğine dair bir açıklama vardı. Bu anlamda evet, dediğiniz gibi gri liste riski yok. Bu tabii ki Türkiye açısından iyi. Bununla birlikte makro ve mikro tarafındaki gelişmelerde yabancı yatırımcılar tarafından takip ediliyor ve tabii ki biz de onların hem hisse senedi hem de tahvil piyasası tarafındaki giriş çıkışlarına da takip etmeye devam ediyoruz ve hani değerlendirecek olursak da son dönemde çok fazla yabancı girişinin olmadığını da görebiliyoruz.
1: Evet. Şimdi buradan Didem Hanım, dilerseniz biraz küresel tarafa da bakalım. Gözler Birleşmiş Milletler'deki temaslarda, çıkan mesajlarda ve gelecek mesajlarda. Bugün de beklenen Trump-Xi görüşmesi var. Trump Xi'yi karşıladı 11 yıl aradan sonra resmi ziyaret için. Xi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Şimdi bu görüşmeden hangi mesajlar çıkar? Liderler ne görüşür? Buradan çıkacak mesajların piyasalara yansımaları ne olur? Masada aslında nadir toprak elementleri, yapay zeka ve teknoloji kısıtlamalarının yanı sıra yine Tayvan ve İran meselelerinin olduğunu da biliyoruz. Nasıl bir beklentiniz var bu tarafta?
0: Benim gördüğüm kadarıyla yapılan açıklamalarda Çin ve Amerika görüşmeleri kapsamında bu vergi muafiyeti ile ilgili sürenin 2 ay daha uzatıldığını gördüm ve de hani buradaki görüşme sürecinin olumlu bir şekilde de devam ettiğini görüyoruz. Bu tabii ki yurt dışı piyasalar açısından olumlu bir gelişme. Burada Çin ve Amerika arasında ticaret savaşı anlamında kızışacak bir ortam olması tabii ki tüm dünyayı, tüm ekonomiyi etkileyecek ve bunun da tabii ki hem ticaret akışları açısından hem gelişme

0: etkilemekte olan ülkeler açısından hem de enflasyona olacak etkileri, küresel anlamda etkileri açısından olumsuz bir gelişme olmasını istemeyiz. Bu anlamda görüşmelerin de devam ediyor olması tüm piyasalar açısından olumlu aslında.
1: Peki Didem Hanım, şimdi petrol tarafına biraz odaklanacak olursak, dün Birleşmiş Milletler'de yine Pezeşkian'ın açıklamalarını takip ettik. Pezeşkian biraz daha böyle aslında ılımlı açıklamalar yaptı gibi, İran savaşı başlatmadı dedi. Müzakere masasına bağlıyız ve barışçıl nükleer programımızdan vazgeçmeyeceğiz sözlerini kullandı. Rubio da askeri seçenek masada dedi. Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Hürmüz'ü açık tutacağız, İran konusunda kararı Trump verecek vurgusu yaptı. Bu açıklamalar yine ABD-İran hattındaki savaşın seyri nasıl şekillenir ve gerilimin tırmanması petrole nasıl sirayet eder? Bu tarafa biraz bakalım dilerseniz. Çünkü biz asla nükleerden vazgeçmeyeceğiz diyor Pezeşkian, ama şöyle diyor: nükleer silah istemiyoruz ama barışçıl nükleer programımızın kısıtlanmasını kabul etmeyiz ifadeleri de var. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Şimdi petroldeki fiyatlama baktığımızda Brent 102 dolar seviyesinde, ham petrolde 91 dolar seviyesinde. Neler bekliyorsunuz, neler öngörüyorsunuz petrol fiyatlarının seyrine dair ve savaşın seyrine?
0: Yani buradaki volatilite uzun süredir devam ediyor. Normalde 1-2 ay içerisinde sonuçlanır dediğimiz bir savaş 6-7 ayı geçkin bir süredir halen devam ediyor. Tabii ki bunun da piyasalar üzerinde hem petrol fiyatları, hem rafineri ürünleri, hem de bunun üzerinden de küresel anlamda enflasyon üzerindeki etkilerini takip etmeye devam ediyoruz. Dün İran tarafından tabii ki demokrasiye ilişkin, hani demokrasi anlamında çözümlere açık olduklarına dair yaptığı vurgulamalar hani piyasayı birazcık rahatlatıcı yönde. Ancak İran'ın belirgin talepleri var ve bu taleplerin üzerinde uzun süredir ısrar ediyorlar. Burada hani bazı taleplerinden geri adım atmadıklarını görüyoruz ve Trump tarafında da Amerika tarafında da bu yönde bir gelişme yok. O yüzden hani bir yukarı bir aşağı bir şekilde bu piyasanın bu şekilde devam etmesi bekliyoruz, net bir sonuca ulaşana kadar ve kısa süre içerisinde bir sonuçlanma olması da açıkçası çok fazla kendi açımdan beklemiyorum, çünkü zaten çok uzun sürdü ve iki tarafında hani hem masaya oturuyorlar ancak hem de kendi taleplerindeki bir diretmenin devam ettiğini görüyoruz. Petrol akışı açısından değerlendirecek olursak da Suudi Arabistan tarafında Doğu Batı petrol hattının bir süredir kapalı olması tabii ki petrol fiyatları üzerinde olumsuz etkisini görmüştük. Bununla birlikte Suudi Arabistan'dan da yapılan açıklamalarda petrol hattının bu hattında açılabileceği konusunda bilgiler iletildi. Bununla birlikte Amerika'da da Hürmüz Boğazı'ndan askeri kontrol altında geçişlerin devam ettiği söyleniyor. Ancak bunun belirli günlerde ve zamanlarda yapılması gerektiğini açıklaması da tabii ki petrol fiyatları üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Burada tabii ki ham petrol tarafına baktığımız zaman onun manşet enflasyonuna doğrudan bir etkisi var. Ancak asıl sıkıntının son dönemde rafineri ürünlerinde, yani dizel ürünlerinde olduğunu görüyoruz ki bu ürünün azlığı, Amerika'nın işte yapacağı ihracata ilişkin kısıtlama haberlerinin olabileceğini hani söylenmesi tabii ki buradaki gerginliği daha da arttırıyor ve dizel fiyatlarının ya da dizel sıkıntısının, ürün sıkıntısının başlı başına oluşması tabii ki taşıma, lojistik, gıda fiyatları gibi doğrudan ve daha ciddi anlamda etkilerinin olmasını bekleriz. Bu noktada da tabii ki çekirdek enflasyon üzerine daha ciddi bir baskı gelecektir. Bu anlamda da tabii ki enflasyonda da net bir düşüş beklenmiyor tüm dünya için. Dileriz ki bu dizel tarafında, rafineri ürünleri tarafında çok fazla bir ürün kısıtıyla da yüz yüze kalmayız. Aksi halde çünkü buradaki etkilerinin daha ciddi olmasını beklememiz gerekir.
1: Evet, şimdi Didem Hanım, ABD 30 yıllık tahvil faizi 22 yılın zirvesine çıktı. ABD'de tahvil faizleri yüksek seyrini koruyor. 10 yıllıklara baktığımızda orada da yine yüksek seyri takip ediyoruz. Bu seviyeleri nasıl yorumlarsınız? Bu tahvil faizlerinin yüksek seyrinin yansımaları ne olur?
0: Dün açıklanan PMI verileri Amerika'da yine son yılların çok üstünde geldi. 58.6 gelmişti galiba, yanılmıyorsam. Ve bu tabii ki bizlere neyi gösterdi? Amerika'daki enflasyon baskısının devam edeceğini ve bunun sadece enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını, talep enflasyonunun da devam ettiğini gösterdi. Bu da neye yol açıyor? Fed projeksiyonlarında bir adet faiz artışı vardı FED projeksiyonlarında ve Ekim ayı için burada bir artış olması ihtimali de %50'ler civarında fiyatlanıyordu. Ancak talebin yüksek olması, PMI verisinin çok yüksek gelmesi buradaki faiz artışı ihtimallerini de %70'lerin üzerine taşıdı. Bu da kısa vadeli tahvil faizlerinde tabii ki faiz artışının etkisini doğrudan gördük. Hani 2 yıllık tahvil faizleri doğrudan bununla birlikte yükseldi. 10 yıllık tahvil faizlerinde de bunun etkisini gördük. Ancak 30 yıllık tahvil faizlerinin içinde tabii ki sadece enflasyon baskısı olduğunu görmüyoruz. Bu tabii ki mali politikalar açısından da riskin fiyatlandığı bir kademe. Çünkü 30 yıllık tahvil faizleri Amerika'daki mortgage faizlerini de etkiliyor ve onların da 7'nin üstüne çıktığını ve hani yüksek seviyelere geldiğini görüyoruz. Bu anlamda tabii ki 30 yıllık faizin 5.40'lara yükselmesi sadece enflasyon kaygılarının aktif olmadığını, bununla birlikte Amerika'nın çifte açık dediğimiz hem bütçe açığı kısmı hem de cari açık kısmında borçlanma ihtiyacının çok yüksek olması kısmında da kaygıların bir miktar daha yukarıya geldiğini bizlere göstermiş oluyor.
1: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bu yükselişte ABD'de açıklanan güçlü hizmet ve imalat verilerinin yine Fed'in faiz artırımına gidebileceği beklentisinin güçlendirmesi etkili oldu. Şimdi Fed tarafına baktığımız zaman Fed'den yeni faiz artış sinyallerini evet konuşuyoruz. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michel Barr, ABD ekonomisi ve iş gücü piyasası güçlü seyrederken enflasyonu %2 hedefine yeterince hızlı dönmediğini belirtti. Ek faiz artışının gerekebileceği sinyalini verdi. Böyle bir ortamda Fed yeniden faiz arttırırsa ABD ekonomisini nasıl etkiler, diğer ekonomilere nasıl yansır, özellikle yüksek faizlerin dolar, küresel piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisini nasıl okumalıyız?
0: Burada yani söylendiği gibi evet, Fed'in faiz arttırma ihtimali yükseldi. Dediğim gibi projeksiyonlarında da bir adet yükseliş vardı. Ancak bunun sayısı ne kadar artar? İşte 2027 yılında seri bir şekilde faiz arttırır demek şu anda mümkün değil tabii ki. Bir faiz arttırımı daha olması bu açıdan hani seri bir artış olacak olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Ancak faizlerin yükseliyor olması, enflasyonun da yükseliyor olması, bunun belki tabii ki önümüzdeki dönemde dediğim gibi dizel fiyatlarındaki artışla ve talep artışıyla destekleniyor olması tabii ki piyasalar açısından kötü olacaktır. %2 enflasyon hedefi var, ancak buraya uzak Amerika, bu anlamda da bu faiz artışlarını yapması muhtemel olabilir. Bunu önümüzdeki dönemdeki gelişmelere göre değerlendirmemiz gerekiyor. Geldiğimiz an itibariyle baktığımızda ise Amerika'daki faizlerin yüksek olması, tahvil faizlerin yükseliyor olması, bununla birlikte DXY dolar endeksinin de yüksek olması, bunun yanında bir de tabii ki enerji fiyatlarının da halen yükseliyor olması gelişmekte olan piyasalar açısından olumsuz. Çünkü risksiz faiz oranının 5'in üzerine 5-10'a çıkması, Amerikan 10 yıllık tahvilini burada baz alabiliriz. Gelişmekte olan piyasalar tarafında da faizlerin ya çok yükselmesi anlamında ya da buraya girecek paranın, sıcak paranın girmemesi anlamına gelir ki bunu da önümüzdeki günlerde takip ediyor ve değerlendiriyor olmamız gerekiyor tabii ki.
1: Didem Hanım, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Roto Portföy Portföy Yönetim Bölüm Müdürü Didem Maden'di konuğumuz. Şimdi yine kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikte olacak seans öncesinde. Furkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz Furkan Bey. Önce dilerseniz fon gelişmeleriyle başlayalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da önemli ifadeleri vardı. Sermaye piyasalarında yapısal bir sorun olmadığına dikkat çekti. Yaşanan problemlerin belirli bir alanda sınırlı olduğunu ifade etti. Hem siz bu mesajları sermaye piyasalarının işleyişine dair nasıl okuyorsunuz? Hem de dün tam rakamı aldık SPK'dan. Bu tam rakamı da biraz değerlendirelim dilerseniz. 550 bin kişiye yakın tekil kullanıcı var, etkilenen 131 fondan bu tasfiye sürecinden nasıl yorumlamak lazım, neler söylersiniz?
2: Evet, öncelikle ekonomi yönetimi tarafından yapılan söylemleri oldukça olumlu buluyorum. En azından piyasalardaki o bilgi kirliliğini ve felaket senaryosunu bir miktar bence törpüledi diyebilirim. Ekonomi yönetiminden yine bu tarz açıklamaları önümüzdeki süreçte görebiliriz. Yatırımcının o kötü algısını, kötü beklentilerini bir miktar bence törpüledi diye belirtmek istiyorum. Dün SPK tarafından tasfiye olan fonlara ilişkin açıklamalar yapıldı. 800 milyar TL'nin üzerine 550 bine yakın yatırımcıyı ilgilendiren büyük bir konu. Öte yandan bazı fonların içerisinde likit varlıkları olduğunu görüyoruz. Yine PYŞ'lerin açıklamalar yaptığını görüyoruz. Hani bizim varlıklarımız likit varlıklar, gerekirse biz hızlı bir şekilde likiditeye dönüp yatırımcının parasını ödeyebiliriz tarzında yorumlar görüyoruz bazı portföy yönetim şirketlerinden. Bu da bizlere zaten tasfiye sürecinde olan fonların içerisinde de ayrışmaların oldukça fazla olduğunu bizlere gösteriyor. Öte yandan piyasanın geneline yayılmış bir kötü senaryo söz konusu değil. Ancak yatırımcılar bir miktar panik yaptı ve panik satışlarıyla beraber fonlarda birçok fon, şemsiye fonda küçülmeler mevcut. Hem hisse senedi fonlarında hem de para piyasası fonlarında şu son zamanda çok ciddi para çıkışları oldu. Ancak bu para çıkışlarının büyük çoğunluğunun yatırımcının panik halinde olduğundan kaynaklı bir sürü psikolojisiyle çıkış olduğunu belirtmek mümkün. Genel işte bir problem yok. Likidite sorunu yaşıyoruz. Bence bu likidite sorununda en kötüsünü bu hafta itibariyle geride kaldığını düşünüyorum. Bence ilerleyen süreçte bazı fonlardaki bu tasfiye olan fonların bazılarında likit varlıklar var. Bu likit varlıklarında hızlıca likite dönüşüp yatırımcıya parasının ödenmesiyle beraber bu en kötü senaryonun, o yatırımcının en kötüyü fiyatladığı senaryonda biraz daha düzeleceğini düşünüyorum. Bence şu an için en kötüyü geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte tasfiye sürecinde başlamasıyla beraber biraz daha hem bilgi kirliliği piyasadan silinmiş olur, hem de yatırımcıların biraz daha piyasaya bakış açısı değişir diye düşünüyorum. Bence atılan adımlar oldukça olumlu. Özellikle ekonomi yönetiminden gelen yorumlar olumlu. İlerleyen süreçte bence biraz daha sürecin hızlanması beklenebilir.
1: Furkan Bey, şimdi fonlardan çıkan paraların mevduat tarafına gittiği yönde hesaplamalar var. Yatırım fonlarındaki hareketlilik sonrası paranın adresi biraz bu tarafa gidiyor gibi. Fonlardan çıkan kaynağın önemli bir bölümü TL mevduata yöneldi. Para piyasası fonlarında 11-12 Eylül döneminde hesaplanan net yatırımcı çıkışı 253 milyar 400 milyon lira oldu. Bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, bu tarafta yatırımcının bir panik havası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani para piyasası fonu dediğimiz piyasadaki en likit ve risk oranı en düşük varlıklarda bile bu fon tasfiye sürecinin içerisinde dahil olduğu için yatırımcıların genel anlamda para piyasası fonlarına olan güveninin bir miktar azaldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bu güvenin azalmasıyla beraber yatırımcı para piyasası fonlarından çıkarak TL mevduata yöneldiğinde zaten baktığımız datalarda net bir şekilde görüyoruz. Yani aslında ikisi aynı kefede, yani para piyasası fonunun rakibi mevduat, mevduatın rakibi para piyasası fonu. Burada yatırımcı mevduattan daha düşük getiri aldığı için ve para piyasası fonu içerisinde mevduat, tahvil, bono gibi, özel sektör tahvili gibi yine risksiz varlıklar olduğu için ve likit olduğu için, aynı gün içerisinde likite dönebildiği için yatırımcılar son zamanlarda oldukça ilgi göstermişti para piyasası fonlarına. Ancak şu yaşanan son gelişmelerle beraber bazı bazı para piyasası fonlarında tasfiye sürecinin içerisinde dahil olması ve yatırımcının o likit gözüyle baktığı para piyasası fonlarına artık bir likit olmadığına yönelik kötü bir algı oluşturdu yatırımcı tarafında. Dolayısıyla yatırımcı da biraz daha mevduatı güvenli liman olarak mevduat tarafına yöneldi şu son zamanlarda. Çok ciddi bir çıkış oldu. Sizin de belirttiğiniz gibi 250 milyar TL gibi para piyasası fonları

0: ardından kısa bir süre içerisinde çıkış söz konusu oldu. Bu paranın büyük ihtimalle ve çok büyük çoğunluğu TL mevduata yönelmiş durumda. Ancak ilerleyen süreçte belki altın tarafında bir kıpırdanma olabilirse, şu an 4.300 dolar seviyesinde altın tarafı, altın cephesinde bir kıpırdanma olabilirse belki 4.400 4.500 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş görebilirsek, bence mevduattaki paranın bir kısmı altın tarafına da yönelebilir diye düşünüyorum. Şu an için o en kötü senaryoyu, bence en kötüyü geride bıraktık. İlerleyen süreçte para piyasası fonlarındaki o tasfiye sürenindeki fonlar, para piyasası fonlarının içerisindeki varlıkların da büyük çoğunluğu likit olduğu için bence para piyasası fonu yatırımcısı tasfiye sürecinde biraz daha avantajlı diye düşünüyorum. Hisse senedi ve serbest fonlara nazaran ilerleyen süreçte para piyasası fonlarına daha hızlı aksiyon olarak bu tasfiye süreci daha hızlı bir şekilde atlatır diye düşünüyorum para piyasası fonları cephesinde.
1: Evet Furkan Bey, şimdi buradan küresele dönmek istiyorum. Çünkü ABD tahvil faizlerinde ciddi yükselişleri takip ediyoruz. 30 yıllık tahvil faizi 22 yılın zirvesinde ve 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. %5.41'i aşarak. Şimdi bu tahvil piyasasındaki satışların hızlanması, 10 yıllıklarda da yine %5'in üzerinde seyirleri takip ediyoruz. Bu yükselişte ABD'de açıklanan güçlü hizmet ve imalat verilerinin Fed'in yine faiz artırımına gidebileceği beklentisinin güçlendirmesi de aslında etkili oldu. Nasıl yorumlamak lazım? Küresel piyasalar üzerindeki olası etkileri ne olur? Bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Öncelikle küresel piyasalarda yine Orta Doğu'ya endeksli fiyatlamalar devam ediyor. Enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ettiği sürece enflasyonist beklentilerde her geçen gün bir canlanma görüyoruz. Hem enflasyon canlı, işte ABD tarafında ekonomik aktivitelere baktığımızda ekonomik aktiviteler hala canlılığını koruyor. Dün yine açıklanan hizmet PMI ve imalat PMI verileri de zaten bu ekonomideki canlanmayı teyit etti. Öte yandan istihdam tarafı da canlılığını korumaya devam ediyor. Yani dolayısıyla bu şartlarda ABD Merkez Bankası'nın bu yıl yine bir faiz artışı daha yapması muhtemel gibi duruyor. Ancak piyasalarda şu an FedWatch'a baktığımız zaman bu yıl için iki toplantıda 25'er bas puanla toplamda iki faiz artışı daha fiyatlamalara girmiş durumda. Bunun da zaten tahvil faizleri tarafındaki etkisini de görüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi 30 yıllıklar ve 10 yıllıklar son 20 yılın en yüksek seviyelerinde, 10 yıllıklar 5-10 seviyesinde, 30 yıllıklar 5-30'ların üzerinde. Yani dolayısıyla tahvil faizleri de bizlere ilerleyen süreçte enflasyonist beklentilerin hala canlı kaldığını ve faiz artışlarının yaşanabileceğini tekrardan bizlere gösteriyor. Yani toparlayacak olursak, Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklı enerji fiyatlarında bir düşüş görmezsek, hala Brent petrol tarafına baktığımız zaman 100 doların biraz altında seviyelerde işlem görüyor. Petrol fiyatları canlı kaldığı sürece burada hem ABD tarafında hem küresel tarafta enflasyonist riskler canlı bir şekilde kalmaya devam ediyor. İş gücü piyasası hala güçlü. İstihdam tarafı güçlü. Ekonomik aktiviteler hala güçlü. Yani dolayısıyla mevcut şartlarda FED'den biz bu yıl içerisinde bir faiz artışı, hatta yine bu canlılık devam ederse iki faiz artışı da görebiliriz gibi duruyor.
1: Evet, FED'den faiz artış beklentileri de sürerken şimdi bu tabloda faiz artışları devam ederse küresel borsalardaki görünüm ne olur? Bu tarafa dair öngörülerinizi de sormak isterim. Küresel ekonomide daha düşük bir büyüme mi söz konusu olur acaba?
0: Evet, bugün yanlış hatırlamıyorsam yine OECD'nin bir verisi vardı. Hem Türkiye'nin hem de küresel tarafta büyüme verilerini aşağı yönlü revize etti. Bunun en büyük nedeni zaten enflasyonist beklentilerin canlı kalması. Yani enflasyonist beklentiler canlı kaldığı sürece merkez bankaları fiyat istikrarını sağlamak açısından faiz artışlarına yönelmek zorunda. Bunu zaten Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere savaş başladığından bu yana enerji fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon tarafındaki yükselişle beraber Avrupa Merkez Bankası bu yıl ikinci kez faiz artışına gitti. FED cephesi ise 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti en son toplantıda. Yani dolayısıyla bu faiz artışları devam ettiği sürece o ekonomilerde bir miktar soğuma söz konusu olabilir. Son yıllara baktığımız zaman özellikle yapay zeka yatırımının çok ciddi anlamda artmasıyla beraber ABD ekonomisi canlılığını sürdürüyordu. Ancak ilerleyen süreçte

0: hem teknoloji yatırımlarındaki bu belirsizlikler, yapay zekaya ilişkin belirsizlikler arttıkça, faiz oranlarında da yükseliş gördükçe bence ekonomik aktivitelerde de bir yavaşlama olabilir. Bu da zaten beraberinde büyüme verilerinde aşağı yönlü revizeleri görmemize neden olabilir. Birçok kurumda artık hem Türkiye'de hem Amerika'da hem de küresel tarafta raporlara baktığımız zaman büyüme verilerinde 2026 ve 2027 yılı için aşağı yönlü revizeler görüyoruz zaten.
1: Furkan Bey, şimdi piyasaların gözü bir yandan da Birleşmiş Milletler'den gelen ve gelecek olan mesajlarda. Dün Pezeşkian'ın da konuşmalarını takip ettik. İran savaşı başlatmadı, müzakere masasına bağlıyız ve barışçıl nükleer programımızdan vazgeçmeyiz diyor. Bu sözleri de, şimdi Rubio'nun sözlerine de baktığımızda, askeri seçenek masada, Hürmüz'ün açık tutacağız ve Hürmüz konusunda da kararı Trump verecek diyor. Şimdi bu açıklamalarla birlikte değerlendirildiğinde İran'ın ABD hattında savaşın seyri nasıl şekillenebilir? Gerilimin tırmanması, Hürmüz Boğazı ve petrole nasıl sirayet eder? Petrol fiyatlarına dair öngörüleriniz neler? Ve buradan olası mesajların nasıl etkileri olur? Ne dersiniz?
0: Evet, özellikle hafta başında zaten taraflardan müzakere beklentileri, masaya oturacağına yönelik beklentiler bir miktar canlanmıştı. Zaten geçtiğimiz hafta $110 seviyelerine kadar yaklaşan Brent petrol tarafında bu hafta $110'ların altında fiyatlamalar gördük. Özellikle müzakere beklentileri enerji fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getiriyor. Dün yine New York'ta yapılan toplantı sonrası ABD Başkanı Trump hani müzakere tarafına açık olduğunu belirtti. Yine İran cephesine baktığımız zaman İran'ın da şartları var, ancak müzakere açık olduklarını belirttiler. Öte yandan İran cephesinden de hani müzakere açız ancak savaşa da varız, yani savaşta da biz buradayız mesajı verildi. Bu mesaj bir miktar risk iştahını baskıladı, ancak genel çerçeveye baktığımız zaman iki taraftan da müzakereye yönelik söylemler piyasalardaki risk iştahını arttırdı ve biraz daha piyasalar olumlu tarafından bakmaya başladı diye düşünüyorum bu taraftan. Diğer taraftan İran ekonomik olarak zor günler geçiriyor. ABD cephesinde ise Kasım ayında bir ara seçim söz konusu ve son anketlere baktığımız zaman bu ara seçimde Trump'ın oy oranı oldukça düşük seviyelerde, %30'lara kadar gerilemiş durumda. Halk cephesine baktığımızda halk enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları devam ettirdiğini görüyor ve halk benzin almaya gittiği zaman o benzin fiyatlarındaki yükseliş sonrası Trump'a da bir karşı söylemde bulunuyor. Yani dolayısıyla ara seçimler öncesi Trump bence biraz daha ortamı yumuşatacak gibi bir hava var bence. İran cephesi de zaten ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Dolayısıyla bence iki tarafta bir miktar beklentilerinden feragat ederse bence müzakere tarafı biraz daha hızlanabilir. Ancak şu an için genel çerçeveye baktığımız zaman İran hem nükleer programdan vazgeçmek istiyor, hem ki Hürmüz tarafındaki o gücünü korumak istiyor. ABD cephesi ise İran'ın hem nükleer güce sahip olmamasını hem de Hürmüz tarafının tamamen serbest olmasını istiyor. Yani dolayısıyla biraz iş inada bindi. İki tarafta söylediklerinden geri dönmüyor. Bence ilerleyen süreçte hem ABD'de seçimler yaklaştıkça, İran'daki ekonomik kriz de devam ettikçe bence taraflar bir şekilde masaya oturup müzakere yapacak diye umut ediyoruz. Umarız ki müzakere yapılır ve enerji fiyatları hızlı bir şekilde geri gelir diye umuyoruz. Çünkü enerji fiyatlarındaki bu yükseliş hem Türkiye tarafındaki enflasyonist beklentileri canlandırıyor, hem de küresel taraftaki enflasyonist beklentileri canlandırıyor. İlerleyen süreçte bence taraflardan biraz daha somut adımlar görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet Furkan Bey, şimdi bir yandan da 11 yıl aradan sonra Xi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bugün gözler bir yandan da o tarafta, verilecek mesajlarda hangi mesajlar çıkar ve piyasalara nasıl yansır, buna odaklanıyoruz bir yandan. Liderler ne görüşür sizce? Şimdi baktığımız zaman yapay zeka, teknoloji kısıtlamaları, yine Tayvan, İran konuları da masada olduğunu biliyoruz. Hangi mesajları bekliyorsunuz ve piyasalara nasıl yansır, ne dersiniz?
0: Bence en büyük mesaj ticari savaşları anlamında gelecek. Çünkü son yıllarda ABD'de Trump'ın başkan seçilmesiyle beraber Çin tarafına çok ciddi ticari savaşı açtı. Yani dolayısıyla son zamanlarda

0: enerji fiyatlarının yükselmesi o Çin'deki de enflasyonist baskıları çok ciddi anlamda yüksek tutuyor ve Çin ekonomisi de son yıllarda daraldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla Çin'deki bu enflasyonist baskı dünyanın fabrikası olan Çin'deki enflasyonist baskı bütün küresel piyasalara yansıyor. Yani dolayısıyla enerji fiyatlarındaki yükseliş Çin'deki fiyatları yükseltiyor ve ardından da küresel tarafta bir fiyat artışı görüyoruz. Yani dolayısıyla bence gümrük savaşlarının, gümrük tarifelerinin yanı sıra bence Orta Doğu'daki belirsizlikler tarafında da bir görüşme yapılır diye düşünüyorum. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği en azından bir miktar rahatlarsa enerji fiyatlarında $90 ve $90'ın altına seviyelere gelecek konuşmalar yapılırsa bence küresel piyasalarda risk iştahı tekrardan artabilir. Bundan birkaç ay öncesine kadar ABD'de faiz artışı beklenmiyorken son toplantıda bir faiz artışı gördük ve şu an için kalan iki toplantıda da faiz artışı bekleniyor. Yani dolayısıyla o taraftan atılacak böyle Orta Doğu'ya ilişkin pozitif haber akışları en azından belki faiz artışı beklentilerini bire indirebilir. Bu da piyasalarda tekrardan risk iştahının canlanmasını sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: Furkan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikteydi ve devam ediyoruz. ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeleri, Fed'in para politikasına dair olası senaryoları ve jeopolitik risklerin yansımalarını ekonomist Erdal Yeniçeri değerlendirdi. İzleyelim.
2: Piyasaya sundukları önümüzdeki faiz artışının sabit bırakacağını söylediler. 25 puan bekleniyordu ama fakat sabit bekleniyordu. Sonradan 25 puan artışa döndü. Amerika'da enflasyon olmayan bir ülke değil. Sonuçta orada da bir enflasyon var. Bu faiz artışları orayı da etkiliyor. Faiz artışlarının aslında biraz da amacı parayı bankalara çekmek, içeriye çekmek, bunu krediye çevirmek. Bundan dolayı ama önümüzdeki faiz artışında sabit olması bekleniyor bu sefer de. Faizi çünkü 10 yıllık adı üstünde 10 yıllık tahvil faizi diyoruz. Verilen oranlar aslında düşük oluyor. Düşük olunca bu sefer yatırımcılar, Amerika uluslararası yatırımcılar diyeyim, Amerika yatırımcıları demeyeyim sadece, uluslararası yatırımcılar bu sefer tahvilden çıkmaya başlıyor. Yani onun daha makul yukarı seviyeleri olması bekleniyor. Bütün unsurları tuttuğunuz zaman böyle tek haneli bir büyüme çıkıyor ortaya. Bunun anlamı yani hafif yavaş büyüyeceğiz. Öyle agresif bir büyüme olmayacak. Çünkü olası jeopolitik İsrail-İran-Amerika savaşı. Buranın bir sulh yolu bulunması gerekiyor. Bulunabilir mi? Yakın zamanda görünmüyor. Çünkü bir Kasım ayında bir görüşme yapmak planlanıyor. O görüşmede tekrardan bir mutabakat imzalamak isteniyor. Hürmüz için özel bir görüşme isteniyor. Çünkü Hürmüz'de trafik durduğu zaman her şey duruyor. Yaklaşık 1000'e yakın gemi orada duruyor her kapandığında. Şimdi daha kısım kısım açmaya başlamışlar. Yani günde 20 tane gemi geçmeye başlamış. Bu riski göz önüne alıyorlar ve böyle küçük rakamlar çıkıyor ortaya. Aslında burada 15'leri, 16'ları, 17'leri görmek isterdik. Amerika'nın bir de önümüzde seçimleri var. Aslında Amerika'nın işi zor. Jeopolitik listelere gelince jeopolitik listeler bir yıl daha devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü İran tarafında her haftada bir görüşme yapılıyor fakat mutabakata varılamıyor. İki tarafın da istekleri birbirinden tamamen farksız ve çapraz istekler. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ticaretine etkiliyor. Bunun bir alternatifi artık aranmaya başlandı. Bu jeopolitik listeden etkilenmemek için Hürmüz'ün alternatifi ne olabilir diye o bakılıyor şu anda da.
1: Ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Konya ve Nevşehir 18, Kayseri 23, Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 13. Denizli 24, Aydın 27, Muğla 26, Manisa 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 18, Karabük 20, Rize 24, Samsun 22. Erzurum çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 27, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 29, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Bana sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
5: Rastgele güven kaptan.
6: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
7: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
8: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
7: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Paranın rotasına son dakika haberiyle başlayalım. Tasfiye sürecinde, fonların tasfiye sürecinde ödeme süreciyle ilgili önemli bir toplantı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak ve hem o toplantıyı hem de sonrasında yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek. Yakından takip edeceğiz. Yatırımcılar için oldukça önemli. Ve yeni gün, yeni dengeler, yeni fiyatlamalar. Saat 9. Ben Sema Ertekin. Paranın rotasında o fiyatlamaların ardındaki büyük resmi okuyacağız. Borsa İstanbul'da fon kriziyle başlayan o dalga sürüyor. 131 fon tasfiyede, 455.758 yatırımcının gözü de şimdi nakde dönüş sürecinde. Biraz önce son dakika bilgisiyle verdiğimiz haber özellikle yatırımcılar için çok önemli olacak. Soru net ama kritik. Piyasa bu yükü nasıl taşıyacak? Likidite nereye akacak? Hangi hisselerde baskı sürecek? Güven ne zaman yeniden fiyatlanacak? Altında ise kısa vadede yukarı hareketin önündeki en önemli engel FED. Ons altın yatay seyrediyor. Petrolde bugün ana fiyatlama diplomasi ihtimali var ama arz riski bitmedi ekseninde. Amerikan tahvillerinde ana mesaj FED faizi arttırıyordan daha fazla uzun vadeli faizlerde de kalıcı bir yukarı baskı oluşuyor. Çin ve Amerika cephesinde ticaret ateşkesi uzatılırken iki ekonomi arasındaki rekabetin küresel büyüme ve piyasalar üzerindeki etkisi de devam ediyor. Bugün iki liderin Trump ve Xi Jinping'in bir araya gelmesi çok önemli olacak ve fiyatları değiştiren açıklamalar yapılacak mı her iki liderden? Risk ve fırsat nerede? Paranın rotası nereye dönüyor? Hepsini konuşacağız. Çok da kıymetli canlı yayın konuklarım olacak. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte bakalım. Türkiye-Amerika

0: Konseyi toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savaşın etkileri olmasaydı 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaktık. Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz dedi. Devam edelim. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi de Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasında bir uyum olduğunu, iki liderin çok iyi ve etkili şekilde iletişim kurduğunu belirtti. Ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları uçak üreticisi firması Boeing ile 150 adede yakın Boeing 737 Max uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını imzaladı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesi geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisinin 2026'da %3 büyümesini bekliyor. Banka 2027 yılında Türkiye ekonomisinin %4 büyümesini bekliyor ve raporda Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasının enerji fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabileceği, turizm gelirlerini azaltabileceği, sermaye çıkışlarını da tetikleyebileceği ve ayrıca ticareti sekteye uğratabileceği belirtildi. Devam edelim. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Amerika'da. Bu resmi ziyarette Donald Trump tarafından havaalanında bizzat karşılandı. İki liderin zirvesinde ticaret, tarifeler, teknoloji ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak. Devam edelim. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent da Amerika ve Çin'in tarifeleri daha uzun süre düşük tutmak ve nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla ticaret ateşkesini uzattığını söyledi. Altında doların güçlenmesi ve Amerikan hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle 4.300 doların altına geriledi. Bu seviyenin altında takip ediyoruz. Şu anda piyasalar Ekim'de FED faiz artırma ihtimalini %70 civarında fiyatlarken petrol fiyatlarındaki yükselişle enflasyon ve faiz beklentilerini etkiliyor. Gündem başlıklarını konuştuk. Rakamlara bakalım. Grafikler ekrana gelsin. Son fiyatlamalar yatırımcıya, piyasaya ne söylüyor? Buyurun bakalım. Öncelikle Brent petroldeyiz. 0.35 geride, 98,4 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. Ons altına bakalım. Yatay seyrediyor ons altın. 4.281 dolardan fiyatlanıyor. 0.13 geride. Altının yukarı yönlü hareketinde kısa vadede önündeki en önemli engel tabii FED faiz arttırımı beklentisi. Şu anda 4.280 dolardan fiyatlanan bir ons altın var. Dolar endeksi önemli. Hemen dolar endeksinin grafiğine bakalım. 100,8 bandında dolar endeksi bir miktar yukarı yönlü hareketi var. Küresel piyasalarda son durum ne? Asya, Amerika, Avrupa nasıl kapandı? Puanlar nasıl? Şimdi gelin bakalım. Çin Şangay %1'in üzerinde geri çekildi. Güney Kore %1'e yakın yükseliş kaydetti. Hindistan'da 0.82'lik geri çekilme takip ettik. Hong Kong tarafında da 0.64 oranında düşüş vardı. Amerika tarafı da kırmızı. 7.683 puandan geçti. S&P 500 0.30 geride. Nasdaq 0.34 düştü. 30.366 puandan geçti. Dow Jones 0.20'lik kayıpla 51.408 puan seviyesine kadar indi. Avrupa tarafında da kırmızı tablo var. Madrid geri çekildi. 0.62 düştü. 19.632 puandaydı. Londra dünü geride kapattı. 10.705 puandan geçti. Frankfurt'ta da kayıp var. 0.66'lık kayıp var Frankfurt'ta. 25.410 puan seviyesinde. Paris'e bakalım. 0.39 geride. 8.123 puandan geçti. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul küresel tarafta bu geri çekilmelerin yanında pozitif ayrıştı. 0.40'lık bir yukarı yönlü hareketi vardı Borsa İstanbul'un dün. 13.251 puandan kapandı. Tabii tasfiye süreciyle ilgili bugün önemli bir toplantı var dedik. Paranın rotasının açılışında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında ödeme süreciyle ilgili, fonların tasfiyesiyle ilgili önemli bir toplantı yapılacak. Hepsini konuşacağız. İlk konuğum Paranın Rotasında Serkan Gönençler, Gedik Yatırım Baş Ekonomisti bizimle birlikte. Günaydın Serkan Bey. Hoş geldiniz Paranın Rotasına.
1: Sağ olun, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Son dakika bilgisiyle girdik. Fonların tasfiyesi ve ödeme süreciyle ilgili önemli bir toplantı.

0: yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yapılacak o toplantı. Tabii gözümüz kulağımız orada, yatırımcı açısından da piyasaları etkilemesi açısından da. Ne türde açıklamalar, nasıl bir rota bekliyorsunuz bu toplantının ardından? Piyasalara hangi mesajlar gelir?
1: Yani tabii orada asıl mevzu bence hani 73 aydan 6 aya uzadı bu tasfiye süreci uzatıldı ama bu daha çok hani likiditesi daha zor likiditeye dönecek serbest fonlarla ilgili bir süreç. Yani 6 ay uzaması tüm bu tasfiye süreci fonların 6 ay sonra ödeyeceği anlamına gelmiyor. Yani bu mesajın verilmesini bekliyoruz. Para piyasası fonu ve serbest fon ya da hisse yoğun fonlar arasındaki o farklı risklere hitap ettiği için, farklı risk profilindeki yatırımcılara da hitap ettiği için bu ayrışmanın netleştirilmesi gerekiyor. Hani para piyasası fonlarında, ki onların içinde de daha kolay likidite edilecek fonlar da var, bu hepsi aynı da değil yani. İşte daha ters repo, payla karşılık ters repo yapan fonlarda belki daha uzun sürecek bir tasfiye süreci olabilir ama diğerleri daha büyük çoğunluğu diyelim daha kolayca likide edecek nitelikte gözüküyor. Yani bu ayrışmanın yapılıp en azından daha kolay likide edecek fonlarda geri ödemelerin ivedilikle yapılması yönünde açıklamalar gelirse piyasaları rahatlatan bir unsur olur. Bu hisse senedi üzerindeki baskıları da azaltır. Çünkü hani bu likidasyon geciktikçe hep şeyler endişeleri de artıyor. Bu tüketimi yavaşlatacak, bu yönde çok sorular alıyorum yani. Dövize buradan kaçış olur mu? Gibi. Yani buradaki biraz daha netleştikçe bu endişeler de o azalacaktır. Yani ben hani tüketimi azaltma yönde çok şey tarafta değilim yani bir ekonomist olarak. Tüketimi radikal şekilde yavaşlatacak bir şey görmem burada. Hani bir daha sınırlı ölçüde tüketimi etkiler diye düşünüyorum tüm bu sürecin. Ama süreç belirsizlikle uzadıkça tabii kafalarda soru işaretleri artacağından bu hem tüketim üzerindeki etkileri hem işte para nereye gidecek bu taraf yani para yani fonla, genel fon piyasada güven aşınacak mı, hiç diğer bu tasfiye dışında fonlarda çıkışta olacak mı, bu soru işaretleri daha da artar insanların kafasında. Dolayısıyla burada daha net bu ayrışmaların yapılıp serbest fon, özellikle para piyasası fonlarındaki tasfiye sürecine ilişkin kısa sürede bunların yapılacağına dair açıklama gelmesi tüm bu soru işaretlerine giderilmesine yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: SPK'nın 18 Eylül açıklaması burada oldukça önemli. O da 2025'in son çeyreğinden itibaren bazı serbest ve para piyasası fonlarının düşük fiili dolaşımına sahip hisselerde o ekonomik gerçeklik ve şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine neden olduğunun gözlemlendiğini söylüyor. 18 Eylül'deki bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz siz? Burada mesele yalnızca likidite krizi değil gibi görünüyor.
1: Ya, tabii ki borsanın işleyişiyle de ilgili sorunlara yol açtı. Zaten fonlardaki sorun ondan sonraki. Yani borsa, hep konuşuyoruz burada zaten sene başından beri. Yani bir sürü uzman bu sizin kanallarınıza çıkan zaten söylüyor. Borsa İstanbul, BIST 100, BIST 30 bunlar gösterge niteliğini kaybetmişti. Yani bu şimdi son hani bu SPK düzenlemelerinden sonra hangi adımla atılması gerekir diye sorulduğunda da ben ve yine birçok uzman bu endekslere giriş çıkış kriterlerinin daha netleştirilmesi, burada iyileştirmeler yapılması gerektiğini söylüyordu. Şimdi o yönde de adımlar atıldı. Dolayısıyla hani SPK'dan gelen açıklamayı da yani biraz gecikmiş olmakla birlikte tabii ki doğru yönde olumlu bir açıklama olarak görmek gerekir. En azından zararlı nesnen dönse kârdır diyerek bundan sonrası için daha umutlu olmak için elimizde fazlaca done birikti.
0: Tabii burada kritik bölümde fonun tasfiye edilmesi tabii yatırımcının otomatik olarak parasını kaybettiği anlamına gelmiyor ama yatırımcının parası ne olacak diye sormak istiyorum. Çünkü fonun gerçek varlıklarının tasfiye sırasında hangi fiyatlardan nakde çevrileceği çok önemli. Ve 455 bin 758'de yatırımcıdan bahsediyoruz.
1: Evet, dediğim gibi bu serbest fon özellikle de SPK'nın da dediği gibi ekonomik de şeyden aykırı bir şekilde şişmiş, fiyatı artmış, hisse senetlerinin likidasyonu nakde dönmesi tabii ki aynı değerden olmayacak. Yani bunların gerçek değeri ne ulaştığında tasfiye sürecinde gerçek değerine ulaştı, oralardan nakde döndüğünde yatırımcılar tabii ki bugünkü değerden daha az bir değer elde edecekler. Bu da yani ne zaman girdiğiyle bağlantılı. Yani 3-6 ay önce girmiş olan bir yatırımcı belki ana parasını koruyabilecekken bu tasfiyeden 3 gün önce girmiş yatırımcı ciddi bir değer kaybına uğrayacak. Yani bu artık net, yani burada bunu söylemek gerekiyor. Bu gözüküyor zaten ama dediğim gibi bu tasfiyedeki fonların belki %10'luk kısmı, %15 kısmı belki bu için geçerli. Ve daha ya da yani tam bir o şey veremeyeceğim ama hani daha küçük bir kısmı için diyelim hani ama daha hani çoğu para piyasası fonunda bu tip sıkıntıda olacağını çok öngörmüyorum. Hani pay piyasayla ters depoyu yapmamış yatırım fonları da var bu tasfiye içinde. Hani onlar da yatırımcılar ödediklerinin büyük bölümünü, hatta nemalanmış olarak geri alacaklarını düşünüyorum. Orada dediğin gibi bir şey ayrışması önemli yani. Her bir 131 fonun durumu aynı değil. Bunların
0: evet,
1: içinde...
0: tam olarak aslında onu da sormak istiyorum. Fonların tamamında para yok gibi bir sonuç çıkarmak da doğru değil burada, değil mi?
1: İşte onu söylemeye çalışıyorum en başından beri. Ciddi onun ayrışmanın net bir şekilde bugün verecek mesajlarda da yapılıp kolay likitte olacak ki zaten birçok fon şirketi de biz hemen bunları ödemeye hazırız zaten. Önünde açıklamalar da vardı. Yani kolay likitte edecek fonlar da var. Yarısından fazlası bunların o nitelikte. Dolayısıyla onlara ilişkin yatırımcıların aklındaki soru işaretlerinin giderilmesi ve orada ödemeler yapılabilir gibi geliyor bana. Yani 6 ay beklemeye gerek yok bunlarda. 6 ay bekle biraz ihtiyaten konmuş bir süre. Yani hoş, orada da çeşitli kurallar değiştirerek o sürede kısaltılabilir yani gidip o marjların %10'luk marjların serbest bırakılması yönde alınacak bir karar. Yani o da Borsa İstanbul'un alacağı bir karardır. O da likidasyon sürecini kolaylaştıracaktır yani. Tasfiye evet. Sürecini hızlandıracak bir adım olur.
0: Evet, 3 aylık sürenin 6 aya çıkarılması da tabii piyasa koşulları dikkate alınarak daha uygun satılabilmesi için varlıkların ve piyasada bir baskı oluşturmaması açısından alınmış bir tedbir gibi görünüyor. Tabii adli soruşturma tarafı da bir anda piyasa açısından burada en önemli sonuç ne? Nasıl bir çıkarım yapmalıyız genel resme baktığınızda?
1: Yani, yani genel aslında hakim görüş haline de geldi. Bu süreç maalesef tüm borsa küçük bir hisse grubunu etkili için söz konusu olsa da tüm borsayı bile domine etkisiyle etkileyen bir hale geldi. Yani dolayısıyla bu baskılanma pek tabii sürecektir, sürebilir önümüzdeki süreçte. Ama hani bu ortalık yetiştikten sonra da ciddi bir, özellikle daha BIST 30 ya da BIST 50 diyebileceğimiz hisselerde daha hani ana motor, borsanın ana motoru, borsaya sürükleyen hisselerde içinde ciddi alım fırsatları, özellikle değerleme olarak hani defter değerinin altına gelmiş birçok hisse çıkıyor ortaya. Yani hatta BIST 100 dışında da çeşitli küçük hisselerde de bu gibi durum var. Hani orada ciddi de değerleme olarak hak ettiği değerin altına gelecek hisseler illa olacak. Şu anda da oluyor. Dolayısıyla bu ortalık biraz yetiştikten sonra, bu belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra belki dediğim gibi para piyasa fonlarına ilişkin en azından likidasyonlar, geri ödemeler yatırımcıya başladıktan sonra bu sefer ciddi bir yukarı yönlü hareket olma potansiyeli de var tabii ki. Yani ciddi alım fırsatları da çeşitli hisselerde yaratacak tüm bu süreç. Ama hani bir süre daha,
0: evet.
1: Hani birkaç hafta, belki bir aylık bir süreç daha daha bir bu dalgalı süreç devam edecek gibi gözüküyor açıkçası.
0: Burada yapısal sorun Asya'daki o likit hissede yoğunlaşma ama büyük fonların düşük halka açıklığa sahip hisselerde o yüksek pozisyon taşıması küçük bir likidite problemini işte bütün piyasaya da yayabiliyor. Değil mi?
1: Evet, zaten yaşadığımız süreç oydu yani. İlk hani 16 Eylül'dü değil mi? İlk evet. O şey %7'lik 7'lere varan düşüşte yaşandı. Tam bu dediğiniz şey yaşandı zaten. Yani buna tekrar aynı 16 Eylül gibi günler yaşamayı beklemem ama gene böyle diğer listelerin beklendiği yani dal günler bazı yaşanma ihtimali var tabii ki. Dediğim gibi yani bu domino etkisi oluyor. Şimdi kredili işlemlerle ilgili işte onların bir yaratabileceği bir baskılanma da olabilir. Evet, işte günler onlar yüzünden bu da arada dalgalanma da olabilir diyorum. Hani böyle bir birkaç hafta daha bu dalgalı süreç devam edecektir ama dediğim gibi bir noktadan sonra artık sonuçta bir değerlemelerde ortada yani hani defter değerinin altına gelecek sonuçta iş yapan şirketler de var belli onlar değerlemesi altına geldi bir noktada tekrar gerçek değerlerine ulaşması gerekir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla dediğim gibi yani birkaç hafta daha belki bu şeyi yaşayacağız ama ondan sonra yatırımcılar için ciddi alım fırsatları da oluşacak özellikle BIST 30, BIST 50 hisselerine karşı.
0: Tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın devreye girmesi yatırımcı açısından tabii operasyonel bir güvence de sağlıyor ama zararın oluşup oluşmayacağını belirleyen esas unsur tabii ki varlıkların satış fiyatı olacak. Yatırımcılar bundan sonra özellikle hangi fiyatlama verilerini takip etmeli?
1: Yani çok net bir cevabım yok buna karşı onu biraz açık gelen açıklamalarla yaşayıp göreceğiz yani bunları oradaki yöneticilerin yani portföy yöneticilerinin ya da işte bütün iki kurumun yöneticilerinin basiretli tüccar mantığıyla yatırımcılara da en az zarara uğratacak şekilde likidite edeceğine inanıyorum düşünüyorum çünkü bir ortada hasar var artık yani artık o hasar tespiti de yapıldı en az zararlı atlatılması için gereken adımlar atılacaktır yani ona inanıyorum bundan sonra.
0: Peki devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'daki hem Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği mesajlar çok önemliydi. Türkiye ekonomisi dış şoklara da oldukça dayanıklı dedi. İş insanlarıyla da buluştu. Ekonomi programı fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm olmak üzere 4 temel bileşenden oluşuyor dedi. Yönetmenim de şu an ekrana verdi. 2026 sonunda enflasyonun %28 civarında gerçekleşmesi bekleniyor dedi Başkan Erdoğan. Erdoğan'ın iş insanlarıyla yaptığı toplantıda verdiği bu mesajları nasıl değerlendirdiniz Serkan Bey?
1: Yani mevcut ekonomi programının sürdürüleceğine ilişkin hani bir teyit diye algılayabiliriz yani burada. Yani buradan hala hani dönüş olma şeyi yani çok konuşulmuyor ama mevcut programa devamı, dezenflasyon sürecinin devamı yönünde verilen mesajlar. Hani buradan Merkez Bankası faiz adımları beklentisi için hani aslında bu taraf önemli. Yani çok aslında mevcut durumun teyidi diye şey yapabiliriz ama pek tabii bizim dışımızda gelişen gelişmeler de önemli olacak bundan sonra petrol fiyatlarının seyri. Hani herhalde artık şey netleşti. Kasım'a kadar, Amerika seçimlerine kadar petrol fiyatlarında o hep konuşulduğu bazı senaryo seviyelerine 70-80 dolarlara bir düşüş olması zor gözüküyor açıkçası. Ama sonrası için bir umutlar korunuyor. O yüzden de zaten bence şu anda 100 doların altında, 120 dolar değil de 100 doların altında petrol. Hani ondan sonra en azından Kasım seçimlerinden sonra petrol fiyatlarındaki normalleşme maalesef bizim ekonomi politikaları için de ana belirleyici unsur olacak. Hani o yüzlerin üzerine gelecek bir durum. Şimdi şu yayın için farklı bir yayında bunları konuşalım isterseniz. Yani çok uzar çünkü hani 100 dolarların üzerinde kalacak 2027 için bir şey. Hem küresel ekonomi için bambaşka şeyler anlamla içeriyor. Dolayısıyla bizim ekonomik gelişim, ekonomi politikaları için de bambaşka anlamla içeriyor. Yani dolayısıyla aslında şey de önemli. Bu mesajlar önemli ama evet, maalesef bir sürü petrol fiyatlarının seyri gibi önemli bir de sağ faktör var. Hani bu biz ne yaparsak yapalım O taraf daha belirleyici olacak önümüzdeki süreç.
0: Peki, IMF'nin 2026 yıllık raporunu da konuşalım o zaman, küresel ekonomi şokları.

0: rağmen dirençli, ancak Orta Doğu'daki savaş büyüme görünümünü bozdu diyor IMF 2026 yıllık raporu için. Tedarik zincirlerindeki bozulmalar savaşın etkilerini bölge dışındaki ekonomilere taşıdı. Kamu borcu yüksek seviyelerde, orta vadeli büyüme yapısal sorunlar nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürecek diyor. Tabii savaşın etkisiyle küresel ekonominin petrol fiyatlamasıyla yine aynı meseleye geliyoruz değil mi?
1: Evet, gene o zaman kısaca toparlayayım küresel ekonomi için ne anlama geleceğini. 100 doların üzerine 100 dolar ya da 90, bu seviyeler daha 2027'ye sarkacak bir 6 ay daha burada kalacak olursa bu ne anlama gelir? Yani şimdi Fed net bir şekilde enflasyonu önceliklendirdiğini, artık bunun mesajını verdi ve daha artık daha sıkı bir para politikası. Hatta Ekim'de de artık faiz artışı beklentileri güçlendi. Dolayısıyla bugün işte gördüğümüzde 5-12 10 yıllıklar, 5-41-30 yıllıklar tahvil faizlerindeki yükselişi de bu tetikliyor. Tüm bu şey içine daha yüksek petrol fiyatları ne anlama gelir? Yani hemen ilk akla hakim görüş belki Fed'in daha sıkı kaldıracak olması, ama yani ben biraz daha belki bundan farklı olarak şöyle, yani daha yüksek petrol fiyatları daha uzun süre kalacak olursa artık enflasyon değil büyüme üzerinde problemler. IMF'de o mesajı vermiş. Yani daha tahvil faizlerinin daha yükselecek olması Amerika'da finansman maliyetlerini bir yandan daha da arttıracak. Bir de yapay zeka yatırımları, yani enerji krizi, enerji arz darlığı böyle 3-6 ayda uzarsa artık yapay zeka yatırımının sürdürülmesi de çok feasible hale gelmeyecek. Ve Amerika büyümesini tutan da şu anda yapay zeka yatırımları, yani net bir şekilde genele yayılmayan bir büyüme var. Büyüme güçlü gözüküyor. Bu da Fed de bu sayede rahat konuşuyor faiz arttıracağım diye, ama dediğim gibi hani petrol fiyatları daha uzun süre buralarda kalır, tahvil faizlerini daha yukarı baskılarsa hem yapay zeka dışı kalan tarafları daha aşağı baskılanan şeyi var. Ki o taraf zaten zayıf şu anda. K tipi büyüme diyoruz. K tipi büyüme diyoruz. Bir yandan da hem enerji arz darlığı varken de finansman maliyeti artmışken yapay zeka yatırımlarını sürdürmek de problem. Yani bir anda biz enflasyondan öncelik büyümeye kayabilir. Benim korkum o. Büyümeye kayması da yani stagflasyon hikayesinin şeye çıkması borsalar için, tüm küresel ekonomi için olumsuz olacaktır. Yani dolayısıyla hani hadi Kasım'a kadar idare edilebilir. Stok bu arada tabii nasıl idare ediliyor? Stoklar kullanılıyor, stratejik rezervler kullanılıyor. Bunların da nereye kadar dayanacağı artık bilmiyoruz. Yani Uluslararası Enerji Ajansı bile net bir şey söyleyemiyor bu stoklar nereye kadar dayanacak. Dolayısıyla bu enerji arzının bir an önce normalleşmesi gerekiyor. Hani bir iki ay daha idare ettik diyelim. Hani 2027'ye sarkmayacak bir durum olması gerekiyor ona göre. Ondan sonra sarkacağı bir durumda bence enflasyondan ziyade artık büyüme daha bir öncelikli problem haline gelebilir, küresel büyüme. O da pek tabii tüm küresel borsalar için sert düzeltmelere yol açabilir.
0: Bugün çok önemli bir görüşme var Türkiye saatiyle de, 19'da Trump-Xi Jinping görüşmesi, 11 yıl aradan sonra Çin Devlet Başkanı Amerika'da resmi ziyarette. Tabii şimdilik yeniden alevlenmiyor ticaret savaşı, ama bu ateşkesin uzaması rekabetin sona erdiği anlamına da gelmiyor. Xi Jinping'den gelen mesajlar ortaklık, rakiplik değil ortaklık yönünde, ama Hazine Bakanı Amerika'nın Bessent, Pekin'in daha fazla taahhüt vermesi gerektiğini de söylüyor. İki ülke arasındaki ilişki, ticaret savaşı, teknoloji ve savunma sanayisi açısından da oldukça kritik. Sizin de az önce bahsettiğiniz küresel ekonomi için nadir toprak elementleri açısından da çok kritik. İki liderin bugünkü görüşmesinden çıkacak mesajlar tabii küreselde de çok önemli. Nasıl değerlendirirsiniz? Dil farklı çünkü. Xi Jinping ortaklık vurgusu yaparken Amerika tarafı Pekin'in taahhüt vermesi gerektiğini söylüyor.
1: Ya şimdi bu da uzun bir mesele aslında.
0: Kısaca özetleyelim.
1: Evet, yani net bir mesaj tabii bugün çıkmayacaktır. Ama hani şey tarafı önemli, yani burada aslında savaş değil, iki ülkenin karşılıklı koordinasyonu ile aslında buradan küresel ekonomi için hayrını olan budur. Ama Amerika orada biraz Çin tarafında biraz yapay zeka, yani Çin'in çok fazla öne çıkması Amerika'yı rahatsız ediyor. O yüzden biraz daha hani uzlaşmaya biraz daha uzak görünüm çiziyor. Ama bu problemler ortadayken, bu enerji krizi varken iki tarafta daha fazla en azından tansiyonu yükseltecek mesajlar vermeyecektir. Bunu da şu an için bardağın dolu tarafı olarak görmeye devam ediyorum ben.
0: Peki fiyatlamalara geçelim o zaman Serkan Bey. Altın ons yatay, önündeki engel FED. Dolar endeksine bakalım. Tabii petrolü konuştuk, 100 doların üzerinde seyreden de bir Brent petrol görüyoruz. Ve Amerikan tahvilleri piyasada fiyatlamaları etkileyen bu üçgende görünümü, tabloyu, yönü nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani orada tahvil fiyatlamaları aslında çok belirli. Tahvil fiyatları çok belirleyici. Onu da uzun süredir hani konuşuyoruz. Burada da sadece Fed'in faiz artış beklentileri değil, enflasyon, petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde yaptığı riskler değil, bütçe açıkları, borçluk, bunlar da özellikle etkili, hatta daha fazla etkili. Bu da altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor, doları güçlendiriyor. Hani çok sürpriz bir fiyatlama görmüyorum açıkçası. Ben önceki yayınlardan eminim hatırlarsınız. Yani ben hep zaten bu durumun altın fiyatlarının çok yukarı yönlü gidişine izin vermeyeceğini, en azından kısa vade için, hani orta uzun vade için konjonktürün ben altın için lehine olduğunu söylüyorum ama kısa vade için bu tahvil fiyatlarındaki bu yukarı yönlü seyir oldukça hem bunun dolar euro paritesini euro aleyhine baskılayacağını hem de altını aşağı baskılayacağını düşünen taraftaydım. Dolayısıyla bir süre daha bu fiyatlamalar, hani altın hani aşağı yönde çok fazla, hani buradan altında çok sert satış bekliyorum demiyorum ama en azından yukarı yönlü hareketlerini sınırlayan bir ortamın içindeyiz. Aynı şekilde doları güçlenmesine, hem bu Fed'in faiz artışına ilişkin beklentilerin güçleniyor olması burada doları güçlendirici, pariteyi dolar lehine güçlendirici bir etki yaratıyor. Ama dediğim gibi şimdilik bu böyle bir konjonktür fiyatlama içindeyiz ama petrol fiyatlarındaki yükseliş daha da uzar. Biz küresel büyümede yavaşlamayı konuştuğumuz noktada o zaman farklı dinamikler konuşuyor olacağız. Farklı fiyatlama dinamikleri konuşuyor olacağız. Ama şimdilik en azından dediğim gibi ben kısa bu önümüzdeki birkaç aylık süreçte mevcut bu fiyatlama dinamiğinin, hani altında yukarı yönlü hareketlerin sınırlandığı, doların da güçlü kaldığı bir seyir öngörüyorum.
0: 30 yıllık faizin 5.41'e çıkması yalnızca bir FED beklentisi değil, Amerika'nın uzun vadeli borçlanma maliyeti açısından da önemli değil mi? Ve 10 yıllıkların da %5'in üzerinde seyretmesi risk iştahı açısından yeni bir kritik eşik mi? Ne dersiniz?
1: Biraz önce söylemeye çalıştığım da oydu zaten. Yapay büyüme, genele yayılmayan bir büyüme var. Yapay zeka yatırımları büyüyor. Onun dışında baskılanmış bir büyüme görünümü var aslında Amerika'da, K tipi dediğimiz. Şimdi bu 5.30'lar yani ya da 10 yıllık 30 yıllık tahvil faizi, evet, tüm şey için bir referans niteliğinde, özellikle konut piyasası için. Amerika'da konut piyasası büyüme açısından Amerika ekonomisi açısından çok önemli. Yani burada konut mortgage faizlerinin daha da artması, konut piyasasının durması, oradan da yine biraz önce söylediğim domine etkisi demiştik, tüm konuta bağlı sektörlerin olumsuz etkilenmesi demek. Yani bu K tipi dediğimiz hani yapay zeka dışındaki tarafın daha da olumsuz bir büyüme yönüne yol açması neden olacaktır. Bir yandan da faizler bu kadar yükselince yapay zeka yatırımlarının finansmanı da daha maliyetli hale geleceği için onlarda da bir sekteye uğramayı getirecektir. Bir de enerji arzı işte. Enerji arzı da oluyorsa zaten yapay zeka yatırımlarının sürdürülmesi imkansız hale geliyor. Yani bir yanda böyle büyümenin tam terse döndüğü, büyüme görünün şeye gitmesi de hiç uzak bir olasılık değil. Dolayısıyla bu enerji tarafındaki normalleşme, enerji fiyatlarındaki normalleşme bence çok kritik. Bunun birkaç ay daha, birkaç uzamaması gerekiyor. Yani en azından seçimlerden sonra burada bir normalleşme görmemiz, tüm bu saydığım yani küresel büyüme görünüm ve küresel ekonomi açısından önemli olacak diye düşünüyorum ben.
0: Analizleriniz için teşekkür ederim Serkan Bey. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: Sağ olun, iyi günler.
0: Teşekkürler. Paranın rotası devam edecek. Çok kısacık bir aramız var. Sonrasında stüdyomda yine çok kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz.

0: yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taklit yapmak ne ya? Böyle

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara. Ne var sırada, Deniz Bank burada.
4: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu iki dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Deniz Bank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
7: Rastgele güven kaptan.
8: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
9: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
12: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
13: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
18: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda ilgili kurumların da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek. Tabii burada 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak. Onun da bilgilerini paranın rotası boyunca haber geldikçe size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi yine kıymetli bir konuğum var. Selin Yıldırım, EMAP Blue Portföy Kıdemli Portföy yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Selin Hanım.
1: Günaydın Sema Hanım, merhaba, hoş bulduk.
0: Tabii toplantıyı konuşalım önce. Hazine ve Maliye Bakanı'nın başkanlığında bir toplantı yapılacak. Hem tasfiye hem ödeme süreciyle ilgili yatırımcının gözü kulağı o toplantıdan çıkacak mesajlarda olacak. Ekonomi yönetimi gerçekten çok önemli adımlarla, hızlı aksiyonla devam ettiriyor süreci. Nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet, sizin de aslında söylediğiniz gibi eş güdümlü olarak otoritelerden hani kararların geldiğini takip ediyoruz. Bununla ilgili daha önce işte tasfiye havuzu kurulabileceği belirtilmişti. Ancak tabii hani bu havuzun büyüklüğü ne olacak ya da burada içeride para piyasası fonuyla serbest fon tarafı yatırımcıları vardı biliyorsunuz ki. Bu ayrımın nasıl yapılacağı gibi pek çok soru işareti var diyebiliriz. Hani dolayısıyla bu çözümün nasıl olacağı da henüz belirsiz. Son aşamada tasfiye sürecinin yine 3 aydan 6 aya çıkarıldığını haberini takip etmiştik. Yani yatırımcılar için tabii ki bir miktar uzun bir süre ama içeride hani bunun nasıl şekilleneceği, bu hani mağduriyetlerinde nasıl giderileceği kısmını biz de açıkçası bugün içerisinde yine takip ediyor olacağız. Hani son haber akışına göre de 6 aracı kurum nezdindeki varlık ve nakit çıkışlarına kısıtlama getirilmişti. Portföy şirketlerinden de ziyade hani menkul tarafında da yine bu haber akışlarını açıkçası takip ediyoruz Sema Hanım.
0: Burada yatırımcı açısından en önemli ayrım satış emrini verenler mi Selin Hanım?
1: Yani şöyle, şimdi tabii belirli bir tarih öncesi sonrası diye belki bir ayrım yapmak zorundayız burada. Hani bugünkü belki görüşmede de yine bunlar daha fazla netleşecektir. Dolayısıyla hani bu gelişmeler gerçekleşmeden önce hani satış emri verenler ve içeride kalan yatırımcılar için de belki söylediğiniz gibi yine bir ayrım yapılacaktır. Ama bunların hepsi şu anda tabii ki bir belirsizlik konusu. Yani umarız hani en iyi bir şekilde yine çözümlenmesini bekliyoruz açıkçası biz de sermaye piyasalarının derinliği açısından.
0: Şimdi şöyle mi bir zincir kurmalıyız, doğru olur mu diye sormak istiyorum. Fon, yatırımcı, verilen emir, valör, gerçekleştirme durumu birlikte mi değerlendirilmeli baktığımızda resme?
1: Tabii yani şimdi şöyle fonlarda hani satış emiri veren yatırımcıların hani bir miktar tabii emirlerinin gerçekleşmediğini duyduğumuz aslında yatırımcılar da var bir anlamda. Tabii burada da otel tasfiye havuzu içerisinde bu ayrımın yapılması önemli olacaktır. Hani çıkış emiri veren yatırımcıların hani özellikle hani para piyasası fonu tarafında bir miktar daha belki fiyatları o dönemde verdikleri satış emri verdikleri dönemde valör süresine göre en az sabitlendiği bir fiyattan belki çıkış adımı uygulanabilir. Bununla beraber hisse tarafında da bir yani biraz önce söylediğim gibi o ayrım yapmak o açısından kritik. Hisse tarafında da hani valör hani çıkış emirleri daha çok hani 2 gün olduğu için belki yine bu valör süresine göre belirlenecek çıkış emirleri gerçekleşecektir. Dolayısıyla belki bugün alacağımız kararla beraber bunlar daha fazla netleşecektir. Bu açıdan bizim de yorum yapmamızın açıkçası biraz daha zor olduğu bir dönem diyebilirim.
0: Evet, açıklamalar geldikten sonra bu rotayla ilgili daha net bilgilere sahip oluyor olacağız ve tabii paylaşacağız da hızlıca. Yatırımcı açısından burada asıl takip edilmesi gereken sadece portföyde ne var değil de bu varlıklar hangi fiyatlardan ve hangi hızla nakde dönüşecek? Yani kritik sorular bunlar mı sizce?
1: Evet. Evet tabii ki aslında yayınlarımızda size de özellikle hani konuşuyorduk fon programlarınızda da yani burada tabii ki risk eşikleri önemli ama şu anda yatırımcıların hani 1 ve 2 risk eşiğine sahip olan para piyasası fonda olan yatırımcıların da mağduriyet yaşadığını gördüğümüz bir dönemdeyiz. Hani hisse senedi riski tabii ki hani 6-7 arasında değerler olduğu için yani biraz daha riski zaten kabul edilebilir. Dolayısıyla hani buradaki riskin dışında varlıkların portföy içerisindeki varlıkların likite dönüştürme imkanları tabii ki şu an daha aslında önemli diyebiliriz. Bu anlamda da aslında biz de hani hep belirttiğimiz gibi fon dağılımlarını, portföy dağılımlarını mutlaka KAP üzerinden, sayfası üzerinden incelemek bu açıdan önemli. Yani belirli, örnek veriyorum, bir hisse senedi fonunda belirli bir hisse bulunduğunda bunun hani gerçek değeri gerçekten o mudur, yoksa hani çok fazla hani yükseltilmiş değerler midir kısmı tabii ki hani likitte dönüştürme açısından da önemli. Para piyasası fonları tabii ki biraz daha hani dönüşmesi daha kolay olabilir. İçerisinde özellikle mevduat bulunduran

0: bulunduran fonlarda hani özellikle bu tasfiye sürecinde olan fonların mevduatlar belki burada faiz de gözetilmeden işte bozulabilir. Ya da işte tahvil tarafında bir miktar daha derinliğe göre hani işlem yapıp likidite sağlanabilir. Ama hisse tarafında zaten şu an hisse bazlı hareketlerde de görüyoruz açıkçası. %10 düşen her gün kağıtlar, hisse senetleri takip ediyoruz. Dolayısıyla bunların likidite dönüştürülmesi de çok zor olacaktır. Bu tabii ki bu süreçte nasıl işleyecek? Yine 6 aylık zaman dilimine yayılan bu süreci de takip ediyor olacağız açıkçası Borsa İstanbul açısından da.
1: Tabii burada 131 fondan bahsediyoruz ama fonların tamamında da para yok gibi bir sonuç da çıkaramayız, değil mi?
0: Tabii yani sonuçta içerisinde hani belirli varlıklar var ama biraz önce söylediğimiz gibi bu varlıklar ne kadar sürede nakite dönüştürülebilecek kısmı ve hangi fiyatlardan tabii ki nakite dönüştürülebilecek kısmı önemli. Dolayısıyla hani para piyasası fonunda olan yatırımcılar bir miktar daha hani belirli fiyatlardan belki çıkışları yapılabilecek aşamada daha kolay olabilir hisse senedi fonuna göre, öyle düşünüyorum açıkçası. Ama hisse senedinde olan yani likit olmayan özellikle şu anda yine bu hisselerdeki hareketlerden dolayı da likiditeyi dönüştürmekte zorlanan kağıtlardaki çıkışlar ve dolayısıyla bunu içeren fonlardaki çıkışlarda daha zorlu bir süreç olacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Tabii bu fon tarafında yaşananların aslında enflasyonla faiz beklentilerine yansımasını da konuşalım. Yıl sonu politika faizi beklentilerine nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, yani şöyle tabii bu fon piyasasındaki gelişmelerle beraber tüketicinin işte iştahının azaldığı etkilerinden ve işte bunun tasarrufu artırıcı etkilerinden tabii ki bahsedebiliriz ama bunları konuşmak için biraz daha tabii erken. Nihayetinde hani iç talepteki soğumayı artırıcı etken tüm bu gelişmeler, bu yorum yapabiliriz ama Merkez Bankası'nın zaten son zamanlardaki dezenflasyona katkı açısından da bunu daha fazla ön plana çıkardığını biliyoruz. Diğer yandan işte faiz indirimler konusunda gelecek olursak da bu gelişmelerden önce bizim birçok değişkenimiz vardı. Aslında Şubat ayından bu yana da takip ettiğimiz en önemli gelişme yine petrol fiyatlarıydı. Dolayısıyla bu hani enflasyon faiz dinamiği açısından bakacaksak Brent petrol fiyatının özellikle işte 90-100 dolarlarda olması biraz daha yönetilebilir hem global anlamda hem de içerisi için. Dolayısıyla bu tarafın beklentisi, yani bu tarafta petrol fiyatlarının seyri bu açıdan daha önemli olacaktır. Bir de tabii ki Merkez Bankası'nın hep iletişiminde de vurguladığı beklentiler kanalı önemli olacak. Yine burada hani sektörel enflasyon beklentilerine de baktık. Dün bu verileri aldık. Hani çok yatay bir seyir var açıkçası geçtiğimiz aya göre ama hani reel sektörde en azından 0,30 puanlık bir azalma var ki Merkez Bankası son zamanlarda bu tarafı daha çok önemsiyor gibi. Yani hani özetle bu fon gelişmelerinin hani enflasyon etkisini tabii ki görebiliriz ama Merkez Bankası öncelikli olarak enerji fiyatlarını daha fazla önemseyecektir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki orada yatırımcının güveninin tesis edilmesi çok kıymetli bir alan bu durumda. Yatırımcı bundan sonra hangi yatırımlara yönelebilir dersiniz?
0: Evet, biraz önce rakamlarla başlamak gerekirse aslında bu gelişmelerden sonra para piyasası fonlarından tabii ki çıkışlar gördük. Yine ekonomist Haluk Birincekçi'nin de hesabına göre bu yaklaşık 2 hafta 21 Eylül'dü yanılmıyorsam o dönemde işte fonlardan yaklaşık 253 milyar TL çıktığını ve aynı dönemde de TL mevduat tarafına 328 milyar TL'lik bir giriş gerçekleştiğini paylaşmıştı. Tabii bu yönelimle beraber belki mevduat faizlerine de bir miktar bu talepten dolayı geri çekilme de görebiliriz. Yani bu da olası bir senaryo olabilir ama Merkez Bankası hani biraz daha TL mevduatın bu işte toplam mevduattaki payını %61, %62 düzeylerinde tutmaya özen gösteriyor uzun süredir. Hani burada bir değişiklik olacak mı? Bu kritik. Yine diğer yandan işte yatırımcılar tabii ki fon tarafında da fayda var. Hani finansal okuryazarlık açısından da her fonu aynı kategoride tabii ki değerlendirmemek lazım. Hani söylediğiniz gibi bu güven süreci zaman alacaktır ama yine kap üzerinden biraz önce de söylediğimiz gibi portföy dağılımı inceleyerek en azından fonların likiditelerine bakarak yine seçim yapmak önemli olacaktır. Dövize yönelim tarafına baktığımızda şu anda bu aşamada beklemeyiz. Ama bu da yine Merkez Bankası'nın adımlarına bağlı olacaktır diye düşünüyorum. İşte aylık %2 altında bir yükselişte enflasyona yakınsayan bir kur artışı görebiliriz ki yıl sonuna kadar. Dolayısıyla hani 51-52'ler civarı aslında kur beklentileri de. Dolayısıyla hani TL tarafta kalmak

0: olacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Analizleriniz çok kıymetli. Çok teşekkürler Selin Hanım. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkür ederim Selin Hanım. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Paranın rotasına yeni bir konuğumla devam edelim. Stratejist Aziz Kaçmaz bizimle birlikte. Son duruma bakacağız Aziz Bey'le. Günaydın, yayına hoş geldiniz Aziz Bey.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar, hoş buldum efendim.
1: Önemli bir toplantı var bugün, tasfiye ve ödeme süreciyle ilgili. Çok da önemli bir adım çünkü yatırımcı parama ne olacak sorusunu soruyor. Ekranında gördüğü paranın ne kadarını alacak sorusunu soruyor. Ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız? Gelecek mesajları tabii hızla paylaşacağız.
2: Evet, aslında ilk günden beri söylediğimiz şey, bu süreçte en önemli husus otoritenin iletişimi kuvvetli tutması. Neden? Çünkü insanlar dediğiniz gibi ciddi bir belirsizlik içinde, acaba paramı alabilecek miyim, ne kadarını alacağım, kardan pay alabilecek miyim, ana paramı kurtarabilecek miyim gibi bir sürü soru işareti var. O yüzden iletişim dili burada çok çok önemli. Tabii dün Bakan Bey de açıklama yaptı. Yani mağdurların mağduriyetini giderme konusunda elimizden geleni yapacağız dediler. Yani otorite bu işi çözmek için gayretli gibi görünüyor. Zaten 2 günlük MKK inceleme süresi dün doldu biliyorsunuz. Rakamlar da açıklandı. Şu an süreç takas bantta. Varlıkların durumu 10 gün süreyle incelenecek. Yani ayın başı itibariyle muhtemelen konu açıklanacak. Ne varlık var, ne yatırımcı sayısı belli zaten. Varlıklarda, borçlarda vesaire elde ne kalıyor hepsi hesaplanacak. Akabinde tasfiyeler başlayacak. Zaten tasfiyeler başladıktan sonra biliyorsunuz bu fonların içinde likit olan fonlar da var. Birkaç kuruluş hatta bizde sıkıntı yok, ödemeleri çok rahatlıkla yapabiliriz de dediler. Yani o süreç başladığında bu öncelikli fonlar muhtemelen en önden nakite dönüp ödemeler yapılacaktır. Zaten ödemeler yapılmaya başladıktan sonra hem yatırımcı güveninin bir miktar iyileştiğini göreceğiz. Hem kafadaki soru işaretinde yavaş yavaş netleştiğini göreceğiz. Buradaki sorunun tamamen bitmesi tekrar bu borsaya, piyasalara, fonlara vesaire güveni tekrar tesis etmeye yönelik, yani tekrar güven artarak devam edecektir. Çünkü alınan önlemler bir daha böyle bir sürecin yaşanmaması adına önemliydi ki bu önlemler önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Belki çok daha sıkı bir denetim mekanizması işleyecektir. Sizle daha önce de konuştuk. Biz bir banka krizi yaşadık. Ama o krizden sonra çok güçlü bir şekilde bankacılığımız hayatına devam etti. Dünyada çok ciddi bir örnek oldu. O yüzden ben fon piyasasında yine bu şekilde bir evrim süreciyle kendini geliştireceğini düşünüyorum.
1: O zaman yatırımcı açısından en pratik soruyla devam edelim Aziz Bey. Panikle karar vermeden önce elinde fon bulunduran bir yatırımcı portföyünde özellikle hangi kalemleri kontrol etmeli?
2: Bir kere tabii ki dediğim gibi önce şunu bir netleştirelim. Yani bu saatten sonra çok sıkıntılı fonların oluşması çok kolay değil. Neden? Çünkü mekanizma buna göre dizayn edildi. Önlemler alındı. İşte fiili dolaşım oranına göre şu kadar alırsınız. İşte BIST 30'dan bu kadar hisse tutmak zorundasınız gibi önlemler alındı. Ve muhtemelen gerek duyulduğu halde de alınacak. Yani bundan sonra böyle bir sürecin yaşanması artık çok kolay değil. Bir kere bunu unutmayacağız. Öte yandan eskiden, yani bu an yaşanana kadar hep neye bakılırdı? Yani bunu bireysel yatırımcıyı eleştirmek için söylemiyorum. Hepimizin bakış açısı buydu. Fonun geçmiş getirilere bakılırdı. Neden? Bu fon nasıl yönetiliyor? Tamam, güzel getiriyor vesaire diye. Artık bundan sonra neye bakacağız? Fonun elinde neler var ona bakacağız. Ne kadar güçlü? Paramı çekmek istediğimde çekebilir miyim? Bu fon elindeki varlıkları satarken hızlıca satabilir mi? Ne kadar likit? Bunların hepsi masada kuvvetli bir şekilde duracak. Bunları analiz edeceğiz. Etmek zorundayız artık net bir şekilde. Ama dediğim gibi yineliyorum. Tekrar böyle bir sürecin yaşanmaması adına zaten gerekli adımlar atıldı. Ama biz yine de sonuçta ben bir yatırımcı olarak fonun ismine göre ya da cismine göre yatırım yapmıyorum. Fonun içeriğine göre yatırım yapıyorum. Ben eğer bir sektörde geleceği daha parlak görüyorsam o sektöre yoğun fonunu seçiyor olmam gerekir. Yani günün sonunda sizin yine dönüp bir ekonomik analiz, bir sektörel analiz yapıyor olmanız gerekir. Her türlü. Yani ben bu fona yatırayım geçeyim yok. Fonun içinde ne var? Ben belki bankacılığın gideceğini düşünüyorum ama döndüm sanayi ağır bir fon, ağırlıklı bir fon seçtim. Olmaz. Ne yapacağız? Biz makroekonomik koşulları, ülke koşullarını, sektör koşullarını hepsini inceleyeceğiz. Ona göre yatırım yapmak istediğimiz

0: sektörle ilgili fona yatırım yapacağız. Bunu da yaparken fon içeriğine bakacağız. Ne kadar güçlü, ne kadar likit, ne kadar sağlam. Bu soru işaretlerinin hepsini bu saatten sonra yatırımcı arıyor olacak.
1: Peki tabii bir ayrım da var. Satış emri verenler ve vermeyenler. Burada gerçekleşmemiş iade emirleri nasıl devam edecek sonuçlandırma açısından?
0: Ya emri iletenler artık alacaklı konumunda. Onlar artık fon paydaşı değil. Onlar direkt alacaklı. Bunlar öncelikli. Yani varlıklar ortaya konulup ödemeler başladığında zaten bu satış emrini girip emri iletilenler ilk öncelikle alacaklı olarak paralarını o günkü artık hangi fiyattan eşleştiyse o günkü fiyattan alacaklarını alacaklar. Diğer kısım, yani satış yapamayan kısım, orası dediğim gibi şu an soru işareti. Yani çünkü varlık ne var, ne kalacak, ne olacak, ne bitecek, onlar belli değil. Ama otoritenin söylemiyle söylüyorum, mağduriyetleri giderme yolunda elimizden geleni yapacağız diyorlar. Yani mağduriyet kalmaması adına belki burada hani karlar muhtemelen kalmayacaktır diye tahmin ediyorum ama ana parayı kurtarma yönünde en azından otoritenin çok istekli olduğunu görüyorum. Burada onlar da elinden gelen destekleri vereceklerdir. Ama emri iletilenler, onlar artık bir fon yatırımcısı değil. Onlar artık alacaklı sıfatıyla ödemeler başladığında öncelikli olarak alacaklarını alacaklar.
1: Bugün Borsa İstanbul'da ilk bakmamız gereken yer neresi Aziz Bey?
0: Şimdi artık bir miktar küresele bakmamız gerekiyor.
1: Küreselde yani satış baskısı sonra vardı. Kırmızı tablolar takip ettik.
0: Evet, dün mesela sabah petrol 98 dolardı, akşam 104 dolara kadar çıktı. Bugün sabah itibariyle 102 dolarlardaydı, evet. 203 dolar arası seyrediyordu. Petrol kısmı önemli, küresel akış önemli. Bu süreçte küresele bakmakta fayda var. Evet, içeride geri alım haberleri geliyor, hisse üzerinde hareketlilikler oluyor, kabul ediyorum. Ama ve lakin küreselin, özellikle petrolün ve petrolle ilgili haber akışının çok önemli olduğu bir süreçteyiz. Orada yani kompozisyon basit, petrol aşağı, piyasa yukarı. Özet bu. Petrol yukarı, piyasa aşağı. O yüzden petrolü sıkı takip edeceğiz. Çünkü Ekim'de bir faiz indirimi gelecek. Bu halen bekleniyor. Ama sonrasında devamı ya da faiz indiriminin gücünün ne olacağını net bir şekilde petrol fiyatları belirleyecek. Yani bugün 90 doların altına inen bir petrolü konuşuyor olsaydık muhtemelen Borsa İstanbul ne zaman zirve tazeler, hangi hafta tazeler, yakın zamanda mı tazeleri konuşuyor olacaktık. O yüzden petrol önemli. Borsa yatırımcısı bu saatten sonra tabii ki öncelik şu an BIST 30 ya da BIST 100 endeksi değişti biliyorsunuz. Orayı biraz, çünkü yan tahtalarda hala ciddi düşüşler devam ediyor. Biraz daha güçlü, likitli, yüksek şirketlerde olmakta fayda var. Ama bir göz hep petrolde.
1: Borsayı açalım mı o zaman Aziz Bey? Çünkü ilk fiyatlamalar geldi. Canlı açalım. Gidelim, devam edeceğiz sonra.
2: İki, bir ve gong.
1: Güne düşüşle başladı Borsa İstanbul. 13.172 puandan açıldı. Dün artıdaydı, 0.40 pozitif tarafta kapattı. Nasıl değerlendirdiniz yeni günün açılış seviyesini?
0: Şimdi dün çok ciddi ılımlı bir fiyatlama vardı küresel tarafta. Neden? İşte Birleşmiş Milletler toplantısında iyi bir şey çıkar umuduyla. Ben bu tabloya baktığımda, dünkü tabloya baktığımda, dün sabahki tabloya, piyasanın iyi haberi fiyatlamak için çok heyecanlı olduğunu gördüm. Çok heyecanlı. Yani iyi bir haberle böyle piyasalarda çok ciddi bir güçlü, kuvvetli iştah artışı görüleceği aşikar. Ama dün Birleşmiş Milletler toplantısı umulduğu gibi yumuşak geçmedi, ılımlı geçmedi, olumlu geçmedi. Aksine sert geçti. Detayına inmeyeceğim. Herkes izledi, gördü. O yüzden akşam tam tersi bir tablo oldu. Yani demem o ki çok da heyecana kapılmamak lazım. Şu an Borsa İstanbul'da 13.400 bandında sıkışmış bir hareketlilik söz konusu. Eğer ki 13.400 üzerine yerleşen bir endeks görebilir isek, eğer ki 200 günlük ortalamamız orada, oranın üzerinde daha iştahı artan bir Borsa İstanbul görebiliriz. Nereye kadar? 14.000'lere kadar. 14.000'lerin üzerinde daha da güçlenen bir piyasa görürüz. Neden? 14.000'de de 100 günlük ortalamamız kabaca 13.900-14.000 aralığından geçiyor. Yani bütün aslında ortalamaların üzerine atacağımız bölge 14.000'in üzeri. Yön ne zaman yukarı dönecek? Yön tamamen 14.600 üzerinde.

0: Ve diyeceğiz ki endeks artık yeni zirve yapmak için kollarını sıvadı. Aşağıda 13.000'in kırılması 12.800'leri tekrar gündeme getirir. 13.800'lerin altında 12.800'lerin altında 12.400, 12.600 bandı kuvvetli destek olarak bizi bekler. Aşağı gitme ihtimalimizin yukarı gitme ihtimalimizden çok daha zayıf olduğunu ya da aşağı derinliğin yukarıdaki marjdan çok daha kısıtlı kalacağını düşünüyorum. Neden? Bir faiz indirim muhabbetimiz devam ediyor. Olası bir petrolde de iyi bir haber akışı gelebilirse zaten yönün çok hızlı yukarı döndüğünü göreceğiz. Ama şu ortamda haber akışı çok ciddi desteklemediği sürece endekste de çok büyük hareketler beklemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. 13.400'de 13.000 bandını sıkı takip edecek yatırımcı.
1: Peki hem dolar endeksini hem Amerikan tahvillerini de birlikte izlediğimizde gelişen ülke piyasaları açısından nasıl değerlendirirsiniz? Borsa İstanbul açısından tahviller yüksek. 30 yıllıklar 5.40'ın üzerinde, yine 10 yıllıklar 5'in üzerinde.
0: Evet, 5.13, 5.14'e kadar çıktı 10 yıllıklar. Aslında dün sabah 4.94 dedi ılımlı havayla. Demek ki orası da bir miktar petrol tarafını bekliyor. Tabii artık yeni normalde hani yüksek enflasyon ortamı, işte yüksek faiz ortamı, bunun normalleşmesi çok eskisi gibi çok dip seviyelerde olmayacak belli ki. Hani bir faiz ortamı hep süre gelecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte de. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün Fed'den ilave faiz artımını piyasa konuşuyor. Hatta 2027'de bile 2-3 tane faiz indirimi gelebilir diye raporlar çıkmaya başladı. Biraz orası karamsar görünüyor. Ancak petrol tarafı eğer kendini aşağı yönü revize edebilirse eğer, muhtemelen o kısımda da yavaş yavaş törpülenmeler başlayacaktır. Yani faiz artırım beklentileri yavaş yavaş masadan kalkabilir. O yüzden hem küresel taraf hem iç taraf petrole şu an çok ciddi bağımlı, petrol fiyatlarına. Tabii ABD'deki genel tahvil faizleri ilgili tek sıkıntı bu ortam değil. Öte yanda özel sektör tahvillerinde, yani özellikle yapay zeka yatırımlarının sermaye ihtiyaçlarından kaynaklı bu talep ister istemez ABD tahvillerinde acaba eski güvenli liman özelliğini yitiriyor mu yitirmiyor mu tartışmalarında aklımıza getiriyor. Yani orada ciddi anlamda özel sektörün tahvillerinin de bu tarafta baskı yarattığını görüyoruz. Oradaki risk ne olabilir? Bu yapay zeka yatırımları, bu özel sektör tahvillerinde bir sorun yaşanması belki yine tekrar ABD tahvillerinin güvenli liman olma özelliğini kazandırabilir. Bu olmadığı sürece buradaki savaş kendi içinde devam edecektir. O yüzden orayı da takip edeceğiz ama yüksek faiz ortamı çok kısa vadede toparlanmayacak gibi görünüyor. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin çok hızlı, belki de o şimdi ne bekliyorduk? 10 yıllık tahvil faizlerinde ABD'de işte 4'ün altı 3.5'lara gelmesi işte ne oluyordu? Riskli piyasalarda bir ralliye sebep oluyordu. Şimdi belki de bu rakam işte 4.5 bandı olacak. Yani yeni normallerimiz de biraz yukarıya doğru arttı gibi görünüyor. Yani orada da bir karmaşık durum var. Gene özetle iş petrol fiyatlarına dönüyor. Oradaki bir iyimser hava bir miktar daha gevşemeye sebep olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Borsa İstanbul'da fon krizi çözülürken, bir tarafta çözülmesi için adımlar atılırken BIST'in likiditesinin eski seviyesine ne kadar hızlı dönmesini beklersiniz?
0: Şimdi zaten yapı değişiyor. BIST'te evet. De epey bir hisse çıktı, yeni hisseler girdi. Orada bunları niye yaptık? Bunları küresel endekslerden gelen talepler üzerine yaptık. Bu ne demek? Bir problem olabilirdi Kasım ayında MSCI tarafında. Bu sorun olmasın diye bu adımları attık. Tamam. Endeks değişimlerini de yaptık. Endeks kriterlerimizi de belki değiştirdik vesaire. Yani daha güvenli bir hale getirdik yabancı için. Şimdi yabancı ile ilgili bir sorun yoksa, biz Kasım'da bir problem yaşamayacaksak eğer, bu saatten sonra ne görmemiz lazım? Yabancı girişlerin kuvvetlendiğini görüyor olmamız lazım ki son bir haftadır da yabancı takasının arttığını izliyoruz zaten. Tamam. Bundan sonraki temamız ne o zaman? Yabancı girişi. İşte o likiditeyi kim sağlayacak? Yabancı sağlayacak. Yabancının gelip Borsa İstanbul'da iştahın arttığını gören yerli yatırımcı da tekrar buraya ilgi gösterecektir. Çünkü sonuçta bu insanlar, evet, bugün hepimiz para kaybettik bu son iki haftada. Hepimiz birçok hissede terste kaldık vesaire ama yine bu paraları kurtaracağımız yer Borsa İstanbul. Ama ne yapacağız? Heyecana kapılmayacağız, paniğe kapılmayacağız. panikle gidip

0: yanlış bir işlem daha yapıp zararlarımızı büyütmeyeceğiz. Daha temkinli, daha kontrollü gideceğiz. O yüzden bu saatten sonra yatırımcının bakacağı en önemli unsurlardan biri petrol demiştik zaten küresel taraf. Ama içeride de yabancı girişleri. Yabancı geliyor mu? Bir. Biliyorsa hangi sektörü alıyor? İki. Hangi sektör hangi hisseye alıyor? Üç. Burayı sıkı takip etmek lazım. Çünkü bu saatten sonra yabancının artık güçlü bir şekilde geliyor olması lazım. Hem tahvil tarafına hem borsa tarafına. Ki borsa tarafının bir miktar daha belki pozitif ayrışması şu süreçte beklenebilir. O yüzden likidite problemini yabancı girişleri burada destekleyecektir. Yabancı girişlerinden sonra gelen iştahla yerli yatırımcı da buraya teveccüh gösterecektir diye düşünüyorum.
1: 455.758 yatırımcıdan söz ediyoruz ve şunu sormak istiyorum. Bu krizin reel ekonomi ve tüketici güveni tarafında henüz görmediğimiz ikinci tur etkisini görür müyüz? Olabilir mi?
0: Yani ben güven kısmı ile ilgili şunu söyleyeyim. Bu süreç eğer ki çok hızlı toparlanır, öyle ya da böyle mağduriyetler kısmen veya tamamen giderilebilir ise eğer, bu güven sorunu çok çabuk toparlayacaktır. Sonuçta bir sorun var ve bu sorun çözüldü. Sorunun çözüldüğü yerde tekrar aynı sorunun yaşanması beklenmez. O yüzden yatırımcı buraya teveccüh gösterecektir. O güven tekrar sağlanacaktır. Biraz zaman alacak, kabul. Ama burada işte dediğim gibi sürecin çok hızlı sonuçlanması gerekir ve mağduriyetlerin giderilmesi burada çok önem arz ediyor. Öte yandan diğer soruyu kaçırdım.
1: Hem reel ekonomi kısmı, hem yatırımcı güveni açısından dedim Aziz Bey.
0: Tamam, şimdi şöyle hesaplamalar görüyorum. Acaba enflasyona aşağı yönlü çok ciddi katkısı olur mu vesaire gibi, ama bunların çok ciddi katkısı olmayacaktır. Onu net söyleyeyim. Yani bahsettiğimiz şey, evet, içeride fonlara baktığınız zaman işte 800 milyar TL'den bahsediyoruz, ama bu fona giren para kaç para? Fonlardaki karlılık %4000'ler, 40000'ler konuşuluyor. Bazı fonlarda, değil mi? Aslında reel bir paradan bahsedebiliyor musunuz? Yani 800 milyardan bahsedemiyorsunuz. Evet. Belki de o kısmın ana parası kim bilir ne kadar. O yüzden çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Ne enflasyon tarafında ne reel sektör tarafında. Belki şöyle bir sıkıntı olabilir. Likit fonlarda biliyorsunuz şirketler dönem dönem işte maaş ödemeleriydi, gelecek ödemeleriydi. Burada değerlendiriyordu. O kısım belki bir miktar şirketler üzerinde baskı yatır, ama genel ekonomi itibariyle çok ciddi baskıların olması açıkçası ben beklemem. Ne enflasyon tarafında ne ekonomik aktivite tarafında.
1: Analizleriniz çok kıymetliydi. Nokta atışı yine sade, net, anlaşılır. Çok keyifle dinledik. Çok teşekkürler Aziz Bey. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim. Çok kısacık bir aranın ardından ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum olacak. Hem borsada günün ilk 11 hissesine bakacağız, hem de fon krizindeki son durumu değerlendireceğiz. Çok kısa bir aranın ardından görüşürüz.

0: Yenilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Sevgili seyirciler, kirada birden çok mülkünüz varsa size harika bir haberim var. Ehane. Ehane, çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak Ehane, her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek Ehane'nin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Ekonomi Notları ile karşınızdayım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum var. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özvar bizimle. Son duruma bakacağız. Hem fon krizinde, hem Borsa İstanbul'da, hem küreselde yatırımcı nereye gidiyor? Özellikle de ekonomi yönetiminin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda fon tarafında hem tasfiye hem de ödeme sürecini mercek altına alacağı toplantıyla ilgili de konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Sema.
0: İyi yayınlar. Öncelikle tabii açılışta da söylediğim gibi ekonomi yönetiminin adımları, iletişim dili, yatırımcıya verdiği güven çok kıymetli bu süreçte. Önemli bir toplantı var. Bugün hem tasfiye fonlarda hem de yatırımcıya ödeme süreciyle ilgili. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle 17 Eylül sonrasında 131 fonun tasfiyesi sonrasındaki birçok yatırımcı için soru işareti var. Birçok mağdur yatırımcı var.
0: 455.758.
1: Çok büyük rakamla. Bir rakam. Evet. Yani yarım milyona neredeyse tekabül eden, evet, bir rakamdan bahsediyoruz. Bunu aileleriyle vurduğumuzda ortaya çok büyük bir rakam çıkıyor. O yüzden alınacak önlemler, bu tasfiye sürecinin nasıl olacağı, yatırımcı mağduriyetinin ne yönde giderileceği bence en önemli konular. Çünkü biz sermaye piyasalarının en önemli konu güven. Bu güvenin tekrar tesis edilmesi, tesisinin yenilenmesi, yinelenmesi adına ekonomi yönetiminin de ve paydaşların da, sermaye piyasası paydaşların da bence önemli roller düşüyor. İlk etapta tabii bu tasfiye süreci, herkesin kafasında soru işaretleri var. Özellikle işte 17 Eylül 13.30 öncesi, sonrası veren yatırımcılar, emir vermemiş, verememiş,
0: evet,
1: emri
0: onlar
1: iptal
0: olacak,
1: olan
0: değil mi?
1: Yatırımcılarla alakalı birçok kafa karışıklığı var ama tasfiye sürecinin nasıl olacağı en önemli etap. Zaten o iki günlük bu aslında yatırımcı sayısının tasfiye sürecinde, yani o 17 Eylül 13.30'dan önce veren yatırımcıları kapsamayan süreç bu. 455 bin hatta 400 yarım milyona yakın yatırımcıdan bahsediyoruz. Buradaki tasfiye sürecinin nasıl olacağına yönelik bir takım açıklamalar var. İşte aslında bir beyin fırtınası var burada açıkçası nasıl yapılacağına dair. Ama tabii en önemli kaynak resmi kaynaklar. Tabii. O yüzden bugünkü toplantı, komisyonun toplanmış olması Bakan Şimşek önderliğinde oldukça kıymetli. Çünkü bu tür durumlarda süre geciktiği takdirde yatırımcıların daha çok paniğe sevk edilmesi söz konusu olabiliyor. Çünkü bir fon piyasasında oldukça yüksek yatırımcı var ve bu yatırımcıların da aslında endişeleri, korkuları olabilir. Sermaye piyasalarına karşı korkuları olabilir. Bunların önlenmesi adına da önlemlerin hızlı alınması, bence aksiyon alınması önemli. Tasfiye sürecinin nasıl yapılacağını dair herkesin kafasındaki soru işaretlerinde umuyoruz ki bu toplantıyla sona erer ve mağduriyetlerin giderilmesi adına, çünkü bir takım dün Akın Gürley'in de açıklamaları vardı. Oldukça
0: adli boyutu da çok önemli o tarafın.
1: Kesinlikle, çünkü burada elde edilen fahiş kazançlar, yurt dışına çıkartılan paralar, bunların Türkiye'ye getirilmesi, yatırımcıların mağduriyetinin karşılanması bence esas önemli konular. Bunların yapılması adına da gerekli önlemlerin, gerekli adımların atılacağına yönelik burada devlet erkanından açıklamaların gelmesi bence oldukça kıymetli. Bunları takip edeceğiz. Çünkü herkesin bu konuda fikri var. Burada bilgi kirliliği maalesef çok büyük risk. Çünkü yani tüm parasını buraya bağlamış. Hatta duyuyoruz bazı şirketlerin tüm bakiyelerini, maaş ödemelerini para piyasası fonlarına, günlük
0: evini, arabasını satıp
1: adına
0: yatıranlar var. Bütün birikimini verenler var.
1: Çok ciddi bir mağduriyetten bahsediyoruz. O yüzden de burada fikir beyan ederken, bir cümle kurarken, açıklama yaparken çok çok dikkatli olunması gereken süreçler. O yüzden de bunun önlenmesi adına resmi kaynaklardan gelen açıklamalar bence önemli. Buradan gelen açıklamaları yakından takip edeceğiz. Bu sürecin uzamaması, yani şimdi bu 2-3 günü tamamlandı, rakam belli oldu. Tasfiye içinde 10 gün var. İşte 1 Eylül, 1 Ekim, 2 1 Ekim'e burada gözler çevrilmiş durumda. Çünkü bu tasfiye sürecinde ilgili bankalara süreç tasfiye edildi. İşte İş Bankası ve Ziraat Bankası.
0: İşte bu da önemli. Yani güven tesis edilmesi açısından oranın yönetiminin iki bankaya verilmesi de oldukça kıymetli.
1: Tabii ki, ve bu konuda bir komisyon kurularak aslında fikir alışverişinin yapılması

0: olması. Çünkü bu mağduriyetin burada eşitliği sağlamak her zaman adaletli olmuyor. Biraz da adaleti de gözetmek bence çok kıymetli. Çünkü çok ciddi bir mağdur kitlesinden bahsediyoruz. Ona yönelik adımların atılmasını bekliyoruz, takip ediyoruz. Umuyoruz ki bu mağduriyet giderilir ve sonraki süreçlerde de bu durumlarla karşılaşmayız.
1: Tasfiye sürecinin 3'ten 6 aya çıkarılması da oldukça önemli bir adımdı ama bir taraftan da baktığınızda yatırımcı açısından kafasında süreç belirsiz ve uzun olarak da algılanabilir. Ama bir yandan da piyasadaki satış baskısını önlemek ve varlıkların değerinin altında satılmasını engellemek için de çok önemli bir adım. Siz nasıl değerlendirdiniz? Her iki taraftan baktığınızda yatırımcıya onun tarafında konuşarak söylüyorum. Nasıl bir algı yaratır yatırımcıda?
0: Şimdi zaten o tasfiye edilen fonların belli başlı fonlardan bahsediyoruz aslında. Yani esas büyüklük aslında iki kurumda olmuş durumda ve burada belli başlı hisseler var. Fahiş fiyatlara yükselmiş hisse senetlerinin olduğu fonlardan bahsediyoruz ve burada da uzun zamandır devam eden taban serileri var. Endeks düzenlemeleri getirildi. Burada endeks düzenlemelerinde evet. Bu fonların, bu hisse senetlerinin çıkartıldığını takip ettik ama orada çok ciddi bir satıcı var ama alıcı yok karşılığında. Hı hı. Ve herkesin kafasında hani buradaki bu tasfiye nasıl olacak, bu fonların satışı nasıl yapılacak sorusu vardı. Zaten 3 ay bence bu süreç açısından kısa bir süreçti. Bunun uzatılması beklenti dahilindeydi. O yüzden uzamasını normal karşılıyoruz. Yani buradaki bu büyüklüğe bakıldığı zaman, bu fonlardaki bu hisse senetlerindeki taban serilerine baktığımız zaman, çünkü fonlar henüz tasfiye sürecine başlamadı. Bu aslında evet. Yatırımcıların aslında satışı. O yüzden buraya da dikkat etmek lazım. O yüzden bu normal ve olağan. Bu bir uzun bir süreç. Ama burada bu uzun süreçte sürecin haritanın net bir şekilde belli olması ve ona yönelik hızlı aksiyonların alınması, resmi açıklamaların dikkat edilmesi bence çok kıymetli. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Ve dediğiniz gibi tüm parasını, evini, arabasını, arsasını satıp buraya yatıran insanlar var. O yüzden buna yönelik açıklamalarında doğru yerden gelmesi oldukça önemli.
1: Bunu bir gecikme değil de o zorunlu satış baskısını azaltma mekanizması olarak göreceğiz. Tabii şu anda da zaten panik yapılmaması gereken ekonomi yönetiminin de olaya el koyduğu ve hızlı aksiyonlar aldığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi fon kriziyle ilgili diğer gelişmeleri de yolda program boyunca konuşuruz ama ilk 11 ile hemen başlayalım istiyorum. Borsada günün ilk 11 listenizi merak ediyorum ve ilk formayı, bir numaralı formayı kime veriyorsunuz bugün?
0: Şöyle, şimdi zaten hali hazırda buradaki bu tabloyu oluşurken özellikle BIST 30 ağırlıklı şirketleri olmasına öncelik verdik. Çünkü bu süreçte bu ilk hatırlayalım, ilk etapta bu fon düzenlemeleri çıktığı dönemde BIST 30 hisseleri, bu fonlardaki BIST 30 hisseleri ayrı tutulmuştu. O yüzden biz şu andaki hareketin bu süreç tamamlanması aşamasında aslında BIST 30 ağırlıklı bir hareketin gelmesini bekleriz. Orada da tabii hisse bazlı ayrışmalar ön plana çıkıyor. Ve burada da aslında hem dışarıda ve uzun zamandır da bizim takibimizde olan Tüpraş var bir numarada, kalede. Hı hı. Bunun birçok farklı sebebi var ama aslında hep konuştuğumuz sebepler, özellikle petrol fiyatları sonrasında yaşanan bu yükseliş hareketi ve şirketin de aslında burada rafine marjlarındaki o beklentilerin artması ve hani herkes Kasım'da petrol fiyatları düşere
1: odaklandığı için
0: evet. odaklanmıştı. Ama
1: Trump öyle yapmak istiyor.
0: Aynen öyle. Belli ki orada seçim kazanması da zorlaşmış gibi gözüküyor. Ve bunların hepsi de aslında içeride rafine marjı olumlu etkilenen, yukarı yönlü fiyatlamadan olumlu etkilenen Tüpraş'a da olumlu yansıyor. O yüzden kalede Tüpraş var diyebilirim.
1: Bir anlamda da güvenli liman olarak tuttuğunuz bir hisse değil mi Tüpraş?
0: Kesinlikle, çünkü bu dönemde şimdi getiri ayrıştırmasını ya da o yatırımcı talebini anomali olduğunu hep konuşuyorduk zaten. Yani bunun normal bir rakamlar, normal hı hı. getiriler olmadığını ve bunun normalleşme sürecinde olması gerektiğini hı hı. vurguluyorduk açıkçası. O yüzden bu süreçte göz ardı edilen hisseler de var. Tüpraş belki bunlardan değildi, getiri anlamında aldı ama yani defter değerinin altında fiyatlanan ya da Türk Hava Yolları'ndan daha yüksek fiyatlanan ama aslında öyle bir değeri ve varlığı olmayan şirketler vardı. Onların normalleşmesi gözükecek. Bu normalleşme süreci maalesef uzun bir süreç olacak gibi de duruyor açıkçası. Hı-hı. Ama burada o BIST 30 şirketleri aslında daha ön plana çıkacak. Tüpraş da onlardan bir tanesi diyebilirim.
1: Peki, iki numarayla devam edelim. Hangi sektör?

0: Burada gayrimenkul sektörü var. Emlak konut 2 numaraya aldık. Özellikle tabii hem burada yeni yapmış olduğu geniş arsa stoğu modeli ön planda. Yani burada bu modelle birlikte uzun zamandır aslında anahtar teslimi projelerle, katma değerli markalarla konut alanlarında dönüşüm hikayesi var. Bu önemli. Şirketin aslında 2026 için belirlediği de 135.2 milyar TL'lik bir satış değeri var. 13.1 de bir kar hedefi söz konusu. İhale edilmemiş şirket portföyünde de 120 milyarlık bir arsa stoğu söz konusu. Bu stoğun ilerleyen süreçte değerlenmesi tabii ki hem sürdürülebilir nakit akışı sağlama potansiyeli açısından da önemli. Bu da bir potansiyel barındırıyor. Yılın ikinci yarısındaki projelerin de teslimat tamamlanan projeler de söz konusu. Bunların da olumluya geçmesi var. Net kar ivmesinin artışı bekleniyor ve Merkez Bankası'nın açıkçası faiz indirim adımları, konut piyasasındaki süreçler tabii en çok gayrimenkul sektörüne olumlu yansır. O yüzden de bu tarafta emlak konut tarafındaki pozitif görünümü beklentisi içerisindeyiz. Süreci takip edeceğiz.
1: Peki, devam edelim 3 numarayla.
0: 3 numarada BİM var. BİM tabii uzun zamandır konuştuğumuz ve portföyümüzde aslında takip ettiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Tabii burada bu süreçler hisse senedi fiyatlamalarına da doğru yansıması bir miktar önlüyor. Burada hani bu taraflara da dikkat etmekte fayda var ama uzun vadeli de konuşmak lazım bu süreçlerle. Çünkü bu geri çekilmeler, satışlar fırsatlar da yaratıyor.
1: Tabii.
0: İskontolluk hikayesi fırsatlar da yaratır. Buna da dikkat etmek lazım. Şirketi incelediğimizde zaten hani herkes bildiğim güçlü nakit üreten ve hani herkesin portföyünde en defansif noktada akla gelen şirketlerden bir tanesi BİM. Ve içerisinde bulunan file ile birlikte hem iskontolu ürün pazarında hem de yüksek segment marka ağında da yeni atılımlar, yeni şube açılışları yapan bir görünüm var. Banka kurma
1: banka
0: süreci.
1: Tarafı, evet.
0: Bunların hepsi olumlu destekler nitelikte ve aslında bu sıkı para politikası etkisinin devam ettiği süreçte alım gücü baskılanırken aslında burada zorunlu ihtiyaç olması sebebiyle alım gücünde bu tarafa olumlu yansıdığını takip ediyoruz. O yüzden 3 numarada BİM var.
1: Peki tüketici davranışındaki bir değişim ve marj baskısı da önümüzdeki dönemde BİM tarafında belirleyici olacaktır değil mi?
0: Kesinlikle. Tüketici davranışının ne yönde evrileceği ve adımlar
1: çok,
0: çok çok kıymetli. Burada aslında birçok seçenek var. O seçenekleri değerlendirmek de önem arz edecektir ama bu tarz gıda perakende aslında zorunlu ihtiyaç ve bu zorunlu ihtiyaçları da özellikle iskontolu tarafta yer alması orada o etkiyi bence sınırlıyor. Burada şirketler bu şirketlerin doğru yönetimleri belki ön planda olacaktır. BİM buradan bence minimum etkiyle süreci götürebileceğini söyleyebilirim.
1: Peki bir virgül koyalım ilk 11'e. Şimdi tasfiye edilecek fonlar ve tasfiye sırasında nakde çevrilecek olan rakam çok önemli. Yatırımcı merak ediyor. Ekranımda gördüğümü alabilecek miyim? Şimdi bu sorunun yanıtı da ne kadar nakde dönüşeceğine bağlı varlığın. Dolayısıyla da işte fon büyüklüğü yatırımcının bugün hesabında gördüğü rakamı kesin olarak alacağı anlamına da gelmiyor. Özellikle de likit olmayan hisselerde öyle değil mi? Burada yatırımcıya ne söylemek istersiniz? Yani mağdur olan bu durumda tasfiye sürecini ve ödeme sürecini hangi durumda beklemeli?
0: Şimdi orada şöyle bir aslında bilinmezlik de söz konusu. Şimdi biz bu fonların içerisindeki ne yönde pozisyon varı aslında bilmiyoruz. En son Ağustos ayında açıklandı. Yeni düzenlemeyle serbest fonlar bir önceki cuma günü açıklandı. Nasıl bir aksiyon alındı? Çok belli değil. O yüzden burada net bir ifade kullanmak, paranızın şu kadarını alırsınız, bu kadarını alırsınız gibi bir söylemde bulunmak bence doğru değil. Bu tarz net ifadeler kullanmak da açıkçası bence bize düşmüyor. Burada resmi açıklamaları takip etmek önemli. Çünkü oradaki süreç bunların nakde dönüştürülebilirliği esas belirleyici. Bunun yanında bir parantezde aslında bu yurt dışına çıkartılan paraların, bakiyelerin bu sürece dahil edilmeyeceği esas
1: çok önemli
0: olacaktır.
1: Bir noktaya temas ettiniz. Evet.
0: Esas burası önemli bence zaten de. Çünkü bu nakite dönüştürülme süresinin uzunluğu işte o hisse senedi varlıklar açısından para piyasası fonları tabii ayrı bir parametre ama burada süreç belki uzayabilir ama bu sürece dahil edilen bakiyeler yatırımcıların öncelikli olarak alınması neden olabilir. 17 Eylül 13.30 öncesinde yani o süre öncesinde tasfiyeden önce emir verip MKK üzerinde PBLK olarak yazan yatırımcılar aslında ilk öncelikli olarak bu bakiyelerini alacaklar. Sonrasında kalan bakiye üzerine önceliklendirme o tarafta, sonrasında tasfiye sürecine dahil olan yatırımcılar üzerinden ödemeler gerçekleşecek. Bu süreçte nasıl yol alınacağı, bence bugünkü Sayın Mehmet Şimşek önderliğinde kurulan komisyondan çıkacak açıklamalar çok kıymetli. Buna göre aksiyon alınacaktır. Buna göre aslında bir rota net bir şekilde ifade edilebilir. Çünkü burada havuz konuşuldu. O havuzda para piyasası fonları da var, farklı fonlar da var. Bu çok aslında olağan bir durum değil. Belki orada farklı yöntemler değerlendirilebilir. O yüzden net bir ifade kullanabilmek adına bence açıklamaları beklememiz lazım. O yüzden çok net bir şey söylemek, şu kadarını alırsınız demek doğru değil, yanıltıcı bilgi olur açıkçası.
1: Peki bir yatırım fonunda yaklaşık 300 milyar liralık bir toplu çıkış talebinden de söz ediliyor. Şimdi bu büyüklükte bir çıkış talebinin aynı anda gelmesi, fonun yatırım stratejisinden bağımsız olarak aslında sormak istiyorum buna. Zaten başlı başına bir likidite problemi oluşturmaz mı?
0: Kesinlikle oluşturur. Zaten burada esas konuyu paniğe sevk eden unsur da açıkçası bu durumdu. Burada tabii geçtiğimiz döneme bu fonların incelendiği süreçler, yani çok fahiş rakamlar. Hı hı. İşte kapalı fon olup sonra açılıp sonrasında çok yüksek rakamlara ulaşan bakiyeler gördük. Burada o yüzden buradan yüksek gelir elde eden tarafın da aslında çıkış yapıp yüksek gelir elde eden tarafın da bence incelenmesi gerekir. Buradan haksız kazanç belki elde eden tarafa da bakılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buradaki bu süreçte yönetim kıymetli, yani nasıl olacağına bakılmak lazım. Buradaki hızlı süreç ve hızlı çıkışların yaşanması, işte bu buradaki bakiyelerin mevzuata kayması durumu da konuşulan bir unsur. Buradaki süreç nasıl olacak? Bu da önemli olacaktır. Sonrasında yatırımcı davranışları da takip edilmesi gereken bir süreç. Ama zaten bu kadar çıkışlar bunu tetikliyor açıkçası. Bu da biraz da hani tüm fonlarda olan bir süreç, ama burada da nakit yönetimi, likidite eksikliği, doğru yönetimin olmaması da önemli bence. Yani sadece tek başına hani burada bu kadar yüksek çıkış olduğu için likidite sıkıntısı yerine bence oradaki o likidite sıkıntısı en baştan itibaren olan bir unsurdu bence.
1: Peki sorunlu fonların tasfiyesi yeterli olacak mı diye de sormak istiyorum aslında. Çünkü düşük halka açıklık, yoğunlaşmış fon pozisyonları ve piyasa derinliği açısından da baktığımızda Borsa İstanbul'da yapısal olarak kalıcı değişiklikler de görünümü değiştirecek çünkü.
0: Yani az önce de dediğim gibi en önemli şey güven. Yatırımcıların tekrar güveninin tesis edilmesi adına bence yepyeni düzenlemelerin gelmesi önemlidir. Burada şimdi para piyasası fonlarını hep konuşuyoruz. En aslında risk değeri düşük. 2 ile ölçeklendirilen risk değeri unsurları var ama ters rapo pozisyonları, bunların karşılığı olmayan pozisyonlar olduğu konuşuluyor. Net bir bilgimiz yok fonların içeriği açısından. O yüzden hani net bir ifade kullanmak zor ama böyle bir şu anda daha önce açıklanmış pozisyonlar var. O yüzden belki bu risk değeri hesaplamasında yeniliklere gidilebilir. Burada düzenlemelerin, sıkılaşmaların tekrar önlenmesi adına yeni yapılanmalar, yeni düzenlemeler getirilmesi gerekebilir. Yani aslında herkesin şapkayı önüne koyup hem sermaye piyasası paydaşlarının hem ekonomi yönetiminin burada ne yönde adımlar atılacağını tekrar düşünmesi gereken bir süreç. Çünkü bu atılan adımlar, belki denetimlerin çok sıkılaştırılması da yatırımcıları paniğe sevk eden bir unsur olabilir. O yüzden burada hızlı aksiyon alınması, elma ile armutun biraz daha ayrılması bence önemli bir parametre. Biz yepyeni düzenlemeleri fon piyasa açısından da görürüz. Buraya tekrar o yatırımcının tesisi belki zaman alır. Yani bunu söylemekte de beis görmüyorum açıkçası. Bu zaman alacak bir süreç. Ama sermaye piyasalarının derinleşmesi adına da belki bu önlemlerin önceden alınsaydı bu etkiler bir miktar daha sınırlandırılabilirdi açıkçası. O yüzden burada yeni düzenlemelerin gelmesini bekleriz. Biz de yeni endeks düzenlemeleri de bence önemli. Hı hı. Zaten herkesin konuştuğu, yani BIST 30'a BIST 29 artık böyle çok bir tabir olmuştu. O yüzden hani bu sadece derinlik değil, işlem hacmi büyüklüğü değil, farklı kriterlerin de bu tarafa getirilmesi, düzenlenme yapılması bence önemli olacaktır.
1: Yönetmenim de BIST 30'u verdi hemen ekrana. 16.339 0.19 geride. BIST 100'e de bakarsak, yönetmenim İrem Hanım ekrana onu da verirse, bakalım şu anda seyir ne yönde? BIST 100'de 0.38 geride bir Borsa İstanbul takip ediyoruz. Dün 0.40 artıda kapattı. Bakalım bugün kapanış nasıl bir bant olacak? Beklentiniz?
0: Tabii şimdi burada hızlı bir yüksek

0: iş hareketinden bahsetmek için bence henüz erken. Oradaki düzenlemeleri takip etmekte fayda var. Biz 30 tarafındaki ağırlığın aslında pozisyonlamaların pozitif etkisini takip ediyoruz. Siz Ziraat Bankası'nın işte varlık fonu alımlarını takip ettiğimiz bir görünüm vardı. Burada bir miktar daha bu tarafta, yani iskontolu kalmış aslında sektörlerde, hisse senetlerinde pozitif ayrışmayı takip edebiliriz. Bu olumlu yansır. Ama şimdi sadece BIST 100'e bakıp pozitif demek de çok doğru gelmiyor bana açıkçası. Çünkü çok uzun zamandır devam eden, işte neredeyse 100'e yakın, yani en son 95'e düşmüştü. Belki rakam gerilemiştir ama hala yüksek bir sayı var orada. Taban serileri devam ediyor ve yatırımcıların bakiyelere eriyor. Buraya da dikkat etmek, dikkat çekmek lazım bence. O yüzden endeks göstergesinde evet pozitif görünüm önemli olacaktır. Burada 13.400 üzerine gelmesi hikayesini belki konuşabiliriz ama o temel hareketlenmeden ziyade bence şu anda bakılması gereken esas nokta oradaki tekrar o taban serisinin aslında hani şu satış ağırlıklı pozisyonların azalması, oradaki düzenlemelerin nasıl olacağı bence esas belirleyici bu süreçte.
1: Peki 11'e devam edelim. En son 3 numaralı formayı BİM'e vermiştiniz. Gelelim 4 numaralı formanın sahibine.
0: Burada aslında aynı sektörden bir şirket var. Migros var. Migros hem bakıldığında...
1: Defansa koydunuz ikisini de.
0: Evet.
1: BİM ve Migros. Evet.
0: Burada hem fiziksel mağazanın yanı sıra dijital alanda da aslında Migros ön planda olan bir şirket ve Migros hemen çok güçlü gelir çeşitliliği sağlayan bir unsur. 2026 yıl sonu içinde yönetimin %5-%7 arasında bir reel satış büyümesi ve 180-200 şubeye mağazanı genişletme hedefleri var. Bunların hepsi aslında olumlu yansıyan unsurlar. Tabi burada kısa vadeli karlılık baskısının da geçici olduğu bir görünüm takip etmeyi bekliyoruz. Bilançoyu aldıktan sonra net ifade etmek söz konusu olabilir. Bu bir beklenti. Kasasında nakit varlığı ve nakit pozisyonlarının da, nakit yaratma gücünün de olması ve şirkete baktığımız zaman değerlemeleri açısından da iskontoluk hikayesi 4 numarada Migros'u olmasını sağladı.
1: Evet, şu anda endeksten farklı ayrışıyor. Pozitif tarafta yukarı yönlü hareket ediyor Migros tarafı. 0.74 yukarıda. Peki Migros'un fiyatlama gücüyle maliyet baskısı arasında nasıl bir denge görürsünüz?
0: Şimdi Migros açısından tabii birçok parametre var. Burada fiyatlama gücünün yansıması süreçleri aslında az önce konuştuğumuz konu başlıklarına da bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Burada faiz indirim sürecinin, şimdi Merkez Bankası'ndan yılın geri kalanında petrol fiyatlarının seviyesine, oradaki duruma da bağlı olarak bir faiz indirim beklentisi var. Buradaki bu süreç sonrasında da aslında Migros tarafına da bu etkinin olumlu yansıma hikayesi de söz konusu olabilir. Bunu da takip etmemiz lazım. Maliyet baskısının da azalma hikayesinin açıkçası burada bu süreçte hem satış büyümesi hedefi hem de yeni mağaza açılışlarıyla birlikte o etkinin biraz daha sınırlanmasını bekleyebiliriz.
1: Geldik 5 numaraya. 5 numarada kim var merak ediyorum.
0: Şimdi holdinglerden aslında Sabancı Holding var. Hem burada son dönemde birçok borsada, aslında uzun zamandır borsada işlem gören birçok şirketi bünyesinde barındırması ve yeni bir dönüşüm süreci. Burada satışları konuştuğumuz süreçlerde odak noktalarını içerideki farklı iştiraklara çevrilmesi hikayesi bence Sabancı Holding'i ön plana çıkartıyor. Çünkü baktığımızda bankacılık var Akbank'la, enerji tarafı var Enerjisa'yla, yapı malzemeleri Çimsa, sanayi tarafında Kortsa ve Birisa var. Perakende de Teknosa var. Yani kritik aslında sektörlerde faaliyet gösteren bir holding bünyesinden bahsediyoruz. Bu tabii burada hem yurt içinde yurt dışında da enerji alanına özellikle ciddi bir yatırım durumu söz konusu. Bu alanda da büyük yatırımların da aslında sağlamlaştırma hedefiyle gitmesi karlılığı da destekler nitelikte bir unsur. Sabancı Holding de bence iskontolu kalmışlık hikayesinde önemli bir rol alan holding şirketlerimizden
1: evet,
0: bir tanesi.
1: Evet, tam onu soracaktım. Evet, çeşitlilik, iştirak çeşitliliği önemli ama bir tarafta da holding iskontosu hala temel tartışma.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle. Yani Sabancı Holding'in eşdeğeri olmayıp ondan çok daha yüksek bir piyasa değerine sahip şirketler var. Ve burada da ciddi bir iskontoluluğa işaret ediyor. Tek başına tabii bu iskontoluluk da hani bakış açısı da orada hemen karlılığa yansıyacak, getiriye yansıyacak demek değil ama rasyonel bir düzlemde uzun vadeli baktığımız zaman tabii ki bu ederinin altında bir fiyatlamaya denk geliyor. O yüzden bu iskontoluluk hikayesi bu süreçte bu şirketlerin daha ön plana çıkacağı bir görünüm izlememiz çok olağan.
1: 6 numaraya geldik. 6 numaradaki hisseniz bugün hangisi?
0: Şimdi son dönemlerde bankacılığın aslında güçlü ve dirayetli kaldığı bir görünüm takip ediyoruz.

0: burada tabii birçok parametre var. Öncesinde bu süreç başlamadan önceki süreçte sizlerle de konuşmuştuk. Bankacılık tarafında Merkez Bankası'nın işte 5 kata kadar arttırdığı görünümler. Tabii burada bu likitte açıklığı bankacılık tarafına olumlu yansıyor. Burada ilk olarak aslında 2 tane banka hissemiz var.
1: Evet.
0: İlki Garanti. Garanti bakıldığı zaman
1: orta
0: aslında
1: sahaya koydunuz 2 bankayı da. Bunun bir sebebi var.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Şimdi Türkiye'nin en büyük özel bankalarından bir tanesinden bahsediyoruz. İşte İspanyol bankacılık deviyle ana ortaklığında iki süreç sonrasında da güçlü seyrin devam etme görüntüsü var. Hem bireysel tarafta hem ticari, KOBİ, kurumsal bankacılık alanlarında da geniş şube ağı olan bir şirket. Ve güçlü dijital altyapı, yani bankacılık sektöründeki bu güçlü altyapının da bence önemli vurgulanması lazım. Çünkü dünyada eşi benzeri yani üst segmentlerde yer alan bankacılık sistemimiz var bence. Yılın ilk yarısına baktığımız zaman da %28 ve ortalama bir öz kaynak karlılığıyla süreci devam ettirdi. Ve bu da aslında 2.7 aktif karlılığı var. Ve sektör ortalamasının da üzerinde bir karlılık performansına işaret ediyor. O yüzden de bankacılık tarafında Garanti daha ön planda. Önümüzdeki dönemde işte Merkez Bankası'nın faiz indirimleri. Şimdi bizim aslında konularımız çok sınırlı kalıyor maalesef ki. Hep bu süreci konuşuyoruz, fon sürecini konuşuyoruz ama bir yandan da ilerleyen süreçte faiz indirimlerini Merkez Bankası'nın atacağı adımları konuşacağız. Buradaki süreçte de tabii bu hem mevduat maliyetlerinin gerilemesi hikayesi bankacılığa da olumlu yansıyan bir süreç Garanti Bankası. O yüzden 6 numarada.
1: Evet, 0.75 geride şu anda Garanti Bankası. Diğer banka hangisi?
0: Diğer banka Yapı Kredi.
1: Neden Yapı Kredi?
0: Şimdi tabii orada aslında Koç Holding bünyesinde bir faaliyet gösteren bir şirketten bahsediyoruz. İşte Türkiye'nin en büyük özel mevduat bankalarından bir tanesi. İçerisine baktığımızda hem perakende tarafı var, KOBİ, ticari, kurumsal tarafı var. Ve yaygın şube ve güçlü bir altyapısıyla aslında dijital altyapı da önemli bence bir parametre. Yüksek komisyon üretimi söz konusu bu bankanın işlemlerine baktığımız zaman. Ve bu yüksek komisyon üretimi de aslında dijital bankacılık alanındaki en önemli güç kaynağı oluyor. Yıllık yarısında toplam net dönem karı geçen yıla göre %36 bir artış sergilemiş. 31.1 milyar TL seviyesine ulaşmış. Öz kaynakları da bir yükseliş hikayesi var. 286 milyar TL'ye ulaşmış. Öz kaynak karlılığı da bakıldığında 23.4 aslında bir Garanti Bankası'ndan bir miktar daha geri çekilmesi var. Ama gelecek dönemler adına da Merkez Bankası faiz indirimlerinde de olumlu tarafta bankacılık tarafında yerini alacak sektörlerden bir tanesi, şirketlerden
1: Peki,
0: bir tanesi.
1: Hangi göstergeye en çok odaklanmak gerekiyor Yapı Kredi tarafında? Kredi büyümesi, marjları, sermaye yeterliliği ya da aktif kalitesi?
0: Burada tabii aktif kalitesi çok kıymetli. Öz sermaye karlılığı noktasında da burada büyümeyi, genişlemeyi görmemiz bence önemli. Yani en büyük özel mevduat bankası olduğunu konuşuyoruz. Net faiz marjı hikayesinde de burada da bu makastan olumlu yararlanacak tarafta olacaktır. Bu tarafa dikkat etmek faydalı olabilir.
1: Şimdi 8 numaraya geçmeden önce şimdi 131 fon tasfiye ediliyor. Yine fon krizine geri dönersek ama bütün yatırım fonları da tabii ki aynı riskte değil. Yatırımcının ilk baktığı yer tabii geçmiş getirilerdi bundan önceki dönemde. Önceki ve sonraki diye ayırıyorum şu anda. Şimdi sadece geçmiş getirisine değil de işte portföyün likiditesine, yoğunlaşmasına değil mi? Onları nasıl sıralayabiliriz? Bundan sonra fon yatırımcısı geçmiş getirinin dışında en çok hangi kalemlere, hangi noktalara yoğunlaşmalı ve bakmalı?
0: Fonun içeriği, yani şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi getiri arayışı içerisinde koşmayı da aslında bir noktada anlamak da lazım. Çünkü
1: tabii elbette.
0: Bu süreçte yani burada yüksek içeride enflasyonist dezenflasyon süreciyle uzun zamandır baş etmeye çalışıyoruz ve burada da getiri arayışı içerisinde yüksek getiriye bakmak da aslında orada o finansal okuryazarlık tabii ki önemli ama burada bu risk değerlerini de bence denetlemek ve düzenlemek de önemli bir parametre. Yani yatırımcıyı getiri arayışı içerisinde olduğu için açgözlükle suçlamak da doğru değil bence. Ama artık öyle bir dönemdeyiz ki detayları oldukça önemli olan bir süreçten geçiyoruz. O yüzden ilerleyen süreçte yatırımcılar fon alımı yaparken artık getiri ziyade bence herkes fon içeriğine, bu fonlarda ne var, hangi kurum bu fonu çıkartmış, bunlar önemli olacaktır. Tabii burada bu süreçte elma ile armutun da biraz daha karıştığı bir görünüm de var. Yani tasfiye sürecinin açısından da burada bu sürecin bir noktada tamamlanmış

0: olması ve likiditesi olan şirketlerin de bu noktada hızlı aksiyon alması, işte bu önemli olacaktır. Buna da dikkat etmek lazım. Bu süreçlere o yüzden hani ön yargıyla bakmaktan ziyade detaylara bakmak, şirket açıklamalarına da bakmak bence önemli. Ama yatırımcı açısından bakıldığında yatırımcının artık bu fon süreçlerine sadece para piyasası fonu var, riskleri düşük deyip almaktan artık herkes imtina edecektir. Açıklamalar, hisse senedi varlıkları ne yönde evrilmiş, hangi şirketler var, bu şirketlerin değeri nedir, biraz daha sorgulayacağımız bir dönem. İlk etapta hani bu buradaki çıkışların birazdan mevduata kayması söz konusu olabilir ama faiz indirimleri, mevduattaki geri çekilme, Borsa İstanbul'un normalleşmesi, tekrar yükselişlerin görülmesi hikayesi bence tekrar bu yatırımcıyı içeri sokacaktır. Fon piyasasında da evet korkular, endişeler olabilir ama orada doğru yapan, işini doğru yürüten kurumlar da var. Bu süreçte farklı etkilenmiş kurumlar da var. O yüzden o ayrışmayı iyi yapabilmek oldukça kıymetli.
1: Tabii asla genellemiyoruz elbette ama yatırımcının bu yaşananlardan sonra genel bir panik havasında olmasını ve algısını da tabii ki anlamak gerekiyor. 8 numaraya gelelim mi?
0: Gelelim.
1: Hadi gelelim.
0: Şimdi burada Gübretaş var. Hani salt bir tarımsal sanayi şirketi değil aslında baktığımız zaman. Altın tarafındaki yatırımlar artık bu süreçte hem madencilik, petrokimya tarafında da aslında çok uluslu bir yatırım durumuna bürünmüş olması önemli. Aslında 3 ana iş kolu var burada bakıldığında. Bu 3 ana iş koluna odaklanmak lazım. Söğüt altın madeni tarafı önemli. Bilançolarda bu kısmın artık kendini hissettirmeye başladığı bir görünüm var. Bu madendeki üretimin de aslında yıllar içinde kademeli olarak artışıyla birlikte burada olumlu yansıması hikayesi ön planda olacaktır. Hani klasik sanayi çarpanlarına ek olarak aslında madencilik sektörü çarpanlarının da ona göre bakılması gereken de bir görünüm. Belki buradaki o altın madencilik tarafındaki makinelerin artması, buradaki pozitif katkı önemli olacaktır. Ama tarımsal alanda da önemli bir partner. Oradaki gelirleri de es geçmemek lazım.
1: Şimdi fon portföylerinde de yer alan bir hisse olarak bugün temel değerlemeden bağımsız olarak baktığınızda likidite ve pozisyon yoğunlaşması riskini nasıl değerlendirirsiniz burada?
0: Şimdi buna çok daha detaylı bakmak lazım. Burada biraz daha hani üstün daha kısa bir ifadede bulunmak isterim açıkçası.
1: Tabii.
0: Burada bu son dönemde hızlı fiyatlanmalardan etkilenen şirketlerden bir tanesidir. Geri çekilme hikayesini takip ettik. Hani 512 liralardan bir geri çekilme var. Toparlanış bir miktar yaşanmış ama tabii bu toparlanmanın yaşanması uzun bir süreç. Yani orada o hisse varlığının da orada olması hikayesi. Belki süreci biraz daha uzatabilir. Biraz daha uzun vadeye bakış açısı olarak aslında temele dayalı, o beklentiye dayalı bir görünümde 8 numarada Gübretaş yerini almış olduğunu söyleyebilirim.
1: 9 numarayla devam edelim mi?
0: Tabii
1: buyurun.
0: Ki. Ereğli var burada da. Yani Ereğli bakıldığında hem Erdemir Maden İşdemir iştirakleriyle aslında Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticisi olan bir şirket. Ve otomotiv tarafında beyaz eşya, boru imalatı, inşaat gibi alanlarda yassı ve uzun çelik tedariği sağlıyor. Ve ham maddede aslında ham maddeden nihai ürüne uzanan güçlü bir süreçten bahsediyoruz. Entegrasyon sürecinden bahsediyoruz. Sanayinin temel taşlarından bir tanesi aslında. Burada bu fiyatlamalarda tabii daha önceki o hızlı fiyatlamaların geri çekildiğini konuşmuştuk hep. İşte yeşil çelik dönüşü hikayesi, ham madde yatırımlarının getirdiği sermaye baskısı hikayesi burada önemli bir görünümdü. Çin'deki süreç de tabii çok kıymetli.
1: Evet, çok önemli.
0: Yani oraya da esas bakmak lazım.
1: Amerika-Çin ticaret dengesi de burada öne çıkıyor.
0: Kesinlikle, yani Çin tarafındaki bu talep üretim dengesi, anti-dumping kararlarının etkileri bu sektöre de yansımalar açısından takip edeceğimiz bir görünüm sunuyor açıkçası. Çelik marjlarında yaşanabilecek olumlu toparlanma hisse senedine de olumlu bir karlılığa da olumlu bir toparlanma etkisi yaratacaktır. Bakıldığında bu fiyatlamaların etkisiyle de aslında cazip noktalara gelmişte bir görünüm var.
1: Peki küresel çelik fiyatlarında bir toparlanmayı tam olarak görmeden Ereğli tarafında kalıcı bir yeniden değerleme mümkün mü?
0: Oradaki tabii bu esas parametre hızlı bir yükseliş hikayesinden bahsetmek için buraya bakmak faydalı. Belki burada o maliyet baskısının, o sermaye yönetiminin, bilanço yönetimi açısından da bu süreçlerin toparlanması da önemli olacaktır. Burayı takip etmek gerekebilir. Oradaki toparlanma olumlu yansıyacaktır. Esas parametre budur. Ama birçok farklı kolda da aktif olarak sürdürmesi süreci de önemli bir açıklama.
1: Geldik 10 numaraya. Son 2 oyuncunuz günün ilk 11'inde.
0: Evet, burada Koç Holding.

0: var holdinglerimizden.
1: Şimdi Sabancı Holding arkada kanada koydunuz gerçi. İleride Koç Holding. Neden Koç Holding ileride? Sürpriz yapmaya daha mı yakın? Sürprizini bekliyorsun.
0: Futboldan az çok anlayan bir işi çok güzel bir soru.
1: Gole daha mı yakın değil
0: Gole
1: o
0: daha
1: zaman?
0: Yakın bir şirket bence. Çünkü burada bakıldığı zaman aslında Koç Holding fiyatlamasında uzun zamandır devam eden bu iskontoluk süreci bence holdingler açısından önemli bir paydaş. Yani bu bankacılık sonrası holdinglerin yükselme hikayesini beklediğimiz görünümde bence burada Koç Holding hem şirketin operasyonları, halka açık iştirakleri baktığımız zaman enerji, otomotiv, finans ve dayanıklı tüketimi takip ediyoruz. Önemli bir portföy çeşitliliği bu. Bu yüksek iştirak kalitesinin de olması aslında şirketler açısından da Borsa İstanbul'da yatırımcılar arasında da en çok takip ettikleri bir görünüm. Düzenli temettü hikayesi sola bilançosunda güçlü bir net nakit pozisyonu da yaratıyor. Buna dikkat etmek lazım. Bu nakit gücü de yüksek faiz ortamında aslında bir satın alma esnekliği de kazandıran bir unsur. O yüzden piyasa topar parlanıp güçlendiği görünümde Koç Holding'in de güçlenmesini bekleriz açıkçası. Ve bunun da fiyatlamalara yansımasını göreceğimiz iskontolu kalmış şirketlerimizden bir tanesi.
1: O zaman fon krizinden sonra likiditenin yeniden normalleşmesinde Koç Holding gibi hem büyük hem de likit hisselerin rolü değil mi?
0: Çok önemli.
1: Çok önemli olacak.
0: Kesinlikle.
1: Peki tekrar Borsa İstanbul'a bakmak istiyorum ben. Son formayı biraz bırakalım, merak da edelim istiyorum. Borsa İstanbul'un yönü 13.172. Yarım puanın üzerinde geri çekilme yaşıyor bugün. Yarın haftanın son işlem günü. Bugünkü beklentiniz ne yönde Borsa İstanbul tarafında?
0: Beklentiler aslında sınırlı bir geri çekilme, sınırlı bir yükseliş. Yani daha çok yatay bir seyir görme ihtimalimiz yüksek. O sınırlı yüksek geri çekilmeleri aslında açtığımız bir görünüm var. Endeks düzenlemeleri önemli. Buradaki düşüşleri de sınırlayan bir unsur. Aslında bakıldığı zaman hani bu geri çekilmeler de aynı etkiyi yaratmıyor zaten. O etkinin de sınırlandığını, piyasa değerinin geri çekilmesiyle birlikte etkinin de sınırlandığı bir görünüm var. O yüzden burada bir süre daha bu yatay seyir görülebilir. Ani fiyatlamalar olumlu etkilerde gözükmesi çok normal. Bu aslında fon tasfiye sürecinin netleşmesi, oradaki görünüm, herkesin o baskı, satış baskısı beklenmesi, beklentisinin azalması Borsa İstanbul'a da olumlu yansıyacaktır. Birçok parametre var. İşte Birleşmiş Milletler vardı. Evet. Amerika'daki aslında o süreç, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları.
1: Çok önemliydi. İş insanlarıyla da bir araya geldiğinde çok önemli de açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisine ilişkin yabancı algısını güçlendirecek açıklamalardı. Hedef 100 milyar dolar dedi.
0: Kesinlikle. Yani bu açıklamalar, bu süreçler burada hangi şirketlerin ön plana çıkma beklentisi? Tabii biz bu süreci konuştuğumuz, bu süreç netleştikten sonra esas buraları konuşmaya başlayacağız. O yüzden beklentileri de olumlu yönde etkileyecek bir unsur. Artık bu düzenlemelerin gelmesiyle birlikte biz MSCI uyarılarını geri bıraktık zaten hali hazırda. O yüzden yabancı ilgisinin gelişebilmesi ya da bu beklentilerin oluşması, yani tam olarak o ilginin gelmesi de Amerika'daki sürece de bağlı. Faiz artış sürecine de girdi Amerika. O yüzden hani burada o beklentiler buradan olumlu yansıyacak, olumlu nemalanacak şirketler ön plana çıkacağı bir görünüm takip edebiliriz. Ama şu aşamada daha yatay, daha sıkışık, geri çekilmelerin daha olası olduğu bir senaryo var gibi duruyor açıkçası.
1: O zaman endeks yükseldi miden çok acaba o yükseliş tabana yayılıyor mu değil mi aslında? Onun en çok oraya bakmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle, yani bu tabana yayılan bir yükseliş hareketi mi? Bu etki devam ediyor mu? Bunlar önemli olacaktır. Buradaki bu süreç net bir rota çizilmesi durumu, işte satış baskısı oluşturma hikayesinin önlenebilmesi adına atılan adımlar, yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi. Çünkü bir noktada bu hani sınırlı bir etki, aslında hacimsel baktığımız zaman da bu sınırlı bir etkiyi de takip ediyoruz. Orası önemli olacaktır. Ama BIST 30 tarafındaki hareketlilik, bu konuştuğumuz şirketlerdeki aslında İskontoluk hikayesinin olumlu yansıması Borsa İstanbul'a da olumlu yansıyacaktır, ama hani o daha önce 15.000 seviyelerine hızlı bir yükseliş hareketi beklemek için şu an erken, ama hani bu toparlanmada bir satış şirketlerine ciddi bir toparlanma söz konusu olursa o zaman biz o daha önceki gördüğümüz yüksek seviyeleri de görmemiz olası olur.
1: Peki tabii fon krizi bir tarafta, yabancı kriz girişi çok önemli, Türkiye'nin risk primi çok önemli. O 13.500 bandına tekrar yönelmesi için en kritik gösterge ne olur?
0: Şimdi
1: tabii bir tarafta petrol fiyatlaması da var.
0: Kesinlikle. Şimdi burada bu göstergelerde aslında biz bu konuları konuşmadan önce işte bu anomalileri hep konuştuğumuz, işte bu yüksek

0: ciddi bir görünümde nasıl aksiyon alacağı daha önemli olacaktır tabii Merkez Bankası'nın.
1: Yeterince merak ettik bence. Son 11 numaraya bakalım. Hangi sektör, hangi hisse 11 numarada son oyuncumuz?
0: Şimdi uzun zamandır aslında bizim takip ettiğimiz ve ifade ettiğimiz ilk 11'de yerini alan bir şirket Astor var.
1: Evet, her portföyde gördüğümüz bir hisse.
0: Burada tabii birçok hikaye var. Hem küresel yeşil enerji dönüşümü, elektrik şebekesi yatırımlarından da olan, odağında olan ve yüksek ihracat noktasında da önemli bir şirket aslında. Burada tabii burada Türkiye'nin transformatör, anahtarlama üretiminde de lider oyuncusu, güç transformatörlerinin, dağıtım transformatörlerinin önem arz ettiği süreçte bu yüksek gelirim hatlarında imal etmesi önemli bir şirket hikayesi yaratıyor açıkçası. Hem geniş bir yelpaze, endüstriyel tesislerde de var, veri merkezlerine kadar da geniş bir yelpaze sunuyor. Bu hikaye önemli. Tabii burada şimdi bu ihracat noktasında da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ihracatı da arttırması, bu kapasite kullanımı noktasında da önemli bir konumlanma söz konusu olması hem yeni yatırımlar hem de kapasite artışlarını da ön plana çıkartıyor. Bu da şirket beklentilerindeki fiyatlamalara da yansıyor. Çok ciddi bir geri çekilme de takip ettiğimiz zaten şu an grafiklerden de görüyoruz. Bu hikayenin devam etme beklentimiz var. Tabii bu kısa vadeli bir yol değil. Aslında temele dayalı, bu tüm şirketler temele dayalı ve beklentiye dayalı uzun vadeli bir rota. Yani bu haftanın ilk 11'i, evet günün ilk 11'i belki konuşuyoruz ama bu aşamada hızlı fiyatlanmayı da çok görmemiz olası değil bu tarz şirketlerde açıkçası. Çünkü çok hızlı fiyatlanmaları da takip etmiştik.
1: Tabii, evet.
0: Temel beklentiler.
1: Volatilitesi de yüksek. Evet, ihracat tarafı hikayesi oldukça güçlü ama volatilite de yüksek. %1 geride şu anda Astor Enerji.
0: Tabi bakıldığı zaman 245 liralara kadar düşmüş tasfiyesinin sürecinden, o süreçteki yaşanan dalgalanmalarda. O yüzden hani bu toparlanma hikayesinin devam etmesi beklenebilir. Biraz daha bu dönemlerde kısa vadeli ise konuşmaktan ziyade biraz da uzun vadeli beklenti paylaşmanın dönemi olduğunu ve bu kadar geri çekilmelerde fırsatlar yarattığı da bir görünüm sunduğunu söylemekte fayda var.
1: Evet, ilk 11'i sahaya sürdünüz Borsa İstanbul'da. Şimdi özellikle programın sonuna da geldik ekonomi notlarının. Şunu da altını çizmek istiyorum. Evet, inanılmaz bir bilgi kirliliği var tabii. SPK'nın resmi verisini söyleyelim. 7 portföy yönetim şirketi, 131 fon tasfiyesi ve tekil yatırımcı sayısı da 455.758. Burada yatırımcıya bir mesaj verelim. Resmi açıklamaların dışında değil mi? Özellikle buna itibar etmek gerekiyor. Çünkü panik yapabilir, panikle yanlış bir aksiyonda bulunabilir. Şimdi son zaten, bir değerlendirmenizi almak istiyorum.
0: Evet, oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden de bilgi kirliliğinin önlenmesi ve sadece resmi kaynaklara bağlı kalınması çok kıymetli. Burada çok ciddi bir yatırımcı var ve artık zaten o tasfiye sürecine girildi. Emir verdiyseniz, eğer emriniz iptal olduysa hakkınızı aramanız adına gitilen rotalar da söz konusu. Buna da dikkat etmekte fayda var. Aslında hem SPK'nın hem işte Takas Bank'ın açıklamaları var, resmi açıklamalar. Bunları yatırımcının takip etmesi önemli olacaktır. Bu süreçlerde bu ekonomi yönetiminde açıklamaları çok kıymetli. Yatırımcıların bunlara dikkat etmesi lazım.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Analizleriniz
0: ben
1: çok kıymetli. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ekonomi notlarını bitirelim efendim. Alpara yayını Piyasa Saati ile devam ediyor.

0: kaçılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak

0: Üstahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
4: Rastgele güven kaptan.
5: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca

0: dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
1: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
2: Biz bugün nereye gidecektik ya?
3: Spora.
2: Değil.
3: Çocuğun kursu.
2: Değil ya.
4: Maça.
2: Değil babacığım.
3: Buldum. Petrol ofisi.
5: Petrol ofisi kampanyası.
2: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
6: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
2: pozitif puan hediye.
1: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Baharda Gölevi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sabancı.
2: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
3: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Konya ve Nevşehir 18, Kayseri 23, Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 20.

6 en düşük sıcaklığı 13, Denizli 24, Aydın 27, Muğla 26, Manisa 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 18, Karabük 20, Rize 24, Samsun 22. Erzurum çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 27, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 29, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Yayınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Haftanın 4. işlem günündeyiz. Hem küresel piyasalardaki son fiyatlamaları konuşacağız hem de içerideki Borsa İstanbul'daki son gündem maddeleri ve tasfiye sürecine ilişkin yeni başlıkları değerlendireceğiz. Ama önce gidelim bakalım güne hangi fiyatlamalarla devam ediyoruz. Hem küresel hisse senedi endeksine baktığımızda ABD tarafında dün spot piyasada satışlar geldi. S&P 500 0.75, Nasdaq'ta da 0.95'lik bir geri çekilme vardı. Endeks kontratlarında da bugün yine benzer bir tablo bizi karşılıyor diyelim. Avrupa'ya baktığımızda sabah saatlerinde vadeli kontratlarında hafif satıcılı bir görünüm vardı. Son tabloya baktığımızda Frankfurt negatif ayrışırken Londra tarafında da yeşil renkler hakim diyelim. Buradan geçelim Asya'ya bakalım. Japonya Nikkei'de %1'lik bir yükseliş vardı. Yine gecelik seans kapanışında bu civardan yaparken Güney Kore Kospi Endeksinde %1'e yakın bir yükseliş derken diğer geri kalan Asya Pasifik tarafındaki hisse senedi endeksine negatif tarafta günlük kapanışlarını gerçekleştirdi. MSCI Asya Japonya endeksinde yaklaşık %1'lik bir aşağıda kapanışta gördük diyelim. Dün zaten piyasanın yeniden hikayesi petrol tarafına dönmüştü. Küresel hisse senedi endekslerinde yüksek petrol eşittir yüksek enflasyon ve beraberinde de daha yüksek faiz tarafıyla beraber Amerika'dan güçlü bir PMI verisi görmüştük. Faiz indirimlerinden ziyade FED daha da şahin kalacak beklentisi aslında biraz risk iştahını küresel tarafta bozdu diyelim. Buradan geçelim bakalım ABD tahvillerine 10 yıllık tahvil faizi yeniden %5'in üzerine kadar yükseldi. Son tablo itibariyle baktığımızda %5,11 rakamını görüyoruz. Yine tahviller tarafında alıcılı seyirde hakim olurken 2007'den beri görülen en yüksek seviyede 10 yıllık tahvil faizinde takip ettik. Burada tabii sadece Fed'i konuşmuyoruz. Petrolün yeniden 100 dolar üzerine gelmesi, birazdan son fiyatlamaya bakacağız. Yine güçlü ABD ekonomik verileriyle beraber Fed faiz artırma ihtimallerini yıl sonuna kadar daha da şahinleştirebilirle beraber tahvil faizlerinde yukarı yönlü itilmelerde takip ettik. Burada tabii ki %5 artık yeni normal mi diye konuştuğumuz bir dönemden de geçiyoruz. Enerji emtia tarafında Brent petrol dün sert bir geri çekilmesi var. Düzeltelim, sert bir yükselişi vardı. Yeniden 100 dolar üzerine kadar kendini atmıştı. Son tabloda 104 doları takip ediyoruz. Gün özelinde de %1'lik bir yükselişi var. Yine ham petrolde de 92 dolarlar önemli. Burada 90 doların üzerine kadar bir yükseliş gördük. İran tarafının ABD baskısına boyun eğmeyeceği yönündeki açıklamalar Hürmüz konusunda da artık hızlı bir normalleşme beklentisini yeniden zayıflattı. Dolayısıyla da 100 doların altında bir kalıcılık şu an için görmedik emtia enerji piyasalarında diyelim. Burada tabii ki Hürmüz'ün arzının ne kadar süre daha aksayacağı buradaki en önemli başlıklardan bir tanesi. Buradan bakalım değerli metallere. Ons altına dün sert bir satış vardı. 4290 dolardan günü kapatmıştı. Bugün de 4283 doları görüyoruz. Sınırlı bir geri çekilmesi var. Burada tabii

0: jeopolitik risk devam ederken yüksek tahvil faizleriyle beraber güvenli liman talebinin önüne geçtiğini, altın fiyatlarının aslında değerli metaller grubunun hepsinde bu baskının devam ettiğini görüyoruz. Gümüş tarafında da 64 dolar ekrana yansıyan fiyat diyelim. Buradan dönelim içeriye bakalım. Borsa İstanbul dün yarım puanlık bir yükselişi vardı. Sınırlı da olsa bir toparlanma görmüştük. Tabii burada küresel taraftaki petrol faiz baskısından çok içeride tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceği ve piyasadaki likiditenin de ne zaman normale döneceği Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar arasında. Dolayısıyla yatırımcılar tarafındaki asıl sorulardan bir tanesi satış baskısı geride mi kaldı yoksa piyasa pozisyonlarında yeniden dengelenme süreci devam mı ediyor diye de soru işaretleri var. Gün özelinde de eksi tarafta başlayan Borsa İstanbul'da %1'likte bir neredeyse geri çekimi var. 13.145 puanı görüyoruz. Son fiyatlamaları aktardık. Dönelim bakalım buradan yorumları almaya gidelim. Inveo Portföy Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizlere eşlik edecek bu bölümde. Betül Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Borsa İstanbul'dan içeriden başlayalım. Geçtiğimiz haftadan bu yana takip ettiğimiz fonların tasfiye süreci, 131 tane fonun tasfiyesini takip ederken SPK'dan üst üste gelen adımları konuşuyoruz. 3 aydan 6 aya çıkarılma söz konusuydu. Burada tabii ki daha erken de bitebilir ama 6 aydan da daha fazla da uzayabilir de bir şeklinde esneklik yaptı. Ama burada uzun zamana yayılması kritik noktalardan bir tanesi. Yine dün rakamları da netleştirdi SPK. Özellikle sosyal medyada dönen yanlış bilgilerin önüne geçmek için şu 131 tane fonda 455.758 tekil yatırımcı var açıklamasında bulundu. Dolayısıyla yüzlerce yatırımcıdan da buradan bahsediyoruz diyelim. Yine Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Ödeme süreci uygulama detayları ele alınacak. Burada kritik bir toplantı yapacağız da dedi. Aslında böyle son gündem maddelerini özetlemek istedim. Siz ne dersiniz bu son Borsa İstanbul'da yaşananlar adına?
1: Tabii aslında baktığımız zaman buradaki öncelikle sürecin uzadığını takip ediyoruz. 3 aydan 6 aya gibi uzatma söz konusu. Dediğiniz gibi zaten bu süreci daha uzatılabilir, daha kısa sürede de hallolabilir. Özellikle tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kurum ve kuruluşların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'na yapılacak toplantıda tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmaların ele alınacağı belirtildi. Bugün ve yarın devam ediyor olacak. Bugün öğleden sonra Amerika'dan dönüşle birlikte aslında başlıyor olacak buradaki toplantı. Bugün ve yarın itibariyle aslında buradan çıkacak başlıklar ve bu anlamda yatırımcıların da biraz önce aslında değindiğiniz gibi kirli bilgi akışı çok fazla var. Hem sosyal medyada ki bu konuda gerekli düzenlemelerde zaten yapılıyor, önlemler de alınıyor ancak bununla beraber resmi kaynaklardan gelen açıklamalar oldukça kritik. Bu tarafta sadece resmi kaynaktan gelecek açıklamalara bu anlamda inanmaları ve bu anlamda aslında değer vermeleri daha kıymetli. Neden? Çünkü aslında çok fazla bilgi kirliliği var. Bu anlamda yanlış haber akışlarına söz konusu olabildiğini takip ediyoruz. Ve bu anlamda da zaten yatırımcılardan gelen panikle birlikte birçok aslında şeye maruz kalıyoruz. Çoğu portföy yöneticisi gibi. Bu tarafta gelecek haber akışlarının resmi kaynaklardan geliyor olması oldukça önemli. Bunu da tekrar tekrar vurgulamış olalım. Aslında Borsa İstanbul'da baktığımız zaman 13.600 seviyesinin altındaki fiyatlamanın dengelenme çabasının aslında devam ettiğini görüyoruz. Ki zaten biraz önce başlıklarda da küresel tarafta zaten şu an için gündem oldukça yoğun. Enerji fiyatları oldukça volatilitesi yüksek olarak takip ediyoruz. Endekste her ne kadar toparlanma çabasını zaman zaman görüyor olsak da aslında küresel tarafta yüksek tahvil faizleri ve enerji fiyatlarındaki bu volatilite yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanıyor olması ve diplomasiyle aslında hala bu sürecin sonlanmamış oluşu bu tarafta içeride de gelişmekte olan ülkelerde de yine itibariyle baskının, risk iştahının baskılanmasının etkisini gösteriyor. Evet iç gündemimizde fonlar ve tasfiye süreci ve burada likiditenin kontrolü ve likidite tarafında burada gelişmeler takip edilirken diğer yandan da küresel tarafta da risk açıkçası buradaki riskin hala yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. İştahın oldukça zayıf kaldığını söyleyebiliriz.
0: Evet, arka arkaya atılan adımlardan bahsettik. Gerek ekonomi yönetiminden, SPK'dan, merkezden gelen likidite adımları oldukça önemliydi. Burada tabii likidite sorunlarının kaynağına inip orayı çözmek için de gelen hamleler vardı ki sıkışıklığın giderilmesi ve bulaşma riskinin de önlenmesi adına. Özellikle tabii piyasaya verilen bu yukarıdan gelen bilgilerde sistemik bir sorun olmadığı mesajı yine Mehmet Şimşek Hazine Bakanı altını çizdi. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yapısal bir sorun yok mesajını tekrar yineledi. Dolayısıyla sizce piyasalar bu mesajı

0: Ne kadar satın alıyor? Geçen hafta hemen satışın ardından gelen hamlelerle piyasa toplandı ama yeniden bugüne dönüyoruz. Hala bir satış baskısı da devam ediyor. Dolayısıyla güvenin bu yeniden tesis edilmesi için farklı somut adımlar görmemiz yeterli mi? Yoksa şu anki atılan adımlar sizce piyasaya yeniden güven kazandırır mı?
1: Atılan adımlar ve bununla birlikte de aslında devam edecek tabii ki. Aslında sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin buradaki yani biraz daha bu tarafta hisse tarafındaki fonların tasfiyesi, para piyasası fonlarındaki daha likit taraftaki fonlarda yatırımcıların hala paraları alınmıyor oluşu bu tarafta tabii ki tedirginleştiriyor ve çoğu aslında PYŞ tarafında da benzer telefonlar alıyoruz. Ancak bununla beraber hem fonların iş dizaynı hem de bununla birlikte bir uyum sürecinin içerisindeyiz. Buradaki uyum süreci sonlandığı takdirde ve buradaki aslında tasfiye sürecinin de başarılı bir şekilde yönetilmesiyle birlikte önümüzdeki dönem daha sağlam, daha güçlü bir şekilde aslında piyasada daha rasyonel hareketler görebiliriz diyebiliriz. Ve buradaki hareketlerin artık birazdan momentum kazandığı ve sağlıklı fiyat hareketlerinin yansıdığı ve buradaki piyasanın daha dediğimiz gibi sağlıklı fiyat hareketleriyle birlikte oluşumun bu anlamda devam ettiğini görebiliriz. Ancak buradaki tasfiye süreci ve tasfiye sürecinin ardından bu sürecin nasıl yönetileceği biraz daha buradaki başlıklar ve buradaki belirsizliklerin biraz daha gideriliyor olması burada işten yeniden gündeme yani işten yeniden güç kazanması için oldukça önemli ve kritik diyebiliriz. Çünkü burada tedirginliğin hala yüksek seviyede olduğunu söyleyebiliriz ama dediğimiz gibi resmi taraftan gelen haber akışları oldukça kıymetli. Bunlara biraz daha önem vermek daha doğru olacaktır. Çünkü şurada 455 bin tane yatırımcının etkilendiği bir fiyat hareketliğinden ve buradaki aslında problemden bahsediyoruz. Oldukça önemli bir sayı.
0: Evet, yüzlerce bin yatırımcı aslında birçok kafasında soru işareti var. Bir yandan hukuki süreç yine yayın başında bahsettik bir diğer ayağı sadece tasfiye konuşmuyoruz. Bu noktaya nasıl gelindi? Sorumluluk zincirinde ne olduğu da soruşturuluyor. Yine üst üste gözaltıları takip ediyoruz. İkinci dalga operasyon başlatılmıştı. Gerek sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için birçok hesapta kapatılmıştı. Burada tabii yatırımcım ne zaman param geri dönecek diye bir sorusu var. Bir de benzer bir yapının tekrar yaşanmaması için hangi mekanizmaların kurulacağı, bu şeffaflık ilkesi gereği nasıl adımlar atılacak ve ne kadar uygulama noktasında önemli olacak? Buraya da tabii ki odaklanmaya devam ediyor. Bundan sonrası için ne dersiniz peki yatırımcı tarafından? Piyasanın beklediği tam olarak nedir? Yani sorunlar ortaya çıkarken güvenin de yeniden sağlanmasını konuşuyoruz. Yeni denetim mekanizması yatırımcılara daha ne kadar fazla güven aşılamaya devam eder?
1: Aslında yeni düzenleme ile birlikte buradaki var olan problemlerin aslında gideriliyor olması ve yeni düzenleme ile beraber aslında burada hem bu burada çok farklılaştığını, getirilerin önemli derecede farklılaştığını ve getiriler arasındaki farklılıklarda burada artık gelen nasıl diyebiliriz, absürt fiyatlamaların yaşandığını takip ediyorduk. Ki burada hem endeks cephesindeki gerekli şirketlerin giriyor olması ve 27 şirketin bu anlamda çıkartılıyor oluşu. Bununla beraber burada yapısal düzenlemelerin devam ediyor oluşu. Yapısal düzenlemelerin artık bu uygulamalarının dediğimiz gibi aslında sağlandıktan sonra ve buradaki süreç yönetildikten sonra, başarılı bir şekilde yönetildikten sonra buradaki uyum süreciyle beraber burada bu tarafta herhangi bir şekilde fon yönetimi tarafında en azından bununla beraber getirilerde biraz daha maksimize edilmesinin belli kurallar ve koşullar neticesinde aslında uygulanmasının ne kadar sağlıklı olabileceğini önümüzdeki süreçte olabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak burada şu biraz daha önemli. Dediğimiz gibi endeks cephesinde yapısal düzenlemeler söz konusu. Buradaki mevzuat tarafında yapısal düzenlemeler söz konusu. Ancak bu uyum süreci ve bu uyumu sağlandıktan sonra daha sağlıklı buradaki fiyatlamalar ve daha sağlıklı bilgi akışına maruz kaldığı durumda ve burada aslında bu şeffaflığın artık bütün fon piyasasına yansımasıyla beraber ve buradaki önlemlerin alınmasının ardından yatırımcının güveninin yeniden kazanılabileceğini ve var olan aslında buradaki akışın yeniden sağlam bir şekilde, güçlü bir şekilde devam edeceği görüşündeyiz.
0: Evet, yine yatırımcı psikolojisi açısından kritik sorulardan bir tanesi daha soracağım. Piyasa ne zaman normale döner? Evet, SPK 3 aydan sonra 6 aya kadar yükseltti. Burada tabii azami ve asgari bu süre zarflarında aslında marjlarını da çok esnek bıraktı. Yine sizinle de konuştuk. Dolayısıyla şimdi tasfiye kaynaklı satış gerçekten bittiğinde mi normale döner deriz piyasa? Yoksa üst üste yükselmeler başladığında mı? Bir de yani gönüllü alıcının yeniden piyasaya geldiğini görmemiz hangi anlamda başladı? Yani ne zaman borsa yeniden normale döndü deriz?
1: Öyle aslında tabii ki bu tasfiye sürecinin tamamlanıyor olması oldukça önemli ve kritik buradaki momentumun güç kazanması anlamında. Ama bir uyum sürecinden özellikle altını çizerek vurgulamak istedim. Uyum süreci boyunca da BIST 30 hisselerine daha fazla rağbetin gerçekleşebileceğini, burada daha fazla ilginin artabileceğini özellikle söyleyebiliriz. Bununla birlikte de aslında özellikle belli şirketler bazında, belli sektörler bazında yeniden sağlıklı fiyat akışına maruz kalabiliriz. Ama bunun için önemli olan durumlardan bir tanesi de her ne kadar buradaki süreç oldukça kritik ve belirleyici olsa da enerji tarafındaki hareketlilik. Yani buradaki diplomasiyle çözülmesi durumunda Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisinin yeniden güç kazanması durumunda aslında enflasyondaki düşüş ivmesinin devam etmesi, bununla beraber Merkez Bankası'nın gevşeyici politikasına devam etmesi piyasayı genel itibariyle destekleyici unsur. Bununla beraber zaten bankacılık oldukça geri planda kaldı yıl içerisinde. Bankacılık, holding ve burada GYO tarafına yeniden bir hareketliliği gündeme getirebilir. Zaten yeni mevzuatla birlikte BIST 30 tarafında güçlü bir momentum söz konusu olabilir. Bununla beraber de aslında bu uyum süreci ve uyum sürecinin ardından da tasfiye sürecinin sona ermesi burada özellikle son çeyrekte güçlü bir performansın yakalanmasında izlediğimiz başlıklardan bir tanesi diyebiliriz. Ancak burada tasfiye süreci ve buradaki başlıkların belirlenmesi, ödeme durumu ve bu taraftaki zamanlamanın aslında biraz daha netleşmesi daha doğru olacaktır. Buradaki adımların atılması ve burada yeniden piyasaya giriş için bizim yeniden yatırımcı kazanabilmemiz anlamında.
0: Evet, şimdi Sayın Şimşek piyasanın %90'ı sağlıklı işlemeye devam ediyor dedi. Burada da tekrar bir güven mesajını yineledi. Yani güven tesis etmesi için yatırımcılar tarafından, ama şimdi Eylül ayının ilk iki haftasına bakıyoruz. Para piyasası fonlarından yaklaşık 4 milyar dolarlık bir çıkış var. Aynı dönemde TL mevduatlara baktık. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir büyüme. Goldman Sachs'a bu noktada bir analiz de yayınladı zaten. Fonlardan çıkan paralar TL mevduata kayıyor dedi. Şimdi ilk bakışta aslında yatırımcı döviz ve altın almak yerine TL mevduata parasını park etmiş gibi de görünen bir yapı var. İstatistiki olarak rakamlara baktığımızda dolayısıyla aslında yatırımcı buradan tamamen piyasadan çıkmadığını da görüyoruz. Sadece daha likit, daha güvenli gördüğü alana da geçiyor olabilir. Ne dersiniz buraya yönelik? Yani sizce ki bu rotasyon nasıl yorumlamalıyız? Yani tasfiye süreci sakinleştiğinde yeniden para piyasası fonları öne çıkar mı? Yoksa yatırımcı yine bu güvenli likit tarafta kalmaya devam mı eder?
1: Süre güvenli ve likit tarafta kalmaya devam edecektir. Çünkü dediğimiz gibi likit tarafta dahi problemi yaşanıyor olması aslında bir anlamda tabii ki burada güveni sarstı diyebiliriz. Ancak burada her ne kadar verilen mesajların burada güven verici mesajların devam ediyor olması bu anlamda oldukça önemli ve kıymetli. Ama önümüzdeki dönemde dediğimiz gibi aslında evet para piyasası fonlarından bir çıkış söz konusu. Hali hazırda devam eden de bir çıkış söz konusu. Ancak burada getiri anlamında mevduat tarafından daha iyi getiri sağlayan para piyasası fonlarında halen var olan yatırımcıların bir kısmında devam ettiğini görüyoruz. Evet, bir kısım tedirgin ve tedirginliğiyle birlikte mevduat tarafına kayarken bazı yatırımcılarımız da doğru yönetilen para piyasası fonlarında aslında biraz daha burada bir sorun olmadığı para piyasası fonlarında var olan yatırımını devam ettirmekte diyebiliriz. Bununla beraber de önümüzdeki dönemde aslında her ne kadar faizlerde bir düşüş söz konusu olsa da bununla beraber yatırımcıların biraz daha biz bu anlamda güveninin sağlanması, yeniden sağlanması, güven tayini gelecek. Bu taraftaki mesajlar tabii ki kritik olacak ama güvenin yeniden sağlanmasıyla birlikte yeniden aslında hisse senedi ağırlıklı fonlara girişlerin de bu anlamda bir rotasyon anlamında en azından 3 ay sonraki dönemde yeniden bu tarafta hisse senedi yoğun fonlara girişlerin de biraz daha canlılık kazanabileceğini söyleyebiliriz. Dediğiniz gibi zaten buradan çıkışların biraz daha altın ve döviz tarafına değil de mevduat tarafına, ya paranın biz biraz da mevduat tarafına park edildiğini takip ediyoruz. Ama hali hazırda da para piyasası fonlarındaki bu çıkışların tamamen panik satışlarıyla beraber ilk dönemde aslında yaşandığını takip ettik. Buradaki çıkışların biraz daha durulduğunu söylemek mümkün.
0: Evet, bu ortamda bir de dönelim bakalım makro tarafta enflasyon beklentileri diyelim. Dün çünkü hane halkının sektörel taraftaki beklentileri de aldık. Bir de OECD'nin Türkiye raporu vardı. Şimdi Türkiye'de dezenflasyon süreci devam ediyor dedi. Bu yıl sonu için enflasyon tahmini %31,5 olarak revizyon etti diyelim. Diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı Karahan zaten New York'ta gerçekleştirdiği son sunumda zor

0: arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecini sürdüğünün yeniden altını çizmişti ama diğer taraftan yine dün hane halkı beklentisine bakıyoruz. 12 ay sonrası için %45 civarında bir öngörüsü var. Dolayısıyla ekonomi yönetimi ve kurumların gördüğü bu dezenflasyon süreciyle aslında vatandaşın, hane halkın hissettiği enflasyon arasında ciddi bir makas da var. Zaten hane halkı her zaman yüksek bir enflasyon tahminini yıllar boyu hep üzerindeydi bu beklentilerin. Dolayısıyla bu beklentiler arasındaki makası sormak istiyorum. Siz ne dersiniz? Hem yıl sonu beklentinizi burada sorabilirim hem de bu beklentilerin bu kadar ayrışması yeniden bir çıpalama gerektirir mi ekonomi yönetiminden?
1: Durumun aslında kalıcı olup ne kadar kalıcı olmayacağını yıl içerisinde oldukça sık sık konuştuk ve bunu ben mesela kararlı tarafından gelen mesajların da bu tarafta oldukça para politikasına enflasyon cephesinde düşüş eğilimi devam edeceği takdirde gevşeyici para politikasına geçileceği, aksi takdirde sıkı para politikasına devam edileceği yöndeki bu taraftaki şahin tonda açıklamalar da vardı. Şimdi şunu söyleyebiliriz, 5 Ekim'de biz şimdi Eylül ayı enflasyonunu alıyor olacağız ancak her zaman için hissedilen enflasyonla tabii ki burada açıklanan enflasyon arasındaki makasın her zaman biz burada geniş bantlı olduğunu, hatta özellikle pandeminin ardındansa buradaki bantın oldukça ayrıştığını aslında biraz daha takip ettik. Şu an her ne kadar yakınsıyor olsa da buradaki farkın daha da yüksek olduğunu takip ediyorduk. Bu tarafta aslında %2.2 tarafında bir şu an için Eylül ayı enflasyon beklentisi var. Bu tarafta %2'nin altına gelecek bir enflasyon gevşeyici yönde Merkez Bankası'nı destekleyeceğinden yeniden bu tarafta pozitif tabii ki beklentileri doğurabilir, indirim yönündeki beklentileri doğurabilir. Ancak bu sene sonu itibariyle aslında genel itibariyle Ekim ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi, burada Aralık ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi beklentimiz mevcut. Yani yılı biz biraz daha %35 seviyesinde bir faizle tamamlamayı değerlendiriyoruz. Enflasyon cephesine gelecek olursak, enflasyon cephesinde Eylül ayı enflasyonu oldukça kritik olacak. Dediğim gibi 5 Ekim'de açıklanıyor olacak. Buradan gelecek olan enflasyonla beraber %2'nin altına gelecek bir enflasyon, özellikle yıllık tarafta da Kasım 2021'den bu yana %30'un altına inmediğini takip ediyorduk zaten enflasyon tarafını. Yıllık tarafta da %30'un altına gelecek bir enflasyonu burada gene itibariyle aslında destekleyecektir. Bununla beraber bizim her ne kadar %30 seviyesinde olsa da sene sonu enflasyon beklentimiz yıllık tarafta. Burada Eylül ayı enflasyonu oldukça belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın kararı üzerinde aslında daha net bir projeksiyon çiziyor olacaktır.
0: Evet, bir tarafta OECD'nin beklentisi dedik %31'lik enflasyon tahmini yıl sonuna yönelik. Diğer tarafta piyasa beklentisi %29,6 idi. Hane halkı 12 ay sonrası %45 dedik. Bir de tabii üzerine bahsettiniz dış şoklar var. Enerji fiyatları ve arz tarafındaki yeniden riskler hala masada. İşte Brent petrolün 100 dolar üzerine kadar gelmesi enerji faturasını da kabartıyor. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası'nın faiz politikasına bakalım bu noktada. %37'lik faizi indirim alanı ne kadar geniş? Yıl sonuna kadar bir 200 bas puan indirim piyasanın beklediğiydi ama son dönemde biraz beklentiler sanki daha da yükseldi. 300 bas puanlık indirimi duymaya başladık. Şimdi enflasyon düşerken faiz aşağı gelecek ama beklentileri bozmadan bu süreç ne kadar daha hızlı yürütülebilir ve yıl sonunu sizce faizi nerede kapatırız?
1: Çünkü burada iyimser diplomasiyle gelen iyimser fiyatlarının enerji fiyatlarında bir geri çekilme, ancak bunlardan yine 100 doların üzerinde bir petrol fiyatı görüyoruz. Tabii ki bu enflasyon üzerine baskı yaratacaktır. Bu sebeple 300 bas puanlık bir faiz indirimi şu an için bizim beklentilerimiz arasında değil. Bu tarafı biraz daha dışlıyoruz diyebilirim, ancak burada özellikle enerji fiyatlarındaki volatiliteyi baz aldığımız zaman ve enflasyonun %2.5-6 seviyesinde, %2'nin altı seviyesinde aslında açıklandığı zaman bizim dediğim gibi genel beklentimiz aslında Ekim ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi, Aralık ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi. Çünkü burada gelen mesajlar ve açıklamalar, hatta son toplantının ardından içindeki açıklamalara da baktığımız zaman oldukça bu tarafta sıkı para politikasının enflasyon tarafındaki gelişmelere bağlı olarak devam edeceği mesajı vardı. Yani Brent petrol tarafını yakından takip eden bir merkez bankası var. Buradaki volatilite devam ettiği sürece bizim yıl sonunda %35'lik bir faiz tarafında bir beklentimiz var. Yani buradaki durumu biz biraz da 200 bas puanlık bir faiz indirimi olarak yılı 200 bas puanlık bir faiz indirimiyle tamamlayacağı yönündeki görüşümüzü bu anlamda biz koruyoruz diyebilirim. Var olan Brent petrol fiyatlarındaki seyir sebebiyle.
0: Tabii biraz fon piyasasından

0: Ayrı tutarak sektörel de sormak istiyorum. Bu indirim beklentileriyle beraber bankacılık özelinde ne beklersiniz? Çünkü 2026'nın son çeyreğinde yeniden bir toparlanma da bekleniyor. Yılı çok iyi tarafta geçirmemişti. Endeks ve yine karlılık tarafını bilançolarda da takip etmiştik. Faiz indirim döngüsü başlaması halinde nasıl bir seyir görürüz bankacılık tarafında?
1: Şöyle faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte sene içerisinde oldukça baskı altında kalan bankacılık sektöründe artık alım iştahının güç kazandığını ve bu anlamda aslında hareketliliğin ön plana çıktığını takip edebiliriz. Zaten burada bankacılık tarafındaki destekleyici unsurlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın indirimlerine devam edecek yönde olması, enflasyon tarafının %2'nin altına gelmesi buradaki momentumun güç kazanması etkisini gösterecektir. Özellikle yıllık taraftaki performansa baktığımız zaman bankacılık sektörünün yıl içerisinde %0,20'lik bir burada kayıp yatay tarafta aslında bir performans sergilediğini görüyoruz. Burada 0,20'lik yani şu an için bir performans yok. Buradaki kaybını en azından bu süreçte geri aldı diyebiliriz. Ancak yılın özellikle son çeyreğinde bu tarafta bankacılık sektöründe yeniden alım iştahının güç kazandığı bir performans görebiliriz. Bundan sonraki dönemde banka ve holding tarafı da bu tarafı tetikleyecektir. Bu tarafta da alım iştahının güç kazandığını görebiliriz. Faiz indirimiyle beraber aslında GEO ve finans sektörlerinde de sektör anlamda da konuşmamız gerekirse bu tarafta da hareketliliğin olabileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.
0: Evet Betül Hanım, çok teşekkür ederiz yayına değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seanslar.
0: Size de iyi seanslar dileyelim.

0: Emtia piyasalarındaki son tabloyla devam ediyoruz. Petrol yeniden yükselişe geçti. Son 24 saat içerisinde petrol piyasasında sert bir yön değişimi yaşadık. Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif olan Doğu Batı petrol hattının yeniden devreye alınmasıyla 100 dolar altına kadar gerileyen Brent petrolde jeopolitik risklerin öne çıkmasıyla kayıplarını geri aldığını gördük. Dün en düşükle en yüksek seviye arasındaki fark yaklaşık 6 doları buldu. Son fiyatlama itibariyle de Brent petrolde 102-104 dolar bandını da takip ediyoruz. Altın fiyatlarına baktığımızda 105 dolara kadar yükselmiş. Burayı tekrar bir güncelleyelim. %3'e yakın Brent petrolde bir yükselişte gün içinde son fiyatlamada takip ediyoruz. 105 dolarlar burada. Geçen hafta 110 dolarlara kadar da bir yükseliş vardı. Altın tarafına baktığımızda yatar bir seyir var. Merkez Bankası'nın ABD tarafından Fed'in para politikasını daha da sıkılaştırabileceği beklentisiyle dün baskı altında kalmıştı. Yine petrol fiyatlarındaki dünkü gerilemeyle beraber bir miktar destek sağlasa yeniden yükselişlerle altın şu an 4281 dolar bandına kadar gerileme gösterdi diyelim. Goldman Sachs'ta da yine burada yeni bir revizyon da geldi. 4650 dolar dedi. Yıl sonu beklensin aşağı yönlü revizyon. Son fiyatlama altın ons fiyatında da yarım puanlık geri çekilmeyle 4263 doları da ekrana yansıtıyoruz. Diğer taraftan Goldman Sachs altın fiyatlarında düşüş bekliyor. 2026 yıl sonu için altın tarafındaki beklentisini 4900 dolardan 4650 dolara kadar indirdi. Gelecek yıl için olan 5400 dolarlık beklentisini de korudu. Burada tabii yine Fed'e atıfta bulundu. Faiz artışlarının ardından yeniden bir revizyonla beraber tahminini aslında spot piyasa üzerinde kaldığını belirterek aşağı yönlü revizyona Goldman Sachs gittiğini gördük diyelim. Diğer taraftan emtia piyasasında mega El Nino alarmını gördük. Pasifik'te güçlenen El Nino hava olayıyla beraber tarım bölgelerinde kuraklık, aşırı yağış ve sıcaklık riskini büyütürken buğday, mısır, pirinç, kahve, şeker, kakao gibi birçok emtia ürününde de fiyat riskini artırmaya devam ediyor. Küresel tarafta tarım stratejileri, danışmanlık şirketleri de bu uzun süren El Nino hava olayına karşı da küresel gıda fiyatlarının %14 ila %16 oranında artabileceğini öngörüyor. Diğer taraftan gün içerisinde takip edeceğimiz en önemli başlıklardan bir tanesi ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün Washington'da bir araya geliyor. Xi Jinping'in 11 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak zirvenin ana gündeminde ise ticaret savaşı, gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamaları olacak.
1: Dünyanın iki büyük ekonomisi kritik zirvede buluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün Washington'da bir araya geliyor. Zirvenin ana gündemi ekonomi. İki ülke arasındaki ticaret savaşının seyri, gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamaları masanın en önemli başlıkları. Trump ve Xi'nin görüşmesi öncesinde ise iki ülkeden kritik bir adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin mevcut ticaret ateşkesini 10 Ocak 2027'ye kadar uzatmak üzere anlaştı. Böylece iki ülke arasında yeni bir tarife savaşının başlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak Washington'la Pekin arasında çözülmesi gereken çok sayıda dosya bulunuyor. Trump'ın masasında Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla tarım ürünü alması ve Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişiminin artırılması var. Boeing de zirvenin önemli başlıklarından. Çin'in daha önce gündeme gelen 200 Boeing uçağı alımına ilişkin taahhüdünün nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki hakimiyeti de Washington'ın öncelikleri arasında. Elektrikli araçlardan savunma sanayisine, bataryalardan yüksek teknoloji ürünlerine kadar birçok sektörde kullanılan kritik mineraller Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinin önemli başlıklarından biri. Pekin'in gündeminde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik teknoloji kısıtlamaları var. Özellikle yapay zeka çipleri ve ileri teknoloji ürünlerine yönelik ihracat sınırlamaları masada. Zirvenin ekonomi dışındaki en hassas noktası ise Tayvan. Washington'la Pekin arasındaki gerilimin temel başlıklarından biri olan Tayvan konusunda iki liderin vereceği mesajlar yakından izlenecek. İran ve Hürmüz Boğazı da zirvenin gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı ve enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Çin'in İran'la ticareti ve petrol alımları Washington açısından önem taşıyor. Fentanil'le mücadele ve Çin'de tutuklu bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da görüşmede gündeme gelecek başlıklar arasında. Çin lideri 11 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde. Trump ve eşi Melania Trump, Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan'ı askeri törenle karşıladı. Xi Jinping ziyaret öncesinde ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in rakip değil, ortak olması gerektiği mesajını verdi.
0: Evet, emtia piyasalarını konuşacağız bölümde. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay bizlere eşlik edecek. Candaş Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Memnuniyet, hoş bulduk.
0: Şimdi az önce Trump ve Xi görüşmesinin detaylarını ekrana yansıttık. Bugün Washington'da bir araya gelmesini bekliyoruz. Şimdi öncesinde bir ticaret ateşkesi vardı. Bunun uzatılması önemliydi. 2 Ocağı kadar, düzeltelim, 10 Ocağı kadar uzatıldı bu noktada. Kritik mineralleri konuşuyoruz. Dolayısıyla burada ticaret başlığının yanı sıra İran Hürmüz meselesi de aslında piyasanın radarında olacak. Brent petrolün şu an 100 doların üzerine tekrar çıkmasıyla, altında 4300 doların altında olmasıyla aslında görüşmeden gelebilecek mesajlar emtia piyasalarına oldukça tetikleyebilir. Ne dersiniz, buraya yönelik hangi başlıkları takip etmeliyiz ya da hangi başlıkları emtia piyasalarına daha fazla bir yansıma gösterir bugünkü toplantı sonrasında?
2: Kuşkusuz Trump ve Xi arasındaki her görüşme son derece pozitif ve olumlu sirayet ediyor. En azından piyasalara sağlanan haber akışlarından bunu görebiliyoruz, ama görüşmenin akabinde gerçekleşen reel duruma baktığımız zaman aslında teori ile pratiğin çok fazla birbiriyle örtüşmediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün de bu görüşmeden pozitif bir başlık almamız son derece muhtemel. Gerek petrol fiyatlarının yüksekliği noktasında hemfikir olmak ve Hürmüz Boğazı'nda bir an evvel güvenli arz rotasını oluşturarak burada bir çözüm sağlanması, İki taraflı olarak ticaret politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, ticaret hacminin arttırılması, bununla birlikte yapay zeka yatırımları ve nadir toprak elementleri noktasındaki çekişmenin bir çatışmadan ziyade işbirliği halinde sürdürülerek artılması noktasında güçlü bir mutabakat isteğini oluşturduğuna yönelik mesajlar, başlıklar görmemiz son derece olası. Peki sahada böyle bir şey görür müyüz? Kuvvetli muhtemel görmeyiz. Çünkü iki ülke arasında birbirini son derece kıskaca alan ve derinleştiren bir politik baskıdan bahsedebiliriz. Özellikle ABD'nin

0: üzerindeki yaklaşımına bakarak böyle bir çıkarıma gidebiliyoruz. Özellikle Venezuela ve İran'ı burada ayrı tutmakta fayda var. Venezuela, Çin'in en büyük petrol ithalat kalemlerinden biriydi ve ABD'nin Venezuela'da kontrolü ele geçirmesiyle birlikte o tarafta Çin ciddi manada bir darbe uğradı diyebiliriz. Bununla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kuşatma altına alınmış olması ve yine Çin'in en büyük petrol tedarik kanallarından İran'ın bu noktada ciddi manada yaptırımlara maruz kalması, aslında bu iki hamleye baktığımız zaman ABD'nin doğrudan Çin'e yönelik sıkılaştırıcı ve sert politikasının hangi boyuta ulaştığını görebiliyoruz. Buna karşılık tabii Çin'in de atmış olduğu adımlar var. Özellikle de-dolarizasyon noktasında ciddi manada öncülük etmesi ve dolardan kurtulma noktasında aktif politikalar geliştirmesi, BRICS noktasında ciddi manada altını ön plana çıkarması, Şangay Altın Borsası'nın gerek Hong Kong'da gerekse Suudi Arabistan'da bir lisanslı teslimat deposunu oluşturarak dolara karşı alternatif bir para birimi, altın destekli bir para birimiyle bu tarafta oyun kurmaya başladığını görüyoruz. Ve her şeyden önemlisi nadir toprak elementleri noktasında da ciddi manada söz sahibi olan bir ülke. Toparlamak gerekirse olumlu mesajlar görmemiz son derece kuvvetli ve muhtemel olasılık ama sahadaki yansımasının böyle olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla gerek Hürmüz tarafındaki gerginliğin, gerekse enflasyonist baskının bir süre de hayatımızda kalmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Evet, diğer taraftan ABD tahvillerine de bir bakalım istiyorum. Çünkü 30 yıllıklar 5,4'e kadar çıktı. 2004'ten bu yana en yüksek seviye. 10 yıllıklar yine %5'in üzerine kendini attı. Bu da 2000'li yılların başından bu yana zirveler anlamına geliyor. Yani uzun vadeli faizlerde ciddi bir hareket var. Sadece tabii Fed'in şahin olmasını fiyatlamıyor. Enflasyonun daha yapışkan kalması. Yine Amerika'nın uzun vadeli borçlanma maliyetinin yükselmesi de aslında fiyatlamalar içerisinde. Dolayısıyla yine emtia tarafına bağlı. Bu kadar yüksek tahvil faizi ne kadar emtia piyasalarını etkiler diye sorayım. Çünkü birazdan altının detaylarını da açarız ki yani faizden bağımsız çalışan bir hikayede altın nasıl öngörebiliriz oraya da bakarız ama genel olarak bu tahvillerin yükselmesi nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, ABD 10 yıllık tahvilleri %5'in üzerinde seyrediyor. Özellikle 2007 yılından bu yana en yüksek seviyede olduğunu ifade edebiliriz. Açıkçası burada bir iyi polis bir de kötü polis karakterinden bahsedebiliriz. Bir taraftan FED kısa vadeli faizleri artırarak bu noktada kötü polis rolü oynarken diğer taraftan da ABD hazinesi tahvil alım programını sürekli genişleterek bir şekilde uzun vadeli faizleri kontrol altına alarak getiri eğrisini yataylaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu sürecin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Yani bu noktada bir tezat politikanın olduğu son derece aşikar. Siz kısa vadeli faizleri arttırarak evet sıkı ve sert bir para politikası noktasında irade ortaya koyuyorsunuz ama gün sonunda büyük resme baktığımız zaman bunu maliye politikalarıyla desteklemezseniz ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Yani bir taraftan sıkı bir para politikası, diğer taraftan genişlemeci ve savruk bir mali politikayla önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon baskılarının giderek arttığı ve piyasanın bir noktada ikna olamayacak boyuta geldiği bir duruma doğru hızlıca evriliyoruz. Bunun en kötü senaryosu ne olur? Eğer ABD hazinesi uzun vadeli tahviller üzerine kontrolü kaybederse bir noktadan sonra FED tahvil alım programına gitmeye başlayabilir. Bu kuşkusuz altın için inanılmaz muazzam bir senaryo karşımıza çıkarabilir. Eğer bu tarafta ciddi bir parasal genişleme senaryosu karşımıza çıkarsa Fed'in dahil olduğu bir tahvil alım programı uzun vadeli faizleri bastırmak için bu noktada başta emtialar olmak üzere altın tarafından son derece sert yükselişli momentumlu hareketler görmemize yol açabilir. Şu aşamada biraz bekleyip görmekte fayda var. Kuvvetle muhtemel bu süreci biraz daha sözlü yönlendirmeler, FED üyelerinin enflasyonla mücadele noktasındaki beyanları, ekonominin biraz daha soğutulması şeklinde geçileceğini düşünüyorum ama piyasalardaki hissiyata baktığımız zaman bu tarafa çok ikna olmuş değiller ki hali hazırda FED'den 3 adet faiz artırımını fiyatlamaya başladılar diyebilirim.
1: Evet, diğer taraftan FED'den yeni bir faiz artış sinyali de geldi. Şimdi bu hafta yine oldukça yakından takip edeceğiz FED yöneticilerinden gelen mesajları. En son Michael Barr'ın bir konuşması vardı. Enflasyon %2 hedefinden yeterince hızlı inmediğini, ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ama daha fazla faiz artışı gerekebileceğini de söyledi. Bir de dün PMI verilerini aldık. Güçlü bir rakamlar verdi. Aslında bu da biraz söylemleri destekledi ki yine buradan güçlü bir ABD ekonomisi ve FED'i daha da şahin tutmayı ihtimalini masaya getiriyor. Hatta yıl sonuna kadar 2 faiz artışı hala masada. Bu da oldukça önemli ki Ekim toplantısı %50'lik bir beklenti vardı. %70'e yükseldi. Dün hem bu açıklama ve PMI verisi sonrasında. Ne dersiniz buraya ilişkin? FED yıl sonuna kadar nasıl bir patika izler? Burada tabii petrolün seyrini de takip ediyor olacağız ama yani yılı nerede kapatır? 2 faiz artışı daha görür müyüz yıl sonuna kadar?
0: 2 faiz artışı son derece iddialı olur ama kuvvetle muhtemelen 1 faiz artışı daha göreceğiz. Özellikle dünkü 58.4'lük PMI verisi Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviye. Yani ekonomik aktiviteler son derece kuvvetli ve girdi maliyetleri sürekli artıyor. Ve bununla birlikte petrol fiyatları 100 doların üzerinde ciddi manada tutundu. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman yüksek faiz oranlarına rağmen enflasyon spastı bir süre daha devam edeceği benziyor. Açıkçası bugünden yarada da çözülmesi çok mümkün değil. Evet. Kitapta yazan resmi enflasyon her ne kadar %2 olsa da teorikte bunun gerçekleşmesi çok mümkün bir hedef olarak görmüyorum açıkçası. Günümüzdeki küresel M2 para arzı dolaşım seviyesine baktığımız zaman da dolaşımdaki paranın inanılmaz bir seviyeye ulaşmış olması %2 enflasyon hedefini çok fazla mümkün kılmıyor. Bununla birlikte girdi maliyetlerinin sürekli arttığını da hesaba katacak olursak ve yapay zeka yatırımlarının ciddi manada bir enflasyonist çıktı doğurduğunu da hesaba katacak olursak FED tarafından daha sıkı bir politika görmemiz, para politikası görmemiz son derece olası. Bir adet faiz arttırımı kuvvetle muhtemel göreceğiz ama iki adet için biraz daha beklemekte fayda var. Veri akışına göre bu tarafı takip etmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de bu güçlü PMI sonrası dolar endeksi yeniden 101 seviyesine kadar yükseldi. Burada tabii hem FED faiz beklentisi yüksek enflasyon derken dolar da desteklenmeye devam ediyor. Burada 101'in üzerine bir yerleşme görürsek emtia piyasaları ki değerli metalleri de burada baz alabiliriz. Nasıl etkilenir, nasıl bir baskı görürüz diye soracağım. Yine burada takip edilmesi gereken kritik dolar seviyesini de soracağım ama öncesinde bir son dakika gelişmemiz varmış ekrana yansıttığımız. Onu da bir aktarmış olan FED için faiz artışı fiyatlaması Williams'tan bir açıklama gelmiş. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha olası diyor. Siz de bahsettiniz. En az bir tane zaten masada kalmaya devam ediyor ki piyasanın fiyatlaması da bu yönde. Ama yine bir yandan da biri cepte tutarken ikinci bir faiz artışı da gelebilir yorumları da var. Dolayısıyla dolara tekrar dönelim. Burada takip edilmesi gereken kritik dolar seviyesi ne olabilir? Hep yüzü konuştuk psikolojik ve teknik açıdan ama 101 ve 102 seviyelerin üzeri bir kalıcılık ne dersiniz? Nasıl etkilenir emtia tarafı?
0: Açıkçası kısa vadede 100 seviyesinin altına düşmesi çok mümkün görünmüyor. Hali hazırda faiz oranları zaten çok yüksek ve sıkı para politikası uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor. Dolayısıyla dolar endeksinde bir çözülmeden ziyade yukarı yönlü atak denemelerini, belki 103 denemelerini de takip etmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dolar mevcut konjonktürde diğer ülke para birimlerine karşı ciddi manada arbitraj sağlayan bir faiz imkanı veren bir para birimi haline geldi. Özellikle hem Japonya tarafına hem de Euro'ya göre kıyaslayacak olursak reel faiz makasının giderek arttığı bir görüntüden bahsediyoruz ki bu noktada dolar ciddi manada güçlenmeye devam edecektir. Buradan kıymetli metalleri bağlayacak olursak doların güçlendiği her senaryo bu tarafa ciddi manada zarar vurmaya devam edecektir ama şunun da altını çizmekte fayda var. Özellikle altın tarafında beğendiğimiz bir seviye söz konusu olursa bunu dile getirmek istersek ben 4400 doların altındaki her geri çekilmenin 4000 dolara doğru her yakınlaşmanın ciddi manada altın için bir alım fırsatı veren seviye olduğunu düşünüyorum orta ve uzun vadede ama şunun da altını çizmekte fayda var. Özellikle faizler yükselirken altının hala bu seviyelerde direniyor olması son derece değerli olsa da kısa vadede baktığımız zaman altın için işler o kadar da kolay görünmüyor. Özellikle altının çözmesi gereken problem sadece FED'in faiz artırımı değil. Bu noktada birçok zorlukla mücadele etmesi gerekiyor. Gerek Orta Doğu'daki ana altın alıcısı ülkelerin ciddi manada uzun bir süredir altın alımlarını durdurmuş olması. Bunu da anlayabiliyoruz. Özellikle petrol gelirlerinin bir süredir aksaması ve bu tarafta azalmaya başlamasıyla birlikte Orta Doğu'daki birçok ülkenin altın alımlarına ara verdiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte Rusya'nın uzun bir süredir Ukrayna Savaşı'nı finanse edebilmek için varlık fonu vasıtasıyla yoğun miktarda altın sattığını da gözlemliyoruz. Her ne kadar elimizdeki veriler sağlıklı olmasa da Rusya'nın varlık fonundaki altın rezervlerinin değerlerinin 4.300 tondan 2.000 tona kadar gerilediğini hesaplayabiliyoruz piyasaya sunulan rakamlardan. Bununla birlikte Hindistan tarafı güçlü bir altın oyuncusu, her zaman dünyada ilk üçte yer almıştır. O tarafta

0: fiziki altın almaya yönelik ciddi manada bir baskı var ve faiz altın üzerindeki vergi %15'e çıkarıldı. Şimdi o taraftaki makasa baktığımız zaman da uluslararası piyasalara göre altın fiyatının Hindistan'da yaklaşık 1000 dolara varan iskonto ile fiyatlandığını gözlemliyoruz. Yani iç talebin hemen durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Peki altın fiyatlarını şu konjonktürde ne ayakta tutuyor? Açıkçası Çin ayakta tutuyor. Gerek Merkez Bankası'nın 22 aydır aralıksız altın alıyor olması, gerekse Çin'in bütünlüğündeki hane halklarının yoğun altın alımı, özellikle yılın bu ayında 1000 tonun geride kalmış olması, 1000 ton rakamı hem psikolojik bir seri olması açısından önemli, hem de dünyadaki yıllık altın arzının yaklaşık %25'ini temsil etmesi bakımından son derece değerli bir rakam. Bu tarafta Çin'in biraz altın fiyatlarına destek verdiğini, bununla birlikte yavaş yavaş ETF'lere, özellikle altın adeli yatırım fonlarına altın girişlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama Ekim ayı için altın tarafında çok fazla pozitif değilim. Kuvvetle muhtemel diğer yatırım araçları altına göre daha başarılı bir performans sergileyecektir. Özellikle altının adil değeri noktasında dünyada çok fazla sorgulama ve tartışmanın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Eski bildiklerimize göre hareket edecek olursak, 3 yıl öncesine göre altının adil değerini hesaplarken kullandığımız çok basit bir matematik vardı. Altının maden çıkış maliyeti çarpı 1,5 altının ortalama piyasa satış fiyatı olmuştu. Özellikle pandemi döneminde 950 ile 1050 dolar arasında maden çıkış maliyeti olan altının 1450-1500 dolar onstan uluslararası piyasalarda fiyatlandığını görüyorduk. Bu bakış açısıyla bugün hareket edecek olursak altının maden çıkış maliyetinin bugün 1785 dolar olduğu bu ortamda uluslararası piyasalardaki adil değerinin 2800 dolar civarında olmasını bekleyebiliriz. Bu altının son derece primli bir fiyattan bize fiyatlandığını işaret ediyor ama sadece burayla hareket edersek açıkçası ciddi manada yanılgıya düşmüş oluruz. Çünkü altın artık reel faizlerin değil likidlerin doğrudan fiyatlaması haline gelen bir emtia haline geldi. Özellikle M2, küresel M2 para arzının giderek arttığı bu konjonktürde altınla arasındaki korelasyona baktığımız zaman faizlerden bağımsız olarak ben altının adil değerinin olması gereken fiyatının 5000 dolar olduğunu düşünüyorum ki regresyon modelleri de bize bunu işaret ediyor. Dolayısıyla kısa vadede altın tarafında bir miktar daha beklemekte fayda var. Ekim ayının çok yatırımcısını mutlu edeceğini düşünmüyorum. Özellikle önümüzdeki bir aylık süreçte artan faiz artırım beklentileriyle birlikte bu tarafta altının ciddi manada 4400-4000 dolar bandında sert bir mücadele halinde geçireceğini düşünüyorum ama Kasım ayıyla birlikte bu tarafta sert bir toparlanma bekliyorum. Hem Orta Doğu'nun artık yeniden altın piyasasına girecek olması, hem Çin'in yoğun altın alımları, hem de Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesindeki altın pozisyonlarının da artık yavaş yavaş yerine konmaya başlayacak olmasıyla birlikte bu tarafta ciddi manada pozitifim. Her şeyden önemlisi yapay zeka yatırımları. Yapay zekaya giden para bir süredir altına gelmesi gereken paranın önünde ciddi manada bir bariyer oluşturuyor ve açıkçası bugün için altının başa çıkması gereken en büyük zorlukların başında geliyor ama şunu da altını çizmekte fayda var. Bugün altın için sorun olan birçok gösterge yarın altının yükselişinin ana hikayesini oluşturacak. Evet, bugün finansmanın çok büyük bir kısmı yapay zeka yatırımlarına gidiyor olsa da yapay zeka yatırımları ciddi manada bir parasal genişleme ve enflasyonist ortam. Bununla birlikte artan hükümet borcu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunlara da bir torbaya doldurduğumuz zaman önümüzdeki süreçte çok daha yüksek bir enflasyon bizi bekliyor. Çok daha yüksek bir enflasyon bekliyorsak altın fiyatlarında da yön yukarı olmaya devam edecektir.
1: Evet, siz de bahsettiniz. Aslında Goldman Sachs'ın da son analizinde altının yapısal hikayesinin bozulmadığının altını çizmiş. Sadece yıl sonu beklentisinde bu Fed'in daha da sıkı kalma ihtimaline karşılık 4900 dolardan tahminin 4600 dolara kadar çekti. Ama yine 2027 için bakıyoruz, siz de bahsettiniz. 5000 dolarlar kurum beklentilerini aslında öne çıkan rakamlar olarak da karşımıza çıkıyor ki Fed'in faiz artışından sonra aslında kurumlar gelecek yıl için hala yükseliş beklentisini altında korumaya devam ediyor. Bir taraftan tabi ABD tahvil faizleri güçlenen dolar baskılarken diğer yandan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları destekliyor. Siz de buraya bahsettiniz. Çin'in alımları oldukça önemli. İthalatında zaten bir yükseliş var. 1000 tonluk bir alımı da oldukça önemli. Bir de bunların arka planındaki petrolü de çok kısa değinmek istiyorum. Çünkü enflasyonun yapışkan olmasının işte bu şokun en büyük nedeni Hürmüz Boğazı'nı takip ediyoruz. Burada bir

0: tasarrufundan çıktığını düşünenler tarafındayım. Yani bu iki ülkenin bir araya gelerek biz burada bir sulh sağlayalım ve arz akışını yeniden normal haline getirelim diyebileceği bir senaryonun çok dışındayız. Orta Doğu'da kalıcı ve istikrarlı bir barış için Rusya-Ukrayna krizinin tam anlamıyla çözülmesi gerekiyor. O tarafta bir barış sağlanmadan ben Hürmüz Boğazı'nda güvenli arz rotası oluşturmasını çok fazla mümkün görmüyorum. Evet, Suudi Arabistan'ın bu noktada çabaları var. Özellikle Kızıldeniz rotasından alternatif petrol akışıyla en azından %20'lik Hürmüz Boğazı hattına alternatif %6'lık bir akış senaryosu gündeme gelse de Husilerin bu noktadaki saldırıları da bu tarafta ciddi manada bir aksaklığa yol açmış durumda. Kalıcı bir barıştan söz etmek gerekirse Rusya-Ukrayna tarafında bir çözüm ve en azından Rus rafineriyle olan saldırıların ciddi manada kesilmesi gerekiyor ki Rusya kendi güvenliğini, kendi arz güvenliğini ve enerji güvenliğini sağlamadan İran'a olan desteğini çekmeyecektir ve Rusya-İran arkasında durmaya devam ettiği müddetçe de İran bu noktada sert duruşunu, en azından kararlı duruşunu sürdürmeye devam çektir diye düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki 3 aylık periyotta da petrol fiyatlarında 80 dolar altında bir fiyatlama çok fazla mümkün görmüyorum. Biraz 80-100 dolar bandına alışmak piyasaların en azından önümüzdeki dönemi için projeksiyon yapması noktasında sağlıklı seviyeler olacaktır düşüncesindeyim.
1: Evet, bir dakikamız kaldı. O zaman bir de şunu soracağım. Şimdi Rusya-Ukrayna hattındaki savaşın bitmesinden bahsettiniz. Gerek Orta Doğu'daki kalıcı barış anlaşması da oldukça önemli. Peki bu koşullar sağlanırsa Brent petrolü yeniden hangi seviyeleri konuşmaya başlar? Çünkü birçok uzman 50-60 dolarları konuşmak için daha çok uzun bir vakte de ihtiyacınız var diye. Çok kısa buraya da yorum alalım. Bir iki cümle.
0: Açıkçası işlerin mükemmel senaryoda ilerlediği ve iki tarafta da barış sağlandığı bir senaryo altında evet petrol fiyatlarının 55-60 dolar bandına oturmasını bekleyebiliriz. Özellikle hem Libya'daki petrol akışının günden güne artıyor olması hem Venezuela'nın üretim kapasitesi ve uluslararası piyasalara entegrasyonunun ABD sayesinde giderek artış göstermesi. Bununla birlikte İran üzerindeki yaptırımlar da kalkarsa eğer en iyi senaryo altında dünyanın günlük 103 milyonluk petrol talebine karşılık bu tarafta talebin çok üzerinde bir arzla karşılaşacağız ki petrol fiyatlarında sert bir çekilme görebiliriz ama bunun için 12 ila 18 aylık periyot daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte.
1: Evet Candaş Bey, burada tabii Kasım ara seçimleri de oldukça önemli. Trump'ın söylemleri ne kadar gerçekçi görüyor olacağız diyelim. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: İyi seanslar diliyoruz. Yatırımın Trader CEO'su Candaş Atalay'la hem altın piyasasının hem de emtia tarafındaki son fiyatlamaları değerlendirdik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Pro'da. Hepsi Pro'da'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro

0: mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: They call me Prospects. I've had my eye on you for ages. Now, focus on what's ahead. That's all there is to it.

0: keep going forward. Prospects. Seiko.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.

0: Otomotiv.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otomotiv'de.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimdeydi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim merhabalar, Afara ekranlarından Melis Kobal ben. Birlikteyiz Tarladan Sofraya programıyla. Değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Yanımızda Kaan Sidar bizimle birlikte. TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi tabii bu sene gıda fiyatlarının yine yüksekliğini konuştuğumuz bir sene. Neden? Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Tahıl fiyatlarında, buğday fiyatlarında 3 yılın zirvelerini gördük. Aynı şekilde tabii Amerika Birleşik Devletleri, İran oradaki savaşında henüz sönümlenmemiş olması nedeniyle de Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması tüm sektörleri etkiliyor. Petrolü yukarı çekince tabii malum onun yansımaları her sektörde oluyor. Şimdi bir genel değerlendirmeyi alalım sizden. Sizi en çok ne hani gündem olarak ne zorladı bu sene?
1: Tabii gıda sektörü deyince bizim tabii tedarik ettiğimiz ham maddelere düşündüğünüz zaman bizi zorlayan birçok faktör var aslına baktığınız zaman. Ama işte bölgedeki sıcak çatışmalar, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi gerek tahıl maliyetlerinde ciddi artışlara sebep oldu. Sadece tahıl değil, aynı zamanda yağlı tohumlar. Ki bu bölge nebati yağların ham maddesini oluşturan yağlı tohumlar açısından da önemli bir bölge. Yine bunlarla ilgili fiyat artışları ister istemez maliyetlerimizi olumsuz etkiliyor. Bunun dışında tabii petrol fiyatlarındaki artışlara ve nakliyeye gelen risklere bağlı olarak navlun fiyatlarının da olumsuz etkilenmesi söz konusu. Bu da yine bize bir maliyet olarak yansıyor.
0: Doğru.
1: Tabii petrol fiyatları dediğimiz zaman sadece petrolle ilgili değil, aynı zamanda özellikle Körfez bölgesi gübre ham maddeleri açısından da önemli bir merkez. Bu tabii gübre fiyatlarına da olumsuz yansıyor. Bu da tabii tarım ürünlerinin maliyetlerini olumsuz etkiliyor. Bunlar ister istemez tabii gıda sanayinin maliyetlerine de yansıyor. Bunun dışında yine bizim çeşitli vesileleri gündeme getirdiğimiz sürdürülebilirlikle ilgili gıdadaki bilgi kirliliği gibi, gıda okuryazarlığı gibi bizim sektörümüze mahsus bir takım konularla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İşte bizim her sene yapmış olduğumuz sürdürülebilir gıda zirvesi var. Bu sene 24 Aralık'ta bunu gerçekleştireceğiz. Onun hazırlıkları devam ediyor. Bir de malum bu sene COP31'in ev sahibi ülkemiz. Çok büyük ve önemli bir organizasyon. Biz buna katılımcı değiliz ama tabii yakından takip ediyoruz, ilgileniyoruz. Bunu da antiparantez bahsetmiş olayım.
0: Evet, şimdi dikkatimi çeken sizin gündem maddeleri arasında olan gıda okuryazarlığı. Biz tabii bunu finans tarafında çok konuşuyoruz. Hani finansal okuryazarlık. Gıda okuryazarlığı noktasında şimdi biz bundan ne anlamalıyız? Hani ben detaylandırın
1: tabii,
0: diye soruyorum
1: şimdi
0: size.
1: Burada tabii gıda okuryazarlığı dediğimiz zaman bu tabii tüketicinin tükettiği ürünlerle ilgili
0: bilinçli olması.
1: Bilinçli olması ve tabii ki bir gıda mühendisi veya konunun uzmanı kadar bilgili olmasa bile en azından kendi tüketimiyle ilgili temel bilgilere sahip olması. Yani bir ürünün ambalajını aldığı zaman işte bunun tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanma tarihi ile ilgili farkları bilmesi, içerdiği temel maddelerle ilgili bilgilenmiş olması önemli. Burada tabii

0: genelde bunun gelişmesi gerekiyor Türk tüketicisinde. Yani bu tabii nasıl olur? Bu bir eğitim sorunu. Bilinçli tüketici olması için önce bunun tabii bir şekilde bir eğitim almış olması gerekiyor veyahut da kendi kendine eğitmiş olması gerekiyor. Burada ciddi bir sıkıntı var. Tabii etiket okuryazarlığı yeterli düzeyde olmayınca özellikle gıdalardaki hurafelerle ilgili sorunlar bu baş gösteriyor. Yani malumunuz işte sosyal medya çok gelişti, sosyal medya araçları ve burada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani konunun uzmanı olup olmadığı tartışmalı. Bir takım kişiler uzman kisvesi altında çok bilimsel olmayan ve üstün körü bilgilerle tüketicinin zihni maalesef karışıyor bunları dinlediği zaman. Yani ben mesela örnek vereceğim size. Buğdayda bir gluten diye bir protein var.
1: Evet.
0: Hani, bu çok gündemde olduğu için
1: doğru.
0: Bunu ele alıyorum. Gluten, buğdayda doğal olarak bulunan ve sağlıklı insana herhangi bir zararı olmayan bir protein. Ve buğdaydan bahsetmemin sebebi, buğday insanoğlunun yaklaşık 15 bin sene önce evcilleştirerek kullanmaya başladığı ve temel gıdalardan bir tanesi. Glutenin sağlıklı insan açısından hiçbir zararı yok ama eğer gluten hassasiyetiniz varsa veyahut da çölyak hastalığı muzdaripseniz o zaman tabii glutenli ürünleri tüketmemeniz gerekiyor. Bu da başta buğday olmak üzere bazı tahıllarda var. Yani bütün gıda ürünlerinde elbette yok. Ama kişi gluten hassasiyeti olup olmadığını kendi kendine karar veremez. Bunun tabii özel
1: doktor
0: analizleri var.
1: Tabii
0: yani bunun doktorun tespit etmesi lazım. Ama maalesef bu konu o kadar çok işlendi ve buğday günah keçisi yapıldı ki gluten. Maalesef ben yani hiç ilgisi olmayan salça gibi ürünlerde bile gluten içermez ibarelerini görüyorum ambalajlarda. Bu tabii bahis konusu bile olamaz. Hatta kozmetik ürünlerinde bile gluten içermez ibaresine rastladığımız oldu etiketlerde. İşte bunun gibi bunu örnek olarak verdik. Konumuz gluten değil ama yanlış bilgiler ister istemez tüketicinin kafasını karıştırıyor. Tabii burada tüketicinin eğitimli, bilinçli olması önemli ama bize de gıda sektörüne de büyük görev düşüyor. Bu konuda tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda bizim de üstümüze düşen görevler var tabii yani.
1: Evet, bu arada gıda okuryazarlığıyla başlamışken şimdi arada geçirdiğiniz sizin tavsiye edilen tüketim tarihi ve evet. Son tüketim tarihi. Bunu da bir anlatalım çünkü bu önemli bir konu.
0: Çok önemli. Ve yanlış anlaşılan bir konu. Hatta bakanlığımız biliyorsunuz Türkiye'de gıdalarla ilgili bakanlığımız Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz var. Yani gıdaların kontrolü denetiminden sorumlu olan yetkili birim Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü. Şimdi onların da bu konuda açıklaması oldu. Şimdi son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi tamamen birbirinden ayrı, aynı şey değil.
1: Evet.
0: Tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz zaman ürünün biliyorsunuz yani bir ürün yeni üretilmişken, tazeyken zaman içinde nefasetini kaybedebilir ama bu sağlığa zararlı veya tüketilmesinde sakınca olduğu anlamına gelmez. Yani belki ufak tefek renk değişiklikleri olabilir veya yani tadında değil ama efsafında bazı değişiklikler olabilir. Dolayısıyla bunun tüketimi aslında mahsurlu değildir. Tavsiye edilen tüketim tarihi basılmasının sebebi yani şu bu tarihe kadar bunu tüketirseniz nefasetini korur. Yoksa biliyorsunuz ambalaj sanayi de çok gelişti. Ürünler zaten nefasetini belli bir süre koruyacak kadar yeterli ambalajlamaya tabi tutuluyorlar. Bunun dışında son kullanma tarihi dediğimiz zaman artık o ürünün içerdiği ham maddeler veya ürünün kendisinin artık tüketilemez hale gelmesini bahsediyoruz. Yani o tarihten sonra bunun alınmaması ve raflardan toplanıp iade edilmesi gerekiyor. Bu tabii tavsiye edilen tüketim tarihi de her ürün için geçerli değil. Bazı evet. Ürünler için geçerli.
1: Çaylarda gezer genelde.
0: Yani bu dediğim gibi tüketici sağlığı açısından bir problem teşkil etmiyor. Ama bu tüketici bilgilendirme ve bu tarihten önce tüketirseniz
1: iyi olur.
0: Ürünün performansında beklentinizi...
1: Baharatlarda, evet, çaylarda tabii, genelde tabii, yazar.
0: Tabii, evet.
1: Peki, şimdi bu enflasyonla mücadele sürecinde tabii malum gıda fiyatları bizim en çok konuştuğumuz konulardan biri oldu. Olacak gibi de duruyor zaten önümüzdeki dönemde de. Global tarafta da, çünkü hep vurgular enerji ve gıda üzerine. Şimdi sizin sanayici perspektifinden baktığımızda bu tarladan rafa kadar uzanan zincirde malum maliyet artışlarını da çok konuşuyoruz. Yani aradaki farkı, evet, çok gündem oluyor. Şimdi bunu tetikleyen unsurlar neler sizce?
0: Şimdi tabii bu yani rekolteden başlıyor. Yani malum işte iklimle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla üretilen ürünlerin arzında sorunlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla yeterli arz edilemeyen ürünlerde de ister istemez bir fiyat artışı meydana gelebiliyor. Keza yine işte bölgedeki sorunlardan bahsettik. Şimdi navlun fiyatlarındaki değişimler. Onun dışında işçilikteki petrol artışlar gibi koşullardaki değişmeler ister istemez maliyetlere yansıyor. Bir de tabii burada sanayici kullandığı ham maddelerdeki maliyet artışları ister istemez fiyatlarına yansıtmak durumunda. Fakat gıda enflasyonu dediğimiz zaman bu sadece gıda üreticileriyle ilgili bir konu değil. Çünkü belki ya çok yeni bir gelişme, biliyorsunuz Adalet Bakanlığı özellikle sebze ve meyve fiyatları ile ilgili bir araştırma başlattı ve bununla ilgili gözaltılar da oldu. Burada tabii denetleme ve takip çok önemli. Çünkü bizim gözlemlerimizde genelde burada sanayici ve zincir marketler veyahut da işte ucuzluk zincirleri dediğimiz marketler göz önünde oluyor ama aslında zincirlerin ve ucuzluk marketlerinin varlığı gıda enflasyonunun daha da yukarıya tırmanmasında bir dengeleyici rol oynuyor. Özellikle yani perakende satış, geleneksel kanallar, perakende satış noktaları, semt pazarları gibi ürünlerin satıldığı noktalarda denetimlerin daha sıkı artması gerekiyor. Çünkü kayıt dışı gibi faktörler ister istemez bu fiyatlarda keyfiliği ve gereksiz artışları tetikleyici rol oynuyor. Bunu da altını özellikle çizmek isterim. Yani bu sadece gıda sanayi veyahut da organize ticaret dediğimiz zincir mağazalara mal edilemez. Zaten ilgili birimler, gerek Ticaret Bakanlığı olsun, gerek diğer işte Adalet Bakanlığı olsun, bununla ilgili gerekli denetlemeleri yapıyorlar. Tabii denetlemelerin daha düzenli, daha sıklaşması tüketicinin lehine olur. Gıda sanayinde töhmet altında kalmaktan kurtarır. Bizim şeyimiz bu. Yaklaşımımız bu.
1: Evet, peki şimdi bu arada tabii ham madde, enerji, lojistik, işçilik, pek çok maliyetten bahsediyoruz arka arkaya. İmalatçılar, hani gıda imalatçısı sizce ne kadar yansıtıyor bu maliyetleri fiyatlara? Çünkü bu da tabii çok konuşulan bir konu.
0: Şimdi tabii bu maliyetleri, yani bunları münferit olarak hani burada konuşmamız zaten mümkün değil ama ham maddeye gelen bir zam mı yansıtmayan bir sanayici ister istemez zarar eder. Yani bu netice itibariyle işini sürdürülemez hale getirir. Dolayısıyla maliyetlerin arttığı bir yerde ürün fiyatlarına zam yapılması bir yerde enflasyonist bir ortamda kaçınılmaz hale geliyor. Tabii burada bu zammın hakkaniyete uygun biçimde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek de devletin görevi. Yani
1: çok pardon.
0: Estağfurullah.
1: Peki, tüketici alışkanlıklarında değişim gözlenmediniz mi bu sene?
0: Valla tüketici alışkanlığı özellikle fonksiyonel ürünlerde yani gıda ile ilgili bu segment genişliyor. Gelişme aşamasında henüz.
1: Onu da biraz anlatalım bilmeyenler için. Herkes
0: yani
1: bilmeyebilir.
0: Fonksiyonel ürünler dediğimiz zaman işte bir takım
1: sağlığa
0: katkısı olduğu düşünülen, tabii ilaç değil ama yani destekleyici mahiyette ve sağlıklı olduğu düşünülen içeriklerle üretilmiş ürünleri kastediyoruz. Burada tabii bir gelişme var. Zaten belli başlı gıda üreticileri de bu segmente uygun ürünler piyasaya arz etmeye başladılar.
1: Artacak mı sizce bu?
0: belli bir noktaya kadar artabilir ama yani tabii bunu zaman gösterecek. Tabii bu ürünler, fonksiyonel ürünler baktığınız zaman maliyetleri de tabii ona göre ve fiyatlandırmaları da ona göre. Bu tabii biraz da ekonomik durumla ilgili bir konu oluyor. Ama gelişiyor. Yani dünyada da, Türkiye'de de bu gelişiyor. Ama tabii öncelik temel ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili. Ondan sonra bunlara sıra geliyor.
1: Evet, peki. İçeride hani Türk tüketicisi şu ürünleri olmazsa olmaz olarak görüyor dediğiniz neler var?
0: Vallahi şimdi tabii temel gıda ürünleri dediğimiz zaman başta ekmek. Tabii burada eti ayrı koyuyoruz. Çünkü et biliyorsunuz
1: herkes erişemiyor.
0: Ciddi maliyet artışları olan bir ürün. Türkiye'de maalesef baktığınız zaman dünya ortalamalarına kırmızı et özellikle oldukça
1: pahalı
0: ve sürekli fiyatları da artıyor. Bu konuda bir takım tedbirler alınıyor ama yeterli olmadığını gözlemliyoruz. Burada daha radikal tedbirler alınması lazım. Ve Türkiye'deki kişi başına tüketime baktığınız zaman yaklaşık yıllık kişi başına 13,5-14 kilo tüketimimiz var. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 30 kilo civarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 kilo civarında. Yani burada korkunç bir şey var, fark var. Tabii bunun her şeyin fazlası zarar olduğu gibi, yani bu tabii bir takım aşırı tüketim, o da başka sorunlara neden oluyor. Orada o konuya çok girmeyelim. Yani özellikle bu etteki fiyat dalgalanmaları, tabii gelişme çağındaki çocuklar başta olmak üzere
1: kritik
0: protein açığına neden oluyor. Türkiye önemli bir kanatlı eti üreticisi. Aynı zamanda yumurta üretiminde de çok ciddi bir, yani Avrupa ikincisiyiz yumurta üretiminde. Bu tabii protein açığını kapatmaya yönelik olarak bir dengeleyici, bir destekleyici bir unsur oluyor ama tabii kırmızı, bizim baktığınız zaman, mutfağımıza da baktığınız zaman kırmızı et vazgeçilmezimiz. Hani bu konunun tabii çözülmesi gerekiyor. Türkiye özellikle sahip olduğu meralar ve bakımından yani çok zengin bir ülke değil. Dolayısıyla biz yem ham maddelerinde dışa bağımlıyız. Başta mısır olmak üzere. Bu da tabii etin pahalı olmasında bir faktör. Bununla ilgili işte bakanlığımız çalışıyor. Bir takım destekleyici tedbirler almaya gayret ediyor. Ama biraz daha bunun tabii üzerine yoğunlaşmak gerekiyor bu sorunun. Daha bir süre daha bu devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki evet. Hani yoğunlaşmak derken belli konular. Mesela sizin tarafta hani mutlaka bu atlanmamalı, şu konulara da bakılmalı dediğiniz hangi taraf var?
0: Yani bir kere biz tabii özellikle İç piyasada et üretmeye gayret ediyoruz ama dediğim gibi yemde dışa bağımlı olmamız yerli beside maliyetleri yükseltiyor. Dünyada bunu çok yaygın şekilde yapan ve arazileri, iklimleri müsait olan ülkeler var. Bunlar çok ucuza mal edebiliyorlar kırmızı eti. Ama tabii bir yandan da sizin kendi yerli besi işiyle uğraşan çiftçiyi desteklemeniz gerekiyor. Yani burada tabii çok kolay değil bunu çözmek. Ama bir şekilde fiyat kontrolünü sağlayarak, bir takım teşvikler vererek bunların zaman içinde çözülebileceğini ümit ediyorum ben.
1: Evet, peki. Bu arada siz tabii bir işveren sendikasısınız. Hı-hı. Ve de tabii sektörün en kritik konularından biri de nitelikli iş gücü konusu. Evet. Şimdi bu gıda imalatında istihdam ve nitelikli eleman açığı ne durumda ve ağırlıklı neye ihtiyacınız var?
0: Tabii önemli bir noktaya temas ettiniz. Biz tabii nitelikli eleman bulmakta oldukça zorlanıyor bizim sektörümüz. Tabii işte malum Z kuşağı. Yani genelde bu Türk sanayinin sorunlarından biri nitelikli eleman bulmak. Bir de o elemanı tabii
1: tutmak.
0: Bu ciddi bir sorun. Burada yani bununla ilgili özellikle mesleki eğitim konusunda Türkiye'nin daha gelişmeye yönelik adımlar atması gerekiyor. Bu konuda biz biraz eksik kaldık. Mesela Almanya, İngiltere bu konuda çok başarılı ülkeler. Biliyorsunuz birçok aşağı 120 civarında üniversite var. Ben bir örnek vereyim size. Gerçi şimdi onunla ilgili tedbir alındı. Bu 120 civarındaki üniversitenin 80'inde gıda mühendisliği bölümü var idi. Ve bunlar yıllık 1500-2000 gıda mühendisine ihtiyaç varken 6-7000 mezun veriyordu. Şimdi dolayısıyla yani işte istihdam edilebilecek kişi sayısı belli. Geri kalan gıda mühendisleri yemek fabrikalarında menü yazmaya kadar çeşitli işlerde tabii çalışmak zorunda. Dolayısıyla niteliklerini kullanamıyorlardı. Şimdi bu konuya şey yapıldı, parmak basıldı.

0: Azaltıldı. Birçok üniversite kapattı gıda mühendisliği bölümlerini. Kontenjanlar azaltıldı. Hı hı. Yani burada dengeli bir dağıtım. Yani kontenjanların dengeli bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Bizim sektörümüzde tabii ağırlıklı olarak mavi yaka.
1: Evet. Orada meslek lisesinden mi?
0: Meslek lisesi olabilir veyahut da gene mesleki mesleki yeterlilik kurumumuz var. Mesleki yeterlilik kurumunca onaylı kurumların akredite kurumların vermiş olduğu mesleki yeterlilik belgeleri var. Bu belgelere sahip olması önemli. Sertifikasyon sahibi olmaları önemli. Dolayısıyla yani bunlar tabii zaman içinde çözüleceğini ümit ediyoruz ama şu anda böyle bir sorun var.
1: En çok hangi alanda mesela ihtiyaç var elemana?
0: Yani özellikle üretim hattında çalışacak işte operatör veyahut da normal üretim işçisi temininde zorluk yaşıyoruz. Daha doğrusu iş beğendiremiyoruz gençlere. Öyle bir sorunumuz var. Tabii cazip koşullar sunmak gerekiyor. Yani mümkün mertebe imkanlar çerçevesinde bunlar sağlanmaya gayret ediliyor ama durum böyle.
1: Evet, peki şimdi tabii
0: Çalışma Bakanlığımız da bu konuda çalışmalar yapıyor. Destekleyici çalışmalar, teşvikler veriyor. Ama tabii bir de özellikle bu mülteci akını nedeniyle
1: O da mı etkiledi?
0: O da tabii etkiliyor. Yani çünkü bizim sektörümüz aşağı yukarı 100 bin işletme var gıda sanayinde. Bizim tabii TÜGÜ üyelerine baktığınız zaman bunlar muteber, belli ölçekte uluslararası şirketler. Düzeyde çalışan şirketler. Ama gıda sektörümüzde merdiven altıda dediğimiz yani hani kayıt dışı üretim yapan veyahut da yani kurallara uygun üretim yapmayan diyelim kuruluşlar da var. Bunlar özellikle bu mültecileri istihdam ediyorlar. Bu da tabii ister istemez bizim kendi vatandaşlarımız açısından bir sıkıntı yaratabiliyor.
1: Evet. Bu arada tabii faiz ve finansman noktasında da hep konuştuğumuz bir konu malum sanayici tarafında. Şimdi gıda imalatçılarının işletme sermayesi ve yeni yatırım kararlarında ne kadar etkili oldu bu mevcut faiz ve finansman konuları?
0: Şimdi gıda sektörü, Türk gıda sektörü özellikle ihracat konusunda son yıllarda oldukça önemli gelişmeler kaydetti. Yaklaşık 30 milyar dolar civarında bir şeyimiz var, ihracatımız var. Ama tabii
1: en çok ne ihraç ediyoruz efendim? Biz? En çok?
0: Yani burada işlenmiş gıda dahil. Yani şu anda en çok ihraç edilen un.
1: Doğru. Evet. Dünya birincisiyiz.
0: Tabii. Ve yani bizim tabii kendi iç piyasada da ciddi bir un ve buğday ürünleri tüketimimiz olduğu için ithal edilip burada işlenip yurt dışı piyasalara gönderiliyor. Unda un ve çeşitli tahıllarda önemli bir şeyimiz var. Dünyada konumumuz var.
1: Evet, dünya birincisiyiz.
0: Ve yani aslında tarımda birçok sorun olmasına rağmen Türkiye halen tarımsal üretimde çok ciddi yani birçok üründe ilk beşin içinde yer alıyor. Bu tabii işte malum iklim değişikliğinin getirdiği sorunlar var. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bununla ilgili tedbirler alınması gerekiyor ama şu andaki konumumuz aslında oldukça iyi düzeydeyiz. Ama ileriye bu konumu ileriye dönük olarak da sürdürmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Ciddi bir potansiyeli var ülkemizin. Özellikle bizim su kaynaklarımız oldukça kısıtlı. Suyu çok verimli kullanmak, verimli ve dikkatli kullanmak durumundayız. İşte bir vahşi sulama dediğimiz bir yöntem var. Yani suyu alabildiğine bitkinin ihtiyacından fazla tüketmek. Buna vahşi sulama deniyor. Bunun önlenmesi lazım. Hala oldukça yaygın ülkemizde. Bu hem toprağa zarar veriyor, toprağın verimliliğine zarar veriyor hem de su kaynaklarının gereksizliği tüketilmesi sebebi oluyor. Şimdi sorunuza dönersem bizim tabii dediğim gibi uluslararası piyasalarda rekabetçiliğimizi sürdürebilmemiz için sektörün özellikle eskiyen teknolojisini yenilemesi gerekiyor. Yani gıda kullanmış olduğu makine, ekipman gibi. Bu konuda teşvik ve desteklere ihtiyaç var.
1: Evet, bunu anlatalım biraz. Ne mesela, nasıl teşvikler gerekiyor?
0: Yani bu yatırım teşvikleri özellikle. Yani yatırım teşviği dediğimiz zaman işte uygun koşullarda kredi temini, çeşitli fon ve desteklerin verilmesi, gerek istihdam gerek yatırımlarla ilgili. Bunlarla ilgili Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın bir takım çalışmaları var. Ama tabii bunların bir an önce hayata geçmesi ve

0: almamız gerekiyor. Çünkü dünyada kimse yerinde durmuyor. Biz bir takım mesafeler kat ederken başka ülkeler de var. 130 ülke var dünyada. Ve herkes bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Dolayısıyla emeğimizin karşılığını almamız için bu destekleri görmemiz gerekiyor.
1: Evet, sizin global tarafta da bizim, daha doğrusu sizin dediğim bizim ülkenin sonuçta gıda sanayinde daha da hani biraz destekler dediniz ama hani mevzuat noktasında hani şu konuya mutlaka eğilmek gerekiyor dediğiniz ne var?
0: Yani aslında bizim mevzuatımız baktığınız zaman, yani özellikle şeyden başlarsak, gıda ile ilgili kodeksten başlarsak, dünya ile birebir uyumlu. Dünya derken Avrupa Birliği ve işte Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörmüş olduğu koşulları tamamen taşıyor. Yani burada bir sorunumuz yok. Hani zaman zaman bunlar biliyorsunuz özellikle sosyal medyada gündeme getiriliyor. Yok şu sağlığa zararlı. Halbuki öyle değil. Yani bizde Türk Gıda Kodeksi, Kodeks Alimentarius denilen, işte bahsettiğim gibi Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklaşa hazırladığı bir kodeks var. Yani hangi prosesler kullanılabilir gıda üretiminde, hangi ham maddeler kullanılabilir, hangisi kullanılamaz, kullanılanların oranları ne olmalı? Bütün bunları tarif eden bir kodeks var. Avrupa Birliği de bunu takip ediyor. Biz de Türkiye olarak zaten bizim mevzuatımız birebir Avrupa Birliği ile uyumlu. Dolayısıyla mevzuatta bir sıkıntı yok. Burada tabii bu mevzuata uygun üretim yapmayan denet kuruluşlar da olabiliyor. İçimizde bahsettim, yani geniş bir alana yayılmış. Tabii Tarım Orman Bakanlığımız bu denetlemeleri yapıyor. İşte zaman zaman duyuyorsunuzdur, işte bazı ürünlerin gümrüklerden geri döndüğü tespit ediliyor. Bunlar tabii çok düşük oranda. Yani şimdi Türkiye o kadar büyük bir gıda ihracatçısı ki, yani bu çok yaygın olsa böyle bir problem, zaten biz hiçbir yere hiçbir şey satamaz hale geliriz. Öyle bir şey söz konusu değil. Bunlar zaman yapılan kontrollerde şey yapılıyor, tespit ediliyor ve gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Yine siz de medyadan izliyorsunuzdur. Tarım Orman Bakanlığı bu taklit ve tahşiş dediğimiz konularda, evet, sürekli denetim yapıyor ve afişe ediyor bu, yani evet, bulguları. Bu da tabii hem caydırıcı hem de tüketici açısından bir güvenlik şeyi, bir güven yaratan bir unsur. Tabii eğer o listelere baktıysanız böyle muteber, belli pazar payı olan firmaların adlarına pek rastlayamazsınız. Yani
1: bilinmedik genelde oluyor. Yani daha doğrusu yaygın olmayan
0: tabii,
1: diyelim.
0: Yani mesela en çok sıvı yağda bu olur. Zeytinyağının içine başka tohum yağları karıştırılır. Veyahut da işte bal gibi anlaşılması zordur balda. Yani analiz yöntemlerinin bir hayli gelişmiş olması gerekiyor anlayabilmek için tahşiş olup olmadığını. Bu gibi ürünler de daha çok çıkıyor. Ama dediğim gibi bu denetimler caydırıcı oluyor zaman içinde. Ya bir de şu da olabilir. Neticede üretim yaparken istemeden bir takım hataları olabiliyor. Yani bunlar tespit edildiği takdirde bunlar düzeltici önlemler alınabiliyor. Yani bu da olmuyor değil, açık konuşmak gerekirse.
1: Peki. Şimdi tabii bu arada önümüzdeki dönemde gıda sanayinde yeni yatırımlar bekliyor musunuz yurt dışından? Yeni yatırımcı dalgası diyelim ve Türkiye'nin yabancı gıda yatırımcısı için nasıl bir pazar olduğunu düşünüyorsunuz? Hani biz neyle öne çıkıyoruz daha çok?
0: Şimdi tabii bizim ülkemizde, bizim üyelerimizin içinde de yabancı yatırımcılar var.
1: Var.
0: Şimdi burada tabii neticede serbest piyasa ekonomisi uygulayan bir ülkeyiz. Ve yabancı yatırımcıların gelmesi, yabancı sermayenin gelmesi hem rekabeti canlı tutmak ve dolayısıyla bu da tabii rekabetin canlı olması tüketicinin lehine olan bir durum. Hem de yani yabancı yatırımcı geldiği zaman istihdam sağlıyor.
1: Belli standartları var.
0: Vergi veriyor. İşte yeni teknoloji getiriyor. Bunun tabii sayısız
1: avantajları
0: var. Yabancı yatırımcı teşvik amacıyla son dönemde ciddi şeyler var. Çalışmalar var. Hatta en son biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vardı yani, daha yeni birkaç günlük hadise. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı Amerikan şirketlerini ülkemize davet etti. Şu anda da halen zaten gıda sanayinde ciddi yatırımları olan dünyanın önemli şirketleri ülkemizde de faaliyet gösteriyorlar. Ama bizim de yerli kuruluşlarımız da onlardan dişe diş rekabet ediyor. Hem iç piyasada hem uluslararası piyasalarda bu konuda oldukça başarılı şirketlerimiz var. Bunları tabii isimlerini zikretmeye belki burada gerek yok ama biz de yani dünyanın gıda üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden biriyiz.
1: Evet, bu arada son olarak da zirve dediniz Aralık'ta. Şimdi o zirvede gündem ne olacak? Ağırlık nerede?
0: Şimdi bu yıl 12.sini gerçekleştiriyoruz. 12 senedir bunu yapıyoruz. Bu sene gene bahsettiğim gibi konuşmamızın başında 24 Aralık'ta yapacağız. Şimdi sürdürülebilirlik dediğimiz zaman sürdürülebilirlik bir amiyane tabiriyle moda bir kavram oldu.
1: Doğru.
0: Yani işte bütün şirketler sürdürülebilirlik raporları yayınlıyorlar. Tamam, yani herkesin bir katkısı oluyor mutlaka ama sürdürülebilirlikle ilgili gelişmelere baktığımız zaman ülkemiz henüz daha olması gereken yerde değil. Yani Avrupa Birliği ülkeleri ne sıraladığımız zaman biz maalesef oldukça geride kalıyoruz. Tabii sürdürülebilirlik deyince hemen akla işte yeşili korumak, iklim değişikliğiyle mücadele gibi, ki bunlar tabii önemli konular. Biz iklim değişikliği konusunda özellikle karbon salınımı ile ilgili daha çok mesafeler kaydetmemiz gerekiyor. Bir takım çalışmalar var
1: sizlerde ama. Sizlerde de tabii karbon ayak izi, ambalaj atığı.
0: Yeterli değil bu. Ama sürdürülebilirlikten sürdürülebilirlik dediğimiz zaman bu aslında geniş bir şemsiyenin altında toplanıyor. Yani bu işte biraz evvel bahsettiğimiz istihdam, işte eğitim, birçok şeyi de bunun altında toplamak lazım. Bu sene bu konulara da biraz ağırlık vereceğiz orada. Yani bireylerin insana yakışır işlerde çalışması, çalışma koşullarının uygun şartlarda çalışıyor olmaları, çocuk işçiliği, bütün bunlar aslında sürdürülebilirlik şemsiyesinin altında yer alıyor. Bu sene biraz daha bu konulara da ağırlık vermeyi planlıyoruz gündemimizde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kaan Bey. Başarılar diliyoruz.
0: Ben kongrede de Kaan Sidar,
1: TOGİS Yönetim Kurulu Başkanı. Görüşmek üzere diyelim.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Efendim, tarladan sofrayı burada kapatıyoruz. Görüşeceğiz birazdan araba sevdasında.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Konya ve Nevşehir 18, Kayseri 23, Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 13. Denizli 24, Aydın 27, Muğla 26, Manisa 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 18, Karabük 20, Rize 24, Samsun 22. Erzurum çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 27, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 29, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

0: Sevdasından bugün de birlikteyiz. Değerli bir konuğumuzla birlikte Serdil Gözelekli. Baba Kars Ticari Grup Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi artık yılı bitirmeye doğru gidiyoruz.
1: Evet.
0: Nasıl bir yıl geçti sizce?
1: Evet, otomobil için ilginç bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde artık Ağustos verileri de var. İkinci el otomobil ticaretine baktığımızda ilk 8 ay geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yani 2025 yılının Ocak-Ağustos aralığına göre %3,5'luk bir daralma oldu. Tabii bu daralma, hani her yıl bir 3-4 puan artmasına alıştığımız sektör için belki biraz farklı gelebilir kulağa, ama bunun sıfır tarafına baktığımızda, yani aynı 8 ayı, geçtiğimiz yılın aynı 8 ayı sıfır araçlar için değerlendirdiğimizde %13,5'luk bir daralma var. Haliyle aslında ikinci el tarafında hala güçlü bir talep dinamiğinin olduğunu ve pazarın da direncini koruduğunu söyleyebiliriz. Çünkü düşüş nispeten sığ kaldı sıfıra göre. Sebeplerine tabii ki bunların girebiliriz, ama öncelikle ilk yarıda özellikle olan jeopolitik gerilimler, yani çok yakınımızda olmasa adını savaş koyabileceğimiz ve 7-8 tane ülkenin de dahil olduğu, haliyle bunun petrol ve akaryakıt fiyatları üzerinde yaptığı baskı itibariyle biraz yavaşlama gözlemledik.
0: Evet. Peki şimdi nasıl kapatmak, yani daha doğrusu nasıl kapatacağını düşünüyorsunuz yılı sektörün?
1: Şimdi son 2 yıldır genelde %3-4 civarı büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl 7.7 milyon adetle kapattı. Sadece otomobil için söylüyorum bunu. Bu yıl biraz geride kalır gibi gözüküyor 2-8 ay itibariyle, ama son 4 ayın çok hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz yılın da son 3-4 ayı aynı şekilde çok aslında hareketli geçmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde de bunun devamını bekliyorduk, ama bahsettiğim bölgesel gelişmeler özellikle buna biraz engel oldu. Haliyle son 4 ayın çok canlı geçebileceğini düşünüyoruz. Çünkü en nihayetinde 2023 yılından beri tabii enflasyonla mücadelenin bir uzantısı olarak sıkı para politikası var. Ama bu yılda hepsini sıkı para politikasına veya kredi erişimindeki zorluklara bağlayamayız. Çünkü geçen yılda böyleydi, ama buna rağmen büyüme gözüktü. Bu yılki asıl sebebin bahsettiğim gibi biraz petrol akaryakıt fiyatları ve finansal pazardaki, aslında piyasalardaki çalkantılar olduğunu söyleyebilirim. Son 4 ayla birlikte en azından toparlayacağını ve geçen yılki seviyeye ulaşabileceğini öngörüyoruz. Sıfır araçta açıkçası şimdi 1 milyon bir eşikti. Geçtiğimiz yıl aşıldı. Bu yıl 600 bin adette. Geri kalan 4 ayın hepsinde 100 bin adet bile çıksa, ki çok zor. Sadece bir ay gördük bunu bu yıl. Haliyle orada biraz daha daralma gözlemleyebiliriz.
0: Neden oldu sizce bu?
1: Yani öncelikle Mart ayında özellikle başlayan bölgesel gerilimler ve aslında tam olarak da bitemeyen, belki hani fiili savaş olarak bitmiş olmasına rağmen
0: işte hala devam ediyor.
1: Evet, tüyümüz boğazındaki karmaşa devam ediyor. Petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, bunlar tabii hep aslında sektör üzerinde bir baskı yaratıyor. Bunların etkili olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sıfır etkisi çok daha fazla oldu. %13,5 gibi. Çünkü bir yandan da söylediğim gibi enflasyonla mücadelenin bir uzantısı olarak, yani ekonomiyi biraz daha soğutma, talebi düşürme. Şimdi sıfır araçlarda artık birçoğunluğu 2 milyon TL'nin üzerine oturmuş durumda fiyatlar. Kredi erişimiyle beraber buradaki daralma aslında biraz daha fazla oldu. İkinci el bunu birazcık aslında telafi ediyor diyebiliriz. Çünkü hala ikinci el otomobil daha ulaşılabilir. Fiyatlardan da bahsettiğimizde aslında bunları belirtiyor olacağım. Daha ulaşılabilir ekonomik bir çözüm olarak gözüküyor. Haliyle geçen yılki seviyeleri yakalayabileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi segmentlere bakarsak eğer, hani bu sene herhalde en çok elektrikli araç mı öne çıktı?
1: Şöyle, aslında geçen yıl çıkmıştı öne. Hibrit ağırlığı çok fazla. Bir kere işin hala %40'ı benzin civarı, %10 civarı da dizel artı LPG. Yani işin %50'si biraz da geleneksel diyebiliriz. Geri kalan %50'si daha modern yakıt tipi diyebiliriz. O da %32'si bunun hibrit, %18'de elektrik. Aslında elektriklerin sıfır araçlardaki payı geçtiğimiz yıla göre çok artmış değil. Yine %18'ler seviyesinde. Haliyle asıl gördüğümüz sıçrama biraz daha durulmuşa benziyor. Ama hibrit tarafındaki büyüme devam ediyor. Yani işin %50'si hibrit artı elektrik diyebiliriz. Evet, bu ikisi artık epey öne çıktı.
0: Peki ikinci el araçlardaki durumu da bize bir hani özetleyin. Ne kadar tüketici yöneliyor ikinci el araca?
1: Tabii. Şimdi aslında fiyatlardan bahsedeyim. Çünkü orada ilginç şeyler yaşıyoruz. Yılın başından beri enflasyon oranı yaklaşık %22 civarında. Döviz artışı da yaklaşık %12 civarında seyretti. otomobil fiyatlarındaki aslında artışın, nominal artışın enflasyonun gerisinde olmasını bekliyoruz. Bahsettiğim gibi bu aslında biraz da ekonominin soğuması ile ilgili gerekli bir şey. Reel anlamda aslında 2-3 yıldır değer kaybediyor. Sadece nominal bir artış var. İkinci el araçlarda bu yıl artış %5'le sınırlı kaldı. Enteresan olan enflasyona karşı olmasını bekliyoruz bu durumun ama dövizle ikinci el araç fiyatları arasında her zaman yani 0.8-0.9'luk bir korelasyon gözlemliyorduk. Artışlar birbirine çok paralel olurdu. Bu yıl ilk kez yani %12'lik döviz artışına karşılık %5'lik ikinci el artışı yani yarısı kadar olmadı. Bunu bir yıla yaydığınızda da manzara çok farklı değil. Dövizde %18, ikinci el araçlarda %9'luk bir artış yani yarısı kadar. İki sebebi olabilir. Daha doğrusu buradan iki şey çıkabilir. Bu yeni normal olabilir. Ya da ikinci sebep dediğim gibi daha sonradan talebin artmasıyla beraber yani bekleyen ertelenen bir talep var ve birdenbire bunun açığa çıkması durumunda daha yüksek fiyat artışları da gözlemleyebiliriz son 4 ayda. Yani son 4 aydaki hareketliliğin hem fiyat hem de adet tarafında gerçekleşmesi olası. Ha, diğer ihtimalde hani yeni normalin bu olması da kötü bir şey değil. Yani aracın değer olarak reel olarak değer kaybetmesi çok kötü bir şey değil. Bir kere hani sonuçta toplum olarak düşünürsek araca ulaşılabilirliğin yani onun reel olarak değerinin düşmesi aynı zamanda araca ulaşılabilirliğini artırıyor. Çünkü unutmayalım hala araç sahipliğinde büyük şehirlerde bunu böyle hissetmeyebilirsiniz. Çok yoğun gelebilir trafik ama hani Avrupa'da 2'ye 1, 2,5'a 1 olan oran toplum nüfusta bizde hala 5'e 1 oranlarında. Yani 1000 kişiye baktığınızda 200 araç düşüyor. Hala araç sahipliğine gidecek yolumuz var. Ya fiyatların reel olarak düşmesi belki de aslında daha çok kişinin otomobile erişebilmesi açısından olumlu bir şey olarak değerlendirilebilir.
0: Peki, şimdi ikinci el tarafta bir de hep konuştuğumuz bir konudur ya fiyat istikrarının ne durumda olduğu. Onun sağlandığını düşünüyor musunuz
1: kesinlikle,
0: bu sene?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle Ticaret Bakanlığı'nın 2023-25 aralığında çıkarmış olduğu bir dizi yönetmelik bunlara ciddi anlamda katkı sağladı. 6 ay 6 bin kilometre kurulu. Evet. Ve bunun devamlı olarak uzatılması bu ciddi bir istikrar yarattı. İkinci fiyat istikrarını sağlayan şeylerden biri ikinci el araç fiyatlarının sıfırı geçememe zorunluluğu. Çünkü olası bir tedarik probleminde ki bunu pandemide birebir yaşadık. İkinci elin sıfırdan daha kıymetli olduğu bir durum olabiliyor.
0: Aynen.
1: Orada da bir cap kondu. Artık ikinci el fiyatları sıfır aynı aracın sıfır liste araç fiyatını geçemiyor. Hala bütün bunlar bir fiyat istikrarı yarattı. Ufak bir nominal artış var ama reel anlamda bir düşüş var. Bir yandan da bu arada hala yatırım değerini koruduğunu söyleyebiliriz. Mesela işte dövize göre döviz %12. İkinci el otomobil %5 diyoruz. Muhtemelen bu makas daralacak. Yani son 4 aydaki taleple beraber ikinci el otomobildeki fiyat artışı dövize göre biraz daha fazla olabilir. Diyelim ki %8-9 olsun. Aslında bir yandan size mobilite sağlarken ve konfor sağlarken hala yatırım değerini de koruyan bir şey. Ama öte yandan fiyat istikrarının bu uygulamalarla özellikle çünkü bu piyasadan hem fiyat köpüğünü hem de bu işi meslek olarak yapmayan biraz da fırsatçılık olarak gören ve bireysel olarak alsat işiyle ilgilenen kişileri piyasadan oldukça temizledi. Haliyle fiyat istikrarının oturduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, peki. Şimdi sizin tarafta Baba Gars'ta tabii siz ikinci el alım satım, dijital, evet, ekspertiz odaklı bir yapıyla öne çıkıyorsunuz. Şu anda nasıl sizin ticaret hacmi, stok yönetimi?
1: Tabii şimdi ben hep sektörü anlatıyorum. Belki bu en başta şart düşmem gerekiyordu ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii biz bir teknoloji startup şirket olarak aynı zamanda dijital otomotiv dünyasında faaliyet gösteren bir oyuncu olarak çok daha büyük büyüme oranlarına sahibiz bu bahsettiğim pazar gerçeklerine göre. Bizim genelde yüksek iki haneli büyüme hedeflerimiz var. Bu anlamda iyi gidiyoruz. Tabii bu tip güven unsurunun daha öne çıktığı durumlarda bizim gibi bu güveni sağlayabilen yani hem ödeme garantisi olsun hem çok kısa süre içerisinde aracını satabilme opsiyonu olsun hem şeffaf bir ekspertiz raporu, tarafsızlık vesaire bütün bu gelişmeler aslında aynı zamanda bu düzenlemeler bizim gibi kurumsal firmalarında işini biraz daha kolaylaştırıyor. Tüketicilerin de daha çok buraya yönelmesini. Bizim amacımız insanlara en kolay, en rahat ve en güvenilir aslında araç alım satım deneyimini yaşatmak. Müşteri deneyimini kesinlikle öne çıkarmak. Bu anlamda aslında planlarımız doğrultusunda gittiğini söyleyebilirim ticari hacımızın.
0: Evet, peki. Şimdi tabii bir taraftan da ikinci el araç satımında dijital platformların pozisyonu da payı da her geçen gün artıyor. Şimdi neye dikkat etmeli? Pek çok platform var çünkü bu anlamda. Evet. Tüketicinin için hani öncelikler ne olmalı?
1: Evet. Biz daha önce aslında bir kapsamlı bir anket yapmıştık ve şunu fark ettik. Yani araç alan veya satan her 3 kişiden biri dolandırıcılık riskiyle daha önce karşı karşıya gelmiş. Hmm. Bunun çok teknikleri var. Hatta bilgilendirici videolarla aslında bunu anlatmaya da çalıştık kendi sosyal medyamız üzerinden. Hiç aklınıza gelmeyecek metotlarla bu yapılabiliyor. Fakat işte bunu ortadan kaldırabilmek için güven unsurunu önüne çıkaran. Şimdi bizim gibi platformlarda bir kere önden bir ön değerleme alabiliyorsunuz. Aracın yaklaşık değerini, tabii ki kusurlarını bilmiyor olabilirsiniz ama bu size aslında bir referans noktası oluşturuyor. Sonra bizden randevu aldığınız zaman 250 nokta ekspertizle aslında bütün aracın orada bir muayenesini yapıyor oluyoruz. Ve daha sonra da bir son fiyat teklif ediyoruz. Kabul etmeniz zorunda anında paranız yatıyor. Şimdi bu sizin kendi satma deneyimimize göre tabii çok daha kolaylaştırılmış bir şey. Her şeyden önce zaman kazanıyorsunuz. Yani ortalama kendiniz satmak isterseniz 30-35 gün sürebilecek bir süreç aslında 2 saat içerisinde oluyor. Bunun bir kere bir maddi değeri var. Çünkü paranın da bir maliyeti olduğu için ve aslında oradaki valörün de bir değeri olduğu için hızlı satmanızın böyle bir aslında size orta vadede kazancı var. Onun yanı sıra hiçbir şekilde hani paramı tahsis edebilecek miyim, pazarlık olacak mı vesaire, bu tip şeylerle uğraşmıyorsunuz. Dolayısıyla zamanı, hem zamanı minimize eden hem de kafa rahatlığını sağlayan bir süreç. Genelde bu yüzden bizim gibi platformları tüketiciler daha çok, yani bunu biz web sitemizin trafiğinde de gözlemliyoruz. Çok hızlı bir büyüme var ve giderek artan, ilk belki 5 yıl biraz daha bilinirliğin arttığı bir dönemde ama son 2 yılımızda özellikle böyle katlanarak giden bir trafik görüyoruz. Çok ciddi bir satış talebi var. Haliyle önemli bir açığı ya da önemli bir ihtiyacı Baba Cars olarak doldurduğumuzu düşünüyorum.
0: Evet, peki şimdi burada sizin tabii bu arada yenileme ekspertiz merkezleriniz de var.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu nasıl bir fark yaratıyor ve ikinci elde ekspertiz garantili yenilenmiş araç konsepti de tüketiciden nasıl karşılık buldu?
1: Evet ya, Baba Cars aslında şöyle söyleyeyim, büyük bir ilke imza attık biz Türkiye'de. Tamamıyla %100 uçtan uca online araç satışı.
0: Kapıya böyle kadar, yani size ısmarlandığında
1: evet,
0: araba.
1: Evet, kapınıza kadar geliyor değil mi? Yani tabii çok fazla benzer örnekler görebilirsiniz. Şimdi ilan siteleri farklı, listelemeler farklı, satış siteleri de farklı. Çoğunlukla bir showroom aslında yönlendirme şeklinde oluyor. Bizde showroom modeli yok. Biz tamamıyla dijital bir şekilde araç sattığımız için bir takım avantajlar sağlıyoruz. Nedir? Öncelikle bu tip harcamalarımız olmadığı için, yani böyle bir showroom, oradaki personel giderleri vesaire, bunları araç fiyatına olumlu bir şekilde yansıtabiliyoruz. Daha ekonomik bir çözüm sağlayabiliyoruz. Yani oradan sağladığımız maliyet avantajlarını araç fiyatına yansıtabiliyoruz. İkincisi, dijital showroom olduğu için belki normal showroom'da çok detaylı bakmaya çekineceğiniz. Ya biliyorsunuz bizim insanımız biraz çekingendir. Hani bir yere gittiğinde böyle kusurlarına çok detaylı bakamayabilir. Biz zaten onları ekran başında en ufak bir çizgine kadar gösteriyoruz. Haliyle bunlar da müşterinin kafasını çok rahatlatan şeyler. Kötü sürpriz olmuyor. Her zaman ona inanıyoruz. Çünkü kötü haber yoktur, kötü sürpriz vardır. Biz en baştan aracın bütün en ufak detaylarına kadar fotoğraflarını gösteriyoruz. Dijital showroom dediğini geçiriyoruz. Artı tabii ki 14 gün içerisinde sorgusuz sualsiz belli bir süre 500 kilometreye kadar aracı iade hakkınız var. Yani olabilir. İade etmek isteyebilirsiniz. Araçtan memnun kalmayabilirsiniz. Bu durumda 3 ay 5000 kilometre garanti sağlıyoruz. Haliyle bu ekspertiz yenileme merkezleri de aslında bu araçları aslında ikinci elde yepyeni bir model olarak aslında hayata geçirdi. Bütün bunlar müşterilerde ciddi bir kafa rahatlığı sağlıyor.
0: Evet, şimdi tabii şu da, hani klasik galericilik, geleneksel pazar yerleriyle işte bu dijital ikinci el ticareti.
1: Doğru.
0: Nasıl bir denge var burada aranızda?
1: Çünkü galeriler hala çok çok önemli bir yere sahip. Çünkü onlar belki Türkiye'nin hani kılcal damarlarında, çok ufak sokaklarında, en ucra köşelerde müşterileriyle birebir iletişim kurabilen ve araç satışını gerçekleştirebilen çok önemli aslında ekosistemin parçaları. Biz onlara araç tedariği konusunda da destek oluyoruz. Sonuçta bizim bir B2B platformumuz da olduğu için müşterilerden satın aldığımız araçları galerilerimize temin ediyoruz. Tabii bizde nasıl onlara da çok büyük bir faydası var. Çünkü birebir kendi mahallesinde araç tedarik etmeye çalışırken bireysel olarak direkt bizim bayi portalımıza, platformlarımıza girip bizden araç alabiliyorlar. Haliyle çok dengeli ve sağlıklı bir ilişki gittiğini söyleyebiliriz. Biraz da tedarik tarafında biz, satış tarafında müşteriyle birebir iletişim, farklı finansman çözümleri olabilir onların, farklı destekleri olabilir. Orada galerilerin hala ticaretteki hacimdeki payı çok yüksek.
0: Evet, peki. Bu arada tabii güvenli ödeme sistemi de zorunlu hale getirildi.
1: Evet.
0: Sizce kayıt dışı işlemler bitti mi tamamen?
1: Çok büyük oranda bitti. Aslında az önce galeri sorunuzla da bunu birleştirebiliriz. Şimdi orada da getirilen yine yönetmelikler, kurallar, kanunlar galeri piyasasının da çok daha aslında toparlanması ve istikrarlı bir hale almasına sebep oldu. Yani daha meslek olarak bu işi yapan, belli işte faaliyet ve aynı zamanda ticari sicile sahip oyuncuların yer alabildiği bir yer oldu. Aynı şekilde güvenli ödeme sistemi de ne olursa olsun, yani bir müşteri olarak aracınızı sattığınızda veya araç alırken ödemenizin güvende olduğunu, işlem noterleşmeden paranın diğer tarafın hesabına geçmeyeceğini bilmek çok rahatlatıcı. Mecburi de oldu bu. Haliyle bütün bunlar aslında sadece fiyat istikrarı değil, yani öngörülebilir bir pazar olmasını sağladı. En önemli şey bu. Yani öngörülemez bir yüksek hızlı pazardansa biraz daha böyle işlerin süt limanı oldu ama öngörülebilir, her şeyin tahmin edilebildiği bir döneme geçiş çok çok iyi oldu. 2023 yılından beri de bu öngörülebilirliğin sektöre çok büyük fayda sağladığını kalite anlamında da düşünüyoruz.
0: Evet, peki bu arada ikinci el pazarında en çok hangi segment, yaş ve yakıt türündeki araçların talep gördüğünü tabii, söylersiniz?
1: Şimdi pandemi döneminde tedarik problemi vardı ama sonradan büyük oranda bu aşıldı. Artık araç parkımız gençleşmeye başladı.

0: D segment dediğimiz biraz daha lüks, %12 artık, geri kalanlar da çok ufak bir kesimi. İşin büyük kısmı ekonomi. Yani genelde müşteriler yakıt anlamında dediğim gibi ekonomik olan ve hızlı satabilecekleri, para ihtiyaçları olma durumunda veya bir yeni bir araç alırken takas yapabilmek açısından hızlı dönen araçları tercih ediyor.
1: Evet, bu arada otomotiv ekosisteminde de abonelik modelleri, araç paylaşım çözümleri de evet, tabii yeni nesil sahiplik modelleri arasında. Bu ikinci el araç ticaretini nasıl etkiliyor bu durum?
0: Ya Türkiye'de bunu çok çok fazla aslında koştuğunu henüz söyleyemem. Tabii Kuzey Avrupa'da bu işler biraz daha farklı. Orada araç paylaşımı daha da artmış durumda. Türkiye'de araç sahipliği önemsenen bir şey. Belki yeterince hevesimizi alamamış olabiliriz ama bir yandan da tabii bir konfor sağlıyor, mobility sağlıyor. Hala araç sahibi ve yatırım değeri de var. Söylediğimiz gibi yani siz bir yandan aracınızı kullanırken bir yandan değerini koruyor. Bu büyük bir avantaj. Böyle bakıldığında henüz paylaşım araç tarafında ikinci el ticareti etkileyebilecek bir büyümeden bahsedemiyoruz.
1: Peki o zaman bir dakikamız Vava Cars olarak önümüzdeki döneme dair büyüme, yatırım, servis genişletme, bölgesel açılım nedir hedefler?
0: Tabii ki sonuçta her startup şirketi gibi bizim de amacımız artık başa baş noktasına gelip yani tamamıyla kendi ayakları üzerinde duran bir şirket olmak ve burada da çok ciddi adımlar attık, çok yaklaştık. Yani artık müşterilerin bildiği ilk akla gelen markalardan biri olma hedefimiz devam ediyor. En iyi kullanıcı deneyimini ve müşteri deneyimini yaşatmak istiyoruz. Bu taraftaki vizyonumuz hiçbir zaman değişmedi. Bunun yanı sıra hala da özellikle araç satarken oyunu değiştirebilecek, fark yaratabilecek bazı çözümler olduğuna inanıyoruz. Oturduğunuz yerden araç satışı, en azından ön satışını gerçekleştirmek gibi. Bununla ilgili ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Her yıl mutlaka böyle biraz oyunu değiştiren ürün geliştirmelerimiz olacak.
1: O zaman teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz
0: ben
1: size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Vava Cars Ticari Grup Başkanı Serdal Gözelekli. Kolaylıklar da diliyoruz. Ve efendim araba sevdasını burada kapatıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. 13'te yatırım günlüğünde birlikteyiz. Piyasaları konuşacağız.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.

0: moda uygulaması Trendyol Villa.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Villa.
2: Biz bugün nereye gidecektik ya?
3: Spora.
2: Değil.
3: Çocuğun kursu.
2: Değil ya.
4: Maça.
2: Değil babacığım.
3: Buldum. Petrol ofisi.
2: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
5: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Burada'da. Hepsi Burada'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Burada'da.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin.

0: Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul,

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
2: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var.

0: Ferre Artline. Estetiği yanında teknolojik artisti var. Ferre artisti var.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce öne çıkan haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta DEİK ve TAİK tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısında 29 ABD'li şirketin başkan, CEO ve üst düzey yöneticisiyle bir araya geldi. Erdoğan, dünyada değişim yaşanacak 5 ana temadan söz ederken, Türkiye'de dezenflasyon programından, para politikasından ve mali sıkılıktan ödün verilmeyeceği konusunda net güvence verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini görüşmek üzere yapılan toplantıya başkanlık ediyor. Yarın da sürmesi beklenen görüşmelerde 7 portföy yönetim şirketine ait fonların tasfiye ve ödeme süreçlerinin teknik detayları ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK tarafından sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 ve 2027'de %4 büyüyeceğini öngördü. Revizyonda yüksek enflasyon, sıkı finansal koşullar ve zayıflayan iç talebin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ve ihracatta maliyet baskılarının etkili olduğu belirtildi. Banka, Orta Doğu'da kalıcı barış, dış talepte toparlanma ve para politikasındaki disiplinin korunmasının Türkiye'de yatırımları ve büyümeyi destekleyebileceğine dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre güven endeksi Eylül'de hizmet sektöründe aynı kalırken, perakende ticaret sektöründe %1,1 arttı ve inşaat sektöründe %0,2 azaldı.
0: Ve şimdi dönelim küresel taraftaki son duruma bakalım. Bugün özellikle tahvil tarafındaki dünyada yükselişler oldukça dikkat çekici. Ve tabii bu tahvil tarafının tahvil cephesindeki rahatsız edici sinyallerde borsaları baskılıyor. Genel olarak baktığımız zaman Asya'da, Güney Kore'de artıdaydık ama diğer borsalarda eksideydik. Bakıyoruz Avrupa'da şu anda renk kırpkırmızı. İçeride de BIST 100 endeksinde 1.76'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine renk kırmızı, S&P 0.74, Nasdaq 1.25, Dow Jones 0.52 geride şu anda vadeli tarafta. Bu Amerikan tahvillerinde etkili olan unsur Amerikan ekonomisinin beklenenden yüksek gözükmesi, güçlü Amerikan ekonomisi tahvil faizlerini de yukarı iten unsurların başında. Bu da işte borsaları an itibariyle baskılıyor ve güvenli liman arayışının yeniden güçlendiği bir dönemde olduğumuzu hatırlatalım. Bu arada Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'le Kasım ayında sona erecek mutabakatın 10 Ocağı kadar uzatılması konusunda anlaştıklarını ifade etti. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in tarifeleri daha uzun süre düşük tutmak ve nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla da ticaret ateşkesini uzattığını ifade etti. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da Putin'i G20 zirvesine davet ettiklerini, bunun yalnızca Amerikan başkanıyla değil diğer dünya liderleriyle de temas kurulması için bir fırsat olacağını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Fed Başkanı, Chicago Fed Başkanı Glossby de Amerikan Merkez Bankası'nın mevcut enerji şokunu geçici bir gelişme olarak görmek yerine kalıcı enflasyon baskısı yaratabilecek bir unsur olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti diyerek buradan Amerikan tahvillerindeki görünüme bir bakalım. Amerikan 10 yıllıklarda özellikle ciddi bir yükseliş var. 5.15'e geldik. 2007'den bu yana en yüksek seviyeleri görmüş oldu Amerikan 10 yıllıkları. Dediğimiz gibi burada itici güç olan unsur Amerikan ekonomisi.

0: ekonomisinin güçlü gözükmesi PMI verilerinin piyasayı şaşırttığını ifade ediyor değerlendirmelerde analistler. Normal koşullarda büyük piyasa hareketlerine yol açmayan PMI endeksleri Eylül'de beklentilerin üzerinde geldi ve tahvil piyasasındaki satışları da hızlandırdı. PMI Ağustos'taki 56,5 seviyesinden Eylül'de 58,7'ye yükselerek yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İmalat PMI'da da 4 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördük. Orta Doğu'daki savaşta Rusya-Ukrayna savaşının petrol ve rafine ürün fiyatlarını arttırması da yine Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü hareketi tetikleyen unsurların başında geliyor. Bu arada Japonya'da faizlerin yükselmesi de hedge fonların carry trade işlemlerini çözmesine bağlanıyor. Şu anda 2 yıllıklar 4.90, 5 yıllıklar 5.02'de, Amerikan 30 yıllıklarında da 22 yılın en yüksek seviyelerine geldiğimizi ifade etmiş olalım. Ve Brent petroldeki 44'lük yukarı yönlü hareket var. Tabii tahvil tarafındaki yukarı yönlü hareketler piyasada olumsuz algılandığı için pek çok tarafta da yansımalarını görüyoruz. Brent petrol şu an 105.60'da 2.44'lük yukarı yönlü hareketle. Ham petrol 93.82, 1.80 yukarıda. Doğalgaz 0.96 yukarıda. 3.05'lik bir seviye görüyoruz orada da. Bu arada Morgan Stanley, Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklamasını benzin fiyatlarını düşürmek yerine yükseltebileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre olası bir ihracat kısıtlaması Amerikan rafinerilerinin üretimi azaltmasına yol açar ve benzin arzını günlük yaklaşık 650 bin varil geriletebilir. Ons altında şu anda 4252'deyiz. 0.81'lik bir geri çekilme var. Fakat bu arada altının tercih oranının %41.3'ten %43'e çıktığını görüyoruz. Bu da önemli bir gelişme aslında. Yani güvenli liman arayışının devam ettiği bir dönemde altına talep bir şekilde var. Hatta Çin'in ithalat rakamlarını almıştık. Onun da çok yüksek seviyelerde olduğunu görmüştük. Bu haftaki verilerde tarihi seviyelerde olduğunu takip etmiştik altın alımlarını Çin'in. Gümüşte 1.33'lük geri çekilme 63.59, platin 0.25, paladyum 0.77 geriliyor. Ons altında dedik 4269, şu an seviye 0.41'lik geri çekilmeyle. BIST 100 endeksinde 1.78 gerideyiz. 13.016 seviye, 13.249 günün en yükseği, 13.011'de günün en düşüğü oldu. Bankacılık 1.91, sanayi 1.5, turizm 1.5, spor endeksi 1.49, gayrimenkul 1.85 ve teknolojide de 2.5'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz endeksler tarafında. Sigortacılık 1.5, kimya 0.84, inşaat 2.03, gıda 1.94, madencilik 3.83, bilişim 2.5 geri çekiliyor. En çok artanlar Niya Teknoloji 5.67, DAP Gayrimenkul 2.97, Tekfen Holding 2.44, Pacific Teknoloji 2.36 ve Pacific GYO'da da 2.13'lük bir şu anda yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Bir de azalanlara gidelim. Azalanlarda da Odyne Solutions şu anda taban olmuş durumda. Pasifik Euroage aynı şekilde taban olmuş durumda. Katılım Evim, Kiler Holding ve Işıklar Enerji'nin de yine taban olduğunu takip ettiğimiz bir gündeyiz. Sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemelerde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu, TEFAS öncesi dönemde incelenen fonlardan pay sahibi olan yöneticilerin bilgilerini istedi.
1: Sermaye piyasasındaki adli ve idari incelemelerde Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'tan yeni adım geldi. TEFAS öncesi dönemde fonlarda pay sahibi olan kişiler de mercek altına alındı. MASAK inceleme kapsamındaki yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahipliği bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletti. İncelemenin odağındaysa Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapan veya daha önce görev yapmış 117 yönetici bulunuyor. Bu kişilerin finansal hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi. Hazırlanan iki analiz raporu başsavcılığa gönderildi. Yöneticilerden biri hakkında ise mal varlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı inceleme yapıldı. Hazırlanan rapor bu kapsamda başsavcılığa sunuldu. Masak, TEFAS üzerinden işlem görmeyen ya da yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde fonlarda pay sahibi olan kişilerin de peşine düştü. Bu kişilerin fonlara hangi tarihlerde giriş ve çıkış yaptığı, ne kadar kazanç elde ettiği ayrıntılı olarak inceleniyor. Amaç, şüpheli para hareketlerini ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini ortaya çıkarmak. İnceleme kapsamındaki kişiler için bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ödeme ve elektronik para kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme ve kontrol uygulanıyor. Özellikle yurt dışına para transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler yakından takip ediliyor. Kontrollerde dikkat çeken bir rakama ulaşıldı. 21 Eylül itibariyle yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Masak durdurulan bu işlemleri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Fonlardaki pay sahiplerinden yöneticilerin finansal hareketlerine kadar inceleme genişletilirken fitine yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Ve buradan dönelim. Kadir Altınok bizimle birlikte, Kara Portföy Fon Yöneticisi. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Şimdi tabii gelişmeler var. Malum bu fon konusuna ilişkin olarak biraz önce de aktardık son durumu. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen noktayı? Ben genel bir çerçeveyi çizmenizi rica edeceğim mevcut tabloya ilişkin.
2: Evet, aslında çok kapsamlı incelemeler başladı. Hani MASAK tarafından da hem hesaplar donduruldu hem de olası yurt dışına para çıkış trafiğinin önüne geçmeye çalışılıyor anladığım kadarıyla, ki dün de zaten Sayın Bakan Akın Gürley'in de konuyla ilgili açıklamaları vardı. Özellikle fondaki mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Hani burada tabii bizim de içinde bulunduğumuz sektör için aslında üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Fonlarda yapılan manipülasyonlar ve bir sürü aslında bunun sonucunda da mağduriyetler oluşmuş durumda. Hani ümidim en azından en kısa zamanda bu sorunun çözülmesi, mağduriyetlerin mümkün olduğunca en adil şekilde giderilmesi ve özellikle tabii likit fonlarda parası kalan yatırımcıların da daha da hızlı bir şekilde ödemelerini tekrar geri alması önemli olacak. Çünkü genel olarak baktığımızda özellikle ödemelerin geç alınması zincirleme etkilere sebep olabilir. Çünkü burada özellikle para piyasası fonları tabii kısa vadeli değerlendirilen fonlardı. İnsanlar kredi kartı ödemeleri, kira ödemeleri veya şirketlerde diğer ödemelerini yapmak için aslında günlükte tuttukları fonlardı. Burada tabii ödemenin gecikmesi veya hiç alınamaması gibi durumlar aslında zincirleme bir şekilde finansal sektörden biraz daha riski reel sektöre de kaydırabilir. Tabii güvenin sarsılmasıyla birlikte aslında güvenilir fonlara ve güvenilir şirketlerin para piyasası fonlarından da çıkış geliyor açıkçası son dönemde. Bunun da biraz likiditeyi bizim tarafta da olumsuz etkilediğini söyleyebilirim. Özellikle özel sektör tahvilleri veya bu işte hesapları dondurulan aracı kurum da özel sektör finansman bonoları veya tahvilleri oluyor. Bunları tekrar çeviremeyebilirler. Hani genel olarak çok net bir risk olmasa bile biraz likidite tarafında güvenin tekrardan tazelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada tabii yatırımcılara olabildiğince yine sağduyulu, temkinli olmalarını özellikle fonlarda parası olan yatırımcılara söylememiz gerekiyor. Zor bir durumla karşı karşıyalar. Özellikle bilgi kirliliğinin de çok fazla olduğu bir dönemde sosyal medya tarafında. Mümkün olduğunca özellikle SPK'dan ya da adli kurumlardan gelecek açıklamaları, resmi kurumlardan gelecek açıklamaları takip edip zor bir durumu hem sektör paydaşları olarak bizler hem de aslında yatırımcılar, hani bu süreci de atlatacağız hep beraber diye düşünüyorum. Evet, bazı riskler vardı. Bunların önlenmesi için çalışılıyor. SPK yeni düzenlemeler zaten getirdi. Bundan sonraki süreçte artık bu tip manipülatif işlemlere daha da sınırlanacaktır diye düşünüyorum. Sektörün güven tazelemesi lazım. En yakın zamanda da mağdurların mağduriyeti giderilecektir diye ümit ediyorum.
0: Evet, şimdi tabii bu süreçle birlikte Borsa İstanbul'daki performans da tabii devamı nasıl gelecek merakla bekliyoruz. Bu arada sermaye piyasalarımızda

0: Sağ bir sorun yok mesajı Cevdet Yılmaz'dan da geldi. Aynı şey, bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de 131 fon için tasfiye ve ödeme sürecinin değerlendirileceği bir toplantı yapacağını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'den dönüşünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin ardından bugün öğle saatlerinde dönüyor olacak. Mehmet Şimşek ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin dediğimiz gibi tasfiye ve ödeme süreçleri yürütülen teknik çalışmalar değerlendirilecek. Yarın da devam etmesi bekleniyor toplantının. Adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına yönelik esaslar ve yol haritası ele alınacak. Şimdi mevcut durumda zaten bu tasfiye sürecine ilişkin olarak 3 aylık sürede 6 aya çıkarılmış oldu. Şimdi sizce hani mutlaka şu kısım atlanmamalı, buna dikkat edilmeli dediğiniz ne var?
1: Şöyle bir durum, tabii özellikle güvenilir kurumlara bu tasfiye süreci emanet edildi. Bankası ve Ziraat Bankası burada elini taşın altına koydu. Olabildiğince zaten hem adli makamlar hem de regülasyon tarafında Bakan Şimşek'in de toplantısı olacak, sizin de değindiğiniz gibi. Orada bu sürecin daha da hızlı çözülmesi için bence çalışmalar yapacaklardır diye düşünüyorum. Evet, 3 aydan 6 aya tasfiye sürecini çıkardılar ama sürecin oldukça uzaması aslında güven açısından biraz olumsuz olabilir. Burada aslında biraz daha yatırımcılar bu toplantıların sonucuna odaklanmalı diye düşünüyorum. Oradan daha önemli kararlar gelecektir diye düşünüyorum ben de. Sayın Bakan'ın değindiği gibi Cevdet Yılmaz'ın, orada yapısal bir sorun yok. Onun önüne geçildi çok şükür SPK'nın daha önce yapmış olduğu adımlarla birlikte. Şu an ufak çaplı bir likidite durumu var. Biraz güven ortamı zedelendi ama yine de sektöre baktığımızda hala güvenilir kurumlar, hani sapasağlam sektörde güvenilir portföy yönetim şirketleri hala var ve portföy yöneticileri var. Hani bunun kısa süreli bir durum olduğunu düşünüyorum. Sektör açısından önümüzdeki dönemde daha olumlu olacağımı düşünüyorum ben. Hani burada yatırımcılar özellikle toplantıların sonucundaki çıkacak adımlara ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere itimat etsinler. Özellikle sosyal medyadan ve oradaki bilgi kirliliğinden biraz uzak durmaya çalışsınlar diyebilirim şu son dönemde.
0: Evet, peki Borsa İstanbul tarafına dönecek olursak eğer, orada bundan sonraki döneme ilişkin nasıl bir görünüm bekliyorsunuz? Şimdi tabii belli hisse senetlerinde geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bu fonlarla işte içinde bulunduğunu tam ifade edilen hisse senetlerinde diyelim. Bu süreçte tabii malum değişiklikler de oldu. Borsa İstanbul tarafında endeks değişiklikleri. Şimdi 1 Ekim tabii başlayacak bu endeks değişiklikleri. Bu endeks değişiklikleri başlayana kadar da bu geri çekilmelerin devam edeceğini düşünüyor musunuz? İşte bu belirli hisseler üzerinde.
1: Evet, öncelikle hani son sorunuza evet olarak cevap verebilirim. Bu endeks değişikliğine kadar bir süre daha bu hisselerde biz olumsuz havanın devam edeceğini düşünüyoruz. Hatta bununla birlikte tasfiye sürecinin de aslında bu anlamda daha hızlı sonuçlanması bizim için önemli olacak diye düşünüyorum ben. O da tabii o hisselerdeki durum genel olarak aslında ana endeksimizi de etkiliyor diyebilirim. Ama endeks değişiklikleriyle birlikte özellikle yine blue chip dediğimiz büyük hisse senetlerine varlık fonunda zaman zaman destek yaptığını görüyoruz, özellikle endeksi belli seviyelerde tutmak için. Bu tip desteklerle birlikte en azından 13.000'li seviyelerin üzerinde bir süre daha gidersek önümüzdeki dönem için daha olumlu olacağımızı düşünüyorum. Ama endeks değişiklikleri ve endekse alınan şirketlerle ilgili pazar ve kriterlerin tekrar yeniden gözden geçirilmesi ve bunun sonucunda da aslında MSCI endeksleri tarafından tekrar olumlu veya çevre ülkeye atılmama ihtimalin daha da artmasıyla birlikte aslında yapısal olarak biraz daha orta vadede daha olumlu taraftayım diyebilirim. Şimdi tabii kısa vadede özellikle hem fonların tasfiye süreciyle ilgili belirsizlikler var. Hem petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, bunun enflasyona olası etkisi ve yine Merkez Bankası'nın atacağı faiz indirim adımlarını bu sürecin etkilemesi kısa vadede genel olarak endeksi baskılayan unsurlardan birisi. Bununla birlikte tabii jeopolitik taraftaki risklerin artması ve global taraftaki risk iştahının da biraz daha düşük olmasının endeksi olan etkilerini bugün özelinde

0: görüyoruz diye düşünüyorum ben. Hani orta ve uzun vadede yapısal düzenlemelerin gelmesi ile birlikte endeks açısından olumluyum. Kısa vadede çok fazla belirsizlik var. Hem yurt dışı kaynaklı hem de yurt içinde fon tasfiye süreciyle ilgili olan belirsizliklerin hala masada olması endeksi bir süre daha baskılayacaktır diyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi peki devamında ne beklersiniz? Hani tabii hep konuştuğumuz bu yeni süreçle birlikte özellikle BIST 30 hisselerine talebin artacağı yönünde sizin nedir beklentiniz?
0: Kesinlikle, özellikle düzenlemeler sonrası zaten serbest konuların bir kısmının rotasyon olarak özellikle bizim daha küçük hisse senetlerinden BIST 30 hisselerine kayacağını düşünüyorduk. Bu fon belirsizliği ve tasfiye süreci aslında buna biraz ket vurdu diyebilirim. Çünkü öncesinde aslında rotasyon emarelerini görmüştük. Hani ilk etapta aslında biraz hani bakacağımız ve odak noktamız bu tasfiye sürecinin en hızlı şekilde sonuçlanması olacak. Bununla birlikte özellikle MSCI endeks kriterleri, bizim endeks kriterlerimizin tekrar düzenlenmesi ve MSCI gözden geçirmesindeki olumlu kararla birlikte getiri arayışındaki yabancı fonların ve pasif fonların tekrar Türkiye'ye olan ilgisi bence burada yine endeksi yukarı çekecek katalizörlerden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine değindiğim gibi kısa vadede hem yurt dışındaki portföy yöneticileri hem yurt içindeki kurumsal ve bireysel yatırımcılar öncelikle bu belirsizlik ortamının biraz daha bitmesine bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama yapısal olarak baktığımızda, temel olarak baktığımızda BIST 30 hisselerine olan ilgi artacaktır diyebilirim. Özellikle küçük hisse senetlerine göre baktığımızda BIST 30 hisseleri daha olumlu ayrışabilir diye düşünüyorum. Bunda tabii hem fon belirsizliğinin ortadan kalkması hem yabancı yatırımcı ilgisi. Bununla birlikte de tabii temel ve makro tarafta bizim enflasyon ve Merkez Bankası'nın faiz adımları da aslında endeksin gideceği yön açısından daha da belirleyici temel faktörlerden birisi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi tabii bundan sonrasına ki dönemde siz devamında yıl sonuna kadar yeni rekor bekler misiniz Borsa İstanbul'da?
0: Şu an bunu söylemek için çok erken. Ben özellikle yine enflasyon verisine bakacağım burada rekor için. Hani Eylül enflasyonunun beklentilerin daha da altında gelmesi, pozitif anlamda bir sürpriz yapması bence Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini güçlendirebilir. Özellikle enflasyonun olumlu tarafta seyrini gördükten sonra evet yıl sonuna doğru yine rekor seviyelerden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ama özellikle bu fon tasfiye sürecindeki belirsizliğin olduğu ortamda bir de özellikle enflasyon tarafında pozitif sürpriz görmezsek o zaman biraz endeksin rekor kırması zor gibi görünüyor. Burada hani bakacağımız ana unsurlardan birisi bence enflasyonun seyri olacaktır. Bunun neticesinde de Merkez Bankası'nın atacağı adımlar yine endeksin seyrini belirleyecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki tabii biraz aslında girdiniz konuya ama Merkez Bankası tabii enflasyonu noktasında kritik olacak. Ama bir taraftan da işte bu kırılganlık ve artan fonlama ihtiyacı nedeniyle de Ekim'de faiz indirimi olasılığının arttığını değerlendiren pek çok analist var. Siz düşünüyor musunuz Ekim'de bir indirim geleceğini?
0: Ben düşünmüyorum. Orada bir önce Eylül'de gelecek enflasyonu görmek lazım. Evet, likidite ile ilgili bazı problemler yaşanıyor ama Merkez Bankası'nın ısrarla altını çizdiği unsur enflasyonun seyri. Hani orada özellikle enflasyon tarafında olumlu bir trend görmeden ben sıkılaşmadan vazgeçeceğini Merkez Bankası'nın düşünmüyorum. Likidite problemleri var ama çok da yoğun bir problem olarak henüz görmüyorum o tarafı da bu arada. Yine Merkez Bankası enflasyona göre bence faiz kararını verecektir. Benim beklentim faiz indirimi olmayacağı yönünde şu anki verilere baktığımda. Ama Eylül enflasyonunu gördüğümüzde orada pozitif bir sürpriz görürsek orada Merkez Bankası'nın eli güçlenecektir faiz indirimi açısından.
1: Tamam. Evet. Peki şimdi dönelim o zaman global tarafa, çünkü orada da önemli gelişmeler var. Şimdi özellikle bu tahvillerin geldiği nokta, Amerikan 10 yıllıklarda bir anda dün ciddi bir yükseliş, sert bir yükseliş. İşte bunun arkasında da gelen PMI verilerinin etkisi olduğu ifade ediliyor. Çünkü orada PMI yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesinde geldi. S&P hizmet PMI'yı ve imalat PMI'da 4 yılın en yüksek seviyesinde geldi. Güçlü Amerikan ekonomisinin tahvil faizlerini yukarı yönlü ittiği görüşü hakim. Amerikan tahvil faizlerinde 5-15'lere gelmiş durumdayız. 2007'den beri en yüksek seviyeler bu. Diğer taraftan 30 yıllıklarda da 22 yılın en yüksek seviyelerini gördük. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri 2009'dan beri en yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Ve tabii yine Fransa'da, Japonya'da da tahvillerin yükseldiğini takip ediyoruz. Sizce ne tetikledi bu tahvildeki yukarı yönlü hareketi?
0: Şöyle aslında tahvil faizlerini yukarı iten etmenleri sıralayacak olursak aslında bir savaşın yaratmış olduğu jeopolitik risklerle birlikte hükmümüz kapandı ve enerji fiyatlarının ciddi seviyelerde yüksek seyretmesi enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Yani enflasyon beklentileri önemli bir etmendi. Buna ABD kamu borcu da eklendi. Tarihi yüksek seviyelerde seyreden bir kamu borcu var. Bununla birlikte özellikle yapay zeka yatırım, altyapı yatırımlarını yapmak isteyen büyük şirketlerin özellikle tahvil ihraçlarına çıkması ve yatırımcıların ABD hazinesinden ziyade ilgisinin bu tarafta olması biraz daha hazine tarafındaki tahvil faizlerini de yukarı çeken etmenlerden birisi oldu. Ve bununla birlikte özellikle son dönemde Japonya'da ciddi anlamda faizlerin yükseldiğini ve özellikle carry pozisyonlarının da kapandığını görüyoruz. Ve özellikle Japon yenini desteklemek için ciddi anlamda Japonya hazinesinin ABD tahvillerini sattığını da gördük. Bu da yine tahvil faizlerini yukarı çeken etmenlerden
1: birisi oldu. Hemen, bir notu şurada hemen ileteyim. Tiz'den bahsetmişken, çünkü Japonya'da hedge fonların carry trade işlemlerini çözdüğü ifade ediliyor Japonya'ya ilişkin faizlerin yükselmesi nedeniyle. Ve de fonlar yen cinsinden borçlarını kapatmak amacıyla daha önce satın aldıkları yüksek getirili Amerikan ve diğer ülke tahvillerini de satıyor yorumu var. Zaten siz de bahsettiniz. Bu yorum da Yardeni'den gelmiş bu arada. Yeni yazdıkları raporda bunu vurgulamışlar. Onu da ifade edelim.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hani etmenlerden birisi de aslında Japonya'daki carry pozisyonlarının çözülmesi diyebiliriz. Buna bir de en son olarak aslında güçlü gelen ABD ekonomik verileri. Bu şu anlama geliyor: enflasyon yüksek, ABD ekonomisi hala güçlü seyretmeye devam ediyor. O zaman ABD ekonomisi tahvil faiz artışlarını ya da Fed'in faiz artışlarını kaldıracak seviyede. Hala ekonomiyi bozmadan enflasyonla mücadelede tahvil Fed politika faizini arttırabilir beklentisi ciddi anlamda satın alınmaya başladı. Zaten önümüzdeki 12 ay için Fed'in faiz artırım beklentisi 3-4 faiz artırımına denk geliyor ki Ekim ayında da faiz artışı bekleniyor. Bütün bu etmenler topyekun bir araya geldiğinde de aslında sizin şu an ekrana yansıttığınız genel olarak global tahvil faizlerinin ciddi anlamda yükseldiği bir senaryoya yaşıyoruz. Tabii tahvil faizlerinin yüksek olmasının birinci derecede etkisi özellikle hisse senedi piyasaları tarafından olumsuz oluyor. Çünkü biz aslında hisse senedi piyasalarındaki hisselerin fiyatlarını hesaplarken iskonto ettiğimiz oranlar şu an yükseliyor. İskonto oranının yükselmesi de aslında değerin biraz daha düşmesi anlamına geliyor hisse senedi piyasaları açısından, ki çarpanlara da baktığımızda aslında her ne kadar S&P rekor kırsa da S&P'nin işlem gördüğü FK oranı tarihsel ortalamalarına doğru gelmiş durumda. Hani orada bir ucuzluk var. Daha ucuz çarpanla fiyatlanıyor diyebilirim hisse senedi piyasaları içinde. Bunun tabii altına da olan etkisini görüyoruz. Her ne kadar 4300 seviyesinin hafif altında ve sizin de değindiğiniz gibi aslında Çin tarafında güçlü alımları olsa da tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi dolar endeksini yükseltiyor ve diğer riskli bütün varlıklara bir şekilde satış getiriyor diyebilirim. bu tahvil faizlerindeki yükselişin aslında riskli varlıklara topyekün olumsuz bir etkisini şu an için görüyoruz.
1: Evet, peki şimdi bir taraftan tabii bugünün en önemli gündem maddelerinden biri de Xi ve Trump'ın görüşmesi olacak. Şimdi bu görüşme öncesinde açıklama geldi Bessent'tan. Diyor ki Çin'le Kasım ayında sona erecek olan Busan mutabakatının 10 Ocağı kadar uzatılması konusunda biz anlaştık diyor. Çin Devlet Başkanı'nın 11 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu hatırlatalım. Ve karşıladı bizzat Trump Xi Jinping'i geldiğinde bugün 19'da görüşmeler başlayacak ve de iki ülke arasındaki tarifeler, teknoloji kısıtlamaları, nadir toprak elementleri tabii ki gündem maddeleri ve İran, Orta Doğu'daki savaş ve yapay zekada gündem maddeleri arasında olacak. Siz ne kadar kritik görüyorsunuz görüşmeyi? Ne yani hani buradan ciddi sonuçlar çıkma ihtimalini ne kadar yüksek görüyorsunuz?
0: Ben çok yani ciddi bir sonuç beklemiyorum. Burada özellikle sizin de yine değindiğiniz gibi aslında o ticaret anlaşmasının bir süre daha uzatılması bekleniyordu ki o kararı görmüş olduk. Hani biraz daha aslında zaman kazanmak için iki lider de birbirlerine çok sert açıklamalarda bulunmayacaklardır. Ama kaçınılmaz bir süreç biraz orta vadede biz aslında bu iki büyük dev ülkenin çıkar çatışmalarını önümüzdeki dönemlerde de net bir şekilde göreceğiz. Şimdilik aslında özellikle İran savaşıyla birlikte mevzi kaybeden ABD'nin ve Trump'ın biraz daha ılımlı gitmeye çalıştığını görüyoruz. Biraz daha aslında mevzilerde cephanelerini doldurmaya çalışıyorlar gibi bir izlenimdeyim ben. O yüzden çok sert ve piyasaları olumsuz etkileyecek bir sonuç beklemiyorum. Hani malumun biraz daha devam etmesini isteyecektir iki lider de diye düşünüyorum. Burada özellikle ticaret anlaşmasının bir süre daha uzatılması en azından olumsuz haber gelmemesi açısından önemliydi.
1: Evet, peki şimdi bu arada tabii bu tahvil tarafındaki yükselişlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim ayında bir artış geleceği faizlerde fiyatlamalarda arttı. %80'lere yaklaştı indirim beklentisi. Ne dersiniz şimdi Fed başkanları da genellikle son yaptıkları açıklamalarda bölgesel Fed başkanları kalıcı enflasyon baskısı yaratabilecek unsurlar var artık geçici bir enerji şoku değil bu şeklinde yorumları da arttırdılar. Ne beklersiniz Fed'den?
0: Evet, ben de bir faiz arttırımı bekleyen taraftayım diyebilirim. Hani özellikle Eylül'de de 25 baz puan faiz artışı vardı. Ben orada biraz da arttırmayabilir. Özellikle Trump'la bir çekişmeye girmek istemez diye düşünüyordum. Ama oy birliğiyle faiz artışı geldi. Bu da bende aslında enflasyon konusunda işlerin geçici olmayacağı ve ciddi olduğu izlenimi yarattı Fed'in ve verilerin. Hani o yüzden beklentim bu seferki toplantıda da faiz artışı yönünde gibi görünüyor. Özellikle bölgesel Fed yöneticilerinin enflasyonun kalıcılığı yönündeki endişeleri ve zaten Washington'da enflasyona daha da odaklı yine davranacağına yönelik açıklamaları her ne kadar hazineden ve Trump'tan faiz indirimi beklentileri altı çizilerek ifade edilse de orada bir şekilde Warsh'un daha sert duruşu benim de Ekim ayında özellikle bu yüksek Brent petrol ve jeopolitik risklerin hala devam etmesi neticesinde bir 25 bas puan daha faiz artışı anlamına geliyor. Bununla birlikte her ne kadar faizler yüksek olsa bile hala güçlü bir Amerika ekonomisi görüyoruz. PMI verilerine baktığımızda bu tahmin ve bu politika faizi artışı olasılığını daha da arttırdı dünden bugüne. Benim de beklentim Ekim ayında bir 25 bas puanlık artış geleceği yönünde.
1: Evet, bu arada siz konuşurken biz de düşüşün %2'yi aştığını ve 13 binin altına geldiğimizi ifade edelim. Son olarak da bugün hangi seviyelerden kapatmak önemli sizce?
0: Bence 13 gün seviyelerin üstü önemli ama altta 12.700 seviyelere kadar yerimiz var. Oranın üstü daha önemli ama psikolojik açıdan 13.000 seviyesinin üstünde kapatırsak bugünü ben olumlu diye düşünüyorum. Ama aşağı tarafta kritik seviye 12.700 seviyeler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Kadir Altınok. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Efendim kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz piyasaları değerlendirmeye.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Göksel Tekiner bizimle birlikte, Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi BIST endeksinde geri çekilmenin %2 aştığını görüyoruz. 13.000'in altına geriledik bugün. Tabii genele yayılan bir satış var şu anda. MİA Teknoloji, DAP şu an en yükselenler de başı çekiyor. Tekfen devam ediyor. Liste Oyak Çimento. Fakat çok da baktığımız zaman yükselen hissede yok. BIST endeksinde ağırlık düşüşte. Şimdi tabii global tarafta da havanın bozuk olduğu bir gündeyiz. Bu özellikle tahvillerdeki yükseliş bir hayli sıkıntılı. Ne dersiniz, BIST 100'de kritik seviyeler nereleri sizce?
1: Şimdi sizin de dediğiniz gibi bugün hem yurt dışında bir baskı var, hem de yurt içinde maalesef bir yükselen trend desteğin üzerinde süren bir 4 günlük süreç yaşadık. Bugün itibariyle de 2025 Mayıs ayından ya da Haziran ayından itibaren geçerli olan bir yükseliş trendimiz vardı. Onun altındayız. Bu seviyenin altına geçtiğimiz hafta yaşanan fon haber akışlarıyla beraber inmiştik. Ancak bugünkü hareket biraz daha böyle endeksin ağır topları diyeceğimiz bankalar ve sanayi hisseleri ağırlığında yoğun bir şekilde hissedilmiş durumda. Teknik anlamda 200 günlük ortalamayı geçememiştik. Bugün itibariyle de 13.100 seviyesi trend kanalıydı. Oranın altına inmemiz hoş değil. 12.966 seviyesini kısa vadede en azından bugün itibariyle bir önemli destek bölgesi olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerindeki bir kapanış nispeten önümüzdeki güne, yani yarına tepki hareketlerinin gelme ihtimalini arttırır. Ancak 12.966 seviyesinin altındaki bir kapanış bugünü, yarın değil önümüzdeki haftayı da biraz daha kayıpla devam eden bir seyirin etkili olabileceğini gösterecektir. Bu dönemde ya da bugün için söyleyeyim, banka hisseleri biraz daha yönü belirler. Eğer günün sonuna doğru buraya bir alım iştahı gelmezse, bir alım gelmezse bu kaybın devamını bugün gün sonuna kadar da devam edecektir. Teknik anlamda da bütün olumsuzluklar endeks açısından oluşmuş durumda.
0: Evet, peki şimdi bankacılık demişken orasındaki teknik görünüm neyi söylüyor bize? Tabii gerçi şöyle bir şey de var, hani böyle bir havada şimdi tabii özellikle bu fon tasfiye süreci önlemler, bunları konuşurken de teknik tarafa bakmak hani ne kadar doğru oluyor bu süreçte, o konuda da yorumunuzu alayım.
1: Şimdi ya fon gelişmelerin ana kaynağı biraz yan hisseler diyebileceğimiz hisselerde yaşanan agresif hareketlerdi. Bu haber akışlarıyla beraber biraz piyasayı da tutma amaçlı olarak banka hisseleri önderliğinde güçlü bir toparlanma geçtiğimiz hafta yaşadık. Yani 14.700'ü görmüşken 17.000'e kadar güzel bir toparlama çabası banka hisselerinde gerçekleşti. Ancak bugün itibariyle hani geri çekilme şimdilik bir düzeltme ya da kâr satışı olarak değerlendiriyoruz. Ancak dün gelen Amerikan verisinde göz önünde bulundurursak, Ekim ayındaki FED kararı da burada belki kısa vadeli değil ama önümüzdeki bir iki haftaya yayılan bir olumsuz hava akışını beraberine getirecektir. Bugünkü banka endeksi açısından verebileceğimiz ilk önemli kritik nokta 200 günlük ortalama. Son günlerde üzerinde tutunuyorduk. 200 günlük ortalamanın altına inmiş olması teknik açıdan güç kaybını arttırabilir. Bu nedenle burada da bugünkü kapanışı önemli buluyoruz. 200 günlük ortalamanın geçtiği yer an itibariyle 16.500'ler. 16.434 seviyesindeyiz. 16.500 üzerindeki bir kapanış burada geri çekilmeye gün içiyle sınırlı kaldığının anlamına gelir. Yani tekrar banka hisselerine alım getirir. Ancak 16.500'ün altında bir bankacı kendi kapanışı görür.

0: gelirsek 15.800 lira kadar 600 puanlık bir düşüş eğilimi de söz konusu olacaktır. Bu nedenle burada yatırımcı açısından biraz bıçak sırtı konumundayız. Daha temkinli kalmakta, kısa vadeli bir pozisyonlama varsa zarar stop noktalarını yakın tutmakta fayda var.
1: Evet, peki bu arada bu sürece ilişkin olarak siz gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir hani önerileriniz küçük yatırımcı tarafına?
0: Şimdi artık yani özeti olan oldu. Fon tarafında kalan yatırımcıların hani atılacak adımlar tamamen kamu otoritelerinden gelecek haber akışlarıyla olacaktı. İş Yatırım ve İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden bu işlemler bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu dönemde fonda olmayıp dışarıda hisse pozisyonu taşıyanlar, özellikle fonlarla adı geçen hisselerde değil hisseler, biraz da endeks 30 hisselerine artık bu dönemde kaymanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Burada bugünlerde zayıf bir seyir izlese de sanayideki Ereğli, Kardemir Holdingleri, Sabancı Holding, Koç Holding, Türksel, Türk Telekom, banka hisselerinin genel anlamında yani anlık olarak veya kısa vadede bir realizasyon eğilimi bu süreçte karşılığında doğal bir oluşum olur bu geri çekimler. Ancak orta vadede biraz daha sakin düşünen yatırımcılar açısından bu hisseler önümüzdeki yıl sonuna kadarki süreç açısından en azından daha güvenli liman olacaktır.
1: Evet, peki şimdi Borsa İstanbul'dan tabii bir de sizden sanayi endeksi yorumu alayım. Çünkü malum bu süreçlerin ardından sanayi tarafındaki yükselişin daha fazla olabileceği ifade ediliyor. Tabii BIST 30 hisselerine yönelimin de artacağı yorumları hakim. Ne dersiniz sanayi tarafına ilişkin?
0: Şimdi sanayi endeksinde kritik bir eşik tam üstündeyiz. Yani hem bu olaylar gerçekleştiği günden bugüne kadar 200 günlük gibi kritik bir ortalamanın üzerinde kaldık. Hem de uzun vadeli bir trend desteğinin üzerindeydik. Bugün itibariyle bu trend desteği kırılmış durumda. Bu ortalamanın da altında bir fiyatlamayı şu an itibariyle görüyoruz. 17.390 seviyesi sanayi endeksi açısından bir eşik bölgesi. Bu eşiğin üzerindeki bir kapanış tekrar alım iştahını getirir. Ancak genel anlamda baktığımızda indikatörlerin de güç kaybediyor olması burada tutunma çabasını yetersiz kalacağını da işareti. Bu nedenle bugünkü kapanış 17.390 üzerinde gerçekleşmediği bir sanayi görünümü görürsek bir miktar daha düzeltme hareketi sanayi hisselerinde gerçekleşir. 16.800 belki daha aşağısında 16.500'den burada yeni denge alanı olacaktır. Bu nedenle burada da trend desteğiyle 200 günlük gibi kritik bir ortalamanın üzerinde kalmaması yönünde belirleyici olacaktır. Göstergeler zayıf. En azından kısa vadede fiyat oynaklarında duyarlı yatırımcılar açısından biraz bekle gör stratejisi iyi olur. Tekrar söyleyeyim 16.800-500 bandı burada olası bir geri çekimler için taban bölgeleri olacaktır.
1: Evet, peki şimdi bu süreçle birlikte bu arada sürecin devamında siz yeni rekorlar bekler misiniz Borsa İstanbul'da?
0: Ya bu sürecin atlatılma veya zayiatın yani ne kadar olduğunu bilmek sonuçta ortaya çıktı az çok, ama diğer hisselerden veya fon tarafında sıkışan yatırımcıların burada hangi boyutta çıkacağını kestirmek çok zor. Çok büyük kayıplar da meydana gelebilir. Hani böyle bir yeni bir rally hareketi gelir mi? Bütün makroekonomilerin ekonomik verilerin çok iyi gelmesi. Yani önümüzdeki dönemde bir enflasyon sürecinin aşağı yönlü hızlanması ve Merkez Bankası faiz indirim süreci ortaya çıkması gerekir. Yani baktığımızda enerji maliyetlerinden kaynaklı enflasyonu çok da böyle hızlı bir şekilde düzeltme ihtimali çok zor. Yurt dışında özellikle Amerikan cephesinde gelen veriler orada faiz arttırımını destekler nitelikte. Bu da bizim Merkez Bankası'nın elini kilitliyor ya da elini zorlaştırıyor diyelim. Bu nedenle hani bir rekor gelir mi? Ben beklemiyorum. En azından yıl sonuna kadarki süreçte yukarıdaki direnç bölgemiz yani tarih zirvemiz olan hemen rakamını da söyleyelim, tam yanlış söylemeyeyim, 15.200 seviyeleri bizim için zirve konumundadır. Yani bir rally'den çok bir düzeltme eğilimleri, toparlanma çabaları mutlak gelir, ama yeni bir endeks bazında bir rally'den söz etmemiz için tüm koşullar uygun olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik o koşulların oluşma sürecinin zorluğu da ortada. Biraz bu süreci dalgalı bir şekilde geçiririz diye bir strateji geliştirilebilir.
1: Peki, şimdi buradan dönelim yurt dışı tarafa. Bu tahvil konusu malum daha çok gündemimizde olacakmış gibi görünüyor. Çünkü tahvillerdeki, özellikle Amerikan tahvillerindeki bu tarihi seviyeler, 10 yıllığın 2007, 30 yıllığın 2004,

0: Mart'tan bu yana en yüksek seviyelere gelmesi ve de 5.15'leri gördük bugün. Tabii kritik seviyeler olması önemli piyasalar açısından. Bugün genele yayılmış olan global tarafta da satış dalgasının arkasında tabii bu tahvillerdeki yükselişi de sayabiliriz. İşte güçlü Amerikan ekonomisi, Japonya'da faizlerin yükselmesi ve hedge fonların carry trade işlemlerini çözmesi ve de aynı şekilde yen cinsinden borçlarını kapatmak amacıyla da yüksek getirili Amerikan ve diğer ülke tahvillerini satması ve de yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı şirket tahvil arzındaki artış, Amerikan bütçe açığının da genişlemesi tahvil piyasasındaki bu durumun nedenleri arasında gösteriliyor. Size göre neden bu denli tarihi seviyelere geldik Amerikan tarafında özellikle?
1: Yani bunun ana kaynağı bence yani ilk tetikleyici unsur enerji maliyetleri. Evet, Japonya'daki uzun vadede yaşanan bir faiz arttırım süreci vardı ama son İran, İsrail, ABD tarafının cephesinde yaşanan gelişmeler Brent petrolü $100 sınırlarına yaklaştırması sadece Amerika için değil global piyasaların tamamında bir enflasyon baskısının ana kaynağı. Burada bir sakinleşme olmadıkça tahvillerde de ya da enflasyon verilerinde de ciddi bir geri çekimi beklenmiyor. Beklenmemeli de zaten. Bunun da yansımasını faizlerde görüyoruz. Doğal olarak Amerika Ekim toplantısında FED mutlak olarak bir faiz arttırma yoluna gideceğini düşünüyorum. 0.25'lik bir yeni bir arttırım gelir. Bunun fiyatlamasını da önden tahvil cephesinde görüyoruz. Maalesef bu süreci de bu en azından yılın son döneminde bunları konuşarak geçireceğiz. Eğer İran cephesinde veya Hürmüz Boğazı cephesinde bir toparlanma veya yeni bir olumlu haber akışıyla beraber boğazların açılıp açılması yönünde bir kararın gerçekleşmesi buraları toparlatır. Ancak yakın dönemde baktığımızda açıklamalara çok da öyle olmayacak gibi görünüyor. Bu da Brent petrol, enerji maliyetleri, artan faiz oranları gibi bütün olguyu üst üste getirir. Bu da hisse senedi piyasalarına maalesef olumsuz yansır.
0: Evet. Peki petrol tarafına ilişkin ben öngörülerinizi de alayım. Şimdi orada da tabii dalgalı bir seyri olduğunu görüyoruz. Şimdi Trump'ın açıklamaları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem savaş tekrardan başlayabilir hem de anlaşmaya hazırız şeklindeki vurgularıyla birlikte $100'ların üzerine yükselen bir petrol görmüştük. Düşüş vardı fakat yine bugün yukarı yönlü hareket var. Öncelikle yukarı yönlü hareketi sizce ne tetikliyor bugün ve de ne beklersiniz önümüzdeki dönem için?
1: Ya şu anda gelen olumlu haberlerle biraz sınırlı da olsa geri çekimi yaşanmıştı. $94 gördük 2 gün önce. Dün de oradan başlayan bir fiyat hareketiyle an itibariyle $99'dayız. Trump cephesinde veya İran, İsrail, ABD cephesinde gelen her haber olumlu ya da olumsuz buraya yansıyor ama benim kişisel görüşüm yani savaşta yeni boyutlara geçilmeyecekse, mevcut boyutlarla devam edecekse yukarıda 113-115 bandı kritik direnç bölgesi olur. Bu bölgeleri geçmeyiz. Aşağıda da en azından bir $90 seviyesinin üzerinde bir yeni bir taban oluşumu görürüz. $90'ların altında net bir kapanış gerçekleşmedikçe ya da fiyat oluşumu gerçekleşmedikçe de ana yönde aşağı yönde bir fiyatlama beklenmemekle beraber volatilite bir süre daha en azından kış aylarında bu bant aralığında devam edecektir.
0: Evet, son bir dakikamızmış. Orada da bir altın yorumu kısaca rica edeyim sizden.
1: Altına bakalım. Altında son 2 haftalık süreçte sınırlı bir geri çekime sonrasında tepki denemeleri gördük. Ancak yukarıda $4,400 seviyeleri, aşağıda $4,250 seviyeleri arasında sıkışma devam ediyor. Teknik anlamda toparlanmayı destekler bir unsur yok. Özellikle bu hafta itibariyle 4.250'nin üzerinde kalınması belki önümüzdeki hafta tekrar kısa vade açısından tepki hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak böyle orta vadeye yayılan bir alım dalgası çok da beklemiyorum. Aşağıda $3,950 seviyeleri burada taban bölgeleri olur. Yukarıda da $4,700 seviyeleri önümüzdeki belki 2027'nin ilk çeyreğine kadar süreçteki izlenebilecek önemli zirve ve dip noktaları olarak karşımıza çıkar.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel Tekiner, Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
0: Efendim, burada noktalıyoruz bugün yatırım günlüğünü. Yarın görüşmek üzere. Apara ekranlarında hoşça kalın.

0: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. ATR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
1: ATR. Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele güven kaptan.
3: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
4: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
5: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bin,
8: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
9: Otobit'te. Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
10: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
11: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre artisti var.
12: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı

0: sigorta sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: günler piyasa gündemiyle karşınızdayız. Piyasalardaki fiyatlamaları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden yurt içi piyasalarına bakalım. BIST endeksinden itibarıyla düşüşlerin boyutu %2'ye aştı. 13.000 puan seviyesinin altına sarktı. Son görülen seviye 12.976 olarak kayıtlara geçiyor. BIST işlem gören 100 şirketin oransal dağılımı ekranda, ağırlıkta düşüşlerin hakim olduğu bir piyasa olarak kayıtlara geçiyor. 87 hissede düşüş var şu an için. Fiyatı en fazla artanları saymak daha kolay. MİA Teknoloji %5.59 artıda. DAP Gayrimenkul, Patek, Tekfen Holding, İz Enerji, Pasifik GYO, Kardemir D Grubu, Balsu, Tofaş fiyatı en fazla artan şirketlerden bazıları. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketlere de bakalım. Daha önce, yani geçen haftanın ikinci yarısında alt sütunda daha fazla taban olan şirket vardı. Bugün baktığımızda görece sayının biraz azaldığını görüyoruz. Pasifik Yüreğe, Katılım Evim, Rally Yatırım Holding, Kuyaş, Kiler Holding, Margün Enerji, Efor Yapı, Batı Söke, Destek Finans, Batı Çim en fazla geri çekilen şirketler arasında yer alıyor. Odin Teknoloji de yine taban fiyatlama gösterdi. Bunu da ifade edelim. Fon düzenlemesi sonrası gelinen noktayı, olası senaryoları ve son gelişmeleri konuşacağız. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar bizlere eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Birçok düzenleme görüyoruz. Tasfiye süreci var. Bakan Şimşek başkanlığında bugün ve yarın olması beklenen toplantılardan bahsediliyor. Bir formül aranıyor. Gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Burada 131 fon içerisinde para piyasası fonlarının olduğunu da görüyoruz. Nasıl bir yöntem, nasıl bir çözüm olabilir sizce? Ne dersiniz?
1: Evet, çokça farklı çözüm önerilerinin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işte ABD dönüşü sonrasında bir toplantı yapabileceğine ilişkin haber akışları yer aldı. Ancak benim takip edebildiğim kadarıyla saatine ilişkin henüz bir netleşme yok diyebiliyorum. Yani ne zaman, saat kaçta başlayacağına ilişkin biz de haber akışlarını takip ediyoruz aslında Uğur Bey. Burada yani orta uzun vadede en azından içeriye olan güvenin daha güçleneceği, işte bir miktar temizlenen bir piyasayla yolumuza devam edeceğimiz beklenti tabii ki çok makul, ama kısa vadede bu belirsizlik ortamının bir süre daha devam edeceğini anlıyoruz. En azından net bir çözüme kavuşana kadar. Fakat bu değerlendirmemiş şu, yani MSCI'den gelen açıklama sonrasında zaten bu tip adımların geldiğini de gördük. Aslında bir süredir de üzerinde çalışılıyordu biliyorsunuz. Şimdi Ekim ayında yeni endeks değişiklikleriyle de birlikte daha net bir yorumlama yapmak mümkün olacak endeks düzeyine ilişkin, ama en azından yatırımcılar nezdinde daha temizlenmiş ve örülmüş bir piyasa ortamı bizleri bekliyor olacak. Fakat kısa vadede pek çok çözüm konuşuluyor. Biz de yetkili mercilerden gelecek açıklamaları takip ediyoruz diyeyim.
0: Önümüzdeki süreçte orta ve uzun vadede bu atılan adımlar yabancı yatırımcı kanadına nasıl sirayet edecek? Burada MSCI'den, FTSE'den ve S&P'den yaz ortasında uyarılar gelmişti. Orta vadede yabancı girişlerinin daha fazla olacağını söyleyebilir miyiz? Siz de daha temiz bir piyasa tabirini kullandınız. Bu bağlamda düşündüğümüzde tablo nasıl olabilir?
1: Tabii ben aslında buradan Uğur Bey, hem bu yabancı yatırımcı ile ilgili sorunuza da bağlayacağım bunu. Son dönemde bizim de çok sıklıkla soru aldığımız ve aslında hem yerli hem yabancı yatırımcının aklındaki en büyük sorulardan biriyle başlamak isterim müsaade ederseniz. Şimdi burada özellikle son dönemde bu süreç içerisinde birazcık daha TL'nin değeriyle ilgili olarak belirli dönemlerde endişelerin arttığını görüyoruz biz içeride. Özellikle kur bacağı ile ilgili. Ben öncelikle bizim kurla ilgili beklentilerimizde bir değişiklik olmadığını, Türk lirasında enflasyonun üzerinde bir değer kaybı, dolayısıyla bir reel değer kaybı beklemediğimizi, yılbaşından beri bu görüşteyiz ve bu görüşümüzde bir değişiklik yok. Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü. Şimdi bugün resmi veriler gelecek. Biz brüt döviz rezervinde 175 milyar dolara doğru bir düşüş bekliyoruz. Geçtiğimiz haftanın verisinde bugün açıklanacak analitik bilançodan onu hesap ettik, ama rezerv seviyeleri yeterli düzeyde. Türk lirasındaki artışlar belirli ölçüde kademeli bir şekilde ilerliyor ve bunda yakın vadede bir

0: bozulma ne kasti olarak ne de diğer türlü beklemiyoruz. Bu da aslında tabii ki para politikası otoritesinin ve yönetimin şu ana kadarki uygulamalarının bundan sonra da devam edeceği beklentimizi işaret ediyor. Bizim beklentimiz bu yönde. Çokça tabii bu süre içerisinde geçmiş dönemde pek çok kargaşa ortamını tecrübe etmiş küçük bir büyük yatırımcının aklına gelen sorular çok anlamak da lazım endişeleri. Ama çok farklı bir düzlemde ve çok bambaşka bir konjonktürde olduğumuzu, farklı bir para politikası döneminde olduğumuzu bu noktada altını çizmek isterim. Şimdi benim bizim bu beklentimize ek olarak yani kurda böyle bir hızlı değer kaybı, işte Türk lirasında enflasyonun üzerine çıkan bir hatta reel olarak sınırlı evet. da olsa bir değer kazanımı bekliyoruz. Bunun yanında bir de içeride o temizlenmiş diye belki nitelendirebileceğimiz ortamı yan yana koyarsak orta vadede evet yabancı talebi açısından olumlu bir yere doğru gittiğimizi söyleyebilirim ama kısa vadede en azından çok böyle güçlü bir giriş şu aşamada en azından bu çözüm süreci netleşene kadar beklemeyiz ama orta vadeye ilişkin olumsuz bir görüşte değiliz.
1: Bank of America'nın bir değerlendirmesi vardı. Bu fon yatırımlarından yatırım fonlarından çıkan para ağırlıklı olarak mevduata gidiyor diye. Buradan çıkışların evet. hangi enstrümana kayacağına yönelik endişeler de vardı. Siz kurda bir hareket beklemediğinizi, enflasyonun altında hareketlerin devam edeceğine yönelik kanaatinizi dile getiriyorsunuz. O zaman ağırlıklı olarak doğru. kurda yatırımcı mevduatta mı konumlanmaya devam edecek?
0: Şöyle mevduatta konumlanmaması için bir kur atağı bekleyen bir yatırımcı tarafında olması gerekir. Bu korkuyu biz de yatırımcılarımızdan çok böyle soru alıyoruz. Öncelikle az önce de söyledim bu anlaşılır bir korku ama şu anda öyle bir yani bundan birkaç sene öncekinden çok farklı bir düzlemdeyiz. Reel getiri çok anlamlı ölçüde pozitif TL tarafında. Yani şu anda 37 politika faizi ama biz reel getiriyi hesaplarken işte enflasyon bileşik bir gösterge. Dolayısıyla biz 37-30 diye hesap yapmıyoruz. Yapılmaz. Dolayısıyla o faizini bileşini alacaksınız. İşte kabaca 44,5'la hesap etmeniz lazım. Çünkü anlamlı ölçüde hem ex post hem ex ante yani hem mevcut enflasyonla hem de 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerle hesapladığınızda çok anlamlı ölçüde pozitif faiz veren bir TL ortamı var. Toplam mevduatlar içerisinde TL mevduatların payı %60'dı. Dolayısıyla aslında yüksek tarih ortalamaların üzerinde ama oradaki %40'lık paydan da bence yüksek. Bence daha yüksek bir TL mevduat oranı görmemiz lazımdı ama şunu da unutmayalım. Şimdi bugün yine Perşembe günü, bugün 2.30'da gelecek biraz sonra haftalık para ve banka istatistikleri yayınlanır. Merkez Bankası'na yurt içi yerleşiklerin DTH değişimlerine bakarız. Sakin. Yani öyle çok panik olup dövize talep eden bir yatırımcı kitlesi de yok. Tabii ki bu fon çıkışları düşündürüyor. Yani oradan giden para nereye geçecek ama zaten dövizin bir getirisi yok şu aşamada yani enflasyonun üzerinde yani reel anlamda bir getiri elde ettiğiniz bir yer değil son birkaç yıldır da yatırımcısına aslında reel bazda kaybettiren bir enstrüman ve bunun karşısında da TL hala anlamlı ölçüde pozitif bir reel faiz sunuyor yani biz yıl sonunda 35 politika faizle çalışıyoruz çünkü enflasyon da gerilecek bakın Eylül'de 30'a inecek 1,5 puan civarında bir düşüş bekliyoruz şimdi enflasyon gerilerken Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri bir ayarlama minvalinde. Çünkü enflasyon düşerken faizi sabit tutarsa efektifte sıkılaşmaya devam etmiş olur. Dolayısıyla da faiz inse de TL'nin getirisinin yüksek kalacağı bir ortam bekliyoruz. O yüzden de evet yani orada anlamlı ölçüde bir döviz talebi şu aşamada beklemiyoruz. Ve bizim kurum beklentimizde yani biz yıl sonu kur tahminlerimizi değiştirmedik. İşte 1.15 euro dolar 51-50 dolar TL ile çalışıyoruz. Ve bu beklentilerimize biz bir değişikliğe gitmedik. Takip ettiğim kadarıyla da aracı kurum ve bankalarında böyle bir yukarı yönlü revizyonu ya da TL'de hızlanan bir değer kaybı senaryosu yok. Şu var son aylarda evet aylık artış hızında bir miktar oynama olabilir ama biz bütün bu senaryoları yıl sonu tahminlerimize yılın başında yedirdik. Faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte buradaki kontrolün de devam edeceğini biliyoruz zaten. O yüzden de biz böyle bir risk şu aşamada görmüyoruz.
1: Küresel tahvil faizlerinde çok ilginç hareketleri görüyoruz. 30 yıllık ABD faizleri, 10 yıllık ABD faizleri, İngiltere, Almanya, inanılmaz bir çıkış var. Ekim ayı için Fed'e dair piyasalarda %77.5 oranında faiz artışı fiyatlamalarını görüyoruz. Yine Fed üyelerinden açıklama

0: Dalar geliyor. Olası faiz artışlarının makul olacağına ilişkin kanaatler. Ortamı nasıl görüyorsunuz? Bu hareketleri nasıl değerlendirmek gerekir? Merkez bankalarından yeni faiz artışları görecek miyiz global ölçekte?
1: Göreceğiz ama şimdi Uğur Bey, burası çok önemli bir konu. Yani küresel tahvil faizlerindeki yükseliş şu aşamada yani global çaptaki fiyatlamaların temelini oluşturuyor ve bence biz daha çok uzunca süre sizinle burada bunu konuşacağız. O yüzden burayı şöyle bir genel ele almak lazım. Çünkü buradaki hareketi ben sadece İran Savaşı nedeniyle merkez bankaları faiz artırıyor diye okumayı çok doğru bulmuyorum. O son birkaç ayda hareketi hızlandıran bir katalizör. Ama tahvil piyasasında daha derin ve aslında kalıcı bir yeniden fiyatlama var. Şimdi Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri bugün 3.55-3.58 bölgesine geldi. ABD 10 yıllıkları 5.10'un üzerinde. Japonya 10 yıllıkları 3.05'lerde. Yani 96'dan bu yana mı? Öyle bir yıldan bu yana yüksek seviyeler. Dolayısıyla gerçekten de küresel bir hareketten bahsediyoruz. Ve bence mekanizmayı şöyle okumak en doğrusu. Burada birkaç katman var. Birinci katman şu: evet, enerji şoku, enflasyon ve daha yüksek politika faizi. Ve devamda edici. Özellikle Japonya ve ECB tarafından, muhtemelen FED tarafından da belki. İkinci katman ve bence uzun vade açısından en önemlisi, vade primi yükseliyor. Yani 10 ve 30 yıllık faiz, 10 ve 30 yıllık tahvillerin getirisi yalnızca önümüzdeki yıllarda politika faizlerinin ortalaması değildir. Yatırımcı 10-30 yıl boyunca enflasyon, işte bütçe, arz ve volatilite riskini taşımak için daha fazla ekstra getiri istiyor. Son dönemde piyasa bu ekstra primi yeniden yukarı çekiyor aslında. Bu da önemli ve aslında yapısal olan bir diğer katmanda yüksek kamu borçları. Yani sadece ABD için değil ki, orada ABD birçok ofisi bu yıl için %5.8'i tahmini, ki 2037'ye kadar bunun 6'yı aşması bekleniyor. Çok ciddi bütçe açıkları var. Şimdi burada yüksek borç seviyesi tek başına değil, yüksek borç, işte kalıcı bütçe açığı ve büyük tahvil arzları, bunlar birlikte hareket ediyor. Yani devletlerin açığı büyükse sürekli yeni tahvil ihraç etmesi gerekiyor. Bir taraftan da eski borçlar vadesi geldiğinde çok daha yüksek faizlerden rol ediliyor. Dolayısıyla da piyasaya düşen tahvil miktarı arttırıyor. Yani talep aynı hızda artmıyorsa tahvilin fiyatı düşmek, getirisi yükselmek zorunda tabii. Burada bir de kötü bir geri besleme var. Yani bir döngü var. Yüksek borç, işte daha fazla tahvil arzı, daha yüksek faiz, daha yüksek faiz gideri, daha büyük bütçe açığı, daha fazla borçlanma. Ve ABD bunun en büyük örneği. Üstelik de burada tek başına, yani devletler de tek başına değil. Burada çok güçlü AI yatırımları var, biliyorsunuz. Dolayısıyla da yani kısa vadede savaş ve petrol fiyatlarındaki sönümlenme bir miktar burayı dizginleyebilir. Ama ben öyle çok hızlı bir geri geliş beklemiyorum. Orta uzun vadede benim asıl göz önünde bulunduracağım, dikkat edeceğim şey savaş değil, mali taraf. Yani o kamu borcu yüksekliği ve vade primi hikayesi. Az önce anlattığım vade primi hikayesi. Çünkü ABD'de işte bütçe açığının ve borçlanma ihtiyacının yüksek kalması etmenlerden biri. Avrupa'da işte savunma ve altyapı harcamaları artıyor, artmaya devam ediyor. Japonya'da evet, ultra düşük faiz eziminden çıkılıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde o 2010'ların bol likidi de ortamı yavaş yavaş bitiyor. Yani küresel risksiz getirinin kalıcı olarak yükseldiği bir ortamdayız. Ben bu tahvil getirilerinde anlamlı bir düşüş, o yüzden beklemiyorum. Yükseliş eğilimi durulabilir ama eskiye göre çok daha yüksek seviyelerde bir dengelenme oluşacağını öngörüyorum.
0: Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim, içeride yatırımcının gözü kulağı yeni gelecek olan olası açıklamalarda. Elbette fon piyasası yönelik açıklamaları kastediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin ABD ziyareti bitti. Öğleden sonra Türkiye'de olmaları bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında da özellikle bu fon dünyasına, fon piyasasına yönelik gerçekleşen son gelişmelerin konuşulması adına bir toplantının olması bekleniyor. bekleniyor. Bu toplantının yarında olması öngörüler arasında. Süreci konuşacağız. Bizlere Buz Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: 131 fon tasfiye edildi. Bu tasfiye edilen fonlar arasında Buz Portföy'ünde bazı fonlar

0: var. Siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem genel anlamda hem bu spotu adına nasıl gelişmeler yaşandı?
1: 131 fon tasfiye edilecek, yaklaşık büyüklüğünün 800 milyar civarında olduğu hesaplandı. 500 bine yakın yatırımcının fon katılma payları var. Bu tasfiye edilecek 131 fondan 15'i de Buz Portföy'ün fonları. SPK tarafından böyle bir karar alındı. Tabii ki devletin kestiği hükme biz riayet etmekten başka hiçbir şey yapamayız. Burada yapabileceğimiz tek şey, oluşturulacak kural seti neyse bu kural setine uygun şekilde sürecin yönetilmesine bizden ne isteniyorsa onu yapmak ve şu ana kadar da süreç böyle devam etti. Bir önceki perşembe günü itibariyle yayınlanan bültenle, gündüz yayınlanan bültenle tasfiye edilecek fonlarımız belli oldu. Bunların içerisinde bir para piyasası fonumuz, bir likit sayılabilecek serbest fonumuz olmak üzere 3 defası açık toplam 15 fonumuz var. Bunların tasfiye süreci önemli ölçüde ilerlendi ve dün şu kurumumuzun yaptığı açıklamayla da Ziraat Bankası'na bunların devirleri tamamlanmış durumda. Bundan sonra tasfiye sürecini bekleyeceğiz. Bizim için gerçekten sürprizdi. Yani böyle bir kararla karşı karşıya kalmayı beklemiyorduk doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak tekrar edeyim, devlet böyle uygun görmüşse bunu yapmakla mükellefiz. Fonlarımızın içerisinde bir para piyasası fonumuz var. Bu zaten oldukça likit bir fondu. Diğer hisse senedi fonlarımızda da hatırlayacağınız üzere Ağustos ayının 27'sinde gelen fon rehberi düzenlemesinde bazı kriterler belirlenmişti. İşte BIST 30 ağırlığının oluşması, hisse yoğunlaşmalarındaki farklılaşmalar. Biz bunları aslında fon rehberinin gelmesiyle birlikte önemli ölçüde uyum sağlamıştık. Zaten yine geçtiğimiz hafta fonlarımızın detaylarını sosyal medya hesaplarımızdan da, kamuya aydınlatma platformundan da şeffaf bir şekilde hemen yayınladık içerisinde ne var diye. Ve hatta tabii ki kapı üzerinden bir etkileşim alamıyorsunuz insanlardan, ancak sosyal medya paylaşımlarında birçok kişinin yorumu da bizim neden böyle bir tasfiye sürecine dahil edildiğimizin anlaşılamadığı, fonlarımızın oldukça likit bir görünüme sahip olduğu şeklinde yorumlar gördük. Bu açıdan süreç ile alakalı şunu ümit ediyorum ve öngörüyorum. Fonlarımızın tasfiye sürecinde yatırımcıları, fon yatırımcıları çok büyük bir kayıp yaşamayacaktır. Yani operasyonel anlamda yaşanabilecek çok sınırlı kayıplar olacağını bekliyoruz. Zira şundan dolayı bir örnek de ekleyeyim ki eksik bir anlaşılma olmasın burada. 800 milyar liralık varlık 6 aylık süre içerisinde tasfiye edilecek ve bu varlıklar kimisi aynı günde, kimisi zamana yaygın olarak eğer hisse senedi ise tahtaya satış olarak inecek hisse tahtasına, ya da likit bir varlıksa, borçlanma aracıysa borçlanma aracındaki tahtasına satış olarak inecek. Haliyle belli bir zaman dilimi içerisinde satılması gerektiğinden burada fiyat oluşumlarında bir farklılaşma bekleyebiliriz. Yani gösterge değeri 1 ise burada 0.99, 0.98 gibi satışlar olma ihtimali var. Bu sebeple sınırlı bir değer kaybı görme ihtimalimiz var. Ancak varlığın tamamını kaybetmek, yani ya da yatırımcının yatırdığı parasını yüzdesel seviyelerde ölçülecek şekilde kaybetmesini beklemiyoruz. Böyle bir beklentimiz yok. Tekrar edelim, fonlarımız oldukça likit bir yapıdaydı. İçerisindeki varlıklar ağırlıklı BIST 30, BIST 50 hisselerinden oluşan bir karaktere sahipti. Bu açıdan baktığımızda da hızlıca likide edilip yatırımcılarının ödemelerinin hızlıca yapılabileceğini düşünüyoruz. Biz tüm aşamalara uyum gösterdik. Elimizden gelen en hızlı şekilde uyum sağlamaya çalıştık. Ve süreç bizi buraya getirdi. Bundan sonraki süreçte de tasfiye sürecini yönetecek olan Saklayıcı Bankası, Ziraat Bankası'yla eş uyumlu bir süreç yöneterek eğer bizden bir beklenti varsa tasfiye süreciyle alakalı tüm destekleri sağlayıp kendi fonlarımızla alakalı operatif desteği vermeye de hazırız. Bu açıdan bir destek alabilir geleceğimizi de umuyoruz. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Portföy yönetimi dışında aracı kurumumuzla alakalı. Yaklaşık 7-8 gündür süren bir sürecin içerisindeyiz. Yani fonların tasfiyesiyle birlikte haliyle bunun aracı kurum tarafında da yansımaları oldu. Yatırımcı tarafında da yansımaları oldu. Yatırımcılarımızın bir kısmı yatırım hesaplarını kapatmak ya da içerisindeki varlıkları çekmek istediler.

0: Şunu söyleyebilirim eski bir bankacı da olarak. Gelen talebi yönetmek gerçekten bu kadar zor bir dönemde çok zahmetliydi, yorucuydu. Burada yöneticilerimizin, üst yönetimimizin ve yöneticilerimizin gerçekten çok büyük özen ve efor sarf ettiklerine ben bizzat şahidim. Son güne kadar, yani cuma günü hatta pazartesi günü öğleden önceye kadar da yatırımcı taleplerini eksiksiz şekilde karşıladık. Pazartesi öğleden sonra
1: aracı kurum tarafını söylüyorsunuz.
0: Evet, aracı kurum tarafını söylüyorum. Fon tarafında zaten tasfiye süreci henüz başlamadı. Başladığında onunla alakalı da tüm şeffaf bilgilendirmeleri yapacağız bugüne kadar olduğu gibi. Aracı kurum tarafında pazartesi öğlene kadar eksiksiz bir şekilde yatırımcıların taleplerini karşıladık. Pazartesi öğleden sonra süreçte bir miktar yavaşlama olmaya başladı. Haliyle yine sosyal medya üzerinden özellikle ve fısıltı gazetesiyle diyeyim, Buls Yatırım yükümlülüklerini yerine getiremiyormuş minvalinde söylentiler çıkmaya başladı. Dün
1: onu sorayım. Portföyde temerrüde düşme gibi bir durum yok herhalde.
0: Yok, hayır. Öyle bir durum söz konusu değil, yatırım tarafında da değil şu an itibariyle.
1: Ya özellikle portföy dememin sebebi o tasfiye edilecek fonların içerisinde bu portföyün fonları olduğu için. Yani
0: yok,
1: bu sebepten ötürü bir tasfiye süreci değil.
0: Yok, değil, kesinlikle değil. Biz zaten orada temerrüde de düşmedik. Hatta şunu da ifade edebilirim. SPK tarafından tasfiye kararı gelmeden önceki 2 gün 3 gün boyunca satışlar yapılmıştı. Yani yatırımcılar katılma paylarını satıp paralarını iade istemiş. Bunların ödemeleri de eksiksiz tamamlandı. Yatırımcılara paraları ödendi. 17 Eylül'den sonra, biliyorsunuz 17 Eylül'de bu kararı aldı SPK. O tarihten sonra yapmış oldukları satışlarla alakalı süreç tasfiye kapsamına dahil olduğu için buradan sonraki süreci Ziraat Bankası yönetecek. Ancak öncesinde 16'sında, 15'inde, 14'ünde yatırımcıların yapmış olduğu satışlarda ödeme yükümlülükleri bizdeydi. Ve biz bunların ödemelerini gerçekleştirdik. Orada temerrüde düşmedi. Bir eksiğimiz, noksanımız olmadı. Yatırımcıya herhangi bir mağduriyet yaşatmadık o açıdan. Diğer tarafta da tasfiye süreci başladıktan sonra da, bu arada biz bu süreç içerisinde mümkün olan en şeffaf şekilde bütün bilgilendirmeleri sosyal medya hesaplarımız olsun gerekirse, gerekirse kap üzerinden olsun, net olarak her aşamada bilgilendirdik yatırımcılarımızı. Bundan sonra da aynı özveriyi göstereceğimizi, aynısını yapacağımızı bilmesini isterim yatırımcılarımızın. Bizim yönetimimizde olmasa da tasfiye, oradan eğer aktarabileceğimiz bir bilgi ya da bir veri olursa eğer, bizim bunu sunabileceğimiz, burada da yine aynı şeffaflıkta bilgi akışını sağlayacağımızı ifade edebilirim. Yatırım tarafına değiniyordum. Burada da dün de bir gazetede haber oldu. Kurumlardan bazı çıkışların kontrole tabi tutulması gibi bir durum söz konusu. Yani burada da aslında yükümlülüklerin yerine getirilememesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak kontrol mekanizmasında orada bir ağırlaştırma, daha doğrusu birkaç katman daha konulduğu için önceden 10 dakikada 15 dakikada gerçekleştirilebilen nakit çıkışı ya da hisse virmanı işlemleri artık birkaç saati, bazen günü bulabiliyor. Burada sırayla giden bir süreç var. Kontrollerin birkaç katman daha eklendiği bir süreç var. O yüzden burada bir yavaşlık söz konusu olsa da halen teknik anlamda herhangi bir sorun olmadığını ifade edebilirim. Yatırım tarafında da.
1: Şimdi 15 fonunuz tasfiye sürecinde, geride kalan bir de 16 fon daha var, evet. Bu portföyde. Şimdi yanılmıyorsam dün akşama doğru yeni bir karar geldi bu aracı kurumlara yönelik. 6 portföy yönetim şirketinin diğer işlemlerinde de para çıkışı durduruldu.
0: 6 aracı kurumun.
1: 6 aracı kurum. Evet. Portföy yönetim şirketi yok o zaman.
0: Yok, hayır.
1: Tamam. O zaman bu portföy için sorabilirim. Şimdi bu düzenleme geldiği andan itibaren acaba diğer fonlardaki satışa da sirayet eder mi, panik havası oluşur mu soruları da gündeme geldi. Hazır burada sizi bulmuşken yatırımcının psikolojisini de sormak isterim. Diğer fonlarda bulunan yatırımcıların hal ve hareketi, haleti, rüyesi, ya burada bir şey oluyor, bizim çıkmamız gerekiyor tarzında bir görüntü var mı, bir perspektif var mı?
0: Böyle bir potansiyel olduğunu değerlendirebiliriz. Çünkü belli bir panik havası olduğunu zaten görüyoruz. Bunun yansımalarını da görüyoruz. Özellikle tasfiye edilecek fonların bir anda kapatılmış olması insanları paniğe sürükledi ve hatta burada belki de yıllar boyunca sürecek yeniden inşa edilmesi gereken bir güven zedelenmesi durumu da söz konusu. Çünkü insanlar belli risklilik dereceleriyle yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Özellikle likit sayılan para piyasası fonlarında kısa dönemli nakitlerini ciddi ölçüde değerlendiriyordu. Ancak şu anki durumda özellikle para piyasası fonlarının bazılarında tasfiye kapsamına alınması ve bu portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında olmayan fonlarıyla alakalı da TEFAS üzerinden işlemlere kapatılmış olması haliyle bir kaygı yaratmış durumda. Ancak bundan sonrasında yeni bir satış baskısı getirir mi sorusunun cevabını bu tasfiye süreci bize getirecek. Tasfiye sürecinde nasıl bir yol izleneceği, yatırımcıların burada edinimlerini ne kadar sürede geri kazanabileceği, haklarını ne kadar hızlı geri alabilecekleri önem arz edecek. Kesinlikle SPK'ya ya da ilgili yönetici kuruluşlara akıl vermek bizim haddimiz değil. Ancak piyasa paydaşı ve yatırımcıyı dinleyen taraf olarak belki yapısa daha iyi olabilir diyebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Özellikle para piyasası fonları tarafında para piyasası fonlarının içerisinde çok likit olan, anında nakde dönebilecek olan asetler var. Bunların içerisinde banka mevduatları, banka katılma hesapları gibi tamamen nakit olan varlıklar var. Ve bunlar bunun yıllarca insanlar hep şu şekilde yaptı para piyasası fonunu. İşte bir geliri var, bu geliri alıyor, bir ödeme döngüsü var. Bu ödeme döngüsüne kadar
1: birkaç günlük... Çok likit olduğu için, istediği evet. zaman çıkabildiği için.
0: Aynen öyle. Birkaç günlük nema getirisi elde edebilmek için orada parasını değerlendirip ödemesi geldiğinde anında oradan çıkarak ödemelerini yapan çok ciddi bir yoğunluk var, yatırımcı yoğunluğu var. Ve bu insanlar para piyasası fonlarında şu anda kalmış durumdalar. Birçok kişiden şunu duyuyoruz, kredi kartı ödememizi yapamıyoruz. Kira paramız vardı, kiramız orada kaldı, şu an onu ödeyemeyecek durumdayız gibi durumlar var. En azından para piyasası fonlarında bu gibi çok likit varlıkları bir an önce nakde dönüp tamamını tasfiye etmeden önce belli yüzdelerle katılma payı oranı nispetinde para piyasası fonu katılımcılarının ödemelerini kısmi olarak yaparlarsa bu kısa döngü içerisinden çıkarmış olurlar. Bu ödemelerini gerçekleştirebilmelerini sağlarlar. Sonrasında da mevduat dışı olan daha az likit sayılabilecek işte örnek veriyorum bir borçlanma aracı piyasasında 2 günde 3 günde 5 günde nakde döndürülebilecek varlıkların kademeli dönüşleriyle buradan elde edilecek nakitle tasfiye sürecine devam edilmesi en azından burada yatırımcı ihtiyacını kısa sürede çözmek anlamına gelir. Bu anlamda bir destek sağlanabilirse tasfiye kuruluşları tarafından en azından yatırımcının acil nakit ihtiyacını bir ölçüde gidermiş olacaktır bu süreç. Bunu sürekli ifade ediyorum. Bizim fonlarımızla alakalı özellikle likitte konusunda herhangi bir endişemiz yok. Piyasada ters repo olarak adlandırılan aslında orada birçoğu pay repoyu ifade ediyor. Burada bir tanım düzeltmesi yapmak gerekir. Riskli yatırım ürünleri bizim fonlarımızda mevcut değildi. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Pay repo konusu çok su kaldıracak bir konu. Bu 800 milyar büyüklük içerisinde yaklaşık 600 milyarı oluşturan o büyük fonlar, mezkür fonlar içerisinde oldukça yoğun şekilde var olduğunu daha önce yayınladıkları raporlardan da zaten görmüştük. Orada çok farklı durumlar meydana gelebilir ancak bizim fonlarımızda böyle bir durum kesinlikle yok. Likitte yapımızın güçlü olduğunu değerlendiriyoruz halen. Bu tasfiyeler gerçekleştirdiğinde yatırımcımız herhangi bir mağduriyet yaşamadan inşallah biz bu işin içinden çıkmış olacağız. Ve kendi yolumuza devam edeceğiz. Söylediğim gibi uygulamayla alakalı, tasfiye sürecinin uygulamasıyla alakalı net bir metodoloji şu an itibariyle yok. Burada yeni bir kural seti ya da dönüşümü olacaktır muhtemelen. Tasfiye şirketleri, tasfiye kurumları, özellikle Ziraat Bankası tarafında bununla alakalı izlenecek adımlar konusunda muhtemelen bir iletişim oluşturulacaktır. Bu adımları da öğrendikten sonra sürecin daha sağlıklı yönetileceğini ve insanlar varlıklarını geri alabildikten sonra güvenin tekrar tesis edilip edilemeyeceğiyle alakalı kanaatleri verilerini yeniden değerlendirebileceğiz. Ancak şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle insanlarda bir kaygı ve korku durumu hakim. Bu da panik getiriyor. Gelen bu panikte kurumlar üzerinde belli bir satış baskısı getiriyor. Mümkün mertebe herkes bunu yönetmeye gayret ediyor. Biz kendi adımıza

0: bunu iyi evet. yönetebildik olarak değerlendirebiliyorum. Umuyorum sektör genelinde de iyi bir yönetim sağlanabilir ve yatırımcılar zayiatsız bir şekilde bu süreçten çıkabilirler.
1: Salih Bey, şimdi bu ters repo olayı çok su kaldırır dediniz. Kendi kurumumuz adına da biz böyle bir işlem yapmadık dediniz. Ben daha önceki yayınlarda da kıymetli konuklarımıza bunu anlatmalarını rica ettim. Çünkü bu tam anlamıyla da anlaşılmıyor. Yani yatırımcı risk oranı çok düşük bir fona parasını emanet ediyor. Ama o emanet ettiği parayla başka bir fonda ters repo mu yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Yatırımcının haberi var mı? Buradan ne amaçlandı? Daha fazla sermaye mi amaçlandı? Ne oldu? Yani bunu biraz açalım.
0: Uğur Bey, aslında ters repo kavramı toplumumuzda aslında repo olarak bilinen şeydir. Yani bir varlığı emanet verip bunun karşılığında bir nema geliri elde etme gayesiyle bir borç verme işlemidir. Bu literatürdeki adı elbette ters repodur ama bizim toplumumuz bunu repo olarak bilir. Ters repo yani bir borç verme, ertesi gün geri almak kaidesiyle bir borç verme ve gecelik olarak bundan bir nema elde etme işlemidir. Son dönemde bu özellikle sosyal medya etkisiyle çok yanlış lanse edildi insanlara. Ters repo işlemi sanki pay repo işlemiymiş gibi anlatıldı. Aslında ters repo işlemi pay repo işlemi değildir. Aslında her pay repo işlemi bir ters repodur ama her ters repo işlemi bir pay repo işlemi değildir.
1: Nedir
0: ters
1: farkı?
0: Repo dediğiniz şey bir varlığın söylediğim gibi borç verilmesi, hı hı. ödünç verilmesi, bunun karşılığında nema alınması, ertesi gün varlığınızı geri almaktır. Burada varlığın ne olduğu ters reponun mahiyetini belirler. Elinizde bir borç senedi vardır. Bu borç senedini verirsiniz. Merkez Bankası özellikle bankalara bir borç senedi verir. Bunun karşılığında parayı alır. Ertesi gün borç senedini geri alır. Bankalara hem parasını hem nemasını geri öder. Örnek olması adına. Aynı şekilde burada birey olarak bunu biz de gerçekleştirebiliriz. Ancak burada pay repo işlemlerinde süreç şöyle işler. Bir borç ilişkisi vardır. Bu bir kaynak var para piyasası fonlarında. Para piyasası fonları bunu hisse senedi fonlarına ya da aracı kurumlara borç olarak vermiş. Verir.
1: Bu pay repo.
0: Bunun karşılığında da belli hisseleri, hisse senetlerini teminat olarak almış. Şimdi burada borç döngüsü, borç alacak döngüsü tahsilatla birlikte devam ettiği sürece teminatın mahiyetiyle çok fazla kişi ilgilenmez. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Ne zaman ki bu borç ödenemedi, yani o para piyasası fonları verdiği parayı geri alamadı, o teminatların artık likide edilip borcun tahsil edilmesi gerekti. O teminatların değerleri, likitte değerleri önem arz etmeye başladı. O teminatlar içerisindeki varlıkların çok primli olması ve şu an itibariyle çok ciddi değerler kaybetmiş olması vade dönüşünde bu teminatların nakde döndüğünde aslında verilmiş olan borcun teminatında ciddi bir kayıp yaratacak. Örnek verelim. 1 milyar lira bir borç verilmiş karşılığında o günkü değeri ve teminat marjları karşılığında 1.2 milyar liralık X hisse senedi teminat alınmış. O güne kadar bu döngü sürekli devam etmiş hiçbir problem olmadan. Ancak o güne geldiğimizde borç ödenemedi. Şu anda hala bu borç tahsil edilebilmiş değil para piyasası fonu tarafından. Ne yapacak para piyasası fonu?
1: Evet.
0: Elindeki teminat neyse bu teminatı likide edip bununla borcunu tahsil etmeye çalışacak. Ancak o gün piyasa değeri 1.2 milyar lira olan bu teminattaki hisse senetleri belki bugün 300 milyon lira ediyor. Bilemiyoruz. Örnek veriyorum şu an sadece. Hani herhangi bir şeye dayandırmıyorum. Bu durumda 1 milyar liralık alacağını 300 milyon lira olarak tahsil edebilecek bu para piyasası fonu. Haliyle bu tahsilatla birlikte fondaki varlık değer kaybetmiş olacak ve fonda parası olan kişiler de belki ana paralarından da para kaybedecekler. Risk düzeyinin 1 olması demek, 2 olması demek risk yok demek değildir. Ancak bunun bu şekilde yoğun kullanılması basiretli tüccar kavramı vardır reel ekonomide. Burada da fon yöneticileri açısından baktığımızda bir basiretli tüccar davranışı değildir gibi okuyabiliriz. Bu şekilde sürdürülmüş bugüne kadar ancak tasfiye sürecinde evet. bunun yansımaları nasıl olacak? Ne kadarlık bir değer kaybına sebebiyet verecek? Hep birlikte göreceğiz. Benim buradaki gayem ters repo kavramının pay repoymuş gibi insanlara lanse edilmesini istememem. Zira bütün para piyasası fonlarında neredeyse ya da sair yatırım fonlarında fon dağılım raporuna baktığınızda ters repo

0: kavramını görürsünüz. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi birçok enstrümanı vererek ters repo yapabilirsiniz. Hı-hı. Ancak orada kırılıma bakıp pay repo ya da teminattaki hisse senedi kavramını bulmak burada pay repo olduğunu ifade edecektir. Burada da risk algısını yeniden buna göre değerlendirebilirsiniz.
1: Bakalım, süreci takip edeceğiz. Bakan Şimşek ekibiyle toplanacak ve bu sürecin nasıl ilerleyeceğine yönelik bu toplantılardan bir netice çıkacaktır diye umuyoruz. Salih Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Uğur Bey.
1: Sağ olun. Bu portföy finansal analisti Salih Oğuzhan Sever'le son gelişmeleri ve olası senaryoları masaya yatırdık. Öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son gelişmeleri, fona dair, yatırım fonlarına dair gelinen noktayı konuşmayı sürdüreceğiz. Bizlere Austin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Berra Doğaner eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Şimdi uzun süredir bu piyasadasınız hocam. Birçok badire, birçok gelişme gördünüz. Bu son yaşananlar gibi bir dönem gördünüz mü hiç son dönemde, son yıllarda? Nasıl değerlendiriyorsunuz Ağustos ayının sonundan itibaren gelen düzenlemeleri? Ve elbette işin bir de hukuki kanadı var. Bir yandan SPK açıklama yapıyor. Bir yandan işte Borsa İstanbul'un adımlarını görüyoruz. Bugün öğleden sonra itibarıyla da Bakan Şimşek bir toplantı yapacak. Buradaki tasfiye sürecine yönelik bu toplantının olacağı edinilen bilgilere göre ifade ediliyor. Gelinen noktayı nasıl okumak gerekir?
1: Öncelikle çok üzgün ve kızgınım. Pandemi sonrası sermaye piyasalarımıza çok ciddi miktarda yatırımcı yeni katıldı biliyorsunuz. Bu yatırım ve sermaye piyasasının ekonomi üzerindeki katkısı, önemi arttı. Bireysel yatırımcı sayısı büyüdü, bireysel yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına yönelimi arttı. Kurumsal yatırımcı tarafı her boyutuyla büyüdü. Fon çeşitliliği arttı, fonlara yönelen miktar arttı. Yani bizde sürekli, yani bütün herkes işte bireysel olarak riskli varlıklara yatırım yapmayın, finansal okuryazarlığınız düşükse fonlar üzerinden yatırım yapın dedik ve buna da çok büyüdü yatırım fonu endüstrisi. Halka arzlar arttı vesaire, yani sermaye piyasası çok uzun yıllar verdiğimiz emekler sonucunda ilk defa kayda değer bir büyüklüğe doğru giderken birkaç tane münferit portföy yönetim şirketindeki fonlar olması gerekenin dışına çıktılar. Yani her fonu, risksiz fonu da, risk seviyesi yüksek fonu da hiçbir şekilde olmaması gereken şekilde yönetmeye yöneldiler. İşte herkes biliyor, tekrar söylemeye gerek yok ama sığ hisselerde yoğunlaşarak portföylerde fiktif getiriler oluşturdular. Açıkçası bu da yani 1,5 senedir en aşağı yani herkesin gözlerinin önünde oldu. Herkes derken gerçekten herkes.

0: Yani bugün bu noktaya gelinmiş olmasıyla ilgili en fazla duyduğum şey bu kızgınlık. Hani bu kadar sermaye piyasasında yatırımcı birikmişken, sermaye piyasası ürünlerine güven artmışken bunun yaşanması, bu sürece, bu güvene elbette ki kısa vadede bir zarar verdi. Bir tek şeyim şu. Olumlu tarafı şu, son 1,5 yıldır bütün borsa ile ilgili dinamikler bozulmuştu. Sizlerle de konuşmuştuk bunu. Hani temel analiz çalışmıyor, teknik analiz çalışmıyor, şirketlerin bir kısmı gerçek değerlerinden koptu. Yatırımcı temeli sağlam BIST 30, BIST 100 hisselerinde senelerdir bekliyor. Bu yüksek enflasyon döneminde orada değer artışı yaşanmıyor. Bu şirketler değerinin altında. Para BIST 100 dışı yan hisselere gidiyor. Hakikaten bu ve steril değildi yani. Burada da birçok yanlış hareket de vardı, manipülatif. Şimdi neticede buna bir son verildi. Yani buradan tek olumlu olarak çıkarabileceğimiz husus şu. Çok sancılı oluyor, çok üzücü vakalar var ama belki bir 6 ay kadar da tasfiye süresinin sonuna kadar da aşama aşama uğraşılacak. Bu iş hemen bir dakikada kapanabilecek bir boyutta değil. Ama bunun sonunda, yani tasfiye süreci tamamlandığında artık daha steril bir piyasa, daha temel dinamikleriyle hareket eden bir piyasa, daha temiz bir piyasa oluşacak ve tekrar yeniden o ortamda güven inşa edilmesi için gayret edilecek. Yani bir tek bu piyasanın temizleneceği hususunu orta uzun vadede olumlu bir faktör olarak görüyorum.
1: Şimdi bu tasfiye sürecinin nasıl olacağına yönelik de çok kafalarda soru var. Yatırdığımızı alabilecek miyiz diyen yatırımcının sayısı bir hayli fazla. Hani para piyasası fonunun risk oranı yok denecek kadar azdı. Olanlar oldu diyenler de var. Siz güven noktasına temas ettiniz. Buraya yatırımcı çekilmesi açısından buranın anlatıldığına değindiniz. Ama son süreçte gelinen noktada malum. Bu tasfiye süreci nasıl olabilir? Nasıl olursa mağduriyetin biraz daha boyutu azalır. Kimisi diyor ki mesela ilk başta girenler ona göre bir işlem görsün, ona göre bir işte kendisinin hakkı verilsin. Son girenler ilk baştaki girenler kadar mağdur edilmesin. Buradaki çözüm nasıl olabilir? Ne dersiniz?
0: Aslında baktığınız zaman vicdani olarak doğru talepler. Yani bir yatırımcı 100 lira yatırmış 2 senedir fonun içinde veya neyse 1 senedir fonun içinde 100 lirası 1000 lira olmuş ama ana para 100 lira. Onun durumu ile bir ay önce giren kişinin durumu birbirinden gerçekten çok farklı. Yani vicdani olarak bu talep doğru. Ama hukuki olarak burada yapılabilecek bir şey var mı? Bilmiyorum. Yani çok emin değilim orada bu giriş zamanının dikkate alınıp alınamayacağı konusunda. Yani hukuki, ciddi hukuki yorum gerektiriyor. Ben eminim tasfiye ile ilgili çalışan, hani tayin edilen iki bankayı söylemiyorum ama bunun stratejisini oluşturan Sermaye Piyasası Kurulu, MKK, Takasbank, yani bu konuya da kafa yoruyorlardır mutlaka. Yani eğer hukuken bu imkan dahilinde ise bakılacaktır. Benim orada aslında en çok istediğim şey yurt dışına çıkarılan veya yurt içinde vatandaşın birikimleri kullanılarak haksız yere tasarruf edilen ve el konuldu biliyorsunuz mal varlıklarına, bunların da tasfiye sürecine dahil edilmesi, ciddi de bir varlık var gibi gözüküyor. Gayrimenkul olsun, menkul tarafında olsun, araç vesaire tarafında olsun, bunlar da sürecin içine alınırsa

0: Özellikle serbest fonlardaki hasar bir miktar belki azaltılabilir. Şimdi yatırımcı tarafında üç kategori var. Birinci kategori 15 ve 16 Eylül'de emirlerini vermiş, eşleşmiş ama paraları ödenmemiş grup. Sermaye Piyasası Kurulu bunların biliyorsunuz öncelikli olarak bunların tasfiyeye girmeyeceğini ve fondan alacaklı durumunda olduklarını o günkü fiyattan yani hangi gün fiyat 15'inde ve 16'sında açıklanan fiyattan ödemelerin yapılacağını bildirdi. Burada büyük bir sorun gözükmüyor emir vermiş olanlar için. İkinci grup 17 Eylül'de emir veren bir kitle var. Burada şöyle bir sorun var. O gün kişiler emir veriyor banka ve aracı kurumlarından ama emirlerin TEFAS'a ulaşıp ulaşmadığı belli değil. Bazıları banka sistemini kapatmış, bazılarında deniyor ki hani Takas Bank kendi sistemini kapattı. Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu ama bu grup acaba benim emrim iletildi mi kaygısını taşıyor ve çok da fazla sayıda kişi var burada. Çünkü eğer emri iletildiyse 13-30 öncesi tasfiyeye girmeyecek. O da fondan alacaklı hale gelecek. Burada bir önerim var benim. Şu anda buradaki binlerce hatta on binlerce yatırımcı tek tek bankalarından belge alıp ekran görüntüleri alıp CİMER üzerinden SPK'ya dilekçe gönderip hak aramaya çalışıyor. Hani ben de emir iletmeye çalıştım ama yapamadım. Bu iş tabii ki bu yapılsın. Hani herkes hakkını arasın ama bu dijital dünyada çözümün bu olmaması lazım. Tasfiye ile görevlendirilen iki bankanın TEFAS üyelerinden bunu merkezi olarak toplama imkanı var. Çünkü dijital dünyadayız. Verilen her emrin bir izi var. Gerçekleşse de gerçekleşmese de TEFAS'a iletilse de iletilmese de siz o tuşa bastınızsa çalıştığınız kurumda satış emri bunun bir izi oluştu. Ya SPK bunu aslında tüm TEFAS üyelerinden isteyebilir bu izleri, dijital izleri ya da İş Bankası ve Ziraat izleyebilir. Böylece hak sahipleri de 17'sinde emir verenler netleşmiş olur. Ve böyle binlerce dilekçeyle de SPK bu zorlu dönemde uğraşmamış olur. Bunun böyle yapılması yani bugün yarın kararlaştırılırsa belki de Sayın Bakan liderliğinde yapılacak toplantıda ve bu da açıklanırsa on binlerce yatırımcı da bir sakinler. Yani ikinci grup bu. Üçüncü grup maalesef bütün bu süreçte 17'sinde de emir vermemiş ve tasfiyeye girmiş olan grup. Burada evet sıkıntı var. Bu sıkıntıyı ikiye ayırıyorum. Tera ve Pusula portföy tarafından yönetilen fonlar tarafında bir hasar oluşacak. Bu belli. Hani çok belli. Para piyasası fonu da dahil olmak üzere meşhur TP2. Diğer fonlarda da bir hasar oluşacak. Ama diğer dört kurum portföy yönetim şirketi. Az önce siz de birinin yöneticisiyle yayın yaptınız. Diyorlar ki bizde varlıklar yerinde. Biz bu tür pay repo işlerine de girişmedik. Hani minimal şeyler olabilir. Dolayısıyla Pusula ve Tera yatırımcılarını bir tarafa ayırırsak, diğer tarafta diğerlerinde çok büyük bir hak kaybı olacağını ben tahmin etmiyorum. Asıl
1: Peki.
0: o iki kuruma bakmak gerekecek.
1: Berra Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Sağ olun, kolay
1: Sağ
0: gelsin.
1: olun. Doktor Berra Döner bizlere eşlik etti. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: yetkililere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank Kobi bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Pro'da. Hepsi Pro'da'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Pro'da'da.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok ertesi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetiği yanında teknolojik artisi var. Ferre artisi var.
3: Karşınızda yılların hobisi
4: Vedat Bey.
3: Paytier Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.

Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
6: Otobik'te. Sevgili seyirciler, kirada birden fazla mülkünüz varsa size harika bir haberim var. Ehane. Ehane çoklu mülk sahipleri için geliştirilmiş, güçlü teknoloji ve hizmet odaklı ilk ve tek mülk yönetim platformu. Kira ve gider takibi, mülklerinizin bakım ve onarımı, hukuki işler, kiralama süreçleri, vergi dönemleri gibi birçok işte size yardımcı olacak Ehane her şeyi tek panelde topluyor. Profesyonel ekibiyle yönetiyor, işleri sizin yerinize hallediyor ve size sonuçları bildiriyor. Size de zamanınızı daha verimli harcamak kalıyor. Siz de hemen ehane.com'a girerek detaylı bilgi alabilir, süreçlerinizi dijitalleştirerek Ehane'nin size sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50 bin düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Günler efendim. 24 Eylül Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bir yandan Erdoğan'ın uçağının New York'tan döndüğünü söyleyelim. Amerika'daki temasları sona erdi. Ve tabii bir yandan da içeride fonla ilgili çok önemli bir toplantı gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda oldukça yoğun bir gündem olduğunu söyleyelim. Biz de hem içeriği hem dışarıyı konuşacağız bugün konuklarımızla birlikte. Ama önce bakalım hangi gündem maddeleri öne çıkıyor, bir hızlıca göz atalım. Ekonomi yönetimi fon tasfiye ve ödemelerini konuşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçlerine ilişkin toplantı yapılacak. Yarın da devam etmesi bekleniyor toplantının ve ekonomi yönetiminin tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olduğunca en kısa sürede yürütülmesine yönelik alacağı kararlar oldukça önemli olacak bu toplantıda. Çalışmalarda özellikle yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olacağı belirtiliyor. Piyasaların sağlıklı işleyişi ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da bu toplantıda gündemde olacak. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz bu konuda. Bir yandan da tabii soruşturmalar devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK 2,5 milyar lira işlem teşebbüsü durdurduğunu açıkladı. MASAK incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiğini duyurdu. Ve sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda 21 Eylül 2026 tarihi itibariyle 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünün durdurulduğunu da vurguladı MASAK. Bu arada Merkez Bankası rezervleri açıklandı. 174.4 milyar toplam rezervler, swap hariç net rezervler ise 43.2 milyar dolar oldu. Yabancı yatırımcı geçen hafta 109.8 milyon dolar hisse, 116.9 milyon dolar tahvil sattı. Bu arada hazinenin sürdürülebilirlik tahviline, ESG tahviline 3 kat talep geldiğini söyleyelim. 1,5 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi hazine bu tahvil ihracıyla. Bu arada bugün gözler Xi ve Trump görüşmesinde. 11 yılın ardından Çin lideri Xi Jinping Washington'da olacak. Trump'la görüşecek Beyaz Saray'da ve özellikle bu konuda Xi'nin açıklaması var. Çin ve Amerika'nın rakip değil ortak olması gerektiğini belirtti. Yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisini güçlendirmek istediklerini vurguladı. Trump da yapay zeka, Xi Jinping'le yapılacak görüşmenin çok önemli bir konusu olacak açıklamasında bulundu. Liderlerin bugünkü görüşmesinde tarifeler konusunun gündemde olması bekleniyor. Teknoloji kısıtlamaları, nadir elementlerin gündemin ana konularından olması bekleniyor. Ve tabii ki özellikle Orta Doğu'daki savaşlar, enerji güvenliği, İran'la gelinen noktada yine Xi ve Trump arasında yapılacak görüşmedeki öne çıkan başlıklar olacak. Bu arada İran'da ki malumunuz Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında görüşmelerin, Amerika ile görüşmelerin arttığı, temasların arttığı bir dönemi yaşıyoruz. İran, Amerika ile savaş Hint Okyanusu'na yayılabilir açıklamasında bulundu maalesef. İran'ın dini liderinin danışmanı Yahya Rahim Safavi, savaş Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığına göre olası bir çatışmanın bir sonraki aşamasında daha da genişleyerek Hint Okyanusu'na veya başka yerlere uzanabilir açıklamasında bulundu. Bu arada az önce bahsettiğimiz gibi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dün Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada savaşı biz başlatmadık, korkmuyoruz demişti. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST yüzde %2.2'lik düşüş var. 12.955 puandan işlem görüyor. 13.000 puanın altında. BIST Banka'da %3'e yakın düşüş var. BIST Sanayi'de %2'lik kayıp var. BIST Turizm'de yine %2'nin üzerinde kayıp var. BIST Spor, BIST Gayrimenkul ve BIST Teknoloji'de %2'nin üzerinde kayıp olduğunu söyleyelim. BIST Sigorta da %1.7, BIST Kimya'da %1.5, BIST İnşaat'ta %2, BIST Gıda'da %1.9, BIST Madencilik'te %4.3 ve BIST Bilişim'de %3'lük kayıp var şu an itibariyle. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler MİA Teknoloji, Tekmen Holding, DAP Gayrimenkul, Pasifik Teknoloji ve Reader Teknoloji olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler ise Odin, Pasifik Yüreji, Katılım Evim, Kiler Holding ve Işıklar Enerji olarak sıralanıyor. altının ons fiyatına baktığımızda %0.6'lık düşüş var. 4261 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına bakalım. Amerikan tipi ham petrolde 94 doların altında bir fiyatlama var. Brent petrolde de 105 dolar sınırında fiyatlama olduğunu söyleyelim. %2'ye yakın yükseliş var enerji tarafında. Evet, Erdoğan İstanbul'a geldi ancak tabii dün yaptığı toplantılar oldukça önemliydi. Özellikle Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi ve verdiği mesajlar, ekonomiye dair verdiği mesajlar oldukça dikkat çekiciydi. Detaylarını izleyelim, sonra Amerika gezisini konuşacağız.
1: Kamu borcunda ise...
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemin ilk sırasında ise enflasyon vardı. Erdoğan, uygulanan ekonomi programının temelinde fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşümün bulunduğunu söyledi. Temel mal enflasyonunun 2020'den, kira enflasyonunun ise son 4 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Savaşların doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı, 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla tamamlayabileceklerini söyleyen Erdoğan, mevcut koşullarda %28 civarında bir yıl sonu enflasyonu beklediklerini ifade etti. Erdoğan, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki yıl daha da güçleneceği mesajını verdi.
1: Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelenin yanı sıra mali disiplin mesajı da verdi. Yılın milli geliri oranla %3,1 bütçe açığıyla tamamlanacağını söyleyen Erdoğan, kamu borcunun milli geliri oranının da %22'nin altında olduğunu belirtti.
1: Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik.
2: Erdoğan'ın New York mesajlarının bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ilişkilerdi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi uyumun ekonomi ve ticarete de yansıtılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağına inandığını ifade etti. Enerjide ise Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin LNG'nin yanı sıra nükleer enerji dahil daha geniş bir alana taşınması hedefini ortaya koydu.
1: Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz.
0: Efendim tabii çok önemli bir ziyaret. Bu Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın yaptığı konuşmada hala konuşuluyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda genelde Türkiye'ye yönelik de çok önemli bir teveccüh olduğunu da görüyoruz özellikle diğer ülke liderlerinden. Bu toplantılar nasıl geçti? Üzerine konuşacağız. Hangi mesajlar geldi? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Amrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Eray Güçler konuğumuz olacak. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Çok teşekkürler. Hocam şimdi dilerseniz önce aslında bir bu Amerika ziyaretinin ve Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun yapıldığı dönemin de önemine değinerek bir başlayalım. Nasıl bir geziydi bu? Nasıl bir ziyaretti? Bir fotoğrafını çekelim.
3: Evet, aslında hani biz şöyle bir tespitte bulunmuştuk. Daha önceki yıllarda yapılan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmalarında gördüğümüz manzara üzerine hep şunu görüyorum. Yani evet, Türkiye'nin müthiş bir ağırlığı var. Yani diğer dünya devletleri geçen yılı hatırlayın değil mi? Yine bir Donald Trump'la bir Orta Doğu toplantısı. Gene baş köşede Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani tabii bunların diplomatik anlamda sembolik mesajları var. Yani özgür ağırlığı, bölgedeki özgür ağırlığı en yüksek olan ülkelerden biri ve bir denklem kurup süreçlerin geleceğine yön verebilen kabiliyette bir devlet ve bir lider görüntüsünü hep gördük. Burada da yani bunu pekiştirmiş oldu. Öyle diyelim. Yani şunu demek istiyorum. Bu geçişlerde daha öncekilerle birlikte değerlendirildiğinde hakikaten Türkiye küresel sistemi etkileyebilecek kapasitede çok önemli mesafeler almış. Bunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz tabii. Neticede Sayın Cumhurbaşkanımız orada bizi temsil ediyor, Türkiye'yi temsil ediyor ve gerçekten hani diğer ülkeler üzerinde etkisi olan ve Türkiye'nin diğer ülkelere göre farklılığının ortaya çıktığı bir toplantı. Toplantıda biliyorsunuz genel kurulda yaptığı hitamında da hakikaten oturdum saydım 15 başlık var yaklaşık. Bunun 8'i Filistin'le ilgili, Gazze'yle ilgili. Bak. Yani bu nedir biliyor musunuz? Millet ağzını almaktan korkar. İsrail'in gazabına uğrar mıyım diye. Biz ve bizim liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya insanlık dersi veriyor. İşte budur yani. Bakın bunlar tarihe geçiyor çünkü yani. Bu işte olay budur. Ve bunu diyebilecek cesarette ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek milli güç kapasitesinde, lider ve milli güç kapasitesi birleştiğinde de işte çıkıp orada dünyanın gözü önünde dünyaya insanlık dersi verebilecek bir ülke konumuna erişiyoruz. Bu çok güzel bir tablo. Ben sadece bizi gururlandırması açısından değil ama aynı zamanda küresel sistemde bu kadar istikrarsızlığın yoğunlaştığı, çatışma dinamiklerinin ve kriz ortamlarının arttığı bir dönemde Türkiye'nin böyle bir özellik kazanmış olması aynı zamanda bölgesel ve küresel barışın da tesisine çok önemli bir çok önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, İstanbul Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aylin Ümer Noy'a da merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok
4: selamlar,
0: teşekkürler.
3: Sağ olun hocam.
0: Hocam şimdi Aylin hocam Birleşmiş Milletler toplantısında çok önemli bir uyarı yaptı Erdoğan. Birleşmiş Milletler'in daha adil bir boyuta gelmesi lazım. Daha yeniden düzenlenmesi lazım. Ve burada asıl görevini yapmaktan biraz daha uzakta kaldığı Birleşmiş Milletler uyarısında bulundu. Şimdi bu uyarıya katılanlar var, katılmayanlar var tabii ama Birleşmiş Milletler konusunda yakın zamanda bir değişiklik, bir farklılık bekler misiniz?
4: Aslında baktığınızda bu uyarıyı bugün yapmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda yıllardır dünya beşten büyüktür derken zaten Birleşmiş Milletler'deki o daimi temsilcileri ve onların elinde bulundurdukları veto hakları ve buradaki adil olmayan temsil sürecini dile getiriyor. Ve evet, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş bir örgütten bahsediyoruz. O günkü şartlarla bu temsil şekli oluşturulmuş ama bugün geldiğimiz dünyada, çok kutuplu dünyada halen daha temsilinin çok da olmadığı bölgeler var. Bunların en önemlisi belki de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in ana meselesi barış ve güvenliği sağlamak, istikrarı sağlamak dünyada. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası tekrardan bir dünya savaşı olmasın diye kurulmuş bir örgütten bahsediyoruz. Ve bugün çatışmaların en çok olduğu kıta Afrika kıtası. Afrika kıtasından bir temsilci yok. Afrika Birliği burada temsil edilmiyor. En basit örneğini veriyorum. Veya Latin Amerika ülkeleri keza öyle. Yani bugünün şartlarını çok da yansıtmadığı gibi bir de esas itibariyle yerine getirmesi olan gereken görev bu istikrar ve barışı sağlama konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu 5 ülkenin elinde bulundurduğu veto gücü ve bunların kutuplaşmasının neticesinde karar alma mekanizmalarında yaşanan sıkıntılardan ötürü. Bugün o yüzden biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en fazla çatışma ve savaşın olduğu dönemi yaşıyoruz. 60'dan fazla ülkeler arası savaştan bahsediyoruz. Eskileri bitmiyor. Buna yenileri her geçen gün ekleniyor maalesef. Ve dolayısıyla burada çok ciddi sıkıntılar ve Birleşmiş Milletler görevini yerine bu yüzden getiremiyor. Bu yapısal değişiklikler reforme edilemediğinden dolayı. Cumhurbaşkanımız da bunu her sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getiriyor. Sadece orada dile getirilmiyor. İletişim Başkanlığı yoluyla da yapılan çeşitli başkentlerdeki toplantılarla bunun gerekli çeşitli şekillerde dile getiriliyor. Fakat maalesef tabii ki bu beklentilerin en azından şu andaki mevcut durumda her ne kadar biz de dile getirsek, bizim gibi düşünen ülkeler de bizimle beraber hareket ediyor olsa da bu gücü elinde bulunduran ülkelerin bundan vazgeçmedikleri, bu reform sürecine biraz daha direnç gösterdiklerini görüyoruz.
0: Hocam şimdi tabii bu saydığınız savaşların içerisinde şu anda en kritik olanı Amerika ile İran arasında olanı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında da İran Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya ziyaretini gördük ki orada da Amerika ile İran arasındaki temasları da takip ettik. Ama bugün bir yandan da İran tarafından gelen dini liderin sözcüsünün bu savaşın Hint Okyanusu'na kadar yayılabileceği yönündeki mesajları da var. Siz nasıl okuyorsunuz bu savaş? Acaba Amerika-İran savaşında özellikle Kasım'daki Amerika seçimlerini düşünecek olursak

0: miktar daha sona yaklaşılmış olabilir mi, yoksa sıcaklık devam eder mi?
1: Şöyle, Trump'ın açıklamalarına da baktığınızda bir taraftan evet Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik bir çaba içerisinde olacaklarını söylerken, diğer taraftan da İran'a en sert şekilde vuracağım diye bir tehdit de barındırıyor. İran tarafından gelen cevapta da evet bu belli koşullar gerçekleştiği takdirde bir müzakere süreci ve tekrardan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına şans vereceklerini söylerken, biraz önce ifade ettiğiniz gibi savaşın Hint okyanusuna da taşınabileceği söyleniyor. Yani biraz havuç sopa hikayesinin iki taraf tarafından da ortaya konduğunu görüyoruz. Tabii İran'ın stratejisi daha çok zaten uluslararası toplumu da içine katacak. Aslında herkesi bu anlamda etkileyecek bir stratejiyi benimseyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni bu anlamda biraz daha zorlayacak bir stratejiyi ortaya koymaya çalışıyor. Başından beri zaten Hürmüz'ün kapatılması da bunun bir parçası. Husilerin işte Babel Mendeb'deki zaman zaman yapmış oldukları saldırılar da yine bunun bir parçası. Suez kanalında da keza öyle. Bunun hani niye bir de Hint Okyanusu veya farklı, sadece Hint Okyanusu da demiyor bu arada, farklı coğrafyaları da içine katabileceğini sinyalini veriyor. Dolayısıyla burada bu konuşmalar olurken tabii hemen yarın bir barış olacak demek çok mümkün değil, ama bir taraftan da uluslararası toplumu da bu anlamda bir an önce barış yapılmasına zorlayacak söylemler bunlar. Çünkü bu her söylemde, yani savaş söylemi, bunun daha fazla bölgeye yayılacak söylemlerinin biliyorsunuz ki hem enerji fiyatları üzerinde hem de diğer petrokimya ürünleri üzerinde de etkileri var. Bunların artması demek zaten enflasyonist bir etki yarattığını biliyoruz. Dolayısıyla ister istemez Amerika'nın ekonomisine de, dünyanın bütün ülkelerinin ekonomisine de doğrudan etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu baskının, bu tehditler vesaire, bunlar devam ettiği sürece de devam ettiğini, edebileceğini söylemek mümkün.
0: Eray Hocam, bu arada Aylin Hocam'ın söylediğine ek olarak belki buradaki mühimmat durumunu da konuşabiliriz. Çünkü geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Amerika çok ciddi mühimmatı olduğunu da söyledi. Yani bu hikayede çünkü Amerika tarafında da kamuoyu biraz da aslında neden orada bu kadar çok duruluyor sorusunu da çok daha fazla sormaya başladı.
2: Evet, yani bu en son 40 günlük savaştan sonra 13 dalga halinde birkaç günlük bir savaş daha oldu biliyorsunuz. O zaman itibariyle elde ettiğimiz veriler mühimmat, yani bunun içerisine birkaç kategori giriyor. Mühimmat miktarlarının stratejik stoklarda kritik seviyeye indiği konusunda çok ciddi bilgiler var. Evet, bunun doğru olma ihtimali yüksek. Nedir bunlar? Tomahawk füzeleri, Tahat sistemleri, Patriotlar ve uçaklardan karaya atılan füzeler. Yani bu dört grupta ciddi bir sıkıntı olduğu ifade ediliyor. Hal böyle olunca harbin lojistiğini devam ettiremiyor ABD. O yüzden bir zaman kazandı aslında. Dikkat edin, İran'ın çeşitli karşı saldırılarına cevap veremedi çoğu zaman. Neticede vurulan da, evet, kendi uçakları filan da vuruldu ama yani Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı olarak hasar alıyor. Yani aslında kendisinden ziyade, hani bakıyorsunuz işte İran yüzlerce füze saldırısı yapıyor, yüzlerce füze gönderiyor. Ama mesela harp gücünü kıracak, hem psikolojik anlamda ABD'nin harp gücünü kıracak hem de psikolojisini, dengesini bozacak mesela insan kaybı olmuyor. Ya 10, 13, 15, 20, 25 yani şimdi 1 milyonda 13 kişinin, 25 kişinin, 50 kişinin çok bir Amerika'nın siyaseti üzerine bir etkisi olmaz. Şimdi uçaklar vuruluyor efendim şu kadar. Ya şimdi Amerika'nın elindeki uçak sayısı 10 binin üzerinde. Ya şimdi 10 bin uçakta 10 tanesi vurulmuş, 20 tanesi vurulmuş. Yani Amerika'nın siyaseti üzerine bir etki etmiyor. Ama ne oluyor? Arka planda Orta Doğu yanıyor. Orta Doğu halkları İran'la karşı karşıya geliyor, kinleniyorlar. Yani işte bakarsanız şimdi zaten Arabistan merkezli yeni bir proje ortaya atılmış durumda. Sonuç olarak İran savaşı şu an Kasım seçimleri sonrasına kadar dondurulmuş bir savaştır. Aldığımız bilgiler, yani Donald Trump

0: Ve ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamaları okuduğumuzda, biraz önce Sayın Hocam da bahsetti, ABD İran'dan vazgeçmiş değil. Bunu görmek lazım. Ve büyük bir ihtimal Kasım seçimleri sonrasında stratejik ama çok cepheli, askeri açıdan söylüyorum, stratejik, yani büyüklük itibariyle stratejik, şimdikiler gibi taktik ya da operatif değil, stratejik ama çok cepheli yeni bir saldırı hazırlığı olduğuna dair sahadan aldığımız bilgilere göre bir kanaatimiz oluşmuş durumda. Dolayısıyla bu işi asıl Kasım'dan sonra ya bırakmış durumda ABD, ondan sonra nasıl olacak bunu göreceğiz. Ama her halükarda şu an itibariyle ABD ve İsrail İran'ın, ya yani İran'dan kastettiğimiz de Venezuela gibi İran'ın zenginliklerinin peşinden bırakmış değiller. Yani bunun peşini bırakmış değiller. Dünya kadar da para harcadılar yani şimdi baktığınızda. Ama buna karşılık yani şu an itibariyle taktik durum üstünlüğü İran'da, yani İran karşısında da ABD diz çökmüş durumda. Hem kayıpları, hem de maddi kayıpları, hem de psikolojik kayıplarını telafi etme noktasında ikinci daha büyük, geniş kapsamlı ama çok cepheli bir saldırı planı yaptıklarına dair bir kanaat, bizde her gün aldığımız verilerle bir kanaat oluşuyor efendim. Bu savaş bitmemiş bir savaştır, onu da söyleyelim.
1: Peki Aylin Hocam, şimdi tabii bu Orta Doğu Savaşı'nın ve bunun yarattığı enerji sıkıntılarının, enerji arz güvenliğindeki problemlerin bugün de gündemde olacağını görüyoruz. Bugün 11 yıl ardından Xi, Çin Devlet Başkanı Amerika'da, Washington'da olacak, Beyaz Saray'da ağırlanacak. Ve tabii hem ekonomik açıdan, hem de diplomatik açıdan, hem de Orta Doğu Savaşı açısından oldukça kritik bir buluşma. Ne dersiniz, ne konuşulur ve tabii bu toplantıdan gerçekten somut bir şey çıkar mı?
2: Tabii şöyle bir şey var, yani tabii sadece Orta Doğu'daki durumu, bu enerjiyle ilgili sıkıntı veya İran Savaşı'nın yarattığı sorunun dışında birçok konu da aslında iki devlet başkanı tarafından ele alınacak. Belki hatta öncelikleri daha da başka konular olduğunu da altını çizmek lazım. Öncelikle uzunca bir aradan sonra hakikaten bir devlet başkanı kırmızı halılarla bir ABD başkanı tarafından karşılandı, uçaktan iner inmez. Yani bu tabii ki enteresan bir görüntü. Hatta Amerika'da özellikle de demokratların çok ciddi eleştirdikleri bir karşılama şekli olduğunu söylemek mümkün. Tabii görüşmede Çin tarafının bazı kırmızı çizgileri olduğu söyleniyor. Bu görüşmede ele alınmasını istemediğim. Bunlardan birisi işte Tayvan'la ilgili meseleler var. Orada sadece ele almak istediği bir konu, o da kongrede Tayvan'a yapılacak olan silah yardımı meselesi. Bunun gerçekleşmesini hiçbir şekilde Çin istemiyor. Yani Amerika'nın bu Tayvan politikası üzerinde bir görüşmesi olacağını söylemek mümkün. Diğer bir kırmızı çizgisi tabii demokrasi, insan hakları mevzusu. Zaten demokratların eleştirmesinin arka planında yatan konu, işte demokrat olmayan bir liderin niye böyle kırmızı halılarla uçaktan iner inmez karşılanması meselesiydi. Tabii bunlar dışında bir de tabii ticaretle ilgili çok büyük sıkıntılar, biliyorsunuz, geçtiğimiz sene yaşamıştı Çin'le Amerika Birleşik Devletleri. Hatta bunu tatlıya bağlamak üzere Güney Kore'de Busan'da bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmanın da uzatılmasına yönelik konuşacakları söyleniyordu. Bildiğim kadarıyla da Ocak ayına kadar bu anlaşmayı uzattılar. Neydi bu anlaşma? Kısaca bir hatırlatayım. Çin, biliyorsunuz, nadir toprak elementleri konusunda dünyada tek ele sahip. Nadir toprak elementleri birçok yerde, ülkede bulunabiliyor ama bunları işleyebilen ülke, rafineri sistemleri çok fazla ülkede yok. Çin burada neredeyse dünyanın %80'ini kendine bağlamış vaziyette. Buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil bu arada. Tabii bunun pek çok sebebi var. Çevreye verdiği zarardan ötürü Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar önce bu işlerden vazgeçip biraz da bu yönde Çin'e olanak tanımış olması var. Onun dışında tabii Çin'in de bu konuda ciddi bir yol alma sürecini görüyoruz ve enteresan bir şekilde bu nadir toprak elementlerinin 7-8 tane elementinin o dönemde geçtiğimiz sene Amerika'ya ihracatında kısıtlama getirme kararı almıştı. Tabii bunların bir bölümü çok ciddi şeylerde kullanılıyor. Özellikle işte havacılık, uzay ve savunma sanayinde kullanılıyor. Hani bugün

0: Biraz önce Eray Hocam da bahsettiler, dediler işte İran-Amerika Savaşı'nda mühimmat krizi vesaire. Bunun bir de yapılabilmesi için de bu nadir toprak elementleri ayrıca önemli. Çin'in elinde de böyle bir koz var. Tam bunu kullandığı esnada bunun akabinde de Amerika Birleşik Devletleri %100 tarifi uyguladı, hatırlarsınız Çin'e. Dolayısıyla iş böyle bir kızışma noktasında Kore'deki Busan şehrinde bir şekilde tatlıya bağlandı. Bugün itibariyle de bunun Ocak ayına kadar uzatıldığı yönünde açıklamalar geliyor taraflardan. Ama bir de bir başka konu var, rekabet alanı olan Çin'le ABD arasında önemli bir konu. O da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde son günlerde çok gündemde olan bir konu. O da yapay zeka. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump buna süper zeka olarak ayrı bir tanımlama da vermiş olsa da bununla ilgili bir regülasyon yok. Son dönemde özellikle bu teknoloji firmalarının CEO'larından gelen uyarılar var. Bu insanlığın sonunu da getirebilir diye. Bununla ilgili Amerika'da yapılmış olan çeşitli anketler var. Hem Cumhuriyetçi Parti hem Demokrat Parti hem de tarafsızların buna nasıl baktığı konusunda ciddi sayıda insana, yani çoğu hakikaten de yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde ilerlemesinden korktuğunun ve bununla ilgili kaygıları olduğu ortaya çıktığını görüyoruz. Amerika kamuoyunda bu tartışılıyor. Tabii burada Çin ve ABD bunu hani nasıl regüle edecek, onun üzerinden belki görüşülecek, ama bu noktada da yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olduğu dönemde, BM olduğu dönemde çok daha uluslararası bir anlaşma yapılması, bu konuda düzenlemelerin, yasal düzenlemelerin uluslararası düzeyde herkesi bağlayacak bir şekilde yapılması tabii ki daha talep edilen veya bunun işte takibinin, denetlenmesinin bu şekilde yapılması ideali olurken, burada iki liderin görüşmelerinde bunun halledilme konusu veya konuşulacak konular arasında olduğunu görüyoruz. Burada bunun da altını çizelim. Bu arada Avrupa Birliği'nin birkaç sene önce bu konuda yapmış olduğu bir regülasyonu, yasal düzenlemesi var. Fakat bunun içerisinde tabii ki Çin, ABD, diğer ülkelerin girmediği bir süreçte olduğunu söylemek mümkün. Burada bu rekabeti nasıl ele alacaklarını, bunu nasıl yöneteceklerini göreceğiz. Tabii bu arada aklıma şu geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu seneki başlığı şeydi, güveni tekrar tesis etme ve dönüşümü yönetme. Herkes için sonuç üreten BM. Burada evet bir güven krizi yaşıyoruz. Çok doğru bir şey. Bir de dönüşümü yönetme. Evet, bir dönüşüm içerisindeyiz. Teknolojik anlamda da bir dönüşüm içerisindeyiz. Ve bunu da nasıl yöneteceğimizi henüz bilmiyoruz işin doğrusu. Ve bunu da bir şekilde yönetmek gerekiyor. Yoksa ciddi boyutlarda bu yönetilmediği takdirde, bununla ilgili yasal düzenlemeler ve kontrol mekanizmaları kurulmadığı takdirde ciddi boyutlarda insanlara tehdit unsuru olabileceğini söylemek mümkün. En son yine Avustralya'da bununla ilgili bir AI'ın hackleme durumu oldu. Yine gün be gün bununla ilgili gelişmeleri daha sık duyar vaziyette olduk. Dolayısıyla buradaki görüşmelerde konuşacakları alanlar epey bir konu olduğunu söylemek mümkün. Tabii Ukrayna'daki durum, işte İran Savaşı vesaire, bunlar da tabii yine gündemlerinde olacağını söyleyebilir.
1: Aylin Hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Profesör Doktor Aylin Ünver Noyi bizimleydi efendim. Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Eray Hocam, şimdi az önce Aylin Hocam'la konuştuğumuz gibi çok kritik bir görüşme. Çünkü aslında bütün dünyanın da çok ilgiyle izlediği iki ülke bir yandan da. Yani savaşların da bir anlamda nedeni, savaşların durdurulmasının da nedeni, enerjinin de kritik noktası, işte nadir elementlerinde, yapay zekanın da. Çin Devlet Başkanı'nın bugün yanında oldukça kalabalık bir heyetle gittiği ve özellikle Amerika ile sıkıntı çeken şirketlerin de, ki özellikle yapay zeka şirketlerinin de sorunları konusunda masaya yatırılacağı da konuşuluyor. Şimdi bu zirveden siz ne beklersiniz diye sormak isterim.
2: Bir şey anlamamız lazım burada. Çok da güzel bir soru oldu. Teşekkür ederim. Yani yerinde ve anlamlı. Neden? Şöyle bir kanaat var. İşte Çin savaşırsa ne olur? Çin Rusya ile birlikte saldırırsa ne olur? Ya da Tayvan'a saldırırsa ne olur? Filan filan. Efendim bakın, bazı ülkeler artık, yani bu tabii mevzu uzun da harp tarihini anlatacak değilim ama sonuç olarak artık bazı ülkeler savaşılamayacak kadar büyükler. Ya Çin'le savaşamazsınız artık. Yani Amerika Çin'le savaşacak durumda değil. Tamam. Ya da Avrupa Çin'le savaşabilecek durumda değil. Neden değil? Efendim onun nükleer silahları var da bunun şunu, bu karşılaştırmaya girmek yanlış zaten. Çünkü artık belli bir kapasitenin üzerine savaşa girdiğiniz an dünyayı yok edersiniz. Kendinizi de yok edersiniz, medeniyeti ve insanlığı yok edersiniz. Bunu biliyorlar. O yüzden bakın Çin gayet sakin.
1: Amerika'dan daha tehlikeli bir boyutta mıdır Çin?
2: Efendim aslında şöyle, şu paradoksu ya da bu paradoksu şöyle bakmak lazım. Yani Amerika Çin'le savaşabilir mi? Belki bundan 10 yıl önce evet. Yani ona göre işte uçak gemilerini tertipledi. Güney Kore, Japonya, Tayvan, Filipinler, Malezya, Endonezya, Tayland, Hindistan hattında bir kuşak oluşturdu. Ama artık burada tutunamıyor. Artık ABD Çin'le anlaşmak durumunda. Bunun sancılarını yaşıyorlar. Şimdi diğer faktörleri bir kenara bıraktığınızda, yani ekonomik büyüklük, askeri kapasitenin yükselmesi, teknolojik imkanlarının artması, Çin için söylüyorum, bir kenara bırakırsak tek başına nadir toprak elementi bile çok önemlidir. Yani bir örnek vereyim size. Dünyada yaklaşık 140 milyon ton rezerv var. Bunun %44'ü Çin'de. Ve biraz önce hocam da söyledi. Aylin Hoca da söyledi. Tamam, mesela sayalım size. Çin, sonra ikinci sırada Tayland. Tayland geliyor. Güneydeki Tayland. Üçüncü sırada Brezilya, dördüncü sırada Türkiye. Beşinci sırada Sovyetler, yani Rusya filan, öyle gidiyor. Tamam da koskoca Amerika'da ne kadar rezerv var? Yaklaşık 4-5 milyon ton. Yani bir tarafta dünyanın %44'üne sahip bir Çin, diğer tarafta şey. Şimdi ne işi? Bir F-35 üretebilmeniz için 400 kilogram nadir element kullanmanız lazım. Bir savaş uçağı ya da bir elektrikli araba üretmek isterseniz araba başına 2 kilogram. Bugün itibariyle belki yarın 3-4 olacak. Çünkü artık iş buna döndü. Yani nadir elementlere döndü. Uzay dediğiniz zaman nadir elementsiz olmaz. Yani mümkün değil. Hani dolayısıyla biz de bu konuda çok şanslıyız. Beylikova'da Türkiye Çin'den sonra aynı yerde rezerve olan ikinci büyük ülke. Rezerv miktarı olarak dördüncü sıradayız ama tek seferde aynı yerde rezerve sahip ikinci ülke. Bu önemli. Çünkü her yere tesis kurmak zorundasınız. Ve öyle bir kötü tarafı var ki, mesela nadir elementin nadirliği ya da nadir element ismi doğada nadir bulundukları için değil aslında. Bunlar oksit bileşikler olarak geçiyor. Bunları işleyip bir yüksek teknolojiyle işleyebilmek kabiliyeti çok zayıf. Yani Çin'de var. İşte Amerika'da var, Türkiye'de var. İşte geçtiğimiz yaklaşık 7-8 ay önce Eskişehir Beylikova'daki tesis faaliyete geçti mesela. Bu çok kıymetli, çünkü öyle geçti, yani basında da çok az geçti ama bu devrimsel bir hareketti. Yani çok büyük bir yeteneğe kavuştu Türkiye aslında. Dolayısıyla şimdi burada Amerika da biliyor artık Çin'le savaşamayacağını, Çin de biliyor artık Amerika ile savaşamayacağını. Yani bu medeniyetin yok olması anlamına geliyor. O yüzden uzlaşacaklar. Ama uzlaşmayı nerede, ne şekilde yapacaklar onu bilemiyoruz. Arada nasıl bir dizayn olacak, küresel sistemde ne gibi alverler gerçekleşecek onu bilemiyoruz. Ama tabii burada hani iki ülkenin savaşmak yerine böyle bir uzlaşma noktasında bir araya gelmesi tabii ki küresel sistemin hem ekonomik hem de güvenlik bakımından olumlu etkilenmesi anlamına da gelecektir.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Efendim, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Başkarı, Doktor Eray Güçler konuğumuzdu. Elbette oldukça yoğun bir sermaye piyasaları gündemi de var. Şimdi Amerika'dan dönüşüyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 131 fonun tasfiyesine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek. Haberimizi de izleyelim, üzerinde konuşalım.
3: Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye süreci ekonomi yönetiminin yakın takibinde. Gözler yaklaşık 456 bin tekil yatırımcıyı ilgilendiren süreçte fonların nasıl tasfiye edileceği, yatırımcıların alacaklarını nasıl ödeneceği ve sürecin hangi takvimle yürütüleceğinde. Tam da bu noktada ekonomi yönetiminden peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde yapısal bir sorun yok mesajı verdi.
4: Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. yapısal olarak bir problemle

0: karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha bir kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam edecektir.
1: Yılmaz'ın açıklamasının hemen ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevrildi. Şimşek'in başkanlığında yapılacak fon toplantısında tasfiye sürecinin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor. Masadaki önemli başlıklardan biri ise yatırımcıların haklarının korunması. Söz konusu süreç yalnızca fonların tasfiyesini değil, yüz binlerce yatırımcının birikimlerine nasıl ulaşacağını da doğrudan ilgilendiriyor.
2: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
1: Tasfiye sürecinde fonların yönetimi için de adımlar atıldı. Tera Portföy fonlarının tasfiyesi İş Bankası'na, diğer fonların tasfiyesi ise Ziraat Bankası'na verildi. Ayrıca tasfiye sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıdan çıkacak kararlar yatırımcıların yakın takibinde olacak.
3: Efendim, bu arada Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun da bir açıklaması olduğunu söyleyelim. Buna göre tasfiye öncesinde satış talimatı verilen ancak takas işlemi henüz sonuçlanmayan fonlarda işlemin gerçekleştiği günün fiyatı baz alınacak. Fonlarda satış fiyatı nasıl belirlenecek sorusunun cevabını veriyor MKK. Evet, konuşacağız. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi günler diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Hocam şimdi ekonomiyi konuşurken ondan bağımsız bir şekilde konuşamayacağımız bir sermaye piyasaları krizimiz var maalesef. Bu fonlarla ilişkin tasfiye sürecine ve ödeme koşullarına ilişkin de biraz sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bir toplantının da gerçekleşmesi bekleniyor. Siz genel olarak baktığınız zaman bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu fotoğrafı nasıl okuyorsunuz hocam?
4: Tabii yani bu sıkıntılı bir süreç. Açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının ve Sayın Maliye Bakanının sistemik risk açıklamalarını da anlıyorum. Yani iyi ki yok diyelim hani sistemik risk. Çünkü o sistemi büyük ölçüde kilitlerdi. Ama bu durum daha oldukça riskli ve ne açıdan riskli? Piyasalara olan güvenin sarsılmaması gerekiyor. Burada ilk gözetilecek durum yatırımcıların gelecekte de yakın gelecekte de sermaye piyasalarımızda güvenli bir şekilde işlem yapılmasının bütün şartlarının bir an evvel sağlanması gerekiyor. Şimdi burada birkaç fonda bunun sınırlı olması söylediğim durumu bozmuyor. Çünkü güven unsuru ona bakmıyor. Birkaç fonda olup olmadığı değil. Neden olduğu bunun aslında güveni sarsıyor. O yüzden burada ilk mesele güven meselesinin tekrar tesisi. Bu nasıl tesis olacak ve güven meselesi neden önemli? Çünkü yatırımcı güvenmediği zaman yerleşik veya yabancı piyasalarımıza tasarruflarını getirmeyecek ve getirmeyince de bizim finansal sistemimiz çalışmayacak ya da verimli çalışmayacak. Bu büyük bir sorun. Öyle olunca da çok konuştuğumuz ya da ekonomi politikası açısından oldukça önemli olan büyüme dediğimiz yani büyüme hızının yükselmesi söz konusu olmayacak. Dolayısıyla finansal piyasalara bu girdinin tasarrufların girmesi oldukça önemli ve bunun için de güven önemli. Şimdi burada yapılacak işlem açıkçası iki boyutu var büyük ölçüde. Tabii vatandaşlarımızı tedirgin eden kısmı da orada saklı. Birincisi bu bunların neden olduğu kısmının doyurucu bir şekilde açıklanması. Neden olduğu kısmının açıklanmasından kastım bunun bir kriminal zincir olarak açıklanması değil. Ekonomik ve finansal olarak açıklanması. Yani bir fonların devlet gözetiminde tefas altında oluyor olması ve yatırımcının gözetimdeki fonlara yatırım yaptıktan sonra böyle bir durum oluşmasının açıklanması gerekiyor. İkincisi bu durum oluştu ve ortaya bir batık çıktı ekonomik finansal olarak. Bunun nasıl ortadan kaldırılacağı ve verdiğiniz 455 bin kişinin, yatırımcının, bu fonda içeride kalan

0: Yatırımcının burada yatırımlarını nasıl geri alabileceği sorusu, bu ikisi birden bu güveni tesis edecek iki en önemli bileşim. İsterseniz bunların içini doğru açabiliriz Özlem Hanım.
1: Hocam özellikle bu konu çok önemli konu çünkü zaten sığ olduğunu düşündüğümüz sermaye piyasalarına güven konusu bundan sonra çok daha konuşacağımız konu olacak herhalde.
0: Evet.
1: Şimdi MSCI toplantısı ve Kasım ayında bir değerlendirmesi bekleniyor. Dolayısıyla orada bir rapor açıklanacak, raporun bir miktar daha yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekebileceği yönünde de ve dolayısıyla aslında şu anda sistemin daha sağlam bir noktaya götürmek açısından bir aslında stabilize etme anlamında da önemli bir adım olduğu da konuşuluyor bu tablonun. Ama bundan sonra atılacak adımlar tabii sermaye piyasalarının nasıl yapılandırılacağı konusu da önemli olacak. Burada neye dikkat etmek gerekir? Özellikle tekrar regüle etme şansı varken şu anda.
0: Tabii şöyle devam edelim. Şimdi burada yani bu fonların oluşumu, tefası açılması ve sonra batması aşamalarını düşündüğümüzde bunlar bizim yaptığımız kanunlardan kaynaklanan eksiklikler miydi? Büyük ölçüde bunlardan kaynaklanmadı. Bunu da söyleyelim. Bu kurumlar yani bizim sermaye piyasasını düzenlemek ve gözetlemek için kurduğumuz kurumlar dünyada 1970 yılından beri var. Çünkü asıl amaç biraz önce söylediğim gibi finansal sisteme tasarrufları sokmak ve adil bir bölüşüm sağlamak. Bu adil bölüşüm sağlandığı sürece her seferinde yatırımcı gelmeye devam edecek ve yabancı yatırımcı da gelmeye devam edecek. Bu her ülke için geçerli. 70 yılından sonra bu bilgi bilindiğine göre buna ait kurumlar kurmuş. Dünyanın birçok ülkesi gelişmiş. Biz de 90'larda başımıza gelen olaylardan sonra bu katara katıldık ve bu kurumları biz de inşa ettik. Buradaki bütün amaç adaletli bir ekonomik finansal gelir paylaşımı yapmak. Nereden? Sermaye piyasalarından. Şimdi bunu bozarsanız ya da bozmaya yönelik hamleler olursa bu neden olabilir? İçeriden bilgiyle bir grup daha fazla kazanç elde eder ya da aldığınız riskten çok daha fazla getiri elde ediyorsunuzdur bu piyasalarda. Bunu yapamayanların hakkını alıyorsunuzdur gibi birçok ekonomik dengesizlik, finansal dengesizlik olur. Aksi takdirde. İşte bunların engellenmesi için bu kurumlar var. Dünyada da var, bizde de var. Dolayısıyla bu süreçleri gözetlemek için ve yönetmek için kanunlarımız var. Şimdi bunların arasında resmi TEFAS işlem sitesinde bunun oluyor olması işte bu güvensizliğin bir an evvel kaldırılmasını gerektiriyor. Çünkü vatandaş, yatırımcı bunları hiçbir zaman bilmez. Şirketin içini bilmez. Sadece o güvendiği için, resmi olduğu için yatırımını yapar. Riski alır ama bu risk batma riski değildir. Yani şirket yönetiminin sahtekarlık yapma riskini almaz kimse yatırım yaparken. Sadece 10 bin lira yatırıp 3 bine düşme riskini alır. Bu başka bir şey. Dolayısıyla öncelikle bu kısım. Bu kısmında birkaç sorunu var. O da şu. Tabii ki kayıplar bir şekilde hukuki süreçte telafi edilecek. Fon yöneticileri bu sürecin içine girdi. Ama bir soru da bu fonların başlangıcının nasıl olduğu. Acaba kayıt dışının bu fonlar aracılığıyla sisteme girip girmediği daha büyük bir soru. Bunu da şundan söylüyorum. Ödemeler dengesi konusunda çok sık konuştuğumuz bir net hata noksan kalemi de var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bazı paralar ülkemize gelip getiri elde edip sürekli bir devir daimine çıkıyor ve bizim faizimizi götürüyor olabilir. Bu oldukça önemli. Yani bu servetimizi azaltan bir unsur da yaratıyor olabilir. Öte yandan bunun bu batan kısmında nasıl bölüşeceği problemi de ikinci problem. Sanırım Sayın Bakan toplantıda bunları değerlendirecek ama burada bir sınır getirdiler. Saat sınırı bildiğiniz gibi emirler konusunda. O saatten önce emri verenler ama düşmeyenler veya hiç emir vermeyenler gibi bir yatırımcı ayırımı oldu. Ama bu yatırımcı ayırımı ekonomik ve finansal bir ayırım değil. Suni olarak vakit üzerinden yürütülmüş bir ayırım. Şimdi bu ayırım da işte biraz önce söylediğim piyasaların adil getiri sağlama özelliğini zedeleyecek bir ayırım. Bunun da bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Yani her ne şekilde düzeltilecekse onu bakan ve resmi kurumlar bilecektir ama eğer

0: Ayırım devam edip de o saat öncesi böyle ödenecek, bu saat sonrası böyle ödenecek dendiği zaman, o zaman aynı finansal riski almış iki yatırımcıya farklı ekonomik ve finansal karşılık vermiş oluyorsunuz. Bu sorun yaratır ve güvenin tesis edilmesini zorlar. Bu konunun çözülmesi gerekecek ve en önemli konulardan birisi bu. Burada dikkat ederseniz saati daha önceye kaydırırsanız da sorunu çözemiyorsunuz. Daha sonraya kaydırırsanız da sorunu çözemiyorsunuz. O yüzden buradaki saat ayırımına suni dedim ve ekonomik finansal bir ayırım olmadığını o yüzden özellikle belirttim.
1: Şimdi hocam, peki bundan sonraki süreç açısından baktığımızda bir yandan içeride böyle bir aslında sermaye piyasalarına yönelik bir düzenleme çabası var. Bir yandan dışarıda petrol fiyatlarına yönelik de aslında şu anda beklediğimiz işte bir İran-Amerika teması var ama bunun önümüzdeki dönem için nasıl şekilleneceği belli değil. Dolayısıyla enflasyon üzerindeki aslında etki devam ediyor. Çünkü az önce bir açabilir miyiz, Brent petrolü 105 dolarlar seviyesine gelmiş bir petrolden de söz ediyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle enflasyon açısından baktığımızda nasıl bir tablo karşımıza çıkacaktır?
0: Özlem Hanım, enflasyon konusunda bu yakıtların, benzinin bizim gibi ülkelerdeki etkisi oldukça büyük. Yani tek başına enflasyon sepetinde ulaştırma olarak bakıldığında küçük bir etkisi olsa bile bütün sepete yayılıyor ve özellikle mal taşımacılığımız, lojistik sistemimiz ülke içinde buna bağlı olduğu için bu birçok şeyi etkiliyor. Aracılar olduğu için her aracı kendi enflasyon beklentisini koyduğu zaman sizin sisteminizde bir noktadan bir noktaya iki aracı olsa bile enflasyon beklentisinin karesini almış oluyorsunuz. Mal öteki uca gittiğinde. Dolayısıyla bu sorun gerçekten Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve benzin fiyatlarının yukarıya gitmesi bizim için büyük bir enflasyonist baskı yaratıyor. Aynı zamanda bu tabii ki dövizle aldığımız için bu yakıtları cari açığımıza da baskı yaratıyor. Ve özellikle turizm gelirleri, seyahat gelirlerimizin de karını, oradan elde ettiğimiz karı da düşmesine yol açıyor. Şimdi böyle baktığımızda Hürmüz Boğazı'na bir anlaşma bizim oldukça işimize yarar ve bizim için de yabancı yatırımcı gözünden bakıldığında oldukça değerli, gelecek açısından değerlememizi arttırır. Bu Hürmüz Boğazı'nda petrol fiyatlarının 100 doların altına ne kadar indiğine bağlı olacak. 100 doların üstünde kaldığı sürece maalesef sorun yaşayacağız. Diğer yandan bir nokta daha var. O da yeni bir nokta. Trump'ın özellikle Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Rusya'ya bir enerji yaptırımı uygulayacağından söz etti. Bu müttefiklerini de kapsayacak mı, ne ölçüde kapsayacak? Bu oldukça önemli. Çünkü bizim ara ara Rusya'yla yakıt anlaşmalarımız bazen piyasa fiyatından ucuza olabiliyor ya da uzun dönemli olduğu için farklı avantajlarımız var ama eğer böyle bir yaptırım gelirse o zaman biz enerjide kötü senaryoya doğru kaymış oluruz. Dikkat edilmesi gereken nokta bu. Ama bu yaptırımlara biz dahil olmazsak bu önümüzdeki zaman diliminde ortaya çıkacaktır neyi tam olarak kastettiği. Ve Hürmüz Boğazı da açılırsa o zaman bizim oldukça işimize yarar ve daha çok normale geliriz. Yabancı yatırımcı için de biraz daha bu güven sorununun da çözüldüğünü varsayarsak oldukça iyi bir değerlemeye doğru gideriz. Enflasyon konusunda da tabii benzin fiyatlarının, yakıt fiyatlarının özellikle sonbahar kış aylarında 100 doların altında 70 dolarlara doğru gelmesi bizim için oldukça iyi olur. Aksi takdirde enflasyonu beslemeye devam eder. Çünkü bildiğiniz gibi sonbahar kış aylarında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Bir de bizimle beraber Avrupa Birliği de ihtiyaç duyduğu için burada belki bizim Hürmüz Boğazı'ndan bir tedarik sorunumuz yok etrafımızdan enerji almak için çeşitlendirdiğimizden dolayı ama bizim fiyat sorunumuz olabilir.
1: Şimdi tabii önemli bir ziyaret de var bugün. Çin Devlet Başkanı Xi ile Amerikan Başkanı Trump görüşü ve tabii önemli konulardan birisi tarifeler konusu, teknoloji kısıtlamalar konusu. Şimdi burada ticaret savaşları noktasında da ciddi bir tablo var karşımızda. Bir süredir maalesef

0: Gönülde kapanmacı ama aslında kapanmacı olmayan farklı bir hegemonik yola girdiğini görüyoruz. Yani küreselleşmenin son 30 yıldaki küreselleşme politikalarının ABD'ye zarar verdiği görüşünde Trump hükümeti ve bunu da ticaret başta olmak üzere çıkarak, yani bu fikirlerden çıkarak kendi kurallarını koyarak gösteriyor. Dolayısıyla küreselleşmenin merkezi kural, özellikle Dünya Ticaret Örgütü etrafında işleyen merkezi bir kural setinden ABD'nin ekonomik zarar gördüğünü, Çin'in fayda gördüğünü buradan çıkarak müttefikleriyle tek tek muhatap olarak yeni ticaret kuralları getireceğini, yani bunu düşündüler, bunu bekliyorduk zaten. Bunu da uyguluyorlar. Bu da bize gümrük tarifesi, gümrük savaşları olarak geldi karşımıza. Dolayısıyla Trump hükümeti özür dilerim, bir kesinti mi var acaba?
1: Hocam kesinti yok. Buyurun devam edin. Toparlayalım lütfen.
0: Tabii özür dilerim. Dolayısıyla Trump hükümeti burada küreselleşme dışında genel kuralları kabul etmiyor. Küreselleşmenin kendi kurallarını koyuyor. Yapay zekada eğer ortak bir regülasyon dünya uygularsa bu ABD'nin büyük bir zararına olur. Çünkü öndeler. O da, bunu da reddediyor ve kendi kurallarını koymaya devam edecek. Görüşmedeki temel mesele bu olacak. Çünkü Çin burada tam tersi bir yol izliyor ve ülkelerle ortak bir yapay zeka regülasyonuna gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla yapay zekanın ilerlemesi ve yeni sermaye üretme üzerinden büyüme yaratması Trump hükümetinin tek böyle sarılacağı gelecekteki ana politika gibi gözüküyor. Şimdi evet. Çin'le diğer pazarlık konuları, mesela soyalar üzerinden veya tarım ürünleri üzerinden, onlar alıştığımız konvansiyonel gümrük pazarlıkları olacak. Ama asıl konu yapay zekanın üretiminin kimin elinde olacağı konusu.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Atalıskaya konuğumuzdu efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Biz bugün nereye gidecektik ya?
5: Spora.
4: Değil.
5: Çocuğun kursu.
4: Değil ya.
6: Maça.
4: Değil babacığım.
5: Buldum. Petrol ofisi.
4: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
7: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister
9: o. Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. ATR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.
10: Büyük rahatlık ATR.
11: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
12: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşu

0: sigorta sigortamnet'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin lira

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Estetiği yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro

0: Otomotiv.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otomotiv'de.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli.

0: Karşınızdayız. Takvim yaprakları 24 Eylül 2026'yı gösteriyor. Günlerden Perşembe, saatlerimiz 16 oldu. 2 saat boyunca piyasaların nabzını tutacağız. 2 duayen bizlere eşlik ediyor. Üzeyir Doğan ve Tonguç Erbaş'la birlikte içeriği ve dışarıyı konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasınlar.
0: Bir yandan fiyatlamaları konuşuyoruz. Ekrana da taşıyalım borsaya yönelik fiyatlamaları. Öte yandan geçen haftanın ikinci yarısından itibaren bu düzenlemelerin daha fazla etkileri ve tasfiye süreci. Bu arada 12.981 puan seviyesine BIST endeksi geldi. %2'nin üzerinde bir değer kaybı var. Hemen hemen tüm sektörlerde geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Bir de 100 şirketi ekrana getirelim. Şimdi öğleden sonra Bakan Şimşek başkanlığında bu tasfiye sürecinin nasıl olacağına yönelik bir toplantının olacağı ifade ediliyordu. Bu toplantının yarın da

0: gerçekleşeceği belirtiliyor. Öne çıkan bir husus olursa yine sevgili izleyenlerle buluşturacağız. Yine bu süreci konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada BIST100'de işlem gören 100 şirketin 85 tanesinde, 86 tanesinde düşüş var. En fazla fiyatı gerileyenler de Pasifik Yüreğe, Katılım Evim, RAL Yatırım Holding, KUYAŞ, Kiler Holding, Margün Enerji, Efor Yapı, Batı Söke, Destek Finans Faktöring var. Bu şirketler taban oldu. Fiyatı en fazla artanlarda da MİA Teknoloji, Tekfen Holding, Pasifik Teknoloji, DAP Gayrimenkul, Pasifik GYO, Reader var. MİA'yı ayrı tutacak olursak diğerlerinde %4 ve %2 civarında yükselişleri görüyoruz. 131 fon, tasfiye süreci, ödeme süreci, ekonomi yönetimi bir yandan toplantılar yapıyor, yapacak. Üzeyir Bey, neredeydik, nereye geldik ve ne şekilde tasfiye sürecinin olmasını bekliyoruz? Bize bir perspektif çizin.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, hiçbir yere gidemiyoruz. Yani olduğumuz yerdeyiz, hatta daha kötüye gidiyoruz. Yani kaç gündür sistemde ciddi manada aksamalar var, koordinasyonsuzluklar var. İletişim tarafında sıkıntılar var. Yani kamu tarafında hani kapı duvar hani diplomasi gibi, yani böyle ilerlemiyor bazı şeyler. İletişim tarafında ciddi kopukluklar var. Kurumlar arasında da gördüğümüz kadarıyla ve neticede iş gitgide daha karışık bir hale geliyor. Yani şimdi bir tasfiyeye giden fonlarımız vardı. Biz mağdur sayısını dedik ki tasfiyeye giden fonlar üzerinde içinde kalanlar mağdur. Bu mağdur sayısı işte çarşamba günü açıklandı mutabakatların ardında. Yaklaşık 455 bin kişiydi yanlış hatırlamıyorum.
2: 758.
1: 455 bin 758. Küsuratına kadar maşallah ben yazmamıştım.
2: Yazmışım oradan.
1: Aynen. Yani 455 bin kişi.
0: Açıklanır şimdi, açıklanmaz. Sağ olsun Tonguç abi hemen bana dağıttı. Benim görmemi de sağladı.
1: Evet.
0: Bilgilendirme için teşekkürler.
1: Burada 455 bin kişi mağdur diyoruz. Neden? Bir şekilde paralarına ulaşamıyorlar. Ne kadar ulaşacağını da bilmiyorlar. Orada bir belirsizlik var. Onu konuşuruz. Yani o mağdurların mağduriyetinin giderilme sürecini, fon bazında yapılması gerekenler ayrı bir konu. Ama şu an mağduriyetler ne? İlk etapta oradan başlamak lazım. Burası mağdur. Biz diyoruz ki toplam mağdur sayısı bu. Hayır. Şimdi tasfiyeye gitmemiş ama işleme kapalı fonlar var. Bunun içerisindekiler de mağdur. Hem de para piyasası fonu olanlar var bunun içerisinde mağdur olarak. Yani bugün ben şunu gördüm. Ameliyat olacağım. Bugün hastaneye para yatırmam lazım. Param çıkamıyorum. Niye? Para piyasası fonunda.
0: Hüseyin abi lütfen biraz daha detaylandırarak anlatın. Çünkü her kuşağın, her saatin izleyicisi var ve gerçekten takip eden yatırımcılar, finansal okuryazarlık oranı da düşük olduğu için de ya benim param şu fonda ne olacak, ben öyle olup olmadığını bilmiyordum sorularını da çok yöneltiyorlar. Hem de para piyasası fonu dediniz mesela. O hem de'yi açıklayalım. Neden?
1: Çünkü riski bir olarak adlandırılan, iki olarak adlandırılan, yani burada bir risk yok arkadaşım. Yani buraya paraya koyduğun zaman çok getiri bekleme, para da kaybetmezsin denilen fonlar. Yani bu risk kategorisinde SPK belirliyor. Yani diyor ki burada bir param varsa burada para kaybetmezsin, çok da kazanmazsın, çok da kaybetmezsin, stabil. Yani mevduata benzer 3 aşağı 5 yukarı bir getiri elde edebileceğin bir fon sistemi bu diyor. Burayı aldığın zaman ben sana diyor burada hani bu risk kategorisine koyduğum için güvenle alıp satabilirsin diyor ve herkesi de buraya yönlendirdik. Yani hatta aracı kurumlarda standart bir uygulama vardır. Mesela hisse aldın sattın, param boşta duruyor. Abi boşta durmasın, gecelik akşam işte mevduata bağlayınca getiriler düşük, standart fon alım talimatı verilir. Yani param boşta duracağına gel para piyasası fonunda dursun. Bir günlük orada durur, getirisini alır. Ertesi gün normal işlemlerine devam eder. Eğer hisse alırsa takas günü o fon bozulur. Almazsa o fonun içerisinde değerlenmeye devam eder. Neden? Çünkü risk yok bunun. Yani para piyasası fonu. Yani hiç içinde böyle şey olmaması gereken, riskli varlık olmaması gereken ve getirisi olan bir şey. Şimdi bunun böyle olması gerektiğini, riski 1 ve 2 belirleyenler, buna sınırlamaları da getirenler. Yani diyor ki bu fonun içerisinde bunu alabilirsin, bunu alamazsın, bunu yapabilirsin, bunu yapamazsın. İşte pay repo yapabilirsin ama şu oranda yapabilirsin, bir yaş yapabilirsin, bu oranda yapabilirsin. Oraya işte pay repo yapılıyorsa bile o pay repoyu hangi hisseyi teminat olarak alacağını belirleyen de otorite. Bunu aracı kurum kendi inisiyatifiyle belirlemiyor. Ben bunu teminat alırım, bunu teminat alamam demiyorsun. Otorite belirliyor. Diyor ki bak diyor bu fonun içerisinde bunu teminat olarak alabilirsin. Yani orası risksiz bir alandı. risksiz bir alandı. Risksiz bir alan olmadığını gördük. Yani denetim eksikliğinden kaynaklı ya da uygulama eksikliğinden kaynaklı süreçlerden dolayı oranın da riskli hale gelebildiğini gördük. Şimdi bu para piyasası fondaki insanlar, hiç riskim yok, ertesi gün istediğimde paramı alabilirim mantığıyla düşünen adamlar bir haftadır parasını alamıyor. Yani bu süreç başladığı günden itibaren parasını alamıyor. Ayın 15'i geldi Uğur. 15'inde maaşını alanlar oldu. Ya birkaç gün şu fonlarda dursun da 3-5 kuruşta para kazanayım dedi. Maaşını aldı götürdü, 15'inde yatırdı, 17'sinde fonlar kapandı, 18'inde. Yani adam 3 gün getir alacağım diye 3-5 gün maaşını yatırdı. Şu an parasının hiçbirini alamıyor. Ödemesi var bu adamın, ödemesini yapamıyor. İşte kredi kartı ödemesini yapacağım diye mail atan var, kredi kartı ekstresini gönderen var. Yani benim kredi kartı ekstremin ödenmesi lazım. Bugüne kadar ben hiçbir borcumu aksatmadım. Bu sizin yüzünüzden bunu aksatacağım diyor. Şimdi halbuki benim yüzümden değil, sistem ben kapatmadım ya da kurumlar kapatmadı. Şimdi ameliyat olacağım diye şey yapan, para hastaneye para yatıracağım, işte benim para piyasası fonunu bozdurmam lazım diyen yatırımcı var. Bunlar bu arada tasfiyeye giden fonlar da değil, normal fonlar. Para piyasası fonunun tasfiyeye gitmesi de ayrı bir konu zaten. Onu da eleştirmek lazım. O konuyu da konuşmak lazım ama burada bu sıkıntı var. Şimdi parası var adamın sistemde, daha da kötüsünü söyleyeyim, nakit parası var. Yani hissesini satmış, nakli gelmiş, fon alınmamış. Parasını talep ediyor. Hayır abi diyor, bu onaya gidecek, bir bekle. Dün parayı gönderemiyorsun, bugün gönderemiyorsun. İşte bir onaya gidecek, kim onaylayacak, nasıl onaylayacak, o paraya ne zaman ulaşacak. Yani bu nakit piyasadaki sistemi kitleyen bir süreç. Şimdi hissesi olanlar zaten bu sistemden dolayı, taban taban giden hisselerden dolayı mağduriyet olanlar var. Onlar şimdi hadi o riski görerek aldılar. Ben hisse senedi yatırımcısı tarafında şey demiyorum. Yani ama fon yatırımcısı 7 bile olsa risk derecesi, burada bir sorumluluk var. Yani bazen şey diyorlar, sen riski aldın. Abi fon alan bir yatırımcı, hani gidip Kıbrıs'ta kumar oynayan biriyle eş tutulmamalı. O fonu alan riski aldı. Niye aldı? %5'ini, 10'unu, 15'ini, 20'sini belki kaybedebilirim. Ama kazanırsam da mevduatın üzerinde bir getiri elde edebilirim diye girdi. E şimdi o adama diyorsun ki sen paranı alın, risk aldın. Hayır abi, risk almakla dolandırılmak ayrı şeyler. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani burada bir mağduriyet var. Şimdi ben mesela bu konuları konuşurken bazı yerlerde söylediğim zaman hep şunu söyleniyor. Yani ben bugüne kadar fon yönetmedim. Fon yönetiminden para kazanmadım. Yani fon yöneticisi değilim. Bu bahsi geçen fonlar içerisinde bir kuruşum olmadı. Şu anda da yok. Çok net söyleyeyim. Yani buradan hiçbir menfaatim yok. İki taraf olarak da. Çalışan olarak da menfaatim yok. Yatırımcı olarak da menfaatim yok. Ama benim vatandaşa karşı, yatırımcıya karşı sorumluluklarım var. Yani ben bunu daha önce yapmayın diye uyardım. Bir sürü linç yedim. Deme diyen kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Bugün de bunu söylediğim zaman bazıları eleştiriyor. Ama bu fon yatırımcısı gerçekten mağdur olan yatırımcı kitlesi şu anda. En risklisini alan bile. Açık söyleyeyim. Çünkü fon
0: risk fon demek... yatırımcısı para piyasası fonu yatırımcısı.
1: Hayır, diğer fonlar hepsi. Da öyle. İkinci, üçüncü, dördüncü fark etmez. Yani bir fona para yatırılıyorsa risk almak ayrı bir şey Uğur. Yani risk almak ayrı, dolandırılmak ayrı.
0: Ama bunun bir de hukuki süreci, soruşturma süreci olduğu için bu aşamada da bazı adımların atıldığını yetkili merciler ifade ediyor.
1: Ediyor ama henüz daha bir sonucunu görmedik. Yani bu tasfiyeler konusunda. Yani onu ayrı bir madde olarak konuşuruz istersen. Yani neler yapılmalı bu tasfiye sürecinde? Ben açık söyleyeyim, biraz önce söyledim. Bir kuruşum yok bu fonlarda. Bir kuruş bugüne kadar almadım, satmadım. Bak bunu açık ve şeffafla söylüyorum. Yani otoriteler de bakabilir. Yani bu bahsi geçen fonlardan Üzeyir Doğan para kazandı mı? Ben portföy yöneticisi de değilim. Hiç bugüne kadar hiçbir zaman fon yönetim şirketinde de çalışmadım. Yani portföy yönetim şirketinde de çalışmadım. Yani ama bu dert hepimizin derdi. Yani ortada bir enkaz var. Bu enkazın kaldırılması için de hani bizim eğer buraya çıkıyorsak, buraya geliyorsak burada bir şeyler söylememiz lazım. Yoksa ben de açarım şurada grafiği. Teknik analiz indi çıktı. Burası destek, burası direnç. Altında böyle oldu, petrol böyle oldu. Söyler giderim. Ama bu değil. Eğer buraya çıkıyorsak, bu sektörden para kazanıyorsak, yani emeğimiz buraya gidiyorsa, buradan para kazanıyorsak, evimize buradan ekmek getiriyorsak, burada asıl olan bir şey var Uğur. Asıl olan tek şey burada yatırımcı. Yani ne kurumlar, ne kuruluşlar, ne bu kurumların içindeki insanlar. Yani burada sorumluluğu olan birçok kişi var. Evet, yatırımcının da sorumluluğu var. Belki o da sorumluluğu ölçüsünde bu zarara katlanmalı. Ama bunu şununla karıştırmamak lazım. Yani sen de riski biliyordun, aldın. Hayır abi, ben fon piyasasını SPK'nın gir fon rehberine vesaire diyor ki işte, ya da yıllardır bu konuşuluyor. Borsa İstanbul'da da bu toplantılarda konuşuldu. Daha sonraki SPK'larda konuşuldu.

0: bireysel yatırımcı olarak siz riskinizi yönetememe kabiliyetiniz var. Getirin fonlara koyun. Burası evet. denetlenebilir bir piyasa, denetlenen bir piyasa. Burada ilkeler var. Profesyoneller sizin adınıza bunu yönetecek. Hepimiz oraya yönlendirildi. Herkes oraya yönlendirildi. Şimdi bir şey olduğu zaman da kenara çekilmeyi ben kendi adıma zulgüdürüm. Yani ben dediğim gibi buradan bir menfaat sağladığım için değil ama bu yatırımcı bize her zaman lazım. Yani bizim yatırımcı bizim burada önceliğimiz olmalı ve o çerçevede de bir projeksiyon çizmemiz lazım. Şimdi deniyor. Yerken bana mı sordular kazanırken niye ben cezasını yüklüyorum? Hayır, doğrudan devletin bir ceza yüklenmesi ya da işte şey yapması da değil burada mesele. Ama bu enkazın bir şekilde kaldırılması lazım. Yani ben bir ev aldığımda evim işte Allah korusun bir afet oldu, yıkıldı. Bana diyor musun sen bu evin zemin etüdünü yaptırdın mı? Deprem etüdünü yaptırdın mı? Onu yaptırdın mı? Bunu yaptırdın mı? Bir mağdur varsa o mağdurun mağduriyetini gidermek için çeşitli adımlar atılıyor.
1: Akın Gürley'in, Adalet Bakanı'nın dün YouTube'da verdiği bir demeçte bu bahsi geçen şirketlerin yönetim kurulu başkanlarından tutun da mal sahiplerine kadar birincil, ikincil, üçüncül mal varlıklarına el konulduğu ve buradaki mağduriyetleri azaltmak adına bu adımların atıldığı ve bu mağduriyetlerin oluşmaması adına da elimizden geleni yapacağız diyor. Tabii net bir şekilde biz o süreci nasıl ilerleyeceğini şu an bilmiyoruz. Siz de değerlendirmelerinizin başında ifade ettiniz. Yönlendirici mesajlar en azından gelmiyor ama Adalet Bakanı'ndan bu tarz değerlendirmeler, mesajları ara ara görüyoruz.
0: Evet, çok yerinde şeyler. Birincisi bu fon işlerinden, bu süreçten fayda sağlayıcılar, bu sisteme zarar verenler kimler, bunun tespit edilmesi lazım. Birincisi bu fon sisteminin bu hale gelmesindeki baş sorumlular. Yani o karşılığı olmayan fonları kuranlar ve bunun üzerinden saltanat kuranlar. Elbette ilk maliyet bunlara ödetilmeli. Yani sofrada olanların birincisi bunlar. Sofrayı bunlar yedi. Bunların maliyeti ödetilmeli. Yani o mal varlıklarına el koyma vesaire. Hani benim bir tasfiye fonu oluşturulmalı. Bir fon. Bu fondan kastım şu değil. O 131 fonu içine koyduk, sattık vesaire değil. Bir ayrı bir kaynak oluşturacak bir fon oluşturulmalı. Bu fonun içerisinin kaynaklarından bir tanesi bana kalırsa evet. Buna sebebiyet verenlerin mal varlıklarına el konulmasından elde edilen gelirler bu fonun içerisine girmeli. Bu birinci adım. Bu olmazsa olmaz. Yani devlet her şeyi yüklensin diye bir şey yok. Devlet burada el koyarak elde ettiği gelirleri bu fona aktarmalı. Ama bu hemen bugünden yarın olacak bir şey değil. O zaman biz bu mal varlıklarının el konulması, bunların satılması, oldan gelen paranın bu fona girmesini beklersek çok bekleriz. Yani yatırımcı da çok mağdur olur. Süreç de çok uzar. O zaman daha evet. öncelikli bu fona kaynak sağlayacak adımları konuşmak lazım. Bu fon sisteminden faydalanıcı kimler? Ben sayayım yukarıdan aşağı. Şimdi bu el konulacak paralar ve bunların sisteme aktarılması Adalet Bakanlığı'na başlayarak bunların tasfiyesinde kimler sorumluysa o birimler buraya o kaynağı aktarmak zorunda. Bu bir. İkincisi Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı buraya kaynak koymak zorunda. Neden? Çünkü sadece sene başından bugüne Maliye Bakanlığı bu fon işlemlerinden elde ettiği stopaj geliri ben kabaca baktım. Hani 80 milyarla 100 milyar arası bir rakam olarak gözüküyor. Stopajdan elde ettiği gelir. Çünkü fondan kar elde ettin. Bazı fonlarda stopaj var. Maliye bundan stopajını kesiyor. Yaklaşık 100 milyar TL. Kabaca söylüyorum rakamları. Bunun buraya gelmesi lazım. İki, bu fonların kurulması ve idamesi sürecinde SPK, izahname ücretleri, kuruluş ücretleri almıyor mu? Borsa İstanbul bu fonların yaptığı işlemlerden dolayı komisyon geliri elde etmiyor mu? Yani borsa payı. Takas Bank takas payı elde etmiyor mu? MKK kayıt ücreti almıyor mu? Lehi kodu vesaire alırken para almıyor mu? Şimdi bu kurumların da Adalet Bakanlığı el koyduğu varlıkları dedik buraya aktaracak. Maliye Bakanlığı bana kalırsa bu stopajdan elde ettiği gelirleri tüm sistemin yürütmesine, tüm sistem dahil olması lazım buna. Borsa İstanbul, SPK, Takas Bank, MKK bu kurumlar için bu yıl kar yılı değil, ar yılı olmalı. Yani bu yatırımcının, asıl olan yatırımcının hayatta tutulabilmesi adına bu kurumların elde ettiği gelirlerin bir havuzda toplanması lazım bu yıl özelinde. Ne kadar olur, ne kadar ölçüde olur bilmiyorum ama çünkü hep beraber sofradaydı herkes. Yani aracı kurumların da burada sorumluluğu var. Yani sadece o fonu kuranlar, yönetenler eğer bir zarar oluşursa onların da var. Herkes bu masadaydı. Hep beraber yendi bu yemek. Niye son gelen yatırımcıya tüm hesap kilitleniyor? Yani deniyor işte gelmeseydi. İlk faydalanıcılar...
1: Ama şu an bir şeyin birine kilitlendiği de yok ki. Aynen. Hala süreci bilmiyoruz.
0: Yok.
1: Varsayımlar üzerinden
0: Aynen, varsayımlar. Şu an o manadayım. Evet.

0: piyasadaki varsayımla, hani o hani bana ne fon yatırımcısından diyen kitle için söylüyorum
1: bunu. Bu arada bu değerlendirmenizi birkaç cümleyle toparlayın. Evet. Tonguç Bey'den de dinlemek
0: yani burada istedim. Dediğim gibi bu sistemin asıl faydalanıcıları, bu fona ilk girenler, zaten bugün liste gönderildi Adalet Bakanlığı'na dedi. Bunların kim olduğu, bunların nasıl bir kazanç sağladığı, bu fonun kuruluşunda ve idamesinde payı olanlar, eğer bir suç varsa, bugün hani ben başta dedim ya hani risk almakla dolandırılmak farklı diye. Dolandırılmak kelimesini kullanmak belki doğru değil şu an için çünkü kesinleşen bir hüküm yok. Ama eğer böyle bir hüküm çıkarsa burada sorumlu olanlar.
1: Ama Adalet Bakanı'nın deyimiyle vatandaşın cebindeki paraya göz diken, evet, hukuk önünde hesap verecek.
0: İşte onlar hesabını maddi olarak da vermeli. O da buraya gelmeli. Diğer kurumların da. Çünkü bu sürecin, bu sıkıntılar yaşanmasındaki sorumlu yatırımcı değil. Her hepsi, ben hepsini söylüyorum. Adalet Bakanlığı da olabilir, Hazine Maliye Bakanı da olabilir, SPK da olabilir, BDDK'sı da olabilir, MKK'sı da olabilir, Takas Bankı da olabilir, Borsa İstanbul da olabilir, aracı kurumları da olabilir, portföy yönetim şirketleri de olabilir. Yani bu sistemden faydalanıcılar, yani masada yemeği beraber yiyenler, yatırımcı da o masadaydı, o da yemek yedi, o da bedele katlanacak. Yani o da ben her şeyimi alırım çıkarım moduyla bakmasın bu olaya lütfen. Yani o da çünkü bu masanın faydalanıcılarından biri. Yani bu masada oturanlar maliyetleri de paylaşmalı. Hesabı da beraber ödemeli. İlk kalkan fonun kuruluşunda var, kaçtı gitti. Bu kurtuldu olmamalı. Diğerleri bana, benim burada dahilim yok, ben kenarda dururum olmamalı. Bu sistemden kim ne fayda sağlandıysa buraya gitmeli. Ve özellikle kamu kurumları nezdinde benim çok net söyleyeyim. Bir halka açık bir kamu bankasının yöneticisi pandemi döneminde şunu söylemişti. Bu sene kar yılı değil, ar yılı değil diye. En çok eleştirenlerden biri de bendim. Çünkü halka açık bir şirketin ortakları kar yılı diyor yatırım yapıyor. Ar yılı diye değil. Ama bu durumda halka açık olmayan bu saydığım kurum ve kuruluşların bu sene bu sistemdeki zayiattan dolayı bence kar yılı değil ar yılı olmalı. Yani önemli olan burada dediğim gibi asıl olan yatırımcıyı korumak için her türlü adım atılmalı. Yani burada asıl olan yatırımcı. Çünkü yatırımcı yoksa, evet, aracı kurum yok. Cümlemi bitiriyorum. Yatırımcı yoksa aracı kurum yok. Portföy yönetim şirketi yok. Aracı kurum, portföy yönetim şirketi yoksa, yatırımcı yoksa Borsa İstanbul'a gerek yok. SPK'ya gerek yok. MKK'ya gerek yok. Takas Bank'a gerek yok. Maliyenin buradan stopaj geliri vesaire elde etmesi mümkün değil vesaire. Asıl olan yatırımcı. Yani bu çizgiyi kaçırdığımız anda bizim terazimiz şaşar. Yani bizim buradaki terazimiz bu olmalı. Ben bu kanaatteyim. Ben bunu da bir aracı kurum yöneticisi olarak söylemiyorum. Bu piyasaya gönül vermiş, emek vermiş, bugüne kadar bu piyasanın içinde olan Üzeyir Doğan olarak söylüyorum. Hani söylediğim birilerini rahatsız edebilir, bir şey olabilir vesaire. O çok da umurumda değil, açık ve net söyleyeyim. Bu senaryonun içerisinde bu benim vicdani sorumluluğum. Benim bunu söylemem gerektiği kanaatindeyim. Yani o açıdan da bunu lütfen tırnak içerisinde Üzeyir Doğan'ın şahsi görüşü olarak değerlendirin. Yani bu benim görüşüm. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim.
1: Tonguç abi, sen nasıl bir katkı sunmak istersin son yaşadığımız gelişmelere ve Üzeyir abinin ifadelerine?
2: Şimdi Üzeyir'in söylediği sadece bu 131 fon tasfiye sürecinde hani oradaki insanların birikimlerinin dondurulması var ya meselesi, yani şu an alamıyor satamıyor ama burada biraz önce şey dedi, diğer para piyasası fonları da işlem yapamıyor gibilerinden, değil mi, doğru anladım onu, Üzeyir. Yani 131 fonun dışındaki para piyasası.
0: Tabii onların. Onlardan da çıkış yok, giriş de yok. Yani şimdi böyle bir enteresan
2: şöyle bir şey de olmuş. Işte. Mesela diyelim bu tasfiye sürecindeki fonu işte son akşam diyelim veya son gün almışsın ya da satmışsın. Dönmüşsün diğer taraftaki başka bir fon alıyorsun ya da tam tersi. Dolayısıyla bir taraftan para gelecek diye düşünerek öbür tarafa giriş yapabiliyorsun. Şimdi oralarda da o paranın gelmediği için böyle bir tıkanıklık var. Tamam mı? Veya işte şeyi konuşuyoruz. İşte bu fonda değilsin de hissesindesin. Adam satamıyor. 10 gündür dip dip gidiyor hisse senedi. Karşı tarafta diyor ki ya senin öz kaynağın şu seviyeye düştü. Ya para getir. 5 tane daha hissem var. İşte son bir haftadır yaşadığımızı, o zaman gideyim onları satayım oluyor falan. Yani daha şey oturmadı. Yalnız bugün ve yarın yapılacak toplantı, tahmin ediyorum belki hafta sonu bile sürebilir. Hatta bu MKK'nın açıkladığı sayı, dikkat ediyorsan işte 2 gün dendi, sonra bir 10 günlük bir süreden bahsedildi. Yani ilk takvim açıklandığında aslında adım adım şimdi burada para transferi, para girişi çıkışı burada tam olarak ne anlaşılmadığı için ne olduğu, bence biraz bu tarafı dondurarak yürütmeye çalışıyorlar iş. Şimdi tahminen pazar akşamı veya pazartesi günü biz bu 455.758 kişinin Sayın Mehmet Şimşek'in katılacağı toplantı sonrasında bir şey skalası oluşacak. Hani kurumlar, kişiler, işte fonun içindeki tutarların büyüklük sıralaması falan. Ve şunu da söyleyeyim. Yani yeni bir sisteme geçilmezse her fon bir tüzel kişiliktir. Yani bir şirkettir. Dolayısıyla A fonundan B fonuna kaydırılma vesaire yapma gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bugün bizi izleyen hangi fon içerisinde bulunuyorsa yatırımcı, o fon üzerinden bir değerlendirme yapacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu bir mevzuat değişikliği bu arada olmazsa. Dolayısıyla belki üzeri şeyi daha iyi biliyor. Ben çok detayına bakmadım açıkçası. Çünkü sonuçta bir açıklama olsun, ondan sonra bakılmalı diye düşünüyorum. Bazı fonlarda az yatırımcı var, az fon büyüklüğü var. İşte para piyasası fonu üzerinde yoğunlaşan bazı fonlar var. Dolayısıyla bazılarının tasfiye süreci daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Ama diğer dediği konularda işte buraya kaynak aktarılması, mal varlığı meselesi falan, zaten bunların hepsinin tabii ne olacağını bilmiyorum şey olarak, hani buradaki ana hikayenin ne olacağını bilmiyorum. Ama burada mümkün olduğu kadar az bir mağduriyetle atlatılmak istenen bir tasfiye sürecinde göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi bugün yarın toplantı olduktan sonra tahminen pazartesi, yani önümüzdeki hafta bir açıklama yapılırken bir de bir strateji oluşturulmuş olması gerekiyor. Çünkü birçok fikir veren ve üzerine tartıştığımız bazı teknik konular da var. Şimdi borsa tarafı bazı teknik düzenlemeler yaptı. İşte geri alımlarda üst limiti kaldırdı, açığa satışta üst adım kuralı getirdi, öz kaynak oranında bir %20'lere çekti falan. Dolayısıyla o olduktan sonra şunu da tartışabiliriz. Yani burada bakıyorum 400 lira olan hisse senedi 12 liraya düşmüş. Hani marjlar %20'ye çıksın mı falan konuşuluyor ya. Zaten bir süre sonra marjın serbest bırakılması ya da %20 olmasının da bir anlamı da kalmayabilir. Bu anlamda biraz hisse senetlerinde belli bir seviyeye doğru çekilmiş oluyor. Tahmin ediyorum mevcut fonların şu anki fon büyüklüğü, yani fon ne diyelim, değer hesaplaması da yapılacak. Çünkü işte biz 800 küsür milyar diyoruz, yani onu da herhalde neti çıkacaktır bu kişilerle birlikte. Belki şu anda bu fonların büyüklüğü 400'e düştü. Şimdi kesinlikle ihtiyaç duyulacak tutar, izlenecek yol, tasfiye edilirken ben şimdi bu fonun içinde bir yatırımcı olsam, ben de hiç yatırım yapmadım. Ama şunu bilmek isterim. Hangi tarihte bana ödenecek ve ne şekilde ödenecek? Veya ödenmesi için veya işte bu tasfiye takvimine benim uymam için nasıl bir aksiyon almam lazım?
1: Bir de ben orada şunu merak ediyorum. Tasfiye sürecinde tasarruf sahibi katılım payını mı alacak sadece? Yoksa atıyorum 6 ay o fonda ise o fondan elde ettiği işte bir sene, 3 ay, 4 ay o geliri de
2: ana
1: alacak.
2: Ana paradan bahsediyor.
1: Evet, evet.
3: Yok, i̇şte o tasfiye sürecinde mesela para piyasasının tasfiyesinde adam 4 ay sonra alacak parasını, 4 ay o para değerlendirilecek, o paradan da pay alacak.
2: Her şeyi
3: memasında alacak mı yani?
2: Ben mesela o fondan o kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Ya niye 4 ay sürsün ki bir para piyasası
1: fonu? Yok, ben onu sormaya çalışmadım. Örnek veriyorum, 2 milyonla girdi.
2: Tamam.
1: Ama şimdi son gün ne diyor, yapılan açıklamalara 2 yıldır biz bu süreci takip ediyoruz diyorlar. Belki ilk girenlerden. Parası 60 milyon oldu belki de. Tamamen farazi konuşuyorum. Yani oradaki ilk katılım payın mı kendisine ödenecek? Tasfiye süreci ilan edildiği 17 Eylül'de ki o son rakam mı kendisine ödenecek? Yani çok fazla soru var.
2: Yani tabii şimdi burada olan belli bir saat ve gün verildi ya. Yani ondan sonra bu süreç başladığında, şimdi bir de ondan önce emir verenler, emir iptal edilenler falan diye de bir kitle var.
3: O bile adaletsizlik o süreç yani. Başka
1: evet
3: başına.
1: Ama MKK'dan ona yönelik bir açıklama geldi.
3: Yani bankada Ayşe teyze almış fonu, yani nasıl piyasayı takip edip evet satacak yani. Bu, o da bir adaletsizlik yani, orası da.
2: Bence bunların hepsi bu iki gün konuşulacak üzere. Evet, evet. Yani şimdi dolayısıyla ben farazide konuşmak istemem. Ben buna benzer bir süreç yaşadım. Dolayısıyla burada önce hakkaniyet...
1: MKK'dan yapılan açıklama, ödemeler oluşan bakiye ve katılma payı adedi dikkate alınarak yapılacak denilmiş mesela. Oluşan bakiye.
2: Oluşan bakiye
1: herhalde.
3: Ya normal kanun şunu söylüyor. Yani bir fon tavsiyesinde fonun varlıkları satılır, elde edilen tutar pay adedine göre dağıtılır. Bu normal kanun bu. Ama bu normal bir fon tasfiyesi işte. Şu an normal bir dönemden geçmiyoruz ki, her şey anormal.
1: Öyle normal sizin dediğiniz gibi olsa bir mağduriyet oluşur.
3: Tabii. Şu an normal olan hiçbir şey yok ki. Normal tasfiye prosedürünü uygulayalım. Yani normal hiçbir şey yaşamıyoruz ki şu an. Her şey anormal.
2: Şimdi yani şunu düşünüyorum.
3: O açıdan farklı bir süre esas geliştirilebilir.
2: Şimdi senin söylediğin
3: ya da kanun değişimi gibi.
2: Fona bir şeyler aktarılacak ya. Yani bir varlık var dışarıda. Hani burada bir şey olmuş. Bir mağduriyette fonun içindeki yatırımcılar mümkün olduğu kadar bir şekilde bir ortalama değer diyelim. Mesela biz böyle bir şey yaşadığımızda şöyle bir durum olmuştu. Çok da detaya girmeyeyim ama gün ortalaması diye bir şey aldık. Yani burada kişinin pay sayısına göre sen şey diyorsun işte 3 milyon oldu 60 milyon.
1: Evet.
2: Şimdi ötekinin de mesela diyelim.
1: İşte bu son girenle ilk gelen mevzusu yani.
3: Geçen hafta konuşmuştuk onu.
2: Burada eğer gerçekten bir hani işi toparlamaksa amaç, bence herkesin belli bir seviyede, yani nasıl diyeyim, bunu da çok şeyi anlatmak da istemiyorum da, hani biri 3 liradan 4 liraya çıktı, öbürkü 3 liradan 60 liraya çıktıysa, tam bunu oranlayalım. Ama şimdi gelip biz bunu tasfiye ettiğimizde mesela aslında hepsinin, örnek veriyorum, yarısı gitti ya fon değerinin. O zaman o geri kalan yarıyı biz etraftan toparlayabilip bunun içine soktuğumuzda bir para oluşacak ya, 800 milyar konuşuyoruz. Hadi diyelim bu 600 oldu sonuç itibariyle. Biz bu 600'ü buradaki yatırımcılara hakkaniyetli bir şekilde nasıl dağıtabiliriz konusu gündeme gelmesi lazım. Onun için tek bir cevabı yok bence. Yani işte o olursa ne olacak? Ben olsam mümkün olduğu kadar burada hani belli bir getiri sağlamış oranlamasını yatırımcı bazlı yaparım. Zaten burada tahmin ediyorum 3-5 tane çok yoğun fon var. Yani bu 131'in sen baktın mı bilmiyorum. Yani böyle
3: çoğu, yani belki 10 günde tasfiye edilecek.
2: Evet. Bana. Yani şimdi bu süreç gidip kalanın yani üzerinde
3: kapalı olanlar ve açık olanlar değil, açık olanları dağıtmak. Zaten 3-5 tane fon haricinde
2: kapalı olanda
3: 1-2 kurumdaki fonlar haricinde geri kalanı zaten kurumlar da açıklama yaptı. Biz de açıklama yaptık. Yani bizim TEFAS'a açık tasfiye halindeki fonları tasfiye etmemiz maksimum 10 gün sürer. Belki sürmez bile. Yani biz onu tasfiye edebiliriz. İçinde likit olmayan varlıklar da likit hale dönüştürebiliriz. O kabiliyetimiz de var. Yani bir şekilde o fonlar çok hızlı bir şekilde tasfiye edilebilir. Birkaç kurum daha söyledi. Öncelik şu anda hani enkazın üstünde tepinmek olmamalı. Çözümü bir bulalım. Tabii, sonra tabii. Sorunlar varsa bu incelemelerde netlemeler devam etsin. Ama öncelik TEFAS'a açık fonlarda bu mağdur sayısını azaltmak. Hani diyorum ya, 450 bin fonda mağdur var diyoruz. 450 bin parasını çekemeyen mağdur var. 450 bin hissede mağdur var. Yani bunları bir azaltmanın yoluna bakmamız lazım.
1: Şimdi o 455.758 kişi, 131
3: şuraya
1: fon
3: yazayım da ben de unutmayayım.
1: 800 milyar mıydı büyüklüğü?
2: Yani şu an ortalama. Mesela o resmi bir açıklama yapılmadı. 830 milyar TL dendi değil mi?
1: Hadi diyelim 600 milyar.
2: Çünkü
1: sizin dediğiniz gibi.
2: Bu rakamı da 530 bin kişi biliyorduk.
1: Tamam.
2: Yani
1: şey, bu 700, bu 455.758'in kabaca %5'i o 800 milyarın büyük bir kısmını oluşturuyor diyebilir miyiz?
3: Olabilir. Kişi bazında bakarsan olabilir. Çünkü o fon, kapanan fonlar içinde ise serbest fonlar da var. Yani TEFAS'a kapalı fonlar. Birçoğunluğu da öyle fonlar.
1: Yani hızlı çözümü adına soruyorum ben bunu.
3: Tabii,
1: hızlı
3: yani,
1: neticeye varılabilir
3: mi? Strateji
1: açısından.
3: Dediğim gibi bir TEFAS'a açık mı, kapalı mı? Zaten kapalı fonlarda içindeki kişi sayısı az ve içindeki hisseleri bilerek yatırım yapmış kişiler. Ya da
2: şöyle,
3: riskini bilerek ölçen
2: şimdi
3: kişiler.
2: Şimdi bu kişilerin parası da olabilir bunun içinde. Hani mevzu geçen bu hukuki süreçler olan
1: patronları
2: falan. Şimdi zaten bakın, bugün ve yarın yapılacak toplantıda bu 755-758 var ya, bunlar kimdir?
1: 455-750.
2: Şey 455-750. Şimdi bunlar kimdir denecek. Biz bu üçümüz de otursak değil mi? Önce bir büyüklüğe göre sıralarız. Fonları ne dedim? Tüzel kişilik. Yani bu bir şirket. Hepsi ayrı ayrı bunların. Başvuru yaparken de öyle. Dolayısıyla bu fon bazlı bakarsın. Dersin ki mesela işte ABC fonunda 5000 tane yatırımcı varmış, bu para piyasası fonuymuş. Biz içindeki ürünler ne şu? Bunu mesela kaç günde tasfiye ederiz falan. Bu yani hem bir fon bazlı

0: Şimdi kişi bazlı bir hesap yaparsın. Dolayısıyla o günkü ne zamanda 17'si mi 18'si mi? O günkü bir fon değeri var bunların hepsinin, değil mi? Ya da bir gün önceki. İşte diyelim 10, 5, 7 neyse. Şu an bunun hesaplaması yine yapılabilir içindeki ürünlerle. Dolayısıyla buradaki kayıp miktarını da biz burada hesap ederiz. Dedik ki 300 milyar. O zaman deriz ki işte Üzey'in anlattığı şekilde biz bu 300 milyarı bu fonların içinde sıkıntılı gözüken fonların içinde, yani bu gerçekten vatandaşın olan parasını nasıl toparlayacağız ve nasıl dağıtacağız konusunu ikinci gün konuşuruz. Bir karar alırız. Bunu deklare ederiz. Yatırımcılar da benim fonuma göre tasfiye olacakmış. Ben para piyasındaysam şöyle alacağım, şu fondaysam böyle alacağım tarzında bir takvimle ilerler. İşte ilk diyelim ki 2015'den veya 2010'u 20'si 30'u gibi bir takvim bağlandı. Her ayın biri dendi falan. Dolayısıyla burada da ilk ödemeler yapıldıktan sonra ben bu süreçlerin devam edeceğini düşünüyorum bu arada. Yani arka planda bu araştırmalar, soruşturmalar falan filan. En sonunda da yani biz masaya oturduğumuzda yarın öbür gün kimin ne kadar hani mağduriyet konuştuğumuz veya kaç lira alabileceği meselesini bu hafta sonuna kadar çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum.
1: İnşallah diyorum, yani ben emin değilim ama.
0: Hayır, bunu zaten hesap kitabı yapabilirsin bunun. Hayır, yani.
1: Tabii yani bu çok rahat yapılabilir.
0: Hayır, döndün. Bir de şöyle bir şey var. Burada şimdi bir sürü hisse var abi. Yani halka açık şirket var.
2: Verelim 100 şirketi.
0: Bunların bazılarının içinde ne var ne yok, ne iş yapar. Yani diyelim ki bunların bu süreç içerisinde mesela bazı kişilerin payları var bunda. Ortaklıkları var, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Dolayısıyla yani hepsiyle ayrı ayrı süreçler var. Şimdi bu şirketlerle ilgili de ne olacak? Falan, bunların hepsini de ayrı bir konu başlığı olarak değerlendirim. Kendi strateji içinde bunu korursun. Yani bunu açıklamana gerek yok. Ve araştırma noktasında peyderpey o ödemeler yapılırken, tasfiye süreci devam ederken ilerlersin. Şu da olabilir. Mesela bazı şirketlerin, hani bu bahsi geçen şirketler içerisinde farklı grupların bir gelip de buradan pay alma isteği de olabilir. Yani tabii şimdi ne diyorum ben sana ya, 400 liralık hisse bakıyorum 12 lira hala dip oluyor. Şimdi marjı açsan ne olacak? Yani
2: 100 şirket içerisinde bile Tonguç abi çok güzel bir noktaya vurgu yaptın. Benim de aklımdaydı. 1 TL'nin altında hissede var. 1 liranın biraz üzerinde olan hissede var. 2 lira 10 kuruş Koa Granit'i görüyorum orada. 10 liranın altında. Yani inanılmaz noktaya geldi bazı şirketlerin fiyatları. Hani 98 kuruşa şurada bir hisse gördüm demin. Göremiyorum şu an.
1: Galatasaray var.
2: Pahormuş. 98 kuruş. Galatasaray kaç kuruş?
1: 89 kuruş.
2: İnanılmaz. 10 liranın altı var, 5 liranın altı var.
0: Yani
2: şey gibi, gel vatandaş gel gibi bir fiyata düştü yani.
1: Sermaye arttırımlarının da etkisi var o hisselerin fiyatının düşmesinde ama yani neticede...
2: Hayır, çok evet ama son düşüşler öncesi bu kadar düşük değildi.
0: Hayır, bir hissenin 1 lira olması yani düşük, pahalı falan algısı değil. Ben sadece marj olarak 400 liradan 12
2: lira... Yok, çok haklısınız ama ben şunu demeye
0: çalışıyorum. 1.20'dir de 1 lira olmuştu. O piyasa i̇şte şartları.
2: Bu bazı 2 lira, 5 lira, 10 lira olan mesela 14 liraydı bir tanesi, 6 liraya düşmüş.
0: Evet.
2: Yani o marş
1: 700 liraydı. Kaç liraya düşmüş göremedim. Şu an
2: 27 lira.
0: Ya şöyle diyelim mesela.
2: O daha önceden başlamıştı.
0: 70 liradan şu an 14 lira. Şu da tartışılıyor ya. İşte %20 marj olsun, serbest marj olsun. Yani çünkü bir süre sonra burada bir almak isteyen de olabilir. Anlatabildim mi? Yani ben bugün baktığımda faaliyetlerine devam eden, işini yapan eden falan bir şirket grubu içerisinde bunu ben fırsata da çevirmek isteyebilirim. Dolayısıyla bir fona para aktarılacaksa yani bu konuda en azından burada o serbest marj falan meselesi devreye girdiği gün 2-3 günde bu piyasada fiyatların hepsinin dengelenebileceğini de düşünüyorum ben. Neyse, netice itibariyle bugün Üzeyir'in anlattığı bilinmezlikleri
2: hafta sonu önemli mi? Yani?
0: Kesinlikle. Ben bak geçen ne dedim?
1: MKK... Sayın Bakan'ın gelmesi bence koordinasyon açısından çok önemli bir husustu. Yani gelmiş olması çok önemli ama ben açık söyleyeyim, ben bu süreçler başlamadan önce bir cümle ifade etmiştim. Bu süreçlerin başlamadan önce konuştuğu, bu sürecin gidişatı iyi değil, bir buraya irade lazım, bu da Cumhurbaşkanı'nın iradesi diye. Bence Cumhurbaşkanı'nın iradesini de yatırımcı daha hafta görmek istiyor yani bu tarafta. Ben sosyal medyada takip ediyorum. Yani o yönde de çok

0: ciddi bir beklenti var.
1: Cumhurbaşkanı heyetiyle Amerika'dan döndü. Saat 3 itibariyle da belki de bir açıklama görürüz.
0: Eşlik edip daha sonrasında kamuoyunu hani bilgilendirecek bir açıklama da kendisinden de gelir. Yani bir irade hani bütünlüğü, bir araya gelme, bir koordinasyon tarafı bence çok gerekli bu sürecin yürütülmesinde. Yani buna hatta aracı kurumların da, portföy yönetim şirketlerinin de bir noktada dahil edilmesi lazım. Yani bu süreci yönetecek kişilere onların da dahil edilmesi lazım. Yani o çözüm gerçekten hani bir ortak akılla, istişareyle alınmalı. Gerçekten bunun çok yönlü var. Yani mevcut hukuk sisteminde en kolayı SAT, varsa varlık, tasfiye sistemi, işte normal bir şirketin tasfiyesi gibi. Kalan pay ne? İşte bu kadar kaldı. Kaç hissedar var? Bu kadar. Böl. Ne düşerse al çık. Bu sistem burada işlemez. Burada özel bir hukuk gerekiyor. Ya tebliğ mi gerekiyor bunun için?
2: Tabii.
0: Ondan sonra şey mi gerekiyor? Kanun maddesi mi gerekiyor? Bir şeyler gerekiyor. Ve burada bana kalırsa fon tasfiyenin yoluna da bakılmalı. Elbette şu anlaşılmasın. Yani hisse senedi fonlar, önce birini tasfiye edelim, o yüksekten satsın, sonra ikincisi satsın değil. Fon grupları bazında olabilir, yapı bazında olabilir, halka açıklar, yani tefasa açıklar, kapalılar olabilir. Çok ciddi bir sistem geliştirilip ama standart hukuk sisteminin dışında bu duruma özel bir mevzuat, düzenleme, kanun, ne gerekiyorsa ayrıca bir şey yapılması gerekiyor. Çünkü mevcut hukuk düzeniyle buradaki dağılım, son giren yatırımcıyı, yani zurnanın son deliği derler bizim orada, ya da zincirin son halkası artık. Doğru. Ne dersen der, tüm ihaleyi, tüm hesabı ona yıkmak olur. Bu hakkaniyet değil kanaatimce.
1: Benim Adalet Bakanı'nın ifadesinden anladığım, sanki ilk etapta hukuki süreç tamamlanacak. Ondan sonra bu bahsettiğimiz sürece geçilecek gibi. Çünkü
0: o parayı beklersek de bir 6 yıl bekleriz yani.
1: Bilemiyorum ne kadar sürer. Çünkü dünkü o değerlendirmesinde Hazine ve Maliye Bakanımızla, SPK Başkanımızla, tüm birimlerle koordineli ilerliyoruz denildi. Şimdi geçen haftadan bu yana bakıyorum. Önce gözaltılar oldu. Şimdi tutuklanmaları konuşuyoruz. Ya da işte akabinde dedi, işte hemen mal varlıklarına el koyduk. Para çıkışını engelledik. Çünkü anladığım kadarıyla ülke dışına para çıkarma olayı. Yani işin tabii başka boyutları da var. Sadece fon düzenlemesi değil. Bu başlığın altında başka hukuki anlamda ters düşecek gelişmeler de var. Ya hepsinin koordineli bir şekilde burada yani üstüne gidildiğini görüyoruz.
2: Ya bir de buradan şimdi bu fonların içindekiler, bu şirketler falan, burada başka konular da çıkabilir.
1: Evet.
2: Yani daha çok az bir zaman geçti. Hani böyle araştırıldığı zaman ben şimdi bazı...
1: İşte tespit ettik diyor Adalet Bakanı. Detaylar, para çıkartmaya çalışıyorlardı, yakaladık ya diyor.
2: Sadece para dışına çıkarma meselesi değil de ya bu iki senede çok enteresan işler olmuş. Yani biz hani burada fiyat üzerinden değerlendiriyoruz da ya burada kalkıp her şirketin işte ortağı şudur, şusu budur, buradan alınmıştır, şöyle yapalım, bunlar bizim bilmemiz gibi bir ihtimalimiz de yok. Ama ben bu işin şöyle düşünüyorum. Hukuki tarafı kısmen genişleyerek devam ederken tasfiye süreci de beraberinde sürecek. Ama geleceğimiz noktada, ben bunu geçen yayında da söyledim. Yani bir bankacılık krizi oldu. Hani bir şey oldu ya ondan sonra. Şimdi 25 senedir hiç bankalarla ilgili bir tereddütümüz olmuyor. Bir temiz sayfa olacak. Ama ondan sonra da kimse zaten bu gibi şeyler yapmaya tenezzül edemeyecek. Ama şunu da konuştuk, bilmiyorum, belki yayının sonuna doğru konuşuruz. Hani bundan sonra da ne yapılması konusunda bence biraz daha böyle çok kademeli kademeli devamlı güncel piyasada oluşabilecek risklerle ilgili. Yani bu piyasayı baskılamak değil, hatta rahatlatıp kontrolünü, denetlemesini daha geniş kapsamlı yaparak ilerlememiz gerekiyor. Ama mevcutta bence yatırımcılar açıklamaları izlesin. Yani bu şimdi şöyle düşün, Perşembe Cuma bir toplantı olacaksa, belki biraz da hafta sonuna sarkacaksa, illaki pazar akşamı ya da pazartesi bir açıklama gelir diye düşünüyorum. Belki cuma akşamı gelir yani.
1: Zeyra abi.
0: Yani dediğim gibi bir süreci görmek lazım. Şimdi belki biz de fikir jimnastiği yapıyoruz. Yani bizim söylediklerimiz burada illaha olsun, yani bunun dışında bir çözüm olursa kabul etmeyiz değil. Biz de bir fikir jimnastiği yapıyoruz. Belki birilerinin aklına gelmeyenler bizim söylediklerimiz sayesinde onların aklına gelir diye söylüyoruz. Ama şu an ivedilikle atılması gereken bazı adımlar var Uğur. Yani mağduriyet sayısı sürecin başladığı günden itibaren artarak gidiyor. Yani önce tefasa kapanan fonlar, yani tefasa kapanan diyeyim pardon, tasfiyeye giden fonlar mağdurlar dedik. Ardından tasfiyeye gitmemiş ama tefasta işleme açılmayan fonlar var. Bunlar bir mağdur yaratıyor. devamında aracı kurumların EFT sistemleri odur budur, her şey kilitleniyor. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de biri manipülasyon yapıyorsa ya da para kaçırıyorsa bunun bir rakamını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersin Nur. Yani bugün İstanbul'da bir ev alacak para ortalama diyelim 20 milyon. 20 milyonun altındaki bir parayla kimse ne manipülasyon yapabilir, ne yurt dışına para kaçırıp işte varlık gizleyebilir, ne şey yapabilir. Yani bunun rakamı belli. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Ben 20 diyorum, kurum 10 desin. 5 desin, 15 desin, 25 desin. Önemli değil ama bu rakamlarla ne manipülasyon olur,
2: yani şey demek
0: ne yurt dışına
2: istiyor,
0: para kaçırma
2: ufak
0: olur.
2: Ufak ufak bir ihtiyacı var
0: yani
2: yatırımcının.
0: Ev alacak, adam evini satmış ev alacak.
2: Ha, ya da işte değil, 100 bin lira çekecek, 50 bin lira çekecek. Hani yani şey, o günkü ihtiyacını da gider. Yani bir limit verilip en azından böyle bir iki günlük sürede ihtiyacının bir kısmını, değil mi,
1: karşılığını sağlamak adına.
0: Yani evet, mesela bu tarz şeylerde sicil bazında bir tutar getirilebilir. Mesela der ki sicil bazında bir ay içerisinde 20 milyondan fazla çekemezsin. Belki adam ev buldu, tapuya gitti. Ki belki değil, oldu. Bak çok net söyleyeyim. Bir gün akşam önce parasını koyup yarın paramı alabilir miyim, ev almaya gideceğim, tapu işlemi var deyip giden adam ertesi gün sabah parasını alamadığı için tapudan döndü.
2: O bence yüzü şeyden oldu ya. Yani hani böyle bir ya hepsini kontrol edelim.
0: Aynen ama
2: yani bunun, mesela haftaya ben bunun biraz esnetileceğini düşünüyorum
0: İnşallah
2: yani.
0: İnşallah yani sistem burada kilitleniyor.
2: O çok uzun süre
0: yani,
2: öyle kalamaz.
1: İlk hamleydi yani diyorsunuz.
0: Tabii. Evet. Bak, bir hani 3 günde tespit de edemezsin. Bunu zamanla bir ay mı yaydın? Abi bir ay boyunca de ki sicil bazında bu sistemden en fazla 20 milyon çekebilirsin. Yani ev alacaksan da al, araba alacaksan da al, günlük ihtiyacını da alacaksan.
2: O kadar şey var ki Uğur, çok özür dilerim üzeri de, mesela diyelim 20 dedin ya, adamın da 20 tane farklı sicilli hesabı varsa.
0: Sicil bir tane.
2: Hayır yani Ahmet, Mehmet, Hüseyin, hani akraba diyelim
0: ya,
2: yani.
0: O kadar
2: hani olmuştu bilmiyorum. Tamam,
0: zaten
2: yani
0: onu test edersen o zaten suç yani.
2: Ama şimdi mesela
0: hesap kullandırıyorsa
2: o kadar hani
0: bir
2: şey
0: yapıyorsa
2: dönüyor ki ya, bir şey de kaçırmayalım diye bir donduralım, önce kimse kıpırdamasın. Hani eller yukarı. Önce eller
0: şimdi
2: yukarı abi.
0: Sadece bu 7 kurumda mı dönüyor bunlar? Yani diğer bankalarda bunların hesapları yok mu?
2: Tabii,
0: o paralar
2: tabii.
0: Hepsi buralarda mı? Yani başka kurumlarda bu işi yapan yapmıyor mu?
2: Mutlaka.
0: Yani
2: hayır,
0: burada
2: böyle olabilir diye söyledim. Yani böyle
0: burada ben
2: olabilir.
0: Kesinlikle söyleyeyim. Yani bir şekilde sistemi kilitleme durumu söz konusu. İş bilmemezlik. Ben açık ve net söyleyeyim. Yani şu an bir şekilde burada sistem kilitleniyor.
2: Aşırı demek.
0: Yani bu para kaçıracak olanlar yani sadece bu kurumlarla mı işlem yapıyordu? Ya da buralarda mıydı? Yani Türkiye'deki tüm aracı kurumları, tüm portföy yönetim şirketlerini o zaman kilitlemen lazım.
2: Ya
0: para
2: işte bir iki de haber çıktı
0: lazım.
2: Ya işte
0: yani
2: şuradan şuraya
0: bunu,
2: şu gidiyor falan.
1: Mutlaka bunun sebepleri de anlatılacaktır.
0: İnşallah.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani, hatta fonların neden tasfiyeye gittiği de açıklanmalı. Şimdi ben yarın bir gün fon yöneticisi olacak olsam hangi kritere göre fonu yöneteceğim? Geçmişte bu fonlara el konuldu, tasfiye edildi. Bugün benim yönettiğim fonla el konmayacağını nereden bileyim? O zaman ben 131 fonun 131'i için ayrı bir gerekçeyle neden tasfiyeye gittiğini de görmek isterim. Yani bilmek isterim, bir fon yöneticisi olacak olsam önümüzdeki dönemde. Eğer bu sistemi devam ettireceksek. İşte ikincisi evet, hani bu dediğim gibi bu para giriş çıkışları, TEFAS'a açık ama işleme kapalı fonların işleme açılması. Yani
2: bunlar kademeli yapılması lazım. Haftaya
0: bu,
2: falan yani gece.
0: TEFAS mesela şey olduğunda, tasfiye olduğunda mesela Ziraat Bankası ile İş Bankası görevlendirildi. Şimdi Ziraat Bankası'nda gerçekten bu fonu tasfiye edecek bir ekip var mı, yoksa Ziraat Portföy'le mi ortak iş yapacaklar? Ne olacak? Yani orada kimle muhatap olunacak? Onların belli olması. Yani bu tarz konular çok fazla. Yani ben bunları biraz çalıştım böyle nedir ne değildir diye. Mesela bu fonu tasfiyeye giden kurumların bu tasfiye sürecinde hangi desteği verebileceği.
1: Siz bundan bu konuları çalıştım dediniz. Lazım. İkinci bölümde o çalıştığımız konuları açalım. Vaktimiz daralıyor. Bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Ali Akova bizlere eşlik edecek. Philip Portföy Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz yayına. Küresel kanattaki fiyatlanan gelişmeleri konuşalım. Buyurun.
3: Ya uzun süredir dizelin etkisinden, tarım ürünlerinin enflasyon üzerindeki etkisinden bahsediyorduk. Burada yapılan yapay zeka yatırımlarının aslında talep tarafında talep enflasyonu yarattığının altını çizmek lazım. Bunun yanına işte bu enerji ve tarım ürünü gibi aslında Hürmüz'ün kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle arz tarafından da ciddi bir enflasyon baskısı geldi. Merkez bankalarının bunun yanıtı olarak aslında faiz arttırımlarına başladığını takip ettik son haftalarda, aylarda diyelim. Ama yani enteresan bir şey var. Yani hem değerli metaller tarafında hem de endeks tarafında Wall Street ya da işte değerli metal yatırımcıları bunu sanki böyle bir faiz arttırma oldu. Sonradan her şey hani güllük gülistanlık devam edecek şeklinde bir fiyatlamayla devam ettirmeye çalışıyorlar. Tabii ki büyüme rakamlarının oldukça kuvvetli olmasının bunda etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ama baktığımız zaman yani artık bir faiz arttırım döngüsü içerisine girdiğimizi altını çizmek lazım diye.

0: düşünüyorum. Özellikle şimdi ECB tarafındaki swap fiyatlamalarına baktığımızda önümüzdeki senenin ilk yarısı tamamlanana kadar herhalde 4 tane 25 baz puanlık faiz artırımını piyasanın ciddi manada fiyatladığını görüyoruz. Fed tarafında da artık biz Ekim'de de hani faiz artırım beklentimiz vardı. Aralık'ta da vardı. Yani aşağı yukarı oradan da bir 3-4 faiz artırımı gelebileceğini yatırımcıların aklında tutması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman yani yüksek enflasyon ve yüksek faiz gibi bir döngüye girmiş gözüküyor dünya. Bunun da sağlıklı bir büyüme trendinin sürdürülebilmesi için zorlayıcı olacağını belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Zaten tahvil fiyatlamalarına baktığımızda son haftalarda ciddi manada satıcılı bir seyir var aslında baktığımızda. Özellikle yüksek seyreden dizel fiyatlarının burada çok ciddi etkisi olduğunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Dün ABD'de 5 yıllık ihale vardı. Yani burada Fed'in operasyonlarına rağmen aslında baktığımızda çok zayıf bir ihale olduğunu görmek lazım. Özellikle ABD getiri eğrisinde hani son haftalarda da 2 yıllık tahvil faizlerinin herhalde bir önceki Fed toplantısından hani şu son günlere kadar hani bir faiz artırımı da geldi elbette, onu da göz önünde bulundurmak lazım ama 2.20 seviyelerinden 2.80'lere 2.80 küsürlere kadar yükseldiğini gözledik. Uzun tarafta faizlerde herhalde 5.15'lere kadar geldi 10 yıllık tahvil faizleri. Burada 5 yıllık tahvil özellikle de yani enflasyonun aslında ciddi fiyatlandığı bölge olmasına rağmen biraz geride kalmış gibi gözüküyor. Biz açıkçası sene başından beri ABD tahvillerinde hani satış yönündeki tavsiyemizi hala koruyoruz. Daha alım için uygun seviyelerin gelmediğine inanıyoruz. Hani piyasada son 5-6 sefer olduğu gibi bu bölgelere gelindiğinde yine tahvillerde V şeklinde bir toparlama beklentisi var ama mevcut koşullar bunu imkansız kılıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani buradan yine short yönünde bir pozisyon alınacaksa ABD tahvillerinde 5 yıllık tahvil shortlamanın iyi bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz curve'ün yapısı açısından. Bunun da açıkçası önümüzdeki günlerde her ne kadar işte yapay zeka ve büyüme beklentileri kuvvetli olmasıyla endeksler zirveye yakın duruyor olsa da endeksler tarafında bir satış baskısına dönüşebileceğinin altını çizmek lazım. Yani bu hafta hem Birleşmiş Milletler toplantısı hem Çin ve ABD'nin işte Amerika'da görüşecek olması nedeniyle hani daha olumlu bakan bir hisse senedi piyasası gördük ama endeksin kompozisyonuna baktığımızda aslında sınırlı yapay zeka ve veri merkezi üreticileri dışında ciddi manada negatif trendler içerisinde gezen bir yapı görüyoruz. Herhalde gümrük tarifelerinden beri de ilk kez aslında analistlerin yükselen evet. faizlerinde ciddi manada etkisiyle beklentilerini aşağı yönlü göncelemeye başladığını gördük. Yani bu riskleri akılda tutarak işlem yapmakta fayda var diye toparlayayım.
1: Ali Akova'ya teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Bu bölümümüze nokta koyalım. Saat başında Üzeyir Doğan ve Tonguç Erbaş bizlerle olmaya devam edecek. Kısa bir aramız var.

0: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM hesabı yapmak ne ya? Böyle

0: harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
6: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

çekirdek enflasyon. Enflasyon ölçümünde genel endeksin içinden seçilerek oluşturulan özel endekslerin ortaya koyduğu enflasyona verilen genel ad. Türkiye'de I endeksi bu amaçla kullanılmaktadır.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok ertesi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetik yanında teknolojik artisi var. Ferre artisi var.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetik yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier Sanal Posu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
7: Büyük rahatlık Paytier.
8: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
9: Rastgele güven kaptan.
10: Bol şans güven kaptan.
8: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
11: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
12: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: piyasa notları kaldığı yerden devam ediyor. İki usta fonlarda tasfiye sürecini anlatmaya devam edecek. Tonguç Erbaş ve Üzeyir Doğan bu bölümümüzde de bizlere eşlik ediyor ve yaşanan gelişmeleri, olası senaryoları değerlendirmeye devam edeceğiz. Vaktimiz kalırsa küresel kanatta yaşanan hızlı tahvil hareketlerini de konuşacağız ama ana konumuz birkaç gündür gündemde olan fon ve tasfiye süreci nasıl olacak? Mağduriyetler yaşanmadan bu süreci nasıl atlatacağız? Bunu değerlendiriyoruz. Araya gitmeden önce Üzeyir Bey, bu konuyla alakalı ben araştırdım, ben çalıştım, bazı noktalar var demiştiniz. İsterseniz o noktaları açalım.
1: Evet Uğur, hani kabaca hani mağduriyet yaratan konuları konuştuk ama sistemde şimdi iki tane sorun oluşmaya başlıyor. Bir, bu mağduriyetler, ikincisi de sistemdeki likitte problemleri. Yani bizim acilen piyasayı rahatlatma adına likitte sorunlarını giderebilecek bir şeyler yapmamız lazım. Bir de bu süreç başladığından beri hep üstüne koya koya koya şartları sıkılaştırarak gidiyoruz ama yatırımcı henüz daha şunu göremedi. Ya bir şeyler de normale dönmeye başladı. Biz normale dönmeye başladı algısını da oluşturabilmemiz lazım. Aksi takdirde her gün üstüne panik gele gele gidiyor. Yani bu panik Allah korusun hani farklı olumsuz sonuçlar da getirebilir toplum nezdinde. Yani bizim bir şeylerin yapıldığını ve sistemin tekrar çalışmaya başladığını gösterecek bazı adımlar atmamız lazım. Birincisi, bu fonlara erişimin kapalı olması. Likitte sorun önemli bir problem. Yani fonlara erişim tekrar açılmalı. Yani tasfiye olanlar evet bir noktada onların da evedilikle sorun çözülmesi lazım ama öncelikli olarak sistemde

0: eksiği olmamış ama kapalı duran fonların vatandaşın erişimine açılması lazım.
1: Yani fonlar kapalı olmaması mı gerekiyor?
0: Kesinlikle. Yani vatandaş günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Dedim ki ayın 15'inde parasını aldı, götürdü, bu fonlardan birine yatırdı ve şu anda o fondan parasını alamıyor. Kirasını ödeyecek, çocuğunun taksisini ödeyecek, kredi kartını ödeyecek. Bugün diyorum ya, ben şunu gördüm ya, hastanedeyim diye şey yapan, hastanede ameliyat olacağım, para ödemem lazım, paramı gönderin diye şey yapan insan gördüm. Yani parasını gönderemiyorsun. İkincisi, hani bu iş daha da uzayacak olursa vatandaşın korumacılık duyguları artabilir. Korumacılık duygusundan kastım bu. Sisteme güven yıkılırsa, hani yıllardır mücadele ettiğimiz yastık altı birikimin tekrar devreye girmesi. Yani herkes şimdi diyor ki yarın bir gün ne olacağı belli değil, bir kısmını ben evde nakit bulundurayım. Gidiyorsun mesela sistemden nakit çekeceksin. Hadi git bir 50 bin lira çek. Abi böyle bir para yapıyor. Bunu evde nereye koyacaksın? Yani ya da bir aylık, iki aylık, üç aylık ihtiyacımı çekeyim desen TL ile bu iş olacak gibi değil. O zaman farklı yatırım araçlarına, ki Allah korusun ismini bile telaffuz etmek istemiyorum, oralara kayışların başlaması söz konusu olabilir. Buranın çözülmesi lazım. Şimdi bu kilitlenen sistem beraberinde şunu da getirecek Uğur. Bugün bir tane firma mesela temeride düştü. Yani sukunu ödeyemedi. Daha önce başkaları da ödeyememiş. Yani borçlanma araçlarını ödeyemeyenler de var. Şimdi özel sektörün artık bu ÖST dediğimiz özel sektör tahvilleri, işte bonoları vesaire, özel sektörün bu borçlanma araçlarına erişim imkanı şu şartlarda muazzam kısıtlandı. Yani o taraftaki vadesi gelenlerin rol edilmesiyle ilgili de ciddi problemler oluşacak. Yani eğer bu sistem uzayacak olursa. SPK'da bekleyen bir sürü bedelli sermaye arttırım başvurusu var. Zaten piyasada likidite yok. Bir de bu bedelli sermaye arttırımları onaylanacak olursa ya da beklentisi bile piyasayı bozuyor. Yani bununla ilgili bir açıklama yapılması lazım. Buranın bir rahatlatılması lazım. Bunlar likidite sorunu çözebilecek bazı adımlar. Yani bir başlangıcı vatandaşın görmesi lazım. Ama diğer taraftan hani en konuştuğumuz mağduriyet sayısını azaltıcı önlemler. Şimdi en önemlisi bu. Şu anda biz hani 400 kaçtı o sayı tam?
1: 455.758.
0: Burası mağdur. Bir bu kadar da tefası açık ama şu anda işlem yapılamayan, tasfiyeye gitmemiş fonlar var. Orada da bir bu kadar insan vardır ya da belli bir sayıda. Orayı da ekle. Üstüne bu hisseleri taban taban gittiği için likidite erişimi kalmayan yatırımcıyı da ekle vesaire. Mağdur sayısı milyonun üzerinde rakamlarla belki ifade edebileceğimiz bir boyuta ulaştı. O zaman biz aciliyetle şunu yapmamız lazım. Bir, aracı kurumların rutin faaliyetlerini engelleyici tedbirlerin gevşetilmesi lazım. Limit getirilebilir. Dediğim gibi sicil bazında aylık bir rakam getirilebilir, günlük bir rakam getirilebilir. Ama en azından insanların rutin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri paraya erişimin önü açılması lazım. Bu aracı kurumları da rahatlatacak ve sistemi de rahatlatacak önemli bir adım ve dediğim gibi hep daha kötüye gidiyor algısını yıkacak. Evet, bir tarafta da normalleşme başladı algısını getirecek bir adım olur. Bu öncelikli koşul. İkincisi, tefası açık, tasfiye edilmemiş fonların ivedilikle işleme açılması gerekiyor artık. Yani para kayıtlı, yani tefastan çıkan para insanların cebine nakit olarak girmiyor. Tefastan çıkıyor, bankaya giriyor. İzini sürmek çok kolay. Devletin burada bu izi takip etmesi lazım. Yine bir limit getirebilirsin. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon. Yani aylık bazda olabilir, sicil bazında bir limit olabilir. Buranın ivedilikle açılması lazım. Bu likidite erişimin önü açılması lazım. Burası çok önemli bir husus. Çünkü aracı kurumların çalışma sistematiğini de ciddi manada etkileyen bir yer. Özellikle para piyasası fonları. Yani kimse para piyasası fonu üzerinden manipülasyon yapmıyor. Ya öyle bir şey de yok para piyasası fonlarının. Buradan başlayarak bir çözüm silsilesini açmak lazım. Bu ikinci adım. Üçüncü adım, tefası açık bu tasfiyeye giden fonların tasfiye sürecinde en azından tefası açık kısım için bir öncelikli plan oluşturulmalı ve bu fonun sahipleriyle bu fonun likidite dönüştürülmesi konusunda çok daha hızlı karar verilmeli. 6 ay uzun bir süre. 6 ay gerçekten o taraftaki yatırımcı için büyük problemler teşkil edebilir.
2: Ben o kadar süreceğini zannetmiyorum. İşte
0: orada, yani burada
2: bunun açıklanması lazım.
0: Aynen, bir öncelik planı, tefası açık olanlara yönelik bir öncelik planla açıklanması lazım. Ve burada da ödeme kabiliyeti olanla olmayan ayrımını da iyi yapmak lazım. Yani burada şöyle bir şey oluştu. 131 tane fon kapatıldı. Bu 131 fonun da ödeme kabiliyeti yokmuş. Bunlar sanki hepsi bir katakulle çevirmiş ve yatırımcının malına çökmüş. Devlete de bir zarar oluşturacak. Yani bir yükümlülük yükleyecek fonlar gibi gözüküyor. Değil. Ya, bu sayıdaki fon sayısı benim tahminim onu geçmez.
2: Şöyle kalan, mi diyorsun? Yani bir özet yapılsın. Yani
0: kesinlikle.
2: Yani ne zaman ne olacak? Ne kadar büyüklüğü var? Aslında buradaki riski biz hep böyle bir belli bir tutar üzerinden ve kişi sayısı üzerinden konuşuyoruz ama işte daha detaylı bir bilgi verirsin ki bu fondaysam ben ne yapacağımı bileyim.
0: Aynen. Yani bir yol çizebileyim. Ne zaman bu paraya erişeceğim? Yani 6. ayın sonunda mı, 6. ayın başında mı? Yani burası acil bir konu. Yani bunun çözülmesi lazım. Biraz önce dediğim gibi bir tasfiye...
3: Zaten diyorsunuz ki 131 fonun içerisindeki tüm fonlar ödeme zorluğu çekmiyor. Eğer yöntem belirlenirse birçoğu zaten ödeyebilecek güce sahip, temerrüde düşmüş değiller.
0: Bir de bu 131 fon içinde ödeme kabiliyeti olup, hani diyelim ki TEFAS'a kapalı özel fonlar var, serbest fonlar var. Belki burada da katılımcı sayısı çok sınırlı ama TEFAS'a açık, kapalı tasfiyeye giden ama içinde yatırımcısı olan bazı fonlar var. Yani bunların en azından çözülerek sayı 400 işte 55 bin değil de bir anda 400 bine, 350 bine, 300 bine indirilmeli. Yani burayı da bir ivedilikle çözmek lazım. Yani bir para piyasası fonunun likide dönüşmesi bir gün, bilemedin iki gün. Yani o iki günde o para piyasası fonunun sahipleri bunu alabilmeli. Yani o niye tasfiyeye gitti zaten ayrı bir konu ama bunun üzerinde hani mevcut katılımcıların o tutara erişimi açılmalı. Yani çok yüksek tutarlı olanların satışı yapılsın ama tutarı blokede de kalınabilir. Yani diyebilirsin ki bunlar para kaçıracak ama Türkiye'de ben 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon olan bir insanın yurt dışına para kaçıracak, sistemden para kaçıracak böyle bir niyetle bu sisteme girdiği kanaatinde değilim. Yani o tutarlar, küçük tutarlar, küçük tutardan kastım da bana kalırsa en azından bir ev alma umuduyla orada parasını tutan kişiden başlar ve aşağı doğru gelir. 50 bin lirası olan da, 100 bin lirası olan da, 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon olan da buraya koyabilirsin. 20 milyonu ben afaki söylüyorum. Ama bir sistem buraya oluşturulması lazım. 3, yani 4 deyim daha doğrusu, o biraz önce bahsettiğim tasfiye fonu. Bu tasfiye fonu başlangıçta bir kaynak bulmadan bu sisteme başlarsa ne yapacak? Yani eldeki tüm hisseleri aynı gün borsaya getirip satacak mı? O zaman varlıkların fiyatı daha da düşecek ve şey olacak. Yani tasfiyeden elde edilen gelir düşecek. Bir startı verecek bir fona ihtiyaç var. Bu fonun oluşturulmasında da biraz önce saydım. İlk etapta elbette Adalet Bakanlığı çalışsın, bu varlıklara el koysun, bu varlıklar satılsın vesaire ama bunun o fonun içerisine girip o fon ondan mağdur olanlara ödenmesi uzun zaman. El koyacaksın, kamulaştıracaksın, satışa çıkartacaksın, onun tahsilatını yapacaksın, onu getirip fona koyacaksın. Oradan da yatırımcının zararını tazmin etmeye gideceksin. Bu uzun bir süreç. Bir başlangıç sermayesi gerekiyor. Ve bu başlangıç sermayesi de dediğim gibi yine bu fonlar üzerinden kazanılan paradan olmalı. Buradan stopaj kesintisi Maliye Bakanlığı elde etti. Biraz önce saydım. SPK'sı, Takas Bankı, MKK'sı, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, ondan sonra devamında işte varsa BDDK'sı vesairesi, artık kimse bu sürecin içinde olanlar. Yani bunlar oraya bir kaynak aktarmalı ve hani dediğim gibi bu masadan yediklerini en azından buraya aktarsalar bu sene. Hani bu sene bu işten de kar elde etmeyelim. TEFAS diye bir platformdan bu kurumlar kar elde etmemiş olsun. Çünkü bu fonlar işlem yaptı. Hisse senedi aldı sattı. Borsa İstanbul'da kendi payını aldı. Diğerleri de komisyonunu aldı vesairesini aldı. Yani fon kuruluşunda bir para ödendi. Devamında başka bir para ödendi vesaire. Dediğim gibi yaklaşık benim yani rakam yanlış olabilir. Çok basit bir mantık ve hesap üzerinden gittim. Hani biraz böyle araştırma, biraz yapay zeka desteği falan. 80 milyarla 100 milyar arası bir stopaj geliri var. Bu sene 8 aylık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın fonlardaki değer artış kazancından elde edilen stopaj geliri. Bu netleştirilebilir. Rakam 70 de olabilir, 110 da olabilir. Yani bilmiyorum. Ben ortalama bir rakam olarak katıyorum. Bu rakam en azından buraya bir kaynak olarak geri iade edilebilir. Yani sonuçta bu masadan kazanıldı bu. Bu masanın hesabı içinde ödenebilir. Ve bununla bir süreç başlatılırsa zaten dediğim gibi likit fonlar da var bunun içerisinde. Bu fonları rahatlıkla tasfiye edebilecek, likite döndürebilecek bu bazı kurumların fonları da var. Adli süreç ayrı bir konu ama buradan elde edilen gelirin o fon sahiplerine gitmesi önemli. Yani çünkü onlar bu işin içinde değil. Orayı biraz hızlandırmak lazım. Yani artı bir şey var havada. Dediğim gibi 15'inde girdim emiri, 16'sında girdim, 17'sinde girdim, 18'i sabah girdim vesaire. Yani burada da bir plan dahilinde kim ne alacağını bilsin. Şimdi kimi görüyor diyor ki ben diyor emri girdim, blokeli tutar gözüküyor, ben bunu mu alacağım? Öbürü diyor ki ben emri girdim ama sistem iptal etti. Öbürü diyor ki zaten diyor benim çalıştığım aracı kurumun emri iletimi engellendiği için ben hiç emir giremedim o gün sabah. Şimdi burada da muazzam bir hak kaybı ve adaletsizlik var. Yani bunun da bir sistematiğe oturtulması lazım. Ve en nihayetinde söylediğim sonu şu. Mevcut hukuk normları içerisinde bugünkü süreç çözülemez. Çünkü mevcut hukuk normları normal bir tasfiye sürecini tanımlayan normlar. Bugün normal olmayan, anormal bir dönemden geçiyoruz.
2: Evet.
0: Olağanüstü koşulların olağanüstü kuralları gerekir. Yani burada bir adım atmak lazım. Bir de hani sistemin işleyişiyle ilgili ben seninle geçen haftaki yayını yaptığımızda da söylemiştim. Usul esasa mukaddemdir. Yani usul esastan önce gelir. Bizde şu anda esas geldi, usul yok. Yani bizim usul konusunu biraz daha hızlandırmamız lazım. Bu önemli bir husus. Bu ikincisi. Bir süreçle de ilgili bir eleştirim olsun. Bu da şahsi eleştirim benim. Ben çünkü tüm yayınlarda bir anekdot anlatıyordum. Hatırlarsan derenin içerisindeki biri var, suyu bulanıyor.
2: Su bulanık.
0: Şimdi
2: demiştim.
0: Geçen gün biri bana Instagram'dan mesaj atmış. Abi sen birileri girsin o suyu bulandıranı çıkarsın derken suyu bulandıran adamın üstüne atom bombası attılar diye. Yani gerçekten şu an sistem bu şekle girdi. Yani belki niyet bu değildi ama uygulamadaki eksiklikler, koordinasyon problemleri gerçekten şu anda o suyu bulandıranın üstüne atom bombası atıldı ve su durulmuyor. Yani suyun durulduğuna dair bir iki tane emareye ihtiyacımız var. Pozitif bir iki adım atılsın. Yani sistemin işlerliğinin devam ettiğini gösterecek bir iki tane adım atılsın. Elbette ben demiyorum ki kriminali vesaire hepsine hayır. Hepsine ne gerekiyorsa ver. Ama sistemin çalıştığını gösteren bir iki tane pozitif adım. Yani evet, otoritelerden istediğimiz bu. Yani fazlası değil. Yani bir iki tane sistemin pozitife doğru gittiğini, çözümlerin alındığını ve adımların atıldığını gösteren bir iki tane yumuşatıcı adım. Yani şu andaki sistemin temel sorunu bence bu. Bunu göremiyor olmamız.
3: Bir fiyatlamaları da ekrana taşıyalım. Bu konuşmalar sürdükçe, bu etkileri konuştukça ya da işte yeni başlıkları bekledikçe, ödeme sürecine yönelik, tasfiye sürecine yönelik gelişmelerin gelmesini beklerken piyasada da müthiş bir baskıyı görüyoruz. Bankacılık endeksi %2.53 aşağıda. Sanayi endeksi %1.34 geri çekiliyor. Bir bankaları toplu verelim arkadaşlar. Bu tarz kırmızı görüntü sonuca ermediği için gelişmeler normal mi? Garanti şimdi, Bankası %3 düşüyor. Kamu bankaları %1'in üzerinde değer kaybı yaşıyor. Bugün, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank. Topyekun bir geri çekilme var.
2: Şimdi bugün bu satış, ben 93 milyar bir hacim görüyorum. Neredeyse bitmeye saat var diyelim. Yurt dışında da hava çok bozuk. Yani faizlerin geldiği yer, petrolün tekrar $100 üstüne çıkması falan. Hani tabii şey demek de istemiyorum. Yani bunun hepsi yurt dışından kaynaklıdır ama yani biz böyle tam da kırılgan bir dönemde olduğumuzda yurt dışında zaten endeksi baskılayan bazı hisseler var. Henüz o endeks değişikliği olmadı. Bir de yurt dışındaki hava biraz böyle negatife dönünce burada zaten yukarıya doğru götürebilme mantığı ortadan kalkmış oluyor. Onun için bir satış baskısı görüyoruz. Zaten bu tasfiye süreci başladığından itibaren de şöyle söyleyeyim, bugün de 12.932'yi görmüşüz. 7 gündür biz işte 12.900 ile kabaca bizim 200 günlük ortalamamız 13.370 arasında bir yere sıkıştık. Yani aslında piyasada da biraz önce Üzeyir'in anlattığı çözüm süreci nasıl olur, işte bir açıklama gelsin falan, bu herhalde önümüzdeki hafta olacak. Ben öyle tahmin ediyorum ama borsada biraz daha böyle düşük hacimle yani gidebilecek bu açıklamalar öncesinde çok pozisyon alınmadığı için geri çekilmeyi veya satala döndü.
3: Alıcı yok mu?
2: Yani hacim çok, yani şöyle hacime de şeyden vurgu yapmak istemiyorum. Birçok şimdi hisse şey olduğu için, gerçi BIST 100 içinde 4-5 tane var galiba. Yani şimdi günün en
3: azaldı. Geçen hafta 16-17'yi buluyordu taban fiyatlama.
2: Ama şimdi mesela şurada kaç tane var? Hani 6-7 tane gözüküyor. 3-6-8 tane günün en düşüğünden işlem gören hisse var. Bu BIST 100 endeksi. Burada şimdi...
3: Ama 16'ydı geçen hafta mesela.
2: Tabii biraz o azalıyor ama.
3: İyi.
2: Yani bir baskı var hala. Çünkü neden? Hacim düşük dediğimizde o dipten işlemler de çok az geçiyordur. Ama ne olursa olsun biraz yurt dışına bugün, yani düne göre daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çok bu buradaki endeks şeyini ben Ekim başından itibaren fazla da dikkate almamaya devam ediyorum açıkçası. Yani şu an hala aslında eski endeks düzeninde gidiyoruz. Bir yani şöyle diyelim, hani borsanın tabii bundan sonraki süreci, benim genel teorim, seninle hep konuşuyorduk ya böyle işte Kasım ayı falan sonra. Şimdi bizim de tam bu döneme gelen bir fon düzenlemesi ve fon tasfiyesi veya işte fon piyasası durumumuz söz konusu. Benim düşüncem 1-2 aya, bu 6 ay meselesi

0: Bence biraz işi genele yaymak için yapılan bir, hani sıkıştırmamak adına alınan
1: daha kısa
0: bir
1: sürede çözülebilir diyorsunuz.
0: Hayır, bir kısmı çözülebilir. İşte Üzeyir bazı detaylar vardı. Mesela Üzeyir'in olması gereken dediği şeyler bence bir kısmı önümüzdeki hafta olacak. Yani insanlar artık oradan belli parasını çekebilmeli. Fonla ilgili işte satış emri mi gönderecek? Yoksa bu süreçte işte bu İş Bankası Ziraat artık bu süreci başlattı ve devam ediyor mu olacak? Buraya belli bir destek verilecek mi? Yani piyasaya da bir destek verilecek mi? Öyle değil mi? Yani sadece bu hisseler değil de hani genelde burada devletin de bir birçok şeyi var. Yani varlık fonunun hisseleri var vesaire falan. Buraya bir destek verecek. Bunların hepsini göreceğiz. Dolayısıyla yani çok düşmesi ve devam etmesi sürecin beni çok böyle farklı bir yöne doğru hedeflerden ayrıştırmıyor. Bunun hepsi bittikten sonra biraz önce söylemeye çalıştım. Ben çok daha sağlıklı bir fon ve hisse senedi piyasası, işte değerlemelerin daha anlamlı olduğu, hani bu süreçte bize yurt dışı da biraz daha imkan verirse dönüp burada yabancıların tekrar Türkiye'ye ilgi duyabileceği gibi bir 2027 şeyim var. Projeksiyonum var ama çok acele etmeden bir Kasım'da yurt dışının havasını da koklamak istiyorum.
1: 2027 yılında yerlisiz yabancı etkisiyle mi bir görüntü?
0: Yerlisiz değil. Burada hala yerli.
1: Ama bir güven kırıklığı, bir yaşanan gelişme sonrası bir umutların tükendiği de ifade ediliyor.
0: Şimdi şöyle Uğur, bütün bu konuştuklarımız 131 fon üzerinden konuşuyoruz.
1: Veya mesela bu fonda yer alan hisselerin
0: de konuşuyoruz.
1: Evet, ya bunların da yatırımcıları var.
0: Doğru. Ama bir dönem bizim için belki de işte bahsettiğim 2000 yılındaki bankacılık krizi sonrasındaki fon piyasası krizi diyelim buna. Buradan sonra geldiğimizde daha mantıklı diyebileceğimiz bir fiyatlama olacaksa burada herkes tekrar o güveni sağlar. Yani burada hani yurt dışı bize petrol fiyatıyla, faizle falan destek verirse, biz burada enflasyon faizin düştüğünü görürsek, burada kimse istese tarafına kayıtsız kalmaz. Artı bu bahsettiğimiz fonların dışında bir sürü portföy yönetim şirketinin işte 2000'in üstünde falan fonların devam ettiği bir süreç var. Biraz önce yani borsada halka açık olan, işte geri alım başlatan, efendim şirketini anlatmayı daha istekli olan birçok şey var, şirket sahibi var. Şimdi burada baktığımızda biraz önce bir haber okudum, 400 milyar küsürden bahsediliyor. Yanlış görmeyeyim, yanlış bir şey de söylemeyeyim. Bu fonlardan çıkış. Mesela insanlar şöyle düşünüyor. Yani bu fonda bir sıkıntı varsa ben de para piyasasının fonundayım. Yarın öbür gün fark etmez hangi kurumda tabii olduğum.
1: 55 bini aşkın yatırımcı çıkmış. 3 milyar dolar civarında bir çıkış var. O da yaklaşık 400 milyar liranın üzeri yapıyor zaten.
0: Evet. Şimdi bunun bir kısmı dövize geçmiş anladığım kadarıyla. Bir kısmı mevduata dönüyor.
1: Bank of America'nın raporuna göre çoğunluk mevduat diyor.
0: İşte bu yeni veride biraz daha aslında şey de geldi.
1: Döviz
0: bu hafta haftalık şeyin Merkez Bankası istatistiklerinde şey oran çok fazla değişmesi ise döviz tarafındaki mevduatta da bir artış var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla biz mesela daha önce diyorduk ya şehir şehir gezelim, anlatalım insanlara. Şimdi bizi izleyenler şöyle düşünebilirsin. Bir fonda sıkıntı varsa ya niye bekleyeyim, ne yapayım kardeşim, gideyim fonumu satayım, bankaya koyayım, mevduatta koyayım veya döviz alayım. Bir şey demiş olabilir kendince. Böyle bir güven kaybı da oluştu. Dolayısıyla bunların hepsinin dönmesi ve tekrar piyasada olması için bu sürecin de çok sağlıklı bir şekilde tamamlanması lazım. Yani bizim bütün fon dünyamız, bütün efendime söyleyeyim borsadaki hisselerin, halka açık şirketlerin tamamında böyle bir sıkıntımız yok. Sadece belli bir ne diyelim oran içerisinde bunu yaşıyoruz. O açıdan bunların da biraz halka doğrudan anlatılması lazım. Şimdi kişi ne bileyim Anadolu'da herhangi bir evinde oturuyor, işte dükkanında oturuyor, televizyonu açıyor, fon tasfiyeleri falan filan dediğinde ister istemez bankasına veya işte çalıştığı kuruma gidip ya benim fonumu sat kardeş, işte ben bir işte mevduatta geçeceğim, altın alacağım, ne bileyim döviz alacağım, bunu der yani. Çünkü ne olduğunu bu kadar bizim kadar detaylı bilip de analiz etmesine gerek yok kendisinin. Niye böyle bir riskim olsun der. Aralarında karı koca da konuşurlar. Ya bey bunu satalım der.

0: veya işte hanımın da varsa. Çünkü bizde böyle bir tam olarak bir finansal okuryazarlık dediğimiz, yani belki biz şu anda şeyi biliyoruz, olabilecekler, neye güvenebiliriz, ne kadar bir mağduriyet olabilir, aşağı yukarı.
1: Bunu bilmek zorunda da değiller bence. Değiller. Kafa yormak zorunda da değil.
2: Bana ne fonun içerisindeki ters repodan para piyasasındaki.
0: Evet ama işte.
1: Bana paramı ver. %3'lük getiri mi ver? %5'lik
0: getiri mi ver? Olmasına gerek yok. Başka bir fon almıştır
1: işte hani, yani. Ya mevduattaki %2,5 olsun, sıkıntısız olsun.
0: Tabii tabii. Tabii.
1: Ama benim olsun. İstediğimde çekebileyim.
2: Bak bugün biri aradı. Çok sevdiğim bir abim. Yani üst düzeyde bir görevliydi. İşte ya okumuş, yazmış, her şeyi var. Bir banka, Türkiye'nin en büyük bankalarından biri. Para piyasası fonum var. Onu çekip mevduata döneyim mi dedi. Dedim ki abi o banka daha mevduatın olmuş. Ha o bankanın para piyasası fonu olmuş. Bir fark yok. Yani insanlarda bu korku başladı. Tahvilimi satıp dolara euroya geçeyim mi? Çok farklı şeyler konuşuluyor diyenler var. Yani insanları biz aylardır, yıllardır, 2 yıldır şunun için uğraştık. Yani dövizinizi satın. Bakın tahvili var, diğer ürünler var. TL'ye geçin diye. Biz bunun için emek sarf ettik. Abi, tüm emeğimiz uzun bir süre, yani 10 günde allak bullak oldu. Şimdi tüm algı tersine döndü. Yani sıkıntılar buralarda. Yani bu şu an Merkez Bankası'nda umuyorum endişesidir yani. Bu para başka bir yerlere kayar mı diye. Diğerlerinin de bu endişeyi yaşaması evet. lazım. Yani bu süreç uzadıkça farklı yerlere gidecek. Yani kurumlar bunun farkından bilmiyorum ama bazı şeyleri hani vur deyince öldürmemek lazım. Yani biraz böyle zamana yarak da çözüm bulunabilirdi bazı konularda. İnceleme yine yapılsın. Yani sonuçta oradan çıkıyor. Para birine giriyor. Hepsi kayıt içerisinde yani, para.
0: Benim demek istediğim böyle bir döngü. Benim yani babam ya bu 2-3 gün önce dedi ki oğlum diyor bende BET bir likit fon varmış diyor bankada. Bunu satayım mı diyor mesela. Yani dolayısıyla hiç alakası olmayan biridir bu arada yani şeyle. Böyle bir endişeye de mal verdik. Onun için yani bugünkü bizim yaptığımız bu yayının özetinde aslında hızlı bir şekilde belki bir çalışma var işte bu toplantıda olacak ama bence önümüzdeki haftanın hemen başında veya cuma akşamı olur hafta sonu olur burada ne olduğu ne bittiği nasıl bir süreç ilerleyeceği konusunda en azından bir yol haritasını değil mi Hüseyin yanılıyor muyum yani ve limitlerin işte senin konuştuğun hani insanların fonunu satabilmesi, parasını çekebilmesi, bir yerden bir yere aktarabilmesi falan. Kademeli de olsa izin vererek artık o güven ortamının en azından sağlanarak devam etmesi gerekiyor. Şimdi çok tabii karmaşık ve nasıl diyelim böyle bir 3-4 günlük bilinmezlik süreci olduğundan yani baktık borsa bazı adımlar attı. Efendime söyleyeyim sermaye piyasası kurulu bazı adımlar attı. Borsa için ama hala o tedirginlik devam ediyorsa bunun üzerine mümkün olduğu kadar hızlı ve açıklayıcı detaylı bilgilendirme yapıldıkça insanlar da biraz daha işte en azından farklı fonlar üzerinden değerlendirmelerini daha sağlıklı yaparlar.
3: Bu arada ABD Başkanı Donald Trump şu sıralarda bir konuşma gerçekleştiriyor. 11 yıl aradan sonra Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'nde ekrana da o görüntüleri getiriyoruz. Ticaret müzakereleri, yapay zeka birçok konu konuşulacak iki lider arasında. Xi ile bu sene içerisinde yine bir toplantı yapmıştı. Bu ikinci toplantı olacak. Bir yandan da küresel kanatta Amerika'da bu görüşmede piyasaların radarında olacak. Nasıl bir görüşme olabilir? Üzeyir Bey ne dersiniz?
2: Yani Trump olunca orayı öngörmek bizim şu bilinmezliği öngörmekten daha kolay. En azından burada bir fikir yürütebiliyoruz. Yani şöyle mi olur böyle mi olur vesaire. Trump konusunda fikir yürütebilmek her şey hiç olur. Mümkün değil. Yani gerçekten orası daha zor. Yani görüşmeden çıktıktan sonra dostum Xi diye sarılabilirdi. Ondan sonra ya da farklı şeyler söyleyebilirdi. Yani gerçekten tahmin etmesi çok zor bir süreç. Onun için oradan çıktıktan sonra yorum yapmak daha doğru. Yani ben Amerikan verileri için de aynı şeyi söylüyorum hep. Amerikan verisini beklentisine yönelik tahmin yapmanın ya da yorum yapmanın hiçbir manası yok. Çünkü çıkan beklentiden çok ciddi sapmalar gösterebiliyor. Aynı durum Trump için de gerekli. Öncesini değil sonrasını konuşmak lazım. Çünkü öncesinde hani yaptığın analizlerin çoğu boşa gidebiliyor. Çünkü karşında rasyonel bir birey yok. Rasyonel olmayan davranışları var. Yani o açıdan öncesinde bir tahminle analizle

0: bir çıkarımda bulunmak gerçekten çok zor Trump söz konusu olunca.
1: Trump diyor ki Çin Devlet Başkanı Xi'nin son kez Beyaz Saray'da olduğu zamandan bu yana Amerika'da, Beyaz Saray'da çok şey değişti. Ve bu değişen şeyleri de tabii kendisine atıfta bulunarak söylüyor. İlginç bir lider Donald Trump, değil mi Tomuş abi?
2: Vallahi kesinlikle, ama şimdi biz tabii liderlerin şeyini çözmeye çalışırsak, algoritmasını, bazen piyasayı da kaçırabiliyoruz. Ben bu Birleşmiş Milletler'in bir kere çok enteresan bir trafiğe sahne olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Şimdi Çin-Amerika ticaret savaşı üstündeki bazı esneklikleri tartışırken Amerika-İran arasındaki bu boğaz meselesi ve bunun arkasında biraz da Çin'in ihtiyaçları dahilindeki süreci düşündüğümüzde aslında o tarafla da bağlantılı. Yani orası biraz koz olarak kullanılarak sanki Çin-Amerika görüşmesi de gerçekleşiyor. Dolayısıyla belki çok alakalı gibi gözükmeyebilir ama İran-Amerika arasındaki bu savaşın sonlandırılması meselesiyle Çin-Amerika görüşmelerini, ben konu başlıkları çok farklı gibi gözükse de aynı konumda görüyorum. Aynı zamanda mesela Ukrayna, Rusya-Ukrayna meselesiyle ilgili de yine Birleşmiş Milletler'de Zelenski ile Trump'ın yaptığı bir konuşma var. Şimdi bunları bizim mesela bütün bu sürecin ortasında savunduğumuz değerler çok daha farklı. Ve farklı liderlerin de özellikle bu Orta Doğu'daki gelişmeleri net tepkilerini görüyoruz.
1: Müsaadenizle. Trump diyor ki ABD-Çin ilişkisinden gurur duyuyorum. Xi ve ben İki ülkeyi karşı karşıya getiren konularda muazzam bir ilerleme kaydettik. Dostum Xi ile güzel güzel ilerliyoruz, konuşuyoruz.
2: Şimdi yani tarifeleri arttırıyorum da derse bundan ne anlayacağız?
1: Dostum dediğinde böyle bir şey oluyor zaten genelde. Şimdi, savaşı bitiriyorum dediğinde tam aksi oluyor. Savaş devam ediyor dediğinde işte, tam aksi oluyor. Biraz için, böyle okumaya başladık artık Trump'ın.
2: Ama onun için çekinceli bir yorum yapmaya çalışıyorum. Ama şu var. Yani bugün baktığımda işte 10 yıllıklar faizler, yani Amerika'yı 10 yıla girmeyelim şey olarak çok detaya da. Abi faiz yüksek, tamam mı, dünya? Borçluk yüksek, alınan risk yüksek. Ha, diyeceksin ki hala endeksler yukarı gidiyor falan. Şimdi bu Çin-Amerika yakınlaşması mesela teknoloji şirketleri için bir hikaye yaratabilir. Şimdi böyle bir durumda da kritik bir ara seçimim var. Yani burada bu kadar yukarı doğru piyasa riskini arttırmaya yönelik bir durumun ortasında olmak bana çok mantıklı gelmiyor. Ama ısrarcı olunursa, yani bir sağduyu, gerek bu savaş ortamı için gerek ekonomik politikalar için bir sağduyu gösterilmeyecekse, elinde sonunda bugün bizim fonlarla ilgili konuştuğumuz mesele, dünyadaki bu sermayenin 3 katı kadar alınan riskle birlikte bir yerde bir duvara toslar. Şimdi bunun süresi de giderek azalıyor. Ha, şunu diyebilirsiniz, işte PMI verisi geliyor, efendim büyüme rakamları geliyor. Dünya hiç o kadar da sanıldığı kadar bir durgunluk döneminde değil falan. Ama yakında işte uçak oradan kalkmadı, benzincide sıra oldu. Yok Avrupa'da enerjide, soğutmada, pardon, ısınmada sıkıntı var. Biz bu enerji maliyetini nasıl karşılayacağız? Bugün %1'in altında bir Avrupa büyümesi var. Yani dolayısıyla bu Türkiye için de hiç iyi senaryo değil. O açıdan burada ısrarcı olup olmayacağını bugün Çin'le yaptığı görüşmenin haricinde biz şeyde göreceğiz. Yani seçim sonrasındaki ruh halini ve aslında yaklaşımını göreceğiz. Yani orası bir kırılma mı onun için? Ben onu değerlendiriyorum. Dolayısıyla olmaması, işte iyi görüşme geçti, kötü görüşme geçti fark etmez. Sonuç önemli artık. Yani sonuç iyi mi olacak, kötü mü olacak? Aksiyon önemli olduğundan böyle bir sürüklenen bir dünya ekonomisinin şu an çok da aslında yavaş yavaş geldiğini düşündüğüm o kırılma anının mümkün olduğu kadar ötelenmesi ve normalleşmesini sağlamak gerekiyor. Yoksa bundan herkes zarar görecek. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Ama ben buralarda belki bu toplantıların da beklendiğini, bazı kararlar ve anlaşmaların yapılması için burada herkesin o çapraz görüşmeler sonrasında acaba şapkayı önüne koyup hani bir düşünüp tekrar ne yapılması gerektiğini, soğukkanlılığı olacak mı, onu merak ediyorum açıkçası. İnşallah bu şekilde bir yakınlaşma ve biraz da ne diyelim, iki ülkenin kendi menfaatlerini biraz da alt seviyede karşılıklı olarak karşılama durumu söz konusu olur.
1: Bu arada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD'ye ziyaret gerçekleştiren, ikinci kez ziyaret gerçekleştiren ilk Çinli lider olarak da kayıtlara geçiyor bu ziyarette birlikte.
3: Üçüncüsü, dördüncüsü olsun. Allah samimiyetlerini arttırsın yani.
2: Ama bir sonuç alsınlar,
3: sonuç alsınlar yani. En nihayetinde yani bu kadar olay niye yaşandı dünyada? Bu ticaret savaşları olsun, diğer konular olsun ya da fiili savaşlar olsun, iki şey için. Birincisi, dünyanın süper gücü kim olacak? Çin mi, Amerika mı? İkincisi, kimin parası rezerv para olacak ya da rezerv para özelliğini kazanacak, yeni bir para çıkacak mı, çıkmayacak mı? Şimdi dünyada baktığın zaman Amerika diyor ki ekonomide birinci güç benim. Hala parasal olarak birinci güç ama üretim gücünü kaybetti. Üretim açısından Çin dünyanın birinci gücü. Artık dünyada iki tane süper güç var. Yani baktığın zaman ekonomik olarak. Bir, parasal güç halen rezerv para olma özelliğini elinde tutan Amerika büyük oranda. İki, üretim gücünü ele geçiren Çin. Bu ikisi çok büyük. Şimdi Çin de bu rezerv para işine girecek mi, girmeyecek mi? Yani en büyük sıkıntılardan biri de o. Dünyada o kadar ticaret yapıyor ki dünyanın geri kalanıyla. Bu ticareti kendi para birimiyle yapmaya başlayıp kendi para birimini rezerv para haline getirecek olursa Amerika'nın tüm ekonomik sistemi çökebilir. Yani bugüne kadar inşa ettiği sistem çökebilir. Yani mücadele bu ikisi üzerine kurulu. Yani bir ekonomik, yani üretim gücünü kaybetti Amerika ama bu taraftaki parasal gücünü koruma telaşı. Çin'in bu sisteme dahil olup olmaması. Çin buraya girmek istiyor. Amerika'da bu olursa kendi saltanatının biteceğinin farkında. Yani üretimle beraber o parasal gücü de Çin eline geçirecek olursa artık dünyanın tek bir süper gücü var, o da Çin deriz. Yani mücadele bunun üzerine kurulu ve bunun neticesinde Amerika bunun olmaması için önce ablukalar, ticaret konuları, etrafını dolanmalar, Çin'in ticaret yollarını kapatma, hani o bir kuşak bir yol projesi Çin'in kuzey güzergahı işte bitti Rusya savaşından dolayı, güney güzergahı bitti İran olayından dolayı, orta koridor ne olacak sorusunu şu an hepimiz soruyoruz. Yani Allah korusun, hani bu orta koridor üzerinde de Türk devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti var. Yani neticede baktığımızda Türk koridoru olarak adlandırdığımız coğrafya var. Bu coğrafya bundan etkilenecek mi? Çin'le bu süreç devam edecek mi, etmeyecek mi? İlerleyen dönemde belki konuşacağımız konulardan biri de bu olacak. Ama neticede dediğim gibi bu savaş devam ettiği müddetçe öyle hani dostum vesaire beraber bu dünyayı kardeş kardeş yönetiriz, sen bir taraftan ben bir taraftan, yani bu çok işler gibi gelmiyor bana. Yarın başka sorunları tekrar görürüz bu ikili arasında.
1: Yapay zekayı konuşacaklar, teknolojiyi konuşacaklar, sorunları masaya yatıracaklar. Belki de ticaret savaşlarında bir ateşkes, belki de ticaret savaşlarının daha da alevlendiği bir süreç, bilemiyorum. Olumlu açıklamalar geliyor ama bu tarz olumlu açıklamaları Trump'tan dinledikten sonra tam aksi senaryoları da daha önce izlemiştik. Bu anlamda bir belirsizlik ve muammadan bahsedebiliriz. Bir yandan bu gelişme var. Bir şey mi ekleyecek?
3: Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani bu yapay zeka konusu da çok enteresan bir noktaya gidiyor. Ben ilk duyduğumda acaba mı demiştim ama sonrasında üzerine giden konuları gördükçe hak vermeye başladım. Bundan bir 3-4 ay önce, belki biraz daha önce, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Mehmet Akif Okur bir yazı paylaştı. Bir ufak bir sosyal medya hesabından not paylaştı. Dedi ki gidişat yapay zeka tarafında tıpkı nükleer anlaşmaya benzer bir yapıya doğru gidiyor.
1: Bunu 2 hafta önce söylemiştiniz.
3: Aynen. Büyük güçler işte burada bir sistem kurguluyorlar ve diğer ülkelerin yapay zeka yarışına girmesini engelleyici adımlar atıyorlar diye. Bak birkaç hafta önce de bu yapay zeka şirketlerinden böyle insanları ürküten, korkutan açıklamalar gelmeye başladı. Bu işin sonu da o tarafa doğru gidiyor gibi. Yani bizim ülke olarak hani nükleerde o anlaşmanın içinde olamadık. yapay zeka sürecinde, bu geliştirilme sürecinde işin içinde olabilmek için ne adım atılması gerekiyorsa bugünden önce atılması lazım. Yani biz içsel böyle garip garip sorunlarla çıkarıp uğraşıyoruz, bir şeylerle yapıyoruz ama dünyada bir taraftan akıp gidiyor. Yani bu alanda geride kalmamak lazım. İşin gidişatında sanki bu var gibi. Çünkü bu yapay zeka çalışmaları doğal kaynakları da müthiş bir şekilde sömürüyor. Yani 200 tane ülkenin 200 tane yapay zeka aracı geliştirmesi, doğal kaynakları

0: Kaynakları aynı anda tüketmesi dünyanın kaldırabileceği bir yük değil. Bunun konusunda da dediğim gibi sınırlayıcı bazı tedbirler gelebilir. O sınırlayıcı tedbirler gelmeden Türkiye'nin belli bir eşiği aşmasında fayda var. Enerjimizi inşallah buralara harcıyoruzdur diye umuyorum.
1: Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor yapay zeka ile alakalı.
2: Kesinlikle.
1: Siz neler söylersiniz? Bu konuda neredeyiz? Ne yapabiliriz? Dünyadaki hızlı ilerleme. Trump geldiği günden beri Çin'deki bu yapay zeka gelişimini dikkate alıyor ve biz de yapabiliriz. Daha ucuza mal edebiliriz dedi. DeepSeek'i gördükten sonra. DeepSeek'in çok ucuz olduğunu gördü. Hemen akabinde dedi ki madem ucuza mal oluyor demek ki Amerika'da yapabilir.
2: Ya çok öyle düşünmüyorum. Ya orada denge...
1: Çin biraz ucuza mal ediyor bu tarz şeyleri.
2: Şimdi şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir çağ değişiminin içinden geçiyoruz. Çünkü bundan 10 sene sonra öyle ya da böyle işte az olmalı, çok olmalı, kontrol edilmeli falan dediğimiz meselede çünkü dünyada hiçbir şey geriye doğru gitmemiştir. Yani bir kere başladığı zaman, o tekerlek dönmeye başladığı zaman dolayısıyla yapay zeka hayatımızın içinde olacak. Ve zaten kurgu da yani bu boşluk olanı falan dünyada konuşurken bununla birlikte artacak bir verimlilik tablosu üzerine kuruluyor. Şimdi Türkiye sadece Türkiye değil birçok bizim ölçeğimizde ve gelişmekte olan bir ülke olarak baktığımızda tabii ki burada ayrı bir enerji sarf etmemiz gerekiyor. Ama açık konuşmak gerekirse mesela Hindistan konuşuluyor şu anda zaten bu ekonomik büyüklük açısından da tablolara baktığında Çin ve Amerika'nın haricinde ön plana çıkan bir ülke konumunda. Dolayısıyla burada bizim belki savunma sanayinde yaptığımız atılıma benzer bir durumu yapay zekanın
1: Türkiye'de bölüyorum. Buyurun. Xi Jinping konuşuyor, Trump konuştu. Çin devlet lideri Xi Jinping'de kitaplarını gerçekleştiriyor. Kulak verelim.
3: Bizde hem bu yetenek hem de sorumluluk var yapay zekayı olumlu bir şekilde ve sorumlu bir şekilde kullanmak için ve daima insan kontrolü en üstte olmalı ve insanların çıkarına ve refahına hizmet etmelidir. Kolluk kuvvetleri Çin tarafında işbirliğini gerçekleştirmeye hazırdır ABD ile ve iki taraf aynı zamanda doğrudan uçuşları da arttırabilir iki yönlü ticaret ve ulaşımı arttırmak için.

0: 中美双方必须守住不冲突、不对抗的底线，也一定能够走出一条两个大国在这个星球上的正确相处之道。两国军队要保持常态化对话，完善危机沟通和预防机制。修昔底德陷阱是可以跨越的。
1: We should coexist in peace.
2: As I have said, many times, içinde bir arada yaşamalıydı. Daha önce defaatle söylediğim gibi Çin ve ABD işbirliğinden fayda sağlayacaktır ve çatışmadan zarar görecektir. Hepimiz rekabeti seviyoruz ama bizim rekabetimizin sağlıklı bir rekabet olması lazım ve belli sınırlar dahilinde kalması lazım. Ve birbirimizi olumlu şeylerde yakalamaya çalışmamız lazım. Birinin kaybedip birinin kazandığı bir güreş olmamalı bu. Çin hiçbir çatışma ve gerginlik olmasını istemiyor iki ülke arasında. Ve doğru istikamette iki büyük ülkenin bu gezegende birlikte, yuvamız dediğimiz bu gezegende birlikte geçinmesi gerekir. Düzenli diyaloğu açık tutmamız ve kriz anında iletişim mekanizmalarını ve önleyici mekanizmalarını oluşturmamız lazım. Ancak böylece sorunlar aşılabilir.
0: 第二次世界大战期间，中美并肩抗击法西斯侵略。
3: Xi Jinping kitaplarını gerçekleştiriyor. Önce Çince tabii bu hitapları dinliyoruz. Akabinde İngilizceye çevriliyor ve sonra da Türkçesini sizlerle buluşturuyoruz. Sorunları çözmek için bir araya geldik. Sorunları çözeceğiz. Yapay zekayı konuşacağız.

0: düşeceğiz diyor Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Barış için bir arada yaşamamız gerekiyor. Barış içinde olmamız gerekiyor. ABD ziyareti için çok mutluyum diyor ve ev sahipliğimiz için minnettarım diye de ekliyor.
1: Dünya Savaşı döneminde Çinliler ve Amerikalılar omuz omuza savaştılar faşist agresyona dair ve Çin tarafı hiçbir zaman tarihin bu kısmını unutmadığı gibi Amerikan halkı da unutmamıştır. ABD-Çin ilişkilerinin geleceği ümidi bizim halkımızın nezdinde ve gençlerimizin nezdinde devam edecektir. 1000 tane ABD'li genç öğrencinin önümüzdeki 5 yıl boyunca değişim öğrencisi olarak Çin'e gelmesini isteriz.
2: 今天我要分享一个好消息，再过几天。
0: Bu ziyaret elbette çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında ticaret savaşlarına yönelik bir ateşkes söz konusu olacak mı? Trump ikinci kez göreve geldiği andan itibaren Çin'i radarına almıştı ve birçok vergiyi de uyguluyordu.
1: İyi bir haber oldu. İyi bir haberim daha var. İki gün içinde iki tane panda Atlanta daki hayvanat bahçesine gelecektir. Bizim bir iyi niyet nişanemiz olarak Amerikan halkına yönelik olarak. Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli dostlar, Çin ulusunun büyük gençleştirilmesi projesi ve Amerika'yı yeniden büyük kılma projesi el ele genişleyebilir. Bu tarihi bir inisiyatif olarak bizim dostluğumuzun iki halk arasında genişlemesini sağlayacaktır ve daha iyi bir dünyayı inşa etmemize yardımcı olacaktır. Çok teşekkürler. Conclusion of the ceremony
0: and the departure of. Önce Trump konuştu, sonra Xi Jinping konuştu, sonra Xi Jinping ile Trump tokalaştı. Görüntüleri ekrana getiriyoruz. İki devlet liderinin eşleri de yine karede yer alıyor. Şimdi ikili görüşmeler gerçekleşecek ve iki lider arasında yapay zekadan tutun da ateşkese kadar birçok konu masaya yatırılacak. Olumlu mesajların verildiğini görüyoruz Tonguç Bey. Tam da bu noktayı konuşuyorduk aslında.
3: Evet, yani dediğim gibi inşallah bu görüşme sonrasında, bu mesajlar sonrasında da net aksiyonlar alınır. Yani diyeceksin ki yani bu biraz önce şey anlatmaya...
0: Piyasaları da rahatlatır değil mi? Burada net olumlu gelişmelerin yaşanması.
3: Yani kesinlikle rahatlatacağını düşünüyorum. Tabii ne olabilir konusu var. Hani bu tarifeler vesaire bunlarda bir yumuşama olur. Ama bu işin arka planında ben şeyi bilmiyorum tabii, bu İran meselesi, çünkü şöyle düşün, oradan gelen bir enerji kaynağı Uzak Doğu'ya gidiyor. Yani en yüksek kullanıcılarından biri petrolün o bölgede Uzak Doğu'da ve bu Çin içinde aslında bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla bunu o mesele içinde konuşmadan sadece tarifelere bağlamak da doğru değil. Yani şu işi beraber nasıl halledebilecekleri, belki Çin'in İran'a biraz daha bu konuda yakınlaşma adına bir tavsiye niteliğinde de şeyi olabilir, görüşü olabilir. İnşallah ondan sonra Orta Doğu'daki bu savaş süreci de sonları. Bizim için bu çok elzem bir durum. Yani burada biz artık hani bu enerji maliyetleri bu şekilde yüksek kalıp devam edemeyiz diye düşünüyorum şey olarak. Yani tüm bölgeyi de baktığımızda esas çıkacak sonucun ben tahmin ediyorum o bölge içinde bir şey ifade ettiğini düşünüyorum. Yani biz bunu şimdi burada tabii Çin'in İran'la ilgili bir şey söylemesi ya da Amerika'nın Çin'le görüşürken bunu yani televizyonlarda söylemesini çok beklemeyiz ama arka planda tahminen o bölgede yaşanan sıkıntının Çin'i de ne kadar etkilediği konusu gündeme geliyordur diye düşünüyorum.
0: Bu arada enerji fiyatları da yine aldı başına gidiyor. Petrolde 100 dolar seviyesinin yani üzerindeki seviyeler. Brent petrol 106 dolar olmuş. İnanılmaz bir hareketlilik var. Çok yani, kısa sürede iniyor, çok kısa sürede yükseliyor.
4: Aynen.
0: ve bu herhalde kimsenin istemeyeceği bir

0: sonuç.
1: Yani bu seçime kadar, Kasım'daki seçime kadar hani bir çözüm ihtimali azaldı gibi Orta Doğu'da. İş daha da karışıyor.
0: Yani, dün öyle söyledi zaten Trump. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda seçimden sonra dedi yine.
1: Yani Hürmüz ayrı bir olay, Kızıldeniz ayrı bir olay. Yani her taraftan bir kilitlenme süreci var.
2: Niye seçimden sonra? Ben bunu çok...
1: Çünkü seçimden önce çözme ümidi kalmadı.
0: Bir 10 gün önce bunu ortaya attı. Sonra sonra da değil, önce de olabilir dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da tekrar bunu gündeme getirdi. İstersek enerji maliyetlerini düşürürüz, bunun işi yaparız. Ve seçimden sonra da bu iş biter.
2: Ya bu Amerikan seçimi meselesi çok enteresan. Bu herhalde önümüzdeki ay buna daha fazla yoğunlaşmamız lazım.
1: Aynen. İsrail'de seçimler var, sonra da Amerika.
2: O evet, olasılıklar.
0: Birkaç gün aralıkta olacak zaten.
2: Buna da bir çalışmak lazım diye düşünüyorum. Yani bu çünkü bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz burada. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün hani bu konuşmalarda yani seçim sonrası ne yapacağız gibi bir şey de Çin'le ilgili var mı? Onu da bilmiyorum. Yani alınacak kararların daha güçlü bir Trump hükümetiyle olması veya daha zayıf bir başkan görüntüsüyle İran meselesinin çözülmesi de biraz soru işareti. O açıdan belki bir beklenti yaratıyor. Belki fiyatların daha fazla yukarı gitmemesi için hani bir takvim açıklamak istiyor. Ama bana yani çok böyle hayra alamette gelmiyor bu iş seçim sonrası. Demek ki burada bir kırılma olacak, aşağı yukarı neyse, yani bir stratejide bir kırılma olacak. Bir şey bekleniyor ki seçim sonrasına bir atıfta bulunuyor. Tahmin edebiliyoruz hani orada bir görelim ne olacak diye. Ama bir 40 gün daha aşağı yukarı herhalde o zaman beklememiz gerekecek gibi duruyor. Bugün ne kadar iyi niyetli görüşmeler olsa da böyle bir durumda söz konusu.
1: İnşallah gerilim artıp petrol 120 doların üstüne çıkmaz. Yani
0: tekrar 150 doları ifade etti Bank of America.
1: Yani muazzam içerisinde bir kaos oluşturur küresel ekonomide. Yani abi, bizi de çok ciddi etkiler.
2: Bu böyle 50 dolar dediğin şey şu ortamda yani 150 dolar olsun.
0: Oluşur.
2: Ya şimdi onun etkisi faize. Faizin etkisi işte ben artıyor diyelim. Ondan sonra enflasyon oluyor. Dünya buna göre şimdi fiyatın yukarı gitmesi dedi.
0: %77.5 oranında faiz artışı fiyatlanıyor Ekim ayı için.
2: Evet, ama yani fiyatın yukarı gitmesi değil. Bir de bunun tedarik meselesi de sıkıntı. Evet. Yarın öbür gün ekonominin işleyişi de yani fabrikalardan tut uçaklara kadar, ne bileyim arabalara kadar, bu lojistik tarafı falan, bunların hepsi sıkıntıya girecek süreçler. Yani. Bilemedim, inşallah güzel haberler alırız.
0: Petrol, Brent petrol 106 dolar seviyesinin üzerinde. Takip edeceğiz. Bizde inanılmaz bir yükseliş var. Açıklamalar, özellikle dün İran'ın 7 tane koşulumuz var. O koşul kabul edilmediği takdirde biz müzakereye kapalıyız dedikten sonra bu denli bir yükseliş yaşandı. Amerikan tahvillerinden de müthiş bir çıkış var Üzeyir abi. Birkaç cümleyle orayı da değerlendirmeni rica edeceğim.
1: Yani orası gitgide sıkıntı olmaya başladı. Hani 30 yıllıklar 5.43'te. Yani baktığımızda adım adım mesela önce uzun vadelilerin yükselişini konuşuyorduk. Şimdi kısa vadelilere bakıyorsun. 2 yıllıklar 4.89'da. Ciddi bir problem. Özellikle 2 yıllıkta 5'in üstüne geçerse artık biraz daha endişe başlar diğer varlık gruplarında.
0: Bakalım haftayı bu başlıklarla yarın nasıl tamamlayacağız. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sağ olun. Tonguç Erbaş ve Üzeyir Doğan kıymetli yorumlarıyla bizlere eşlik etti. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 18, Karabük 20, Rize 24, Samsun 22. Erzurum çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 27, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 29, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde.
4: Ne var sırada? Denizbank burada.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Broda'da. Hepsi Broda'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Broda'da.
6: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line. Estetik yanında teknolojik artısı var. Ferre artısı var.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım ve

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan Hadis'e veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına...

0: temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki Türk evinde gerçekleştirdiği söyleşilerden satır başlıklarını hemen size aktaracağız. 130'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil ettiği genel kurul etkinlikleri bu yıl güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla gerçekleşiyor. Görüşmenin ikinci gününde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Hitabımızda ülkemizin çok taraflılığa olan desteğini vurgularken coğrafyamızda yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. 5 maddede daha kapsayıcı, daha adil ve etkili bir küresel sisteme duyulan ihtiyacın altını çizdik açıklamalarında bulundu. Tabii çok önemli konu başlıklarına da değindi. Hemen Hürmüz'le devam edelim. Hürmüz'deki tablo meselenin artık sadece İran'la Amerika arasındaki bir mesele olmadığını gösteriyor. Biz bu konudaki tavrımızı en net şekilde ortaya koyduk. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması şarttır. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil, Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Son dönemde ticari gemi trafiğinin dramatik biçimde azalması meselenin boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemdedir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır. Biz bir an evvel müzakere zeminine dönülmesini gerektiğini bütün muhataplarımıza anlatıyoruz. Yapılması gereken yeni cephelerin değil, yeni diplomasi kanallarının açılmasıdır açıklamasında bulunuyor. Karadeniz'de güvenlik meselesi hem bizim hem de bölgemiz için çok önemli. Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalıdır açıklamasında bulundu. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir kez daha ele aldım ve kendisinden aldığım cevapta olumlu açıklamasında bulundu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Tabii yaptırımlarla ilgili bir soru da yöneltildi, hemen onu da paylaşıyorum. Sayın Trump'la bu konuyu NATO'da da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum. Sayın Trump'la ikili ilişkimiz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı açıklamasında bulundu. Fonlarla ilgili de açıklaması vardı. Malumunuz son günlerde gündemde olan bir konu. Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük yapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki bir idari düzenlemeler dahil, hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız açıklamasında bulundu. Tabii COP31'e yönelik de açıklamaları vardı Başkan Erdoğan'ın. İklim değişikliğinin oluşturduğu sorunları bir defa görmezden gelemeyiz. Bu bizim için çok önemli. COP31'de bu tedbirlerimizi, yol haritalarımızı iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede neler yapmayı planladığımızı ortaya koyacağız açıklamasında bulundu. Şimdi hemen canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Stratejist Yunus Kaya bizimle birlikte. Yunus Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi tabii Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını getirdik ekranlara. Amerika'da gazetecilerle yaptığı söyleşiden satır başlıklarını aktardık. Tabii öne çıkan başlıklardan bir tanesi fon kriziyle ilgili söylediği açıklamalar. Nasıl değerlendirmek gerekir öncelikle Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını?
1: Yani genel olarak büyük bir risk olmadığında öngörerek bu sorunun çözülebileceğine dair net bir mesaj ilettiğini kabul edebiliriz. Zaten hemen ekipte Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda tekrar toplantı yaparak sürecin üzerinden geçiyor. Ve bu noktada devamında sürecin çözümüne yönelik net bir mesaj olarak piyasaya okunabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, şeffaf bir şekilde bu sürecin devam edileceğini belirtti Başkan Erdoğan. Tabii geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu konuya değinmişti. Bugün Hazine Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yatırımcıları korumak adına bu ödemelerin nasıl yapılacağına dair bir toplantı bugün başladı. Yarın da devam edecek. Genel tabloyla ilgili nasıl değerlendirme yapmak gerekir?
1: Tabii bir yol kazası gibi gözüküyor Türkiye finansal sistemi açısından. Çünkü bu hiç beklenmedik bir durum oluşturdu. Yani bir miktar bekleniyor olsa bile bunun büyüklüğü, sorunun ortaya çıkışı ve bu sürecin ne kadar süreceğine dair belirsizlik piyasalar üzerinde tabii beklenmedik bir etki oluşturdu. O yüzden borsada da olsun, likidite konusunda olsun bazı sorunların ortaya çıktığını gözlemliyoruz. İnşallah kısa sürede çözülür ve piyasalarda kaldığı yerden yoluna devam eder diye ümit ediyorum. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Borsa İstanbul kendi üzerine düşeni yaptı. Endekslerden 1 Ekim itibariyle bunları çıkaracak sorumlu hisselere. SPK üzerine düşeni yapıyor. BDDK Merkez Bankası uğraşıyor. İnşallah dediğimiz gibi bu süreci kısa sürede atlatır hale geliriz.
0: Peki devam edelim. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında geçtiğimiz haftadan beri bu konuyu konuşuyoruz. Fonlardaki gelişmeleri konuşuyoruz. 131 fondan bahsediyoruz. Tasfiye edilmişti. Bugün az önce de

0: değindim. Yani siz de paylaştığınız fikirlerinize. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında ödeme süreçleri için toplantı yapılacağı duyurulmuştu. Piyasalarda genel anlamda nasıl bir görünüm var şu anda?
1: Negatif tabii ki, onu diyecek bir şeyimiz yok. Bugün de Borsa İstanbul banka endeksi %3 düştü. BIST endeksi %2.8 düştü. Yani bir ileri bir geri şeklinde gidiyoruz. 13 günün altına daha önce iki kere sarktı son günlerde. Oradan tepki gelerek 13.300 lira tepki verdiğini gözledik. Bugün tekrar 13 günün altında kapatıyoruz. Eğer yarın da satışlar artarsa o zaman daha önceki destek seviyesi de aşağı kırmış olacaktır. Bu piyasada likiditasyon sorununun getirdiği bir sorun olarak gözüküyor. Çünkü 850 milyarlık bir varlığı kitlenen yatırımcımız var. Bunların kendilerine alternatif satış arayışları bir yandan diğer yatırımcıların nakite geçme ihtiyacı. Buradaki baskıyı oluşturan unsur, bu baskının kaldırılması gerekiyor bir an önce. O yüzden şu anda piyasa üzerindeki bu baskı sürdükçe negatif bakış devam edecek gibi gözükebilir.
0: Tabii piyasalarda enerji fiyatlaması da öne çıkıyor. Uzun süredir aslında biz Hürmüz krizini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili de açıklamaları vardı. Somut bir adım atılabilir mi önümüzdeki günlerde? Cumhurbaşkanının açıklamasına baktığımızda siz böyle bir adım bekliyor musunuz?
1: Aslında orada tabii Trump'ın ne yapacağı daha belli olacak. Çünkü Kasım başında Amerika'da başkanlık seçimleri var. Ve enflasyon artışında en önemli unsur bu Hürmüz Boğazı sorununun petrol fiyatlarında yarattığı yükseliş diyebiliriz. Orada Amerika'da petrolün ve dizelin rakamı 7 dolarları geçti galonda. Benzinde de 4,5 dolarları geçti. O yüzden orada enflasyon yükseliyor. Yükseldiği için orada Merkez Bankası da faiz artışına gitti. Halbuki Trump istemiyordu. Bu aleyhine gelişen durumlara rağmen hala da Hürmüz sorununu çözmüyorsa, ya bunun arkasında bir de seçimi kaybederse sorunları daha artar diye düşünebiliriz.
0: Yunus Bey, kapanışa gidelim, devam edeceğiz.

0: Malecón.
1: Haftanın dördüncü işlem gününü geride bıraktık. BIST endeksi günü 12.888 puandan tamamladı. %2,74'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yunus Bey, nasıl değerlendirmek gerekir? Aslında sınırda kapattı. Gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye de BIST endeksinin 13.250 seviyesiydi. Neye bağlamak gerekir aslında borsadaki düşüşü, 13.000'in altına gerilemesini? Tekrar kısa vadede 13.000'in üzerine görebilir miyiz?
2: Tabii saat 5'ten sonra bir arttı, 13.000'deydi saat 5'te. Şimdi bir saat geçtikten sonra 12.888'de günün en düşük seviyesinden kapattı. Ve sizin arkanızdaki tabelada da gözüktüğü üzere BIST 100'ün çoğunluğu kırmızı. Hala da endeks üzerinde baskı oluşturan hisseler ağırlıkta. Bir de yabancı yatırımcının bugün satışı gözleniyor. Onun da etkisi var. Yine de endeks üzerindeki büyük kağıtlardaki satışların endeksi aşağı çektiğini gözlemledik ki bugün neredeyse alışla endeksi yukarı çeken hisse yok gibi. Önümüzdeki günlerde bu Maliye Bakanlığı'nın toplantısından sonra da eğer destekler gelirse piyasa için pozitif olabilir diye düşünebilirim.
1: Peki, yabancıdan bahsettiniz. Bugün de bu veriyi takip ettik. Yabancı yatırımcı 109,8 milyon dolar hisse ve 106,9 milyon dolar tahvil sattı. CDS'lere baktığımızda 240 bas puan seviyelerinde. Yabancının payı ne olur önümüzdeki dönemlerde?
2: Aslında bu son düzenlemeler yabancılar açısından pozitif bir etki yapıyor. Çünkü sorunlu bölümler endeks hesaplamalarından da çıkarıldıkları için yabancının istediği MSCI'nin olsun, Dow Jones'un istediği şekilde temizlenmiş bir endeksle karşı karşıyayız. Yabancı girişi açısından pozitif olacaktır. Ama kısa vadede bu sıkıntılı süreçte geçtiğimiz dönemde bir miktar yabancı satışının gelmesini makul karşılarım diye düşünmek lazım.
1: Peki enerji hisselerinde nasıl bir görünüm var, son olarak bunu da sorayım size.
2: Orada da 100 dolarların altına inip üstüne çıkan bir Brent petrolün hareketliliği var. Önceki günlerde daha sert bir yükselişle 110-105 dolarların üzerine çıkmıştı. O dönemde petrol hisseleri ve kimya hisselerinde bir talep artışı görmüştük. Tekrar 95 dolarlara gerilince bir yavaşlama olduğunu izlemiştik. Şimdi tekrar biz Brent petrol 100 doların üzerine çıkması aslında enerji hisseleri içinde bir miktar daha sanki canlanmaya yol açabilir diye düşünebiliriz. Ama tek neden de bu olmayabilir. Genele yaygın bir sorun olduğu için orada da bir baskılanma görebiliriz.
1: Yunus Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
2: İyi yayınlar.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi programı, enflasyonla mücadele ve ABD ile ticari ilişkiler vardı. Erdoğan 2027'nin ise dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandıklarını vurguladı.
1: Borcunda ise...
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemin ilk sırasında ise enflasyon vardı. Erdoğan, uygulanan ekonomi programının temelinde fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşümün bulunduğunu söyledi. Temel mal enflasyonunun 2020'den, kira enflasyonunun ise son 4 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Savaşların doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı, 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla tamamlayabileceklerini söyleyen Erdoğan, mevcut koşullarda %28 civarında bir yıl sonu enflasyonu beklediklerini ifade etti. Erdoğan, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki yıl daha da güçleneceği mesajını verdi.
1: Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelenin yanı sıra mali disiplin mesajı da verdi. Yılın milli geliri oranla %3,1 bütçe açığıyla tamamlanacağını söyleyen Erdoğan, kamu borcunun milli geliri oranının da %22'nin altında olduğunu belirtti.
1: Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik.
2: Erdoğan'ın New York mesajlarının bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik ilişkilerdi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi uyumun ekonomi ve ticarete de yansıtılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağına inandığını ifade etti. Enerjide ise Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin LNG'nin yanı sıra nükleer enerji dahil daha geniş bir alana taşınması hedefini ortaya koydu.
1: Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz.
0: Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi fon tavsiye sürecini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yapısal bir sorun bulunmadığını açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında da fon toplantısı yapılacak. Fon toplantısında tavsiye sürecinin tüm boyutları ele alınacak ve toplantı bugün başladı, yarın da devam edecek.
2: Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye süreci ekonomi yönetiminin yakın takibinde. Gözler yaklaşık 456 bin tekil yatırımcıyı ilgilendiren süreçte fonların nasıl tasfiye edileceği, yatırımcıların alacaklarının nasıl ödeneceği ve sürecin hangi takvimle yürütüleceğinde. Tam da bu noktada ekonomi yönetiminden peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde yapısal bir sorun yok mesajı verdi.
3: Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Yapısal olarak bir problemle karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha bir kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam

0: devam edecektir.
1: Yılmaz'ın açıklamasının hemen ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevrildi. Şimşek'in başkanlığında yapılacak fon toplantısında tasfiye sürecinin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor. Masadaki önemli başlıklardan biri ise yatırımcıların haklarının korunması. Söz konusu süreç yalnızca fonların tasfiyesini değil, yüz binlerce yatırımcının birikimlerine nasıl ulaşacağını da doğrudan ilgilendiriyor.
2: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
1: Tasfiye sürecinde fonların yönetimi için de adımlar atıldı. Tera Portföy fonlarının tasfiyesi İş Bankası'na, diğer fonların tasfiyesi ise Ziraat Bankası'na verildi. Ayrıca tasfiye sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıdan çıkacak kararlar yatırımcıların yakın takibinde olacak.
3: Sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemelerde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Mali Suçlar Araştırma Kurulu, tefas öncesi dönemde incelenen fonlarda pay sahibi olan kişilerin bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım bağlantılı 117 yöneticinin finansal hareketleri incelemeye alındı. Sıkılaştırılmış kontroller kapsamında 21 Eylül itibariyle yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu ve işlemler başsavcılığa bildirildi.
1: Sermaye piyasasındaki adli ve idari incelemelerde Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK'tan yeni adım geldi. Tefas öncesi dönemde fonlarda pay sahibi olan kişiler de mercek altına alındı. MASAK, inceleme kapsamındaki yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahipliği bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletti. İncelemenin odağındaysa Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapan veya daha önce görev yapmış 117 yönetici bulunuyor. Bu kişilerin finansal hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi. Hazırlanan iki analiz raporu başsavcılığa gönderildi. Yöneticilerden biri hakkında ise mal varlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı inceleme yapıldı. Hazırlanan rapor bu kapsamda başsavcılığa sunuldu. MASAK, TEFAS üzerinden işlem görmeyen ya da yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde fonlarda pay sahibi olan kişilerin de peşine düştü. Bu kişilerin fonlara hangi tarihlerde giriş ve çıkış yaptığı, ne kadar kazanç elde ettiği ayrıntılı olarak inceleniyor. Amaç, şüpheli para hareketlerini ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini ortaya çıkarmak. İnceleme kapsamındaki kişiler için bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ödeme ve elektronik para kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme ve kontrol uygulanıyor. Özellikle yurt dışına para transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler yakından takip ediliyor. Kontrollerde dikkat çeken bir rakama ulaşıldı. 21 Eylül itibariyle yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. MASAK durdurulan bu işlemleri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Fonlardaki pay sahiplerinden yöneticilerin finansal hareketlerine kadar inceleme genişletilirken tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
3: Antalya'da düzenlenecek COP31 yolunda New York önemli bir durak oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen zirvede iklim krizinin dünyaya çıkardığı ağır faturayı ortaya koydu. Buna göre son 10 yılda iklim kaynaklı afetlerin küresel ekonomiye maliyeti 2 trilyon doları aştı.
1: İklim krizi dünya ekonomisine ağır bir fatura çıkarıyor. COP31 yolunda New York'ta önemli bir zirve gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizinin ekonomik ve insani boyutuna dikkat çekti. Kurumun verdiği rakamlar tablonun büyüklüğünü ortaya koydu. Son 10 yılda iklim kaynaklı afetlerin küresel ekonomiye maliyeti 2 trilyon doları aştı.
4: Son 10 yılda iklim kaynaklı afetlerin küresel ekonomiye maliyeti 2 trilyon doları aştı.
1: Sadece 2023 yılında sel, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların yol açtığı ekonomik kayıp 380 milyar dolara ulaştı.
4: 2023 yılında sel, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların yol açtığı

0: Ekonomik kayıp 380 milyar dolara ulaştı. Bunlar büyük rakamlar.
1: İklim krizinin etkisi ekonomilerle sınırlı değil. Dünyada 666 milyon kişi elektriğe erişemiyor. Yaklaşık 2 milyar kişi ise kirletici pişirme yöntemlerini kullanmak zorunda kalıyor. Bakan kurum bu nedenle iklim mücadelesinin aynı zamanda bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Savunma hattımız sınırlar değil, doğamız ve iklimimiz olmalı mesajını verdi.
0: Dünyada 666 milyon insan halen elektriğe ulaşamıyor. 2 milyar insan kirletici yine pişirme yöntemlerine mahkum.
1: New York'taki zirvenin bir diğer önemli başlığı ise iş dünyası ve yatırımlar oldu. Kurum, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi için öngörülebilir kurallar, karbon fiyatlandırması, yeşil ürünlere talep, finansmana erişim ve COBİ'lerin dönüşümünün desteklenmesi gerektiğini söyledi. COP31'de hedef, yeni sözlerden çok mevcut taahhütleri somut yaptırımlara dönüştürmek. Bu kapsamda iş dünyasına da çağrı yapıldı. Şirketlerden Antalya'daki COP31 sürecine yalnızca katılımcı olarak değil, proje, yatırım, teknoloji, ortaklık ve somut taahhütlerle gelmeleri istendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31, iklim politikalarının finansman, teknoloji ve yatırımla desteklenmesinin gündeme taşınacağı önemli bir platform olacak.
2: Türk dünyasının ekonomik gücü büyüyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 2,11 trilyon dolara ulaştı. Türkiye'nin 4 Türk Devletleri Teşkilatı üyesine 6 aylık ihracatı 4 milyar 400 milyon doları aştı.
1: Türk Devletleri Teşkilatı ekonomide de büyüyen bir güç olarak öne çıkıyor. Teşkilat üyesi ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 2 trilyon 110 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 179 milyonluk nüfusa sahip Türk dünyasının toplam ticaret hacmi ise 1.12 trilyon dolar seviyesinde. Bu ekonomik yapının en büyük aktörü Türkiye. Türkiye'nin 2025 yılındaki toplam ticaret hacmi 638.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk devletleri ile ticarette ise 2026'nın ilk yarısında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Türkiye, Kazakistan'a 1,5 milyar dolar, Azerbaycan'a 1.4 milyar dolar, Özbekistan'a 945.6 milyon dolar, Kırgızistan'a ise 594.4 milyon dolar ihracat yaptı. Böylece Türkiye'nin 4 Türk Devletleri Teşkilatı üyesine 6 aylık ihracatı 4 milyar 400 milyon doları aştı. Türkmenistan da dahil edildiğinde toplam ihracat yaklaşık 5 milyar dolara yükseldi. Ancak Türkmenistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci ülke statüsünde bulunuyor. Türkiye'nin Türk dünyası ile ekonomik ilişkilerinde enerji, savunma sanayisi, ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere birçok sektör öne çıkıyor. Özellikle Orta Koridor, Türk devletlerini birbirine bağlayan ticaret hattında stratejik önem taşıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle ilk 7 aydaki toplam dış ticaret hacmi de 10.1 milyar dolara ulaştı. 2.11 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 1.12 trilyon dolarlık ticaret hacmi. Türk dünyası, Türkiye'nin dış ticaretinde giderek daha önemli bir ekonomik alan oluşturuyor.

0: Türkiye'de teknoloji şirketleri büyüme ve yatırım arayışını sürdürüyor. Büyüme aşamasındaki girişimler yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelerek yeni dönem hedeflerini paylaştı. Detayları Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Tombalak'tan dinleyelim.
1: Efendim hoş geldiniz. Scale Up gelişim programının 3. dönemini başlatıyorsunuz. İlk 2 dönemi geride bıraktınız. Öncelikle programla ilgili bir değerlendirme almak isterim ve finansmana erişim ve nitelikli insan kaynağı açısından nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir?
2: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Scale Up programı aslında ülkemizin teknoloji alanında sadece kullanıcı değil, oyuncu olmasını hedefleyen bir çalışma programı. Burada daha çok startuplar değil, ölçeklenmiş belli boyutlarda.

0: da ölçeklenmiş, belli bir ürüne sahip, belli bir geçmişe sahip şirketlerin aslında daha ölçekli olması ve mümkünse de yurt dışına açılarak global bir oyuncu olmasında, en azından bölgesel olmasını destekleyen yolculuğun desteklerini sağlıyoruz. Gerek ürünleşme konusunda, gerek yeni pazarlara açılma konusunda, gerek yatırım alma konusunda, tüm bu başlıklarda mentorlarımızla birlikte bu şirketleri aslında geleceğe hazırlıyoruz. Geleceğin bölgesel teknoloji sağlayıcı olmasına hazırlıyoruz tüm şirketleri. Dolayısıyla burada da tabii ki teknoloji sektöründe en önemli konu ölçek. Ölçek de ancak yatırımla gerçekleşebiliyor. Türkiye'nin yatırım ortamının iyileşmesi ve ölçekli şirketlerimizin ölçekli yatırım almasını hedefleyen bir programla hem yatırımcıları hem de bu yatırıma ihtiyaç duyan şirketlerimizi bir araya getiriyoruz. Burada tabii ki hem sermaye çok önemli, hem de beşeri sermaye diyeceğimiz insan, kaliteli insan kaynağı, yetenekli insan kaynağının sağlanmış olması. Bu anlamda da hem yatırımcılarla işbirliği yapıyoruz, bir yandan da üniversitelerle işbirliği yapıyoruz ki gelecekte bu şirketlerimizin ihtiyacı olan kaynakları, nitelikli kaynakları doğru zamanda bir arada tutmak temel hedefimiz.
1: Efendim biraz sektörü de konuşalım. Yani şimdi baktığımızda Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2025'te 54 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştı. Bu büyüme 2026'da da devam ediyor mu? Yıl sonu için nasıl bir rakam öngörüyorsunuz?
0: Şöyle, aslında geçtiğimiz yıl bence ülke olarak çok iyi bir noktadayız. Büyümemiz çok iyiydi. Büyüme sadece hani teknoloji sektörünün büyümesi olarak bakmıyoruz. Biz aynı zamanda teknoloji sektörünün büyürken kendi içindeki dönüşümünün de çok iyi olduğunu söylüyoruz. Baktığınızda 54 milyar dolarlık pazar büyüklüğü dolar bazında çok iyi bir büyüme. Ama içine baktığımızda içinde biz donanım bazlı bir ülkeyken yazılım tabanlı bir ülkeye döndük ve en büyük büyümeyi yazılım sektöründe sağladık. Yani iletişim tabanlı bir sektörden donanım tabanlı bir sektöre, oradan da yazılım base'i yüksek, tabanı yüksek bir sektöre dönüştük. Yazılım sektörümüzün büyüklüğüne baktığımızda 20 milyar dolara ulaştı. Bu önemli bir büyüklük. Bunun yanında da ihracatımız, özellikle çünkü yazılımı niye önemsiyoruz? İhracat potansiyeli en yüksek olan alan olduğu için orada da yaklaşık 3.6 milyardan 5 milyar dolara ulaştık. Dolayısıyla biz ihracatımızın artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla da bunun için çalışıyoruz aslında. Şirketlerimizi ölçeklendirmemizin temel amacı ülkemizin teknoloji oyuncusu olarak dünyadaki o büyük pazardan, yaklaşık 5 trilyon dolarlık bir pazardan daha fazla pay almayı hedefliyoruz. Bunu hem ürünlerle yapmak istiyoruz, hem de önümüzdeki dönem dijitalleşmeyi artırarak hizmet boyutunda da ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Yani çünkü dünyada teknoloji providerları hızlıca büyüyor. Dolayısıyla onların büyüme alanından olabildiği kadar daha fazla pay almayı hedefliyoruz.
1: Efendim son olarak yapay zeka ile ilgili bir soru soracağım. Şimdi yapay zeka yatırımları artık şirketlerin teknoloji bütçelerinde çok daha büyük bir yer kaplıyor. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye yapay zekayı tüketen bir pazar olmaktan ziyade önümüzdeki yıllarda yapay zekayı üreten ve ihraç eden önemli bir ülke olabilir mi önümüzdeki yıllarda?
0: Şimdi yapay zeka konusunda tüm dünya kullanıcı aslında, birkaç ülke dışında ana sağlayıcı. O da tekelleşmeyi getiriyor ama bizim şöyle bir fırsat önümüzde var diye düşünüyoruz. Ve bu fırsatı da kaçırmamamız gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda da hem devlet kurumları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hem diğer bakanlıklar, hem bizim gibi birçok STK aslında yapay zeka alanında oyuncu olmamız için sektörü destekliyor. Dolayısıyla doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. Burada da bizim şu potansiyelimiz var. Biz üretim ülkesiyiz diyoruz. Bu üretim ülkesi olarak biz yapay zekanın Çin ve Amerika'nın rekabet ettiği alanda değil de aslında üretim yaptığımız dikeylerdeki firmalarımızın teknoloji ihtiyaçlarını yapay zekayla da güçlendirerek onlara rekabet avantajı kazandırmak ve bu sayede de aslında teknoloji yapay zeka çözümlerimizi dikeylerde arttırarak pazar payımızı oluşturmak istiyoruz. Bu da bizim aslında teknoloji oyuncusu olmak için son çıkışımız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla buna devlet olarak, kamu olarak, kamuoyu olarak, STK'lar olarak ve şirketler olarak çağrımız da bu. Bu konuda geri dönüşü olan projelere odaklanıp gerçekten bir ihtiyaca cevap veren yapay zeka uygulamalarını hayata geçirmelerini ve kendi uzmanlık alanlarında yapay zeka projelerine katmalarını istiyoruz.
2: İda Konyapı İstanbul Anadolu yakasında inşa edeceği İda Park, Paşaköy ve İda Park Yıldız projelerini tanıttı. Toplam 433 konuttan oluşacak projenin detaylarını İda Konyapı Yönetim Kurulu Başkanı İdris Değer Ağparay'a anlattı. Yatırım büyüklüğünün 4,2 milyar lira olduğunu söyledi.
3: Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. İda Park konut markamızla bu sene iki tane konut

0: projesi çıkıyoruz nasip olursa. Şu anda bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İda Park Başaköy ve İda Park Yıldız projelerimizde toplamda 433 konut ve 23 ticari üniteyle nasip olursa müşterilerimizin karşısına çıkacağız inşallah. Burada her iki projemizde de öncelikle bir aile konsepti çalıştık. Aileye uygun bir konsepte projelerimizi dizayn ettik. Tabii ki buradaki önceliğimiz projelerimizin kullanışlı ve işlevsel olması. Bu konularda özellikle proje aşamasında çok ciddi bir zaman geçirdik ama bundan dolayı da mutluyuz çünkü çok güzel ve kaliteli bir proje ortaya koyduğumuzu görüyoruz. Gelen ilk yorumlarda bu anlamda bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla hem yatırımcı hem oturmak niyetiyle almak isteyen insanlarımız için gerçekten yatırım değeri yüksek ve kullanımı oldukça elverişli bir proje olduğunu söyleyebilirim. İda Park Paşaköy ve İda Park Yıldız toplamda 4.2 milyar TL bir hasılat beklediğimiz, hasılat büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediğimiz projeler. 30 ay içerisinde de oturumu hazır hale getireceğiz inşallah. İki projemizde de ve bundan sonraki projelerimizde de inşallah konuta ulaşımı, erişimi sağlayabilmek açısından özellikle kişi özel ödeme planları üzerinde çalışıyoruz. Bir miktar peşin geri kalanı kişinin kendi ödemesine yani kendi ödeme planına uygun olacak şekilde elimizden geldiği kadar uzun vadeli ödeme planları hazırladık ve zannediyorum ki alıcı kitlenin hem yatırımcının hem de oturmak niyetiyle almak isteyen vatandaşlarımızın çoğusuna hitap edecek bir ödeme planı seçeneklerimiz mevcut.
1: Son olarak önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz ve yeni yatırımlarınız olacak mı? İstanbul dışında da yatırım gündeminizde var mı?
0: İdakon olarak bizim hedefimiz her sene iki tane konut projesi çıkmak. Bu tabii konjonktüre de bağlı bir durum. Şu anda hali hazırda İda Park Paşaköy ve İda Park Yıldız projelerimizin hemen akabinde Halkalı Meydan'da bir proje için hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 6-7 ay içerisinde bunun da lansmanı inşallah yapıyor olacağız.
2: Turizm dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtı. Dream Project CEO'su Volkan Ataman fuarda 29 ülkeden 345 katılımcının olduğunu söyledi.
3: Şu an burada 29 ülkeden 345 tane stand katılımcımız var. 39 ülkeden de 300 tane satın alıcı firmamız var. Bu 300 tane satın alıcı firma kendi ülkelerinden, bölgelerinden Türkiye Outgoing dediğimiz turist gönderen, grup organizasyonu gönderen şirketlerin üst düzey karar mercileri. Biz bugün fuarda 8000 tane B2B toplantı yapacağız. Hem destinasyonumuzun tanıtımı yapmış olacağız hem de ülkemizin turizm alanındaki ticari hacmini daha fazla arttırmış olacağız.
1: Peki Türkiye'nin turizm potansiyelini nasıl görüyorsunuz? 2026 yılı Türkiye turizmi için nasıl geçti?
3: 2026 biz çok büyük hedeflerle başladık. 68 milyar dolar gibi bir hedefimiz var biliyorsunuz. Ancak devam eden Ukrayna-Rusya savaşı, 28 Şubat'ta başlayan Amerika-İsrail-İran savaşı, yakıt arzındaki ciddi sorunlar, yakıt enerjinin ciddi pahalanması tabii ki turizmi vurdu. Ve ilk çeyrekte biz %2.4 geriden geliyoruz. Bakanlıkta biliyorsunuz bunu 68 milyar dolar, 65 milyar dolar olarak aslında güncelledi. Ben yıl sonu bunu tutacağımızı düşünüyorum. Şu an Türkiye'de 2 milyon yatak kapasitesi var. Ve şu an Türkiye dünyada Fransa, İspanya, Amerika'dan sonra 4. ülke. En çok turist çeken 4. ülke. Biliyorsunuz İtalya'ya geçtik. Burada şu an bizim yapmamız gereken günlük o 108 dolarlık harcama miktarını artırmak, daha nitelikli turist Türkiye'ye çekmek, yeni turizm bölgeleri, rahmetli Özlem biliyorsunuz çok büyük turizme

0: vardır. Antalya falan çok ciddi turizm bölgeleri açtı. Ama Türkiye'nin 81 ilinde çok büyük potansiyel var. Yeni bölgelerin tahsis açılması, yeni yatak kapısının yaratılması ve bu gelen turist sayısının artırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca biliyorsunuz turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Mayıs dediğimiz kongre, toplantı, etkinlik alanında çok büyük yatırımlar yapılabilir. Daha özel pazarlama çalışmaları yapılabilir. Sağlık turizmi var, gastronomimiz var. Gastronomide şu an biliyorsunuz Michelin listesine 171 tane restoranımız girdi. Yani Türkiye alanında aslında çok büyük bir potansiyel sahip.
1: Adana Lezzet Festivali 10. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Aparı'nın sorularını cevaplayan Adana Lezzet Festivali içerik sorumlusu Ebru Koralı, etkinliğin şehir ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu söyledi. Koralı, 1 milyona yakın ziyaretçi beklediklerini ifade etti.
2: Bu yıl çok neşeli, çok dinamik, acısıyla tatlısıyla 10 yılı temsil eden bir festival düzenleniyor. Şöyle, 3 ana temamız var başlık. Toroslardan, Çukurova'dan ve Karataş Denizi'nden, Adana'nın bir deniz kenti olduğunu da hatırlatarak ilginç bir program hazırladık. Yurt dışından konuklarımız var. 4 ünlü şefimiz var. 2 tane ise kendi bölgelerinde dünyanın en iyi şefi seçildiler farklı yıllar. Meksika'dan, Mısır'dan, Danimarka'dan, İspanya'dan gelen şeflerimiz var. Konuk ülkelerimiz var. Hindistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Konuk şehirlerimiz var. Muğla, düğün yemekleriyle, Kayseri kendi mutfağıyla. Çok neşeli, çok dinamik bir festival olacak. Herkesi bekliyoruz.
3: Peki festivalin 10 yıllık yolculuğuna baktığınızda ziyaretçi sayısı ve ekonomik büyüklük açısından nasıl bir noktaya ulaşıldı?
2: Şehrin ekonomisine katkısı çok büyük festivalin. Hem festival alanında ciddi bir ekonomi sağlanıyor. Bir festivalin kendi başına bir ekonomisi var. Bir de şehre kattığı değerler var. Adana'da ve yakın şehirlerde bütün oteller doluyor biliyorsunuz bu Lezzet Festivali süresince. Uçaklar her zaman dolu kalkıyor. Çok neşeli oluyor ve gelmek istiyor insanlar. Yani sonbahar Adana'da başlıyor aslında diyebiliriz. Benim bildiğim rakamlar 1 milyon ona yakın geçen yıl festivale katılan izleyici sayısı, paylaşan festivalin neşesini paylaşan kişi sayısı 1 milyona yakın.
3: Peki bu yıl yerli ve yabancı ziyaretçi olarak ne kadar bir sayı bekliyorsunuz?
2: Gene sanırım bu şeylerde, bu rakamlarda olur diye düşünüyorum. İyi bir festival olacağını öngörebiliyorum. Umarım güzel geçer.
3: Son olarak Adana mutfağını uluslararası alanda daha görünür hale getirmek için festival kapsamında nasıl bir yol haritası izliyorsunuz?
2: Şöyle, festivaller çok kısa süreli. Yani 3 günlük bir etkinlik oluyor. Burada TGA'nın bir desteği var. Yabancı influencerlar getiriyorlar. Onlarla Adana'da farklı rotalar, farklı mutfaklar, hatta ev mutfaklarına kadar girdiğimiz özel çalışmalar geliştiriyoruz. Yine İstanbul ve diğer yakın şehirlerden, büyük şehirlerden gelen de kanaat önderleri oluyor. Bu influencer katkısını ben çok kıymetli buluyorum açıkçası. Ve basının katkısını çok şey buluyorum. Yabancı influencerlar kendi gittikleri ülkelerde tanıtıyorlar. Burada da Adana'ya ilgi duyabilecek ülkeleri seçiyoruz ve onlardan taleplerde bulunuyoruz. Ve tabii ki şefler aslında bir kez geldiklerinde o ülkenin gönüllü elçisi haline geliyorlar. Birbirimizden öğreneceğimiz bir sürü şey oluyor. Biz onlardan farklı teknikler, farklı yorumlar görüyoruz. Onlar da bizim ürünlerimizi tanıyıp kendi ülkelerine gittikleri zaman menülerine ekliyorlar. Bu çok kıymetli bir birliktelik oluyor. Adana'nın çok yolu var. Yapacak da çok işi var kendi mutfağını tanıtmak için ama Türkiye'nin en iyi gastronomi mutfağı olduğunu ve gastronomi şehri olduğunu söyleyebilirim.
1: Turizmde büyüme yeni otel yatırımlarıyla ivme kazanıyor. Aparı'nın sorularını cevaplayan Wyndham Türkiye Ülke Direktörü Arcan Bayraktaroğlu, yıl sonunda 150 otele ulaşacağız dedi.
4: Wyndham grubu bir Amerikan şirketi, Amerikan franchise markası. Türkiye'ye çok ciddi yatırımları ve büyüme planları var zaten yıllardır süregelen. Şu anda Türkiye'de 138 tane açık otelimiz var. Türkiye'nin 50 farklı şehrinde, Tekirdağ'dan Van'a kadar neredeyse bütün şehirlerimizi kapsayan bir operasyonumuz var. Şu anda hazırda anlaşmak üzere olduğumuz 38 tane ilave otelimiz geliyor. Yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediğimiz rakam 150 otel.

0: Nerelerde otellerimiz var diye sorarsanız sadece büyük şehirlerde tatil, deniz, kum, güneş olan yörelerde değil. Markamızın hedefi Türkiye'nin tanıtılmasına ihtiyacı olan bölgelerde dahil olmak üzere. Örneğin Kapadokya, Erzincan, Erdağ'da muhteşem bir kayak merkezimiz var. Ramada, Erzincan, Erbağ. Şanlıurfa'da, Yüksekova'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da, bütün Midyat'ta, Tarsus'ta çok ciddi yatırımlarımız var. Şu anda hala hazırda olan açık otellerimiz var ve açılmayı planladığımız yeni projelerimiz var.
1: Peki 2026 yılı genel değerlendirmesi yapmak istersek nasıl geçti sizin için? Otellerinizin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bizim otellerimizin performansı Türkiye ortalaması, Türkiye genel sektörle aynı aşağı yukarı. Doluluk oranlarımızda geçen seneye oranla %2.4 civarında düşüş var. Gelirler geçen senenin aynısı durumunda seyrediyor. Beklentimiz de bu yönde kapatılması. Türkiye genel ortalamasıyla aynıyız.
1: Efendim, son olarak Türkiye'nin turizm potansiyelini nasıl görüyorsunuz?
0: Türkiye tabii ki jeopolitik problemlere rağmen hala dinamizmini koruyor turizm noktasında. Asla bitmek bilmeyen kaynakları, tanıtılması gereken çok ciddi turizm bölgeleri var. Bu konuda Turizm Bakanlığımız olsun, Türkiye Gelişim Vakfı olsun hepsi çok ciddi yatırımlar yapıyor. Çok ciddi yurt dışı faaliyetleri sürdürüyor. O nedenle gelecek vadeden hiçbir zaman bitmeyecek ve son derece derin kaynakları olan bir ülkeyiz.
2: Trendyol Sanat 4 yıldır partneri olduğu Contemporary İstanbul'da bu yıl teknoloji ve sanatı buluşturan yeni bir çalışmayla yer alıyor. Platform 150'den fazla bağımsız sanatçının 1000'e yakın eserini geniş kitlelere ulaştırıyor. Detaylara Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin'den dinleyelim.
3: Kültür, sanat, spor ve birçok alanda Trendyol değer yaratmayı, pozitif etki anlamında katkı yapmayı hedefliyor. Trendyol dediğimiz zaman aslında biz kendimizi dev bir aile olarak görüyoruz. Çünkü bir yanda 300 bine yakın Trendyol aracılığıyla ürünlerini müşterilerine ulaştıran satıcılar, diğer yanda milyonlarca, 40 milyonu aşan kullanıcı Trendyol aracılığıyla isteklerine ulaşmaya çalışan, alışverişini yapmaya çalışan Türkiye ve bölge ülkelerinde kullanıcı. Tüm bu süreçleri yöneten lojistiğinden, IT'sinden, dijitalinden dev bir ekosistemden bahsediyoruz ve bu sistem bu ekosistemin tüm paydaşlarına değer yaratıyor ve değer yaratmaya da devam edecek diye düşünüyoruz. Şimdi kültür sanata gelirsek bugün Contemporary İstanbul'dayız. Çağdaş sanat dediğimizde önemli bir organizasyon. Biz 4 yıldır bu organizasyona destek veriyoruz. Partnerlerinden birisiyiz ve her yılda bu organizasyona değer katabilmek amacıyla sadece bir sponsorlukla sınırlı kalmayıp buraya özel üretilen eserleri sanatçılarla işbirliği halinde burada yer alması için katkı yapmaya, destek olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bugün de Balkan Karışman sanatçımızın bu organizasyon için özel olarak ürettiği Seyir adlı bir eser sergileniyor. Dijital sanatla entegre bir eser olduğu için ilgimizi çekti ve burada yer alması için biz de bu noktada destek olmayı karar verdik. Sanata ve kültüre desteğimiz sadece Contemporary İstanbul'la da sınırlı değil aslında. Bu yıl başlayan Venedik Bienali'nde de Türkiye Pavilyonu'na da gene aynı kapsamda destek verdik. Biz temelde nasıl ki üreticilerimizi müşterilerle buluşturuyorsak sadece Türkiye'de değil global dünyada uluslararası alana açılmaları için onlara katkı yapmaya, destek olmaya gayret ediyorsak sanat alanında da aynı şekilde sanatçılarımızın uluslararası alana açılmalarına bir platform sunmayı hedefliyoruz. Bu platformumuzu da Trendyol Art, Trendyol Sanat platformumuz üzerinden bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda bağımsız ve genç sanatçılarımızın 150'den fazla sanatçımızın 1000'e yakın eseri Trendyol Sanat'ta şu an sergileniyor. Orada hedefimiz de sanatı erişilebilir kılmak. Sanatı o aplikasyona giren herkesin bir tık uzağına olduğunu, bilgisini ve algısını oturtabilmek. İstedikleri an aynı eserleri kendileri de evlerine ulaşabilecek kolaylıkta erişebileceklerinin bilgisini onlara aktarabilmek. Bugüne kadar da 3000'den fazla eser de bu platform aracılığıyla satış

0: gerçekleşti, ilgilerine ulaştı. Genel çerçevede kültür sanata katkılarımız devam edecek. Sanatın erişilebilir kılması için bizim için her türlü proje ve katkı yapacak her türlü inisiyatif değerli. Biz de bunu genel kurumsal çerçevede değerlendirip destek olmaya devam edeceğiz. Umarız sanatın daha geniş kitleler tarafından sevilmesi, daha geniş kitlelere ulaşabilmesine de bir nebze olsun bizim de katkımız olmuştur. Olduysa ne mutlu bize.
1: Kornelya Genel Müdürü Zafer Alkaya Türkiye'nin 2026 turizm performansını değerlendirdi. Ayrıca COP31'in Türkiye için önemine de vurgu yaptı.
2: Şimdi sezon inişli çıkışlı oldu. Bazı aylar umduğumuzu bulamadık ama bazı aylar umduğumuzun da üzerine çıktık. Sezon sonu itibariyle daha iyi olabileceğimiz bir sezon düşünüyorduk ama yine de son aylardaki özellikle Ağustos ayındaki atakla biraz turizmcinin bölgede yüzü güldü. Biz tabii daha ziyade Kornelya grubu olarak NES Kongre Merkezimizde önümüzdeki Ekim ayının 5'i ile 9'u arasında yapacağımız 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne odaklandık. Kongrede dünyanın bütün teknoloji devlerini ağırlayacağız. İşte Airbus'tan, Boeing'den, uzay ajanslarından, ünlü astronotlara kadar pek çok uzay adamını, uzay bilimciyi, üniversite öğretim üyelerini, öğrencilerini, akademik insanları tesisimize ağırlama şansına sahip olacağız. Ülkemiz adına çok güzel bir etkinlik. Her sene bir ülkede yapılıyor. Bu sene de Türkiye'de, Antalya'da, Belek'te NES Kongre Merkezi'nde yapılması çok önemli. Ülkemize, bölgemize büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Önemli ölçüde insan ziyaret edecek. Ülkemiz adına, dediğim gibi bölgemiz adına çok önemli bir etkinlik. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.
3: Efendim 2026 yıl sonu içinde 68 milyar dolarlık bir turizm geliri hedefi var. Sizce bu hedefi ne kadar yakınlaştık, yakalayabilir miyiz? 2027 yılı için neler söylersiniz?
2: Şimdi bu hedefin neresindeyiz tam olarak bunu söylemek mümkün değil. Bu rakamı herhalde sezon sonu itibariyle değerlendirmekte yarar var. Daha önümüzde iyi geçeceğini umduğumuz Ekim ayı ve Kasım ayı var. Bunları da bu hesabın içerisinde düşünürsek belki daha iyimser olabileceğimiz, daha mutlu olabileceğimiz rakamlara da ulaşma şansımız olabilir diye düşünüyorum. Ama sezon sonunu bekleyerek bu rakamı değerlendirmek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
3: Son olarak COP31'de Antalya'da gerçekleştirecek. Evet. Oranın şehir ekonomisine nasıl bir katkısı olur, ne bekliyorsunuz?
2: Tabii COP31'de her sene dünyanın çeşitli şehirlerinde yapılan, ülkelerinde yapılan bir etkinlik. 50 bin ile 100 bin arasında insanın seyahat edeceği düşünülen bir organizasyon. Onun da mutlaka hem Antalya'ya hem ülkemize çok büyük katkıları olacaktır diye düşünüyoruz. İklim zirvesi olması açısından da bilim adamlarının çok ilgi göstereceği, hem ülkemize hem Antalya'mıza hem de dünyanın iklim değişiklikleri noktasında bir mesafe kat edeceği, olumlu sonuçlar elde edeceği bir etkinlik olması dileğimiz vardır. Çok önemli bir organizasyon. Ülkemize hayırlı olsun diyorum tekrar.
1: Ve bu röportajımızla bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Konya ve Nevşehir 18, Kayseri 23, Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 13. Denizli 24, Aydın 27, Muğla 26, Manisa 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 18, Karabük 20, Rize 24, Samsun 22. Erzurum çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 27, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 29, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Macera aramıyorum ki. Değerinde çirink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde çirink sat.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
12: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: A Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: notte, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız çok güzel. Hem iç güzellikten hem dış güzellikten bahsedeceğiz. Eğitimden bahsedeceğiz. Girişimcilikten bahsedeceğiz. Değil mi?
1: Evet.
0: Önce hanımlara bir şey yapalım. Şimdi Köklerden Gelen Güzellik adlı bir kitabınız var. Onu göstererek başlayalım. Ne anlatıyor bu kitap?
2: Çok güzel şeyler anlatıyor. Öncelikle annemden ve anneannemden, atalarımdan öğrendiğim kadim bilgileri kendi mesleğimde modern bilgilerle harmanlayarak yazdığım bir sağlık ve güzellik rehberi. İlk bölümü içten destekleme, vücudu, sağlığı, cildi, saçları içten destekleme.
0: Yani fiziksel olarak yemek, içmek,
2: sağlıklı beslenmek, işte düzenli uyku, ama bu sağlıklı beslenmenin içinde de 150'den fazla tarif var. Sağlıklı yemek tarifleri var. Antik parantez, Mardin'den de çok güzel yemek tarifleri de var. İkinci bölümünde daha aromaterapi yağları, doğal yağlar, doğal sabunlar, evde kolay bulabileceğiniz malzemelerle yapılan saç ve cilt maskeleri. Onlar biraz daha...
0: Peki ruhi şeyler var mı, böyle şöyle davranırsanız bu olur falan?
2: Yani tabii ki pozitif düşünme mutlaka var. Yürüyüş, spor, onların hepsi bir bütün. Bir insanın sağlığının ve ruh sağlığının iyi olması için hepsi bir bütün tabii ki. Onları da detaylı bir şekilde yazıyorum.
0: Evet. Şimdi iş hayatı da bir bütün olarak bakmayı gerektiriyor, değil mi?
1: Tabii. Her yönüyle.
0: Yani girişimciliğin sırrı nedir? Bir işi başarmanın, yani bir cümleyle sırrını tarif etmeye kalkarsak ne deriz?
1: Şimdi şöyle, o bir cümleyle tam anlatılamaz da. Şöyle bir cümle demek gerekirse, risk alan kişi girişimcidir. Şimdi en büyük girişimci de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Düşün, bütün Anadolu'yu parsellenmiş, işgal edilmiş. O Samsun'a çıkıyor, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve herkesi her kesimden topluyor ve düşmana atıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. Bu büyük bir girişimci.
0: Ama risk almak da yetmiyor. Yani o aldığın riskin altında doldurmak lazım, değil mi?
1: Tabii. Onun çok şeyleri var. Yani iyi bir ekip olması lazım. Dünyayı takip etmen lazım. Yenilikleri uygulaman lazım. Takım ruhu içinde çalışman lazım.
0: Peki mesela

0: Düğme kapanmıyor değil mi? İş hayatında olduğu zaman şöyle bir yatayım, oh uyuyayım, düğme kapandı. Her şeyi bıraktım.
1: O zaman emekli oluyorsun.
0: Olmuyor değil mi öyle bir şey?
1: Biz de gece, emekli gündüz, olmuyoruz yani.
0: Gece gündüz 24 gündüz. Saat.
1: Düşünüyorsun da ben onu bir süre önce, epey önce çözdüm. Geceleri uyumuyordum. Çünkü Cezayir'e irmik ihraç ediyorduk. Hava sıcak olduğu zaman da o hemen boşalmazsa gemiler kurtlanır irmik. O nedenle gemi oraya gitti, yanaştı. 15 gün bekliyor, boşaldı. Hep yüreğim ağzında uyumuyordum. Sonra dedim Bekir Okan sen manyak mısın? Nedir sigortası var şey bu yanarsa da yansın dedim ve akşam olduğu zaman ben işi düşünmem.
0: Bir de değiştiremeyeceğin şeye çok uğraşmamak mı lazım? Yani neyi değiştiremeyeceğin iyi mi karar verdin?
1: Genelde inatçı olmak başarıda bazen yararlı ama başarmak için ama genelde inatçılık iyi bir şey değil yani. Yanlış varsa yanlıştan dönmek lazım. Yeni yollar aramak lazım.
0: Evet. Şimdi köklerden gelen güzellik deyince ağırlıklı olarak yemekler var değil mi?
2: Evet, Mardin mutfağından.
0: Mardin şimdi Antep.
2: Evet.
0: Ve Mardin'in mutfağı yakın.
1: Bizi rekabete sokma hocam.
2: Çok yakın. Mesela Güneydoğu Anadolu'nun lebeniye çorbası vardır. Tamamen bir kolajen deposu, şifa kaynağı. Eminim Antep mutfağında da var o. Daha doğrusu Güneydoğu Anadolu mutfağında da var. Kuzu etliyle beraber yapılır. İçinde nohutu vardır, yoğurdu vardır. Bunlar tamamen sağlığa, cilde, saça, bence ruha da çok iyi gelir.
0: Peki siz şimdi kliniğiniz var, insanlar geliyor size evet. Danışıyorlar.
2: Evet.
0: Ne veriyorsunuz ona?
2: Ne tavsiyelerde?
0: Ne tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şunu mu yiyin diyorsunuz, bunu mu yapma diyorsunuz?
2: Tabii.
0: Ne yapıyorsunuz tabii. Mesela gelenlere?
2: Öncelikle benimle görüşmek istiyorsa ilk önce bir yarım saat konsültasyonumuz oluyor. Orada yaşam tarzını öğreniyorum. Bir nasıl yiyor, uyku problemi var mı, çok şeker tüketiyor mu? Şeker tüketmesini önermiyorum mesela.
0: Onu kimse önermiyor.
2: Kimse önermiyor. Hem sağlık için, hem kalp sağlığı için, hem cilt sağlığı için ve genel sağlığımız için hiç önermiyoruz zaten. Onun dışında beslenme alışkanlıklarına bakıyoruz. Ondan sonra cildi için ya da saçı için gelmişse ya da zayıflama için gelmişse bölgesel incelmeyi için ona göre protokoller oluşturuyoruz.
0: Mesela diyelim Bekir Bey geldi size. Ne diyeceksiniz Bekir Bey'e?
2: Bekir Bey'cim biraz göbek yapmışsınız ama yaşına göre yo. Çok iyi. Bir kere yüzünden sağlıklı olduğu anlaşılıyor. Çünkü cildi kanlı canlı. Yani sağlıklı beslendiği belli oluyor. Kişi şeker tüketiyorsa, çok sigara tüketiyorsa zaten cilt renginden ve gözünden anlayabiliyorsunuz. Ellerinden, tırnaklarından anlayabiliyorsunuz.
0: Kişi belli oluyor mu bende?
2: Beyaz sizin tırnaklarınız sarı değil. Ama Bekir Bey çok sağlıklı.
0: Sağlık. Bir de bu
1: teşekkür evet. ederim.
0: Yorgun günün değil mi Bekir?
1: Bugün evet yorgun. Sabahtan
2: hiç yorgun gözükmüyorsunuz valla. Maşallah.
0: Peki ne tavsiye edecektiniz? Şimdi Bekir Bey geldi
2: şimdi
0: size.
2: Kişi bölgesel incelmeye mi geliyor? Sağlıklı olmak için mi geliyor? Kişi kendisi
0: ne için giderdiniz Bekir abi siz mesela?
1: Özel sohbete giderdim.
2: Aynen. Bence biz yemek sohbeti
1: evet,
2: yapardık.
1: Evet. Urfa'nın yemek şey pardon Mardin'in yemekleri burada.
2: Evet. Erik kebabı.
1: Erik kebabı aynı bizde de vardır. Evet. Biz ona erik tavası diyoruz.
2: Erik tavası.
1: Yani
2: Mardin'de de aluciye tencerede erik yemeği oluyor. Tavası derken tavada mı pişiriyor?
1: Hayır, hayır. İlk önce tencerede pişir. Ha. Sonra bir tepsiye konulur. O ateşte şey olur fırında.
0: Onun bir de mevsimi var değil mi? Bir
1: tabii,
0: mevsimde
1: tabii.
0: Oluyor.
1: İlk erik
0: i̇lk
1: çıktığı zaman.
0: Oluyor, ne zaman
1: sonra zamanı geçerse ilkbaharda olur.
2: Tabii.
1: Sonra zamanı geçti mi kartlaşır artık.
2: Tabii erik ilk çıktığı zaman ekşi o evet. Körpecik halinde olması lazım. Mardin'de çok tüketilir. Çok severler. Böyle sulu bir yemektir. Bence bir büyük bir şifa.
1: Pilavla beraber çok güzel olur. Bir de Gaziantep'in mesela Gaziantep'te denildiği zaman kebap lahmacun akla geliyor. Oysa evet. Çok yanlış. Gaziantep'in tencere yemekleri çok çeşitlidir.
2: Evet.
1: Mesela 15 çeşit dolma vardır.
2: 15 çeşit.
1: 15 çeşit. Patlıcan, kabak, tüylü acır deriz biz. Ona benzer.
2: Soğan
1: çok çeşitli.
2: Dolması.
1: Evet.
0: Ya o çeşitlenme galiba şehrin eskiliğiyle alakalı değil mi? Gaziantep kaç bin yıllık bir yerleşim merkezi? 2-3 bin yılı var.
1: 2-3 bin yılı var.
0: 2-3 bin yıl olunca.
1: Bir de şimdi yemek ne oluyor?

0: Değişik kültürler. Şimdi orada Yahudiler yaşamış,
1: evet.
0: Ermeniler yaşamış, işte Türkler yaşamış. Her birinden bir şey alınmış.
1: Tabii.
0: Bir de şey yol üzerindeymiş, İpek yolu
1: üzerinde.
0: Evet. Ticaret merkeziymiş. Ve şu anda da UNESCO'dan Gaziantep yemek konusunda çok başarılı da Fatma Şahin Belediye Başkanımız.
1: Evet.
0: Buna çok önem veriyor. Özel bir restoran yaptı. Aşçılık şeyine. Sizinle bir defa gitmiştik, evet. Rahmetli babanızla. Gaziantep'i yemek yönünden çok daha geliştirdi diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bizim üniversitemizde de, Okan Üniversitesi'nde de gastronomi bölümü var, beslenme bölümü var ve bin metrekareden büyük yemekhane.
2: Gastronomi bölümüne gelen öğrenci ne oluyor? Aşçı olarak mı çıkıyor oradan? Ne olarak?
0: Aşçılık ayrı, gastronomi daha bir üst seviye diyebiliriz.
2: Ne oluyor mesela gastronom olduğu zaman?
0: Bizim öğrenciler daha ikinci sınıftan itibaren stajlara giderler. Mezun olmadan işleri hazır ya 5 yıldızlı otelde veya 5 yıldızlı bir restoranda. Çok iyi de başarılı bir şeyimiz var, hocamız başında.
1: Evet.
0: O şeylerle, yani bir sektörlerle zaten Okan Üniversitesi iş yaşamının en yakın üniversitesi.
2: Değil mi?
0: Ve binlerce şirketlerle biz ilişkimiz var.
2: Yani ya öğrenciler ihtiyacı... geldiği zaman bir yerde nereye gidecekleri de 3 aşağı 5 yukarı belli mi oluyor?
0: Yani %100 onların iş, yani esas üniversite mezunlarının genel kaygısı şu: mezun olduğumda bir işe girmek. Okan Üniversitesi'nde bu sorun yok.
2: Zaten
0: bizim...
2: bu her yerde sorun. Şimdi 20 yıl teorik takılıyor insanlar. Ondan sonra bir anda ortaya atıyorlar. Hadi iş yap diye. Çok gerçekçi bir
0: işte,
2: şey değil. Değil mi?
0: Bizim üniversitede çeşitli fakültelerin çeşitli bölümleri şirketlerle işbirliği içinde bir yıl mesela tamamen staj yapıyor. Gidiyor ya 5 yıldızlı otelde gastronomi konuşuyoruz veya 5 yıldızlı bir restoranda, hiç okula gelmiyor.
1: Gelmiyor. İşi mutfağında öğreniyor.
0: Evet. O zaman o çalıştığı, staj gördüğü şirket de ondan memnunsa zaten işi garantili oluyor.
2: Evet.
0: Ve de hep öyle. Yani bizim mezunlarımızda gastronomi bölümünde boşta olan hiç yok. Ya kendi şeyini yapıyor, iş yerini açıyor veya 5 yıldızlı otel.
2: Ama eğitim
0: açıyor.
2: Sisteminde genel olarak böyle bir sorun var, değil mi? Yıllarca teorik yapıp insanlar ondan sonra bir anda fiili hayata gelince çuvallıyorlar.
0: Çuvallıyorlar. İşte onu biz bu şekilde yenmeye çalışıyoruz. İş dünyasıyla yakın ilişkide olarak da.
2: Evet.
0: İş yaşamına en yakın üniversite sloganımız oradan geliyor.
2: Evet. Şimdi yemek mi tavsiye ediyorsunuz? Yani siz oturup mesela şu yemeği yap, bunu yap diye bunu mu tavsiye ediyorsunuz?
1: Daha çok beslenme tüyoları. Şöyle beslenirsen böyle olur. İşte cildin için antioksidan beslenmen lazım. Kendisine bir liste çıkartıyorum. Bu kitabımı da zaten daha çok danışanlarıma örnek olsun diye. Çünkü hepsi yemek tarif istiyorlardı. Onun üzerine yazmaya karar verdim.
2: Benim mesela bir doktor amcam vardı, dahiliyeci.
1: Hı hı.
2: Yemek kitabı vardı, yani yemek kitabı yazmış. Çünkü gelen hastalara yemek tarif ederdi. Hani boş yere ilaç vermektense.
1: Evet, çok mantıklı.
0: Sağlıklı beslenme.
1: Sağlıklı beslenme tabii. Mesela günümüzde pancar süper antioksidan. Ben gün aşırı mutlaka pancar
2: Peki,
1: yerim.
2: Peki bu kişiye göre de yani herkes antioksidan yemeli, şeker yememeli falan filan. Hani bu kişiye göre genel, uyarlanacak bir şey var mı burada?
1: Genelde böyle, ama kişinin eğer bir tiroid problemi varsa, diyabeti varsa zaten kendi doktorundan öneri alması gerekiyor. Doktorun tavsiyeleri doğrultusunda beslenmesi gerekiyor. Ben de tabii bildiğim konularda kendisini aydınlatıyorum, ama eğer kronik bir rahatsızlığı varsa mutlaka kendi doktorundan da destek alması gerekiyor. Biz daha çok bölgesel incelme, işte saç, cilt, o tarz konularda yardımcı
2: oluyoruz. Mesela saç çıkartacak bir formül var mı?
1: Yani kitapta yazdım. Kadınlar için yine kadim bilgi. Keten tohumu ya. Kitapta aynı zamanda ben aromaterapi uzmanıyım. Dolayısıyla kitapta hem doğal yağlardan esansiyel yağları Türkiye'de bulunabilen, hem de baz yağları yazdım. Onların içinde mesela Mardin'in çok meşhur defne yağı vardır. Mardin'de çok meşhurdur, diriliş maskesi derler saç için. Defne yağı saçtaki küskünlüğü alır derler.
2: Peki aromaterapi mesela siz mi yapıyorsunuz yoksa

0: Hayır, satın alıyor kişi.
1: Satın alıyor.
0: Kişi satın alıyor. Benim ileride Allah kısmet ederse onu da düşünüyorum üretmeyi. Ama şimdi üretim aşaması dedim. Kitabım zaten çok yeni çıktı. Aralık ayında çıktı.
1: Yani aroma terapi talebi nasıl doğuyor onu anlamaya çalışıyorum. Ben mesela birisi aroma terapi görmek şimdi, istiyorum diyor. Nasıl
0: yok,
1: oluyor?
0: Yok şöyle, son yıllarda doğal güzelliğe bir kere eskiye dönüş çok arttı. Özellikle Z ve Y kuşağı bakımına çok önem veriyor. Dolayısıyla istiyorlar ki hani kirli kozmetiklerdense, kimyasal içeren kozmetiklerdense saçıma doğal yağlarla bakım yapayım haftada bir iki, ben de hep yaparım. Ya da cildime maske olarak kullanayım. İşte bunların arasında susam yağı çok faydalıdır. Demin bahsettiğim gibi defne yağı. Mardin'de defne sabunu çok meşhurdur. Her gittiğimde esnafa sorarım. Nesilden nesile geçen bir bilgidir bu. Hem esnaf kendisi kullanır, hem işte anneannen kullanıyor muydu, babaannen kullanıyor muydu diye sorarım. Bilmiyorum Antep'te de öyle midir? Ve çok kullanılır ve çok tercih edilir. Şampuanlara göre tercih edilir katkısız olduğu
2: defne,
0: için.
2: Defne sabun yağı, dediğiniz defne sabun. Yağından yapılan şey zaten zeytinyağının.
0: Aynen.
2: Bileşenindedir.
0: Evet,
2: ve çok sağlıklı. Bileşen. Biz de evde mesela o sabunu kullanırız.
0: Ben de öyle. Hem ellerime hem vücuduma hiç kurutmaz. Egzamaya çok iyi gelir. Bir de defne yağı demin dediğim gibi saçtaki küskünlüğü alır derler. Orada öyle derler. Ve özellikle diriliş maskesi denilen bir maske var. Kitabıma yazdım.
1: Nasıl diriliş maskesi?
0: Yani saçı diriltiyor. Anneanneler, babaanneler gelin olacak kızlara mutlaka o maskeyi öğretirler.
1: O saç sağlığın bir şeysi değil mi?
0: Evet.
1: Böyle gür falan
0: tabii,
1: saç olduğu zaman tabii, tabii. Geliştiğin sağlığın.
0: Tabii yani ben şu an saçlarımı topladım ama fotoğraflarımda görebilirsiniz. Bu yaşıma rağmen bayağı gür bir saçım var. Menopoza da girdim yani 55'e de girdim. Ona rağmen gür bir saçım var. Bunları hep doğal beslenmeye, sağlıklı beslenmeye ve doğal yağlara borçluyum.
1: Peki erkekler geliyorlar mı?
0: Erkekler geliyorlar ama az geliyorlar. Genelde kadın ağırlıklı. Tabii. Kadın ve genç kızlar ağırlıktı. Demin dediğim gibi Z ve Y kuşağı çok meraklı bakıma. Y kuşağı özellikle yaşlanmaktan korkuyor. 30 yaşından sonra, 35 yaşından sonra nasıl sağlıklı kalabilirim?
1: Bu şimdi 30 yaşında olanlar mı çok korkuyorlar? Yani?
0: Evet,
1: Z
0: evet.
1: Kuşağı dediğiniz
0: evet,
1: zaman.
0: Yani 97 ile 2012 arası. Aynen 30 yaşına yaklaşmışlar. 35 yaş gibi düşünün. Evet. Onlar çok bakıma meraklı. Bayağı mesai harcıyorlar.
1: Hangi yaş en iyi yaştı? Mesela her yaşın kendine göre bir şeysi var.
2: Özelliği var.
1: Mesela geriye dönmek ister miydiniz Bekir abi?
2: Geriye dönmek istersem en güzel bence 40-60 daha olgunlaşıyorsun.
0: Evet, evet,
2: enerjin de. Kaybolmuyor. Ama kişiye göre de değişiyor. Biz yine
1: o 20'ler 30'lar çok eğlenceli değil galiba değil mi? Çok stresli
2: daha
1: sanki.
2: Şey stresli hayata alınamak. İşte evleniyorsun, çocuk oluyor, şu bu. Ama 40-60 artık hayatı, dünyayı geziyorsun, tanıyorsun. Bence en uygunu.
0: Evet.
2: Pek değinmediniz. Şimdi biz üniversitenin dışında birçok iş dallarımız
1: evet, soracağım
2: var.
1: Şimdi. Miami'de müthiş bir bina var. Sıra sıra geliyoruz. Şimdi Miami'nin en yüksek binası, Amerika'nın 7. binası. Orada yapıyorsunuz bunu. Bu nasıl bir cesaret? Yani risk almak, nasıl bir risk almaktır bu? Yani nasıl bir cesaret?
2: Şöyle, bizi bir risk alırken yani boşuna değil, ben matematikçiyim. Yıllardır tecrübelerimiz var. Biz aynı zamanda uluslararası müteahhitiz. Kazakistan'ın başkenti Astana en önemli binalarını biz yaptık. Okan İnterkontinental Oteli, Cumhurbaşkanlığı Rezidans, müze, çok katlı binalar, diplomatik site.
1: Nereden geldi bu fikir? Yani şimdi insan burada gördüğü zaman bir yoldan şuraya bir bina yapayım der. Gördüğü şeye, hani yaşadığı yere falan ama şimdi hiç olmayan bir yere, Miami'ye bir bina dikmek
2: onun
1: nereden gelir insanın aklına?
2: Hikayesini şöyle, şimdi bizim çocuklar Miami'de okudu. Özkan Üniversite of Miami, o da Florida Üniversitesi'ni şey yaptı, Işıl'da yüksek lisans yaptı. Biz de onlara küçük bir ev almıştık. Oraya gide gele orayı sevdik. Havası güzel. Şortla gez, terlikle gez. Yani relax
0: rahat,
2: bir yer.
0: Evet.
2: Her şey pırıl pırıl.
0: Çok rahat.
2: Dedik işte buraya bir proje yapalım. bu projede çok farklı olsun, bir karma proje olsun. İşte 5 yıldızlı otel olsun, Hilton Oteli, 320 odalı, 4 katlı ofis. Ve sonra da orada bir sistem var, kondo otel.
1: Yani, kondominium diyorlar.
2: Evet, kondo otel. Yine Hilton çalıştıracak ama sen orada daire alıyorsun. Diyelim 2 ay gidip orada kalıyorsun. Diğer zamanlarında Hilton onu çalıştırıyor ve gelirini paylaşıyorsun. Sonra aynı zamanda işte restoranı var. En üst katta çok büyük bir yüzme havuzu. 4 tane yüzme havuzu var da en üst kattaki gece
1: kulübü. Benim merak ettiğim şu. Yani tamam gördün. Nereden başlarsın böyle bir işe? Yani
2: vizyon hocam, ona vizyon deniyor.
1: Neresinden? Vizyon geldi buraya binayı. Yani neresinden tutar? İlk belediyeye mi gidersin? Bankaya mı gidersin?
2: İlk önce arsayı alacaksın.
1: Arsayı mı alacaksın?
2: Arsaya da uygun proje. Bir oran ünlü mesela. Miami'nin en ünlü mimarı bizim şeyi çizdi. Biz de bu işi bildiğimiz için, yani yıllardır inşaat sektöründe olduğumuz için, de şunu şöyle yapalım, bunu yapalım ve orada olmayan şeyler yapalım diye şey yaptık. Ve de yeni bir izin de aldık. EB-5 diye bir sistem var Amerika'da. Onu alırsan $1,100,000 yatırdığında oturma müsaadesi ve vatandaşlık alıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Şimdi işte Dubai'de, Rusya'da, geçen ben hafta Rusya'daydım. Oradaki emlakçılar ilgi gösteriyor.
1: Emlak piyasası nasıl şu anda mesela Miami'de?
2: Ama şey, geçen yıllar biraz durgundu ama biz %45'ini sattık zaten. Önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Ve de metrekaresini $6,000-$7,000 başladık. Şimdi $15,000-$16,000. Tabii maliyetler de artıyor ama avantajlı bir durum geliyor.
1: Gene sorum orada duruyor. Nereden mesela kararı verdik? Nereden başlıyor iş? İlk arsayı mı? Bir arsa mı?
2: Arsa olacak.
1: Aldınız arsaya gidip
2: arsaya
1: değil mi
2: orada? Biz uluslararası inşaat firmasıyız, yapabiliyoruz. Hilton yapıyoruz, biz işleteceğiz. Turizmciyiz, Marco Polo. Şeyde Kazakistan'da Okan Interkontinental. Yani bildiğimiz işleri biz yapıyoruz. Yani uzmanlık alanımız.
1: Yani girişimcilik kısmı hakikaten beni çok hayrete düşürüyor. Yani böyle bir şeye oturup
2: nasıl düşünüyorsun?
1: Nasıl cesaret edersin? Nasıl rahat?
2: Birikimin varsa hocam, biraz da tabii risk, girişimciyiz, risk de alacaksın.
1: Ama yani şimdi iş adamlarının nasıldır risk, mesela aldığınız riskler nasıl, öyle bir risk tutmadığı zaman toptan götürecek risk almaz değil mi iş adamı?
2: Yok almaz. Matematikçiyim ben zaten, hesabı kitabı iyi bilirim. Bir de tecrübeliyim. Ben 55 yıllık iş adamıyım.
1: Yumurtaları dağıtmak lazım.
2: Evet, uluslararası büyük tecrübemiz var. Dolayısıyla başaracağımıza zaten inanıyoruz. Ayrıca bir şey var. Şimdi Türkiye kredi bulmakta zorlanıyor falan ama bizim firmamıza Amerikan finans kuruluşu, bir finans kuruluşu $200,000,000 finansman veriyor. Ve biz ya Türkiye'den hiçbir finansman oraya, kullanmadık, evet.
1: Onların parasıyla oraya,
2: evet,
1: bina
2: dikiyorsun. Kendi öz kaynağımız ve Amerika'dan kullandığımız bir $200,000,000 yapıyoruz yani. Bir de sattıklarımızla. Bu bence çok önemli. Ve de şunu, yani devlet yetkililerinin şunu düşünmesi lazım. Yurt dışı yatırımları artırmak lazım. Bunu teşvik etmek lazım. Çünkü Türkiye'de çok yetişmiş insan gücü var.
1: Peki Amerika'da iş yapmakla Türkiye'de iş yapmayı karşılaştırdığımız zaman nasıl bir fark var? Hangisi daha kolay?
2: Vallahi ikisi de zor.
0: İkisinde zor.
2: Amerika'da da bürokrasi var. Evet. Kolay değil. Biz proje onaylatana kadar 3-4 sene geçti ya.
1: Tabii. İş ahlakı açısından.
2: İş ahlakı açısından da düzgün insanlar var yani, ciddi olanlar, ama işgalciler de var her yerde olduğu gibi. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu da tecrübeyle şey oluyor.
1: Peki gençlere nedir tavsiye? Yani oturup bir 9'dan 5'e bir memur hayatı mı seçsin? Yoksa girişimci mi olsun? Buna nasıl karar versin? Buna nasıl karar verecek?
2: Şimdi bunu, bu güzel bir soru. Bizim üniversitede ilk biz başlandık. Şimdi bir üniversite daha baş. Girişimcilik dersi var. Türkiye'nin aklınıza gelen Koç, Sabancı, en büyükleri dahil banka genel müdürleri, kimi tanıyorsanız tanınmış, davet ediyoruz. Nasıl başardılar? Çünkü gençlerimiz umutsuz yetişmemesi lazım. Umutsuzlar şu anda. Yani ben istediğim üniversiteye giremiyorum, istediğim bölümü kazanamıyorum. Mezun olduğumda iş bulamıyorum.
1: Fazla umutlu olmak da kötü. Yani
2: yok, gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi tabii. Olmak. Ama çalışan, lisan bilen, özellikle İngilizcenin yanında bizim üniversitede Çince, Rusça, Arapça öğrenme imkanları var.
1: Ama o girişimcilik bir genetik bir şey. Ya herkes de girişimci olamaz.
2: Biz
1: de
2: olamaz ama.
0: Bence Türkler, bir ruh.
1: Ruh değil mi?
2: Ama tabii, Türkler hocam bak girişimci.
0: Cesur ve kararlı olmak lazım.
2: Ben bunu çok araştırdım. Mesela bize ne derler? Orta Asya'da kuraklık olmuş gelmişiz değil mi? Anadolu'ya göç başlamış. Hiç öyle değil. Ben oralara gittim, Altay Dağları'nda. Türklerin esas merkezi. İsviçre'den daha güzel. Ormanlar, nehirler, göletler, ceylanlar. Onu da gördüm. Oranın yerlisine sordum. Ya biz tarihte böyle okuduk falan yok dedi. Bizim göç nedenimiz... İşte göçten sonra Anadolu'ya gelmişiz, Avrupa'ya gitmişiz ya Türkler. Evet. Toprak yeterli olmamış. Nüfus çoğalmış, toprak yeterli olmadığı için göçe başlamışlar. Evet. Dolayısıyla Türklerin kesinlikle kanlarında girişimcilik var. İşte örnek Atatürk'ü örnek verdim.
1: Türklerin mesela kanında çok fazla uyum sağlamak var. Her şeye adapte. Yani şimdi oturup Miami'de bina yapmaya kalkmak müthiş bir uyum gerektiriyor herhalde değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii canım, bir defa iklimi farklı, saat farkı var.
0: İnsanı farklı.
2: Gidiyorsun oraya 2-3 gün kendine gelemiyorsun, dönüyorsun aynı şekilde ama güzellikleri de var tabii.
1: Evet. Siz de girişimcisiniz aslında.
2: O da hocam evet. Da şimdi hanımefendi evet. De girişimci. O kitap
0: bence
2: yazıyor.
0: Bence bir kadının hele kendi konforundan çıkması, çocuklarını büyüttükten sonra. Evet, eğitim almıştım, bir mesleğim vardı ama o mesleği uzun yıllar yapmadım.
1: Nedir eğitim?
0: Yani öncelikle çocuklarımı büyütmek.
1: Eğitiminiz neydi sizin aldığınız eğitim?
0: Şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan güzellik uzmanlığı eğitimini aldım. Ama uzun yıllar çalışmadım. Sadece ben çocuklarımı biraz bir müddet daha büyüteyim. Onları istediğim gibi büyüteyim, okula yollayayım. Çalışmaya başladığımda herhalde en küçük kızım 10 yaşındaydı. Büyümüşlerdi, bayağı büyümüşlerdi. Bence bir kadının kendi konfor alanından çıkıp bir iş kurması ve bir kitap da büyük bir girişimcilik. Bana göre büyük tabii
2: çok,
0: ki. Herkese
2: çok,
0: göre değildir ama
2: canım.
0: Bana göre büyük.
2: Bir de ve milli kitabı, değerlerimizi, mahalli değerlerimizi evet. Herkese tanıtıyorsunuz.
0: Evet, zaten esas amacım bu kadim bilgileri genç nesillere aktarmak. Şimdi ben kendi sosyal medyamda çok basit bir mercimek maskesi paylaşmıştım. 100 tane falan yorum geldi mercimek maskesiyle alakalı. Tamamen Mardinliler yazmış. Sadece 4 tanesi dedi ki ben bu maskeyi biliyorum. Çok basit bir şey olsa bile. Diğer kalan 96 kişi Mardinliyim, hayatımda ilk defa duyuyorum dedi. Demek ki bu kadim bilgi sadece sözde kalmış bir kere.
1: Sizin cildiniz çok güzel mesela. Bu mercimek şeyinden mi yaptınız? Nasıl oldu?
0: Ya tabii ki başka şeyler de yaptırıyorum. Ama en önemli şey bu doğal maskeleri de kullanıyorum.
1: Ama bir de çok doktorlara gidip böyle onu şişirttiriyorlar, bunu yaptırıyorlar evet. Falan. Onlara yani, ne diyorsunuz?
0: Ben pek sevmiyorum. Yaptıranlara tabii ki karışamam.
2: Yaptıran da sonra bozuluyor. Devamlı yaptırmak lazım.
0: Evet. Yani en önemli şey yüz ifadesinin bozulmaması. Yani bizim kendi yerimizde tabii ki doğal cilt bakımları yapıyoruz. Farklı cilt bakımları yapıyoruz. Mesela doğal bal kabaklı bir cilt bakımımız var. O da içinde C vitamini var, omega 3'ler var, A vitamini var. O da cildi parlatıyor, ışıldatıyor. Örnek veriyorum. Bu tarz şeyleri ben daha çok öneriyorum.
1: Şimdi güzellik uzmanı deyince güzelliğin bir formülü var mı? Nedir? Güzellik nedir?
0: Yani tabii kişiden kişiye değişir o. Ama ben şöyle düşünüyorum. Kendini iyi hissediyorsan, mutlu hissediyorsan en önemlisi bu. Cildin iyiyse, ailenle çocuğunla bir huzurun varsa, saçların sağlıklıysa, sen sağlıklı duruyorsan
1: güzelsin demek
0: öyle. Kan tahlillerinde iyiyse daha ne olsun. Bir de en önemlisi bizim yaşlarımızda enerjim varsa. çoğu kadının yataktan kalkacak enerjisi olmuyor.
1: Yaşla menopoz, alakası yok sanki. Yok,
0: menopoz şimdi... döneminde olmuyor. O çok menopoz dönemi çok etkiliyor
1: gidiyor
0: kadınları.
1: Gidiyor mu enerji?
0: Enerji gidiyor, yataktan kalkmak istemiyorlar. Daha depresif oluyorlar. Eğer o enerjin de varsa zaten hem şanslısın hem güzelsin. Ama tabii birazcık kişinin istemesiyle de alakalı.
1: Merak değil mi? O enerji nasıl mesela hiç...
2: Şimdi
1: nasıl
2: bir
1: tutuluyor
2: de...
1: o enerji?

0: Valla onun çeşitli yorumları var da. Şimdi hanımefendi dedikleri çok doğru. Ben de katılıyorum. Bir defa güzellik izafi bir şey. Esas olan sağlıklı olmak.
1: Tabii. Cildin sağlıklı olacak.
0: Yani cildin, vücudun sağlıklı olacak. Sağlıklı beslenin.
1: Tabii en önemlisi
0: pozitif düşüneceksin. Gece rahat uyuyacaksın. Şimdi hanımların ama bir şeyi var genel olarak. Fazla uyumayı seviyorlar. Mesela hiç erken şeyi kalkan, eğer işi varsa, çocuğu var, zorunlu olan
2: yapsın, uyuyacak.
0: Yok erkekler hocam, mesela ben her sabah 6'da kalkarım. 1,5 saat yürürüm.
2: Onu erkek gelirim. Kadın diye genelleme maşallah yapmak doğru mu acaba? Ben de mesela geç kalkmayı seviyorum. Hani
0: sende de tembellik var şimdi. Bizim Antep'te bir söz, erken kalkanın rızkı bol olur derler.
1: Evet.
0: Sizde de herhalde evet. Mardin kültürümüzde.
2: Erken kalkan para bulur derler.
1: Evet.
2: Ama o i̇şte parayı düşünen de daha erken kalkmıştır değil mi?
0: Tabii o da olabilir. Ya esas olan hocam efendinin dediği gibi sağlıklı yaşam. Sağlıklı besleneceksin, spor yapacaksın.
1: Tabii.
0: Öyle şekli şeylere bence fazla girmeyeceksin.
2: Ama o enerji en önemli. Yani hayat enerjisi tabii. Bence o meraktan da başlıyor. Bir de yani hem merak edeceksin.
0: Ama o genetik de geliyor.
2: Hem yanlış bildiğin bir şeyin doğrusu geldiği zaman bir de düzeltmeyi de bileceksin. O evet. Da çok önemli
0: tabii,
2: değil
0: tabii.
2: Mi?
0: Geriye tabii. Döneceksin bu yanlış. Biz mesela bu kadar sektörlerde iş yaptık. Para kaybettiklerimiz de oldu.
2: Bu doğru bildiğim, doğru değilmiş. Yanlışmış
0: evet,
2: değil.
0: Şimdi hemen vazgeçmek lazım. Yani senin bir de Türkiye'de iş yapmak gerçekten zor. Yani çok imkanlarımız var, zorluklar da var. Hele bizim jenerasyonda düşünün biz kaç krizle karşılaştık. Yani ben 71 yılında iş hayatına atıldım. İşte ilk önce bir üniversite hazırlık dershanesi yaptım 5 yıl. Sonra işte sanayi, beslen, makarna, Okan Tekstil. İşte ilk Türkiye'ye her şey içinde dahil sistemini getirdik, Marco Polo. Sonra işte yurt dışına açıldık. Türkmenistan'a bizi gönderdi.
2: Her kriz bir fırsatı mı doğurdu? Nasıl oldu?
0: Doğurdu, bir de şey yapacaksın. Bu krizlerden az etkilenmek için öz kaynak şeyin daha güçlü olacak.
2: Yani şimdi o da çok şey. Şimdi mesela daha batı tarafına gittiği zaman, yani batı şeylerinde öz kaynağıyla iş yapmak
0: çok
2: matah bir şey
0: matah
2: değil.
0: Matah değil.
2: Burada olduğu zaman öz kaynağını iş
0: ama
2: yapmak
0: işte
2: mata oluyor.
0: Bizim Türkiye devamlı krizlerle karşılaştığı için kendi yanlışlarının dışındaki yanlışlardan çok etkileniyorsun.
2: Yani şimdi mesela krediyle mi iş yapmak doğru, öz kaynakla mı? Türkiye'de
0: bence
2: mesela
0: ağırlıklı öz kaynak olacak. Kredi 50-50 olması lazım.
2: Peki şimdi biraz işin kültür şeyine gidelim. Antep, İstanbul, eski Antep, yeni İstanbul nasıl değişti?
0: Vallahi çok değişti. Şimdi Gaziantep çok göç alıyor. İstanbul'da göç alıyor. İstanbul'da bir defa güvenlik sorunu var bence. Çünkü çeşitli ülkelerden çok Suriyelisi var, Afganlısı var, şu var. Devlet uğraşıyor, çabalıyor ama eski gibi güvenli değil Türkiye. İstanbul hele hiç değil. Gaziantep'te çok geç aldı. Yani işte Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Mardin, Siirt, hep oralardan. Antep sanayileşmiş de bir ülke olduğu için oralardan göç aldı. Şimdi Gaziantep nüfusunun 10-12'si Antepli.
2: Geri kalanı
0: diğer hep göç ederek. Evet.
1: Aa.
2: Mardin'de nasıl durum?
1: Mardin'de aynı şekilde.
0: Mardin'de şekilde. Öbür taraftan göç alıyor.
1: Tabii.
0: Ama Mardin son zamanlarda
1: 70'lerden beri göç alıyor.
0: Dizi
1: uzun
0: filmler
1: zamandır
0: falan oldu. Onun Mardin'in turizm açısından bence
1: evet
0: çok.
2: Ama göç almak kötü bir şey değil yani. İnsanlar seni cazip buluyor da geliyor değil mi? Yani
0: geliyor da ama işte senin o şehrin kültürü de yavaş yavaş kayboluyor.
1: Evet.
0: O gelenler uyum sağlayamıyor.
1: Eski Mardinler tabii ki çıktı Mardin'den.
2: Bir de ama
1: farklı
2: dünya kültürü var
1: gitti
2: artık değil mi? Yani
1: İstanbul'a da
2: yerel
1: gitti
2: kültür kadar bir de bir insanlar lahmacun gibi hamburger yiyor, pizza şey yapıyor. Böyle bir de
0: tabii. Şimdi şey de Türkiye dışı açılmada da yani herkes mesela Yunan adalarına çok gidenler oluyor Türkiye'den. Evet. Yakın, daha da ekonomik. Yani bir Bodrum'daki daha ucuza 100 liralık şey.

0: Ucuz tabii.
1: Diğer Simi Adası'nda 70 lira gibi. Düşünün.
2: Evet. Şimdi kitaba gelelim. Dizim bölümünden. Buradan seçiyoruz mesela kekik. Bu sayfalarda geçmiş.
0: Evet, aynen öyle.
2: Ne işe yarar diye kekik. Onun şeyleri
0: evet.
2: Mesela.
0: Yani kekikli tarifler de var. Ayrıca kekiğin sağlığa olan faydaları da var.
2: Şimdi kekik yağı mesela bu aralar
0: çok popüler.
2: Çok popüler değil
0: evet.
2: mi?
0: Antiseptik.
2: Antiseptik. Bütün boğaza iyi geliyor
0: var.
2: Falan filan.
0: Evet. Kekik yağının. Ben kuru kekik de çok tüketirim. Hem Mardin'den alıyorum, hem Kaz Dağları'ndan alıyorum, hem dağ kekiği alıyorum. Onlar da hem bağışıklığı güçlendirmede, hem de dediğiniz gibi antiseptik özelliği.
2: Peki mesela nereden alıyorsunuz? Bu Mısır Çarşısı mıdır bu şeyleri alacak, baharatları
0: ya,
2: falan?
0: Ben memleketten alıyorum bütün
2: baharatları.
0: Hepsi, her şeyi Mardin'den getiriyorum. Yani öyle alıştık biz, öyle gördük. Tahin dahil her şeyi var orada, tanıdığımız esnaflar, sabunumuz, tahinimiz, Mardin bulgurumuz, öyle alıştık. Oradan alıyoruz.
2: Lahmacunlar, şeyler, baklavalar hala Antep'ten geliyor değil mi?
1: Geliyor.
2: Lahmacun geliyordu da
1: biz şimdi. Bizim üniversitede çok 15 çeşit restoran var. Birisinde kebapçı yaptık. Antep'ten ustalar geldi. Çok güzel. Bizdeki lahmacun İstanbul'un çoğu yerinde bulamazsın yani. Kebabı da öyle. Ama tabii kendi yöresindeki şey birisi. Baklava İstanbul'da yapılamıyor.
2: Niye olmuyor? Baklava hep Antep'ten geliyor.
1: Malzemeleri bir de iklim de yemeği oluşturan bir de iklim de var. Herhalde ben ondan dolayı diyorum. Mesela şimdi kekik dediniz de kekin türleri de var. Mesela bizde
0: tabii
1: zahter var.
0: Aynen.
1: Kekin değişik şeyi.
0: Kitapta
1: onu içtiğin zaman çok sağlıklı. Çay gibi.
0: Evet.
2: Öyle mi?
1: Tabii.
2: Zahter.
1: Hafif acımtıraktır.
0: Bir de Hatay'da zahterli ekmek yaparlar. O çok
1: tabii.
0: Meşhurdur. Böyle zeytinyağına banılır falan. Çok fayda. Onu da yazdım. Bir de ben küçükken pardon lafınızı böyle kişniş Mardin'de çok tüketilir. Kurusu ama. Tazesi değil. Kuru kişniş tohumu. Öyle dövülür. Havanda dövülmüş. Çok tüketilir. Hatta ben hatırlıyorum. Anneannem hep derdik. Ben İstanbul doğumluyum ama o ele gelenekler, görenekler İstanbul'da da devam ediyor. Anneannem der ki ye kızım ye. Anneanne sevmiyorum.
2: Kişnişi ben de hiç sevmem ama ya.
0: Ama kurusunun o kadar güçlü bir tadı yok.
2: Ya onu kişniş içine falan bir koyuyorlar.
0: Evet.
2: Bence mahvoluyor sonra.
0: Çok sert bir tadı var ama kurusu öyle değil.
1: Kişniş ne ben bilmiyorum.
2: Kişniş.
1: Kişniş.
0: İngilizcesi bilirsiniz belki silantro diyorlar.
1: Antep'te yok.
0: Kesin
2: var,
0: vardır.
2: Var ya.
0: Kesin vardır.
2: Vardır. Olmaz
0: vardır.
1: Ben
0: ama
1: belki başka
0: yiyin isimdir. Çünkü bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Ben sabah omletim üstüne bile kurusunu koyuyorum. Mercimek köftesi, mercimek çorbası, içli köftenin içinde. Mardin'de çok kullanılır. Son araştırmalarıma göre, bu kitabı yazarken tabii birçok araştırma yaptım. Vücuttaki ağır metali temizliyormuş.
2: Kişniş.
0: Evet. O dönemde tabii ki insanların vücudunda ağır metal yoktu. Anneannemin döneminde, gençliğinde. Ama şimdi araştırmalarıma göre ağır metali temizliyormuş. Onun için hemen hemen her gün tüketmeye çalışıyorum.
2: Sizin illaki haberiniz vardır. Şimdi bu bir iğne yapıyorlar. Zayıflatıyor insanları.
0: Evet.
1: Zayıflatmıyor da iştahını kesiyor.
0: İştah kesiyor.
1: Hiç canını istemiyor.
0: Evet.
1: Ben mesela onu 2 aydır uyguluyorum.
0: Ya, uyguluyor musunuz?
1: 8-9 evet. Kilo verdim ben yani.
2: Ne diyor?
0: Ama protein ağırlıklı beslenmeniz lazım. Yoksa kas kaybı oluyor. O kişiye göre değişiyor. Hele kişinin şeyi yüksekse, metabolizması çok yavaşlamışsa, kilo veremiyorsa, diyabeti varsa doktorlar öneriyorlar. Kilo da obezitesi varsa, çok kilosu varsa mutlaka öneriyorlar. Ama mutlaka doktor kontrolünde olmalı ve kişinin spor yapması lazım. Yoksa kas kaybı oluyor.
2: Kas kaybı oluyor
0: tabii.
2: Değil mi?
0: Tabii.
1: Biz işte her sabah yürüyorum
0: yüzden,
1: ben.
0: Evet.
1: En az 5-6 kilometre.
0: Tabii. Hareket şart.
1: Ve 8-9 kilo
2: peki,
1: verdim.
2: Peki yağ yakmanın yolu nedir mesela?
1: Spor.
0: Doğal yolu mu yiyeceklerle mi demek istiyorsunuz?
2: Yiyip, ne yapacağız ya? Hani ilaç almadan nasıl yağ yakarız?
1: Spor.
0: Spor şart. Siz nasıl incesiniz?
2: Hiç spor yapmıyorum.
1: O değişik bir
0: metabolizmanız hızlıdır. Çok mu pul biber yiyorsunuz?
2: Yerim,
0: acı biber.
2: Biber yerim.
0: Acı biber metabolizmayı hızlandırıyor. Yani kerevizin işte biraz yağ yakmaya yardımcı olduğu söyleniyor. Ananas ödem atmaya yardımcı oluyor. Burada ya, güzel formülleri var.
1: Ananas Türkiye'ye ne zaman geldi? Ananas
0: yok, yok ki.

0: Peki.
1: Çok zor.
0: Yok, sonradan geldi yani.
1: Evet. Yani az da bulunuyor, zor bulunuyor. Ama mesela kitapta öyle biraz daha metabolizmayı hızlandıracak, direkt yağ yaktıracak bir şey yok da hızlandıracak öyle minik minik baharatlı tariflerim
2: var. Neler mesela
1: var.
2: Hızlandırıyor? İşte bir de herkes mesela metabolizmasını hızlandırmak mı ister? Bazıları da mesela yavaşlatmak isteyebilir mi?
1: Tabii hızlıysa yani metabolizması o biraz tiroidlerle alakalı.
2: Neler hızlandırıyor metabolizmayı?
1: Yani metabolizmayı hızlandırmak için bir hareket edeceksiniz. İki acı yiyeceksiniz. Acı hızlandırıyor. İşte biraz yağ yakıcı şeyler. İşte kereviz gibi.
2: Mesela
1: sebzeler.
2: Ne kadar çok yağ yersek o kadar çok yağ yakılıyormuş
1: evet,
2: diyorlar. Doğru
1: tabii.
2: mu sizce mesela?
1: Doğal yağ.
2: Doğal yağ.
1: Avokadolar,
2: yani. Zeytinyağı.
1: Zeytinyağı.
0: Zeytinyağından şaşmamak lazım.
1: Evet. Ama çok da miktarını abartmamak lazım. Çünkü o kişiden kişiye değişiyor. Bu sefer de vücutta yağ depolanabiliyor hareketsiz bir insansa. Birazcık da insanın yapısıyla da alakalı.
0: Biraz da kilo aldıran evet. şey alkol. Alkol
1: tabii.
0: aldığın zaman
2: alkol
0: çok
2: alkol, yağlığa zararlıdır onu söyleyelim.
1: Şeker.
0: Şeker evet.
1: Sağlık için zararlı. Ben mesela kitabımda bir de kolajeni destekleyen gıdalar. O hep soruluyor.
2: Nedir bu kolajen mevzu ya?
1: Aa, evet mesela kolajen içecekleri çok popüler ya. Şimdi herkes içiyor. Onun yerine bana çok soruluyor bu soru.
2: Kelle paça mıdır kolajeni almanın yolu?
1: Tabii.
0: Özellikle dizler.
1: Tabii.
0: Dizler için.
1: Eklemler için bir numara. Ayrıca ilikli kemik suları. Bir de çoğu insan bilmez bamyada da kolajen var. Yani kolajeni aktive eden bir yemektir bamya. Bal, propolis, protein tüketmek, et, süt, yumurta.
2: Bunları tek tek takip etmek mi lazım? Yoksa sırayla ya arada bir propolis, o bu.
1: A, tabii. Ya tabii yani.
2: Yok,
1: mümkün
2: de
1: değil.
2: Bunun içinden çıkamaz
1: yok,
2: değil mi?
1: Yok. Mesela kür yapıyorum ben. Atıyorum her gün mü propolis yiyeceğim? Öyle bir şey yok. Bir ay bir kür yaptım. Sonra değiştiriyorum. Ama hayatıma işte daha çok sebzeleri katıyorum. Pancarımı yiyorum. Kışın, mevsiminde.
2: İnsanın vücudu söylemiyor mu? Yani mesela benim canım bazen.
0: Sizi pardon bu pancar derken şu kırmızı şey
1: kırmızı.
0: Diyor.
1: Tabii
0: yani
1: kırmızı lahana tabii.
0: Şey edilen o çok sağlıklıymış.
1: Tabii turp her gün turp yerim. Her gün salatamda turp olur.
0: O da çok sağlıklı bir evet. de içinde kalori sıfır.
1: Yeşil soğan mutlaka birikmeyeceksen salatamda yeşil soğanın
0: hangi restoranta
1: soğan.
0: Gitsek veya biz Gaziantep kültürüne bizim evde sabah öğle akşam her zaman bir yeşil tabak olur.
1: Evet, evet.
0: İstanbul'da da hangi restoranta gittiğimizde evet. bizi biliyorlar. Bir yeşil tabak getirirler. İçinde tere var,
1: aynen.
0: maydanoz var, semizotu,
1: tabii,
0: tur.
1: Kuzu kulağı, roka.
0: Roka, o çok sağlıklı bir
1: evet.
0: şey.
1: Ben yemeğimi salatasız hiç yemiyorum. Mutlaka yanında bir böyle salata. Onun için çok salata tarifi
2: ya
1: var
2: onun
1: kitapta.
2: Onun şeysi şu galiba. Şimdi protein şart.
1: Şart.
2: Bol protein şart.
1: Tabii.
2: Karbonhidrat da biraz lazım.
1: Evet.
2: Çünkü insanın enerjiye ihtiyacı
1: tabii.
2: var.
1: Bir denge.
2: Toksinleri atmak için de biraz yeşillik lazım.
1: Tabii.
2: Ama o yeşilliği de çok yememek lazım galiba. Çünkü yeşilliği de çok yemenin...
1: Çok yiyemiyorsunuz zaten.
0: Zaten yemezsin
1: çok
0: öyle. Bir de
1: ki.
0: Az önce değindiniz biber. Mesela acı Antalya'da yeşil şey edilen cim biber deriz. Öyle küçük hı hı. küçük. Tam ülseri öldürüyormuş yani. Ülser evet. onu yiyen ülser olursa bile
1: ya bizim
0: gidiyormuş.
1: Bizim ülkemiz bir cennet zaten. Her şeyin güzeli, her şeyin tazesi var. Bir de kış mevsiminde kış sebzelerini yemek lazım.
2: Sebze mevsiminde yemek
1: evet,
2: lazım.
1: Evet yani da. Kerevizi, lahana mutlaka yerim. Kırmızı lahana, beyaz lahana, işte brokoli, karnabahar bunları hep
2: pişirmeyi getiririm. Seviyor musunuz siz yemek pişirmeyi?
1: Evet severim.
0: Uzmanlık olarak.
1: Yani madenler şeye... sever. Genelde mardinler mutfağa çok düşkün.
0: Dikkat ettim 3 defa kerevizden bahsettim.
1: Evet evet.
0: Bizim Antepliler de kerevizi hiç yemeyiz.
1: Öyle böyle mi?
0: Türkü var. Onun türküsü var. Biz Antepliyiz kereviz yemeyiz diye.
1: Başka sülfür içeren sebzeler yiyebilirsiniz.
0: Hepsini yok. Bütün sebzeleri severiz canım.
1: Pırasa olur.
0: Her sabah.
2: Kerevizi
1: brokoli
2: çocukken
1: olur.
2: Çocukken sevmezdim de şimdi daha böyle.
1: Ama şimdi portakallı falan pişirince çok lezzetli oluyor.
0: Evet,
1: ben de küçükken
0: şimdi bir hafif yiyoruz canım yani çocukluğumuzdan bahsettim.
1: Evet. Erkekler genelde seviyor. Benim de işim zor yiyor. Ya rendesini yapıyorum, yoğurtla
2: şey
1: karıştırıyorum,
2: oluyorum.
1: Bir şeyler yapıyorum.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Hani
1: lezzet vermeye çalışıyorum.
2: Eskiden domateslerin tadı yok falan diyorlar.
1: Evet.
2: Aslında insanın ağzının tadı azalıyor. Yani o çocukken
1: maalesef.
2: O kerevizin tadı o kadar fazla geliyor.
1: Evet.
2: Şimdi dörtte birine indiği için o tadı yiyebiliyoruz.
1: Evet, maalesef lezzet gitti. Ben kış

0: Şu mesela hiç domates salatalık yemem asla, biber de yemem.
1: Ama lezzet kahvaltı meyvelerden gitmiyor, bizim ağzımızdan gidiyor.
0: Evet. Biz geçen yaz böyle naçizane bir toprağım var diyelim. Çok küçük ama. Orada öyle ektik, inanın çocukluğumuzdaki yazın.
1: Geliyor
0: domates
1: tat,
0: ve salatalık ve biber. İnanılmaz bir tadı vardı. O tat geri geldi.
2: Çünkü kimyasal şey kullanmadınız.
0: Kullanmadık, hayır. Ata tohumu. Ama çok araştırdım, çok uğraştım.
1: Günlük yemekleri siz mi yapıyorsunuz evde mesela? Nasıl gelişiyor?
0: Yani şimdi ben çalıştığım için artık kitabım da var. Çok rahat. Yardımcım var. Diyorum ki şu,
1: bunu
0: şu,
1: yapacaksın.
0: Şu. Evet. Tarifi de var. Bazı yemekler zor oluyor. Beraber yapıyoruz. Öğreniyor sonra.
2: Bizim yavaş evde yavaş. De hanımefendi, benim hanım. Hiç o bakıcı, yardımcı,
1: kendi
2: ben yaparım.
0: Tabii evdeyse ne güzel.
1: Ama onun elinin evet. Bir lezzeti farklıdır değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Onun elinin değdiğini.
2: Çok lezzetli.
0: Evet.
2: Hatta işte öyle yardımcıların yaptığı şeyi de yeme, sen de yemedir, ben de yememdir.
1: Bu aralar nedir en çok yaptırdığınız yemek mesela?
0: Vallahi pazı dolmasını çok severim. Güzel de yapıyor, öğrendi. Pazı da çok faydalı. Pazı dolmasını çok severim. Onun dışında portakallı kereviz. Kitabımdan farklı farklı salatalar. Mesela taze rezene sebzesi var. Pazarlarda satılır. Onun salatasını yaptırırım. Yeşil mercimek salatası yaptırırım. Yeşil mercimekte de yüksek protein var biliyorsunuz. Hani et tüketmiyorsanız tavsiye ederim.
1: Et ne yapıyorsunuz? Et, ben etçiyim.
0: Etçimiz. Ya biz çok gelenekseliz. Hani köftenin dışında da hep böyle, kitapta da var. Böyle kemikli kuzu eti, ayvalı. Ayva sever misiniz?
2: Evet. Tabii canım.
0: Ayvalı. Mardin'de o çok bilinir. Hatta Osmanlı mutfağında da varmış. Sonra anneannemden öğrenmiştim ama Osmanlı mutfağından öğrenmiş herhalde o. Çok bilinen bir yemektir. Çok yaparız. Frik pilavı yaparız.
1: Köfteyi nasıl yapıyorsunuz mesela?
0: Köfteyi klasik. Biraz evet. Böyle baharatlı, soğanlı, karbonatlı.
1: Frik pilavını tütsülüp şeyleri, bulgurları herhalde Mardin'den
0: evet,
1: mi getiriyorsun?
0: Evet, Mardin'den.
1: Burada
0: Mardin'den.
1: Bulunuyor mu tütsülü frik pilavının şeyi?
0: Hiç almadım desem. Mardin bulguru da Mardin'den geliyor. Mardin bulgurunu bilir misiniz? İri bulgur. Ayrıca biz fırında ya da tavada şehriye kavururuz. İçine atarız. Sonra ikisini beraber haşlarız. Evet. Mardin bulguru çok güzeldir. Evet. Lezzetlidir.
1: Evet, çok güzel sohbet oldu ama süremiz bitti.
2: Evet.
1: Çok
2: bitti,
1: teşekkür mi? Ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Devam
2: teşekkür
1: ediyoruz.
0: Çok
1: versin.
2: Size başarılar diliyoruz.
1: Evet, sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. İyi haftalar.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 23, Bursa 20. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Konya ve Nevşehir 18, Kayseri 23, Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 13. Denizli 24, Aydın 27, Muğla 26, Manisa 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 18, Karabük 20, Rize 24, Samsun 22. Erzurum çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 27, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 29, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Trendyol Villa.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Villa.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
6: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız da 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda farklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim. Ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni, ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz, onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yer benim çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli, zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle, ben de size alkışlıyorum. Buradan bütün

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Ona her kimin neyse söyle kumralım benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Kekme.
0: Kekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: Fe değil.
2: Kekte.
0: Fe de değil.
2: Kekme.
0: Fe de değil.
2: Kekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.
0: Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umut Can.
3: Kekse, kekfe.
0: P.
3: Kek, he.
0: P'den sonra...
3: Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum.
4: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir arıyoruz.
3: Irtık.
4: Irtık değil.
3: Irtak.
4: Irtak değil ama çok yakın.
3: Irttırık.
2: Irttırık. Irttırık. Irttırık sığdırdık buraya.
4: Bu arada Umut Can Bey harika kelime üretiyorsunuz.
2: Bayılıyorum gerçekten.
0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklardan iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ve hemen dönüyorum, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umutcan Bey, hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
5: Merhabalar, ben Murat Kaya, 27 yaşındayım, Adanalıyım. YTP Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.
0: Harika.
5: Gezmeyi severim.
0: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
5: Yani ikisinde olabildiğince amatörde oynuyorum.
0: Amatör oynuyoruz.
5: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
0: Harika.
5: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
0: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
5: Evet, küçüklükten beri seviyorum.
0: Harikasınız. Neyi yaptınız? Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
5: Çok teşekkürler.
0: Güzel bir yarışma geçsin. Umutcan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Afrika'dan misafir ediyoruz. Sizi bir Afrika havası aldınız, geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
3: Tamamdır. İsmim Umutcan Nişan. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
0: Sapsarı bir yer.
3: Aynaya baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim, dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Hı hı. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
0: Harika.
3: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
0: Çok güzel.
3: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
0: Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
3: Başlayalım.
0: Peki efendim. Birinci etabı başlatıyoruz Sır Küpü'nde. Evet, Sır Küpü'ndeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım Sır Küpü'nün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etabımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
0: istiyorum.
5: Çok
0: güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. 1 tamam. ve 25 arasındaki sorular.
5: O zaman 12 olsun.
0: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
5: Pis.
0: Pis çok yakın ama değil.
5: Kir.
0: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 11 diyeyim.
0: 11 numaralı soru. 2 harfli daha kısa bir yer açalım dediniz. Gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Ak. Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
5: İrin.
0: İrin değil.
5: İncir.
0: İnci de olabilir ama değil.
5: İyi de.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Bu sinek. Sinek.
3: İlde olabilir mi?
0: İlde. İlde değil. Sinek. Sinek. Peki. Bir harf daha desteği daha verelim size. Sürenizi İlek. Başlatalım.
5: İlek.
0: İlekti bu sinek. Doğru. Bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
5: 14 numarayla devam edelim.
0: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan 3 harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
5: Ara.
0: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını aldık.
5: 13 diyelim o zaman.
0: 13 gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numaralı soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
5: Mantık.
0: Ne olabilir?
5: Gerçek.
0: Gerçek.
5: Yok.
0: Bir harf eksiğimiz olacağı için bakın. Umutcan Bey bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
5: Aklen.
0: Aklen doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 5 numara olsun.
0: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Er.
0: Er doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık evet. hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Rally.
0: Rally bir 5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
5: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
5: İle.
0: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
5: 8 numara.
0: 8 numara soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
5: Arka.
0: Arka doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
5: Kaç 24 numara.
0: 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
5: Renta.
0: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı.
5: Rekla. Kendini.
0: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R sesli harf. İlk sesli harfi verin.
3: Re'ye.
0: Re'ye doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Re'ye. Re'ye buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 10 numarayı açarsak güzel olur.
0: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden, eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La, sürenizi başlattım.
3: Laçka.
0: La.
3: La.
0: La. Olmadı.
5: Lakin.
0: Neden söylediniz?
5: Ben de değil miyiz sıra?
0: Ama daha gelmedi.
5: Tı.
0: Tı. Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
3: Çok.
0: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
5: Lakin.
0: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan daha aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
5: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir? Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü.
5: Niye?
0: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
5: Diye.
0: Diye.
5: Çok kopya ucu ucuna. Kopya verdik karşı tarafa.
0: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz süreyi başlat...
3: Diye.
0: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı diyoruz. Ve Umut Can Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information Security Management.
3: ISM.
0: ISM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
5: Bir tane dedik sanki.
0: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 2 ile devam edelim.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın lastiği...
3: İnik.
0: İnik. İndi. İndi. İnik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
3: 3 ile.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok, yok mu?
3: Yok.
0: Ah ah ah. Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süreyi sizin için başlattık.
5: Okka.
0: Okka doğru yanıtıydı. Harika birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar. Ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey 4 doğru yanıtımızı aldık. Ve 20 puanda kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz tır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya'yla yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
5: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Aklınıza gelmeyen yanıtlar olursa istediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Süreniz dolmadığı sürece geri dönüp okuyacağım. Baştan tekrar okuyarak soruları tek tek yönlendireceğim. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
5: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki, sürenizi kurduk ve sorunuzu aldık. Turgut Özben ve Ulrich karakterlerinin yer aldığı Oğuz Atay romanıdır.
5: Tutunamayanlar.
0: Tutunamayanlar doğru. Ballıca mağarasının bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizdir.
5: Pas.
0: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz Esmer'in türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, pas diyebilirsiniz. Pas. Dönebilirim. Peki. Pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var, görüntülerimizi izleyelim.
2: Ne haber babacığım?
3: İyilik jilet Necla'cığım.
2: Ama baba, evcilik oynuyorduk.
3: Yeter!
0: Yuvanın Bekçileri filminde erkek başrol oyuncusu kimdir?
1: Ayhan Işık.
0: Ayhan Işık, doğru. Anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan kimse?
1: Çilingir.
0: Çilingir. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıların bulunduğu mutfak aracı?
1: Rende.
0: Rende. Hemen bir sesli sorumuz geliyor. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Delice Bir Sevda şarkısını kim seslendirmek
1: Ege.
0: Peki Ege. Üflenerek çalınan ince ve yumuşak sesli bir çalgı soruyoruz size.
1: Ney?
0: Ney değil, flüt. Üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki diyebilirsiniz.
1: Tamam. Yaşlı... Hemingway sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway biraz. Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81'ini sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayalım. 2'ye geçelim. Ama süreniz... Tamam.
1: Kaç? Bitti mi?
0: Bitti. Ya. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway... Çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di. Evet. Ve okumuştuk. Biliyorduk. Değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak var.
0: Biliyorsunuz. Harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Gibi. Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet. Şimdi... 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve araları da süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
2: Ya kelime kelime geliyor da. Sinek bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas deyin.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Atiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kimi?
2: Babamı.
3: Tabii. Çok severdim. Sevilmeyecek erkek miydi Hınzır?
2: Peki nasıl razı oldun ayrılmaya?
3: Razı olmadım. Ben istedim. Çünkü sonumuz yoktu.
0: Yuvanın Bekçileri filminin kadın başrol oyuncusu kimdir?
1: Ya ismini hatırlıyorum. Belgin'di ama Doğuhan. Doruhan. Doğuhan.
0: Zirvesi.
1: Doğuhan.
0: Peki geçeyim mi? Belgin dedik. En ünlü eserlerinden biri de Dönüşüm'dür.
1: Franz Kafka.
0: Harikasınız. Amik Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Sıcak bir bölgemiz var.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz. Sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle altı telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar. Harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Sinek her mahallede manavı, vardır.
1: Sinek limanav.
0: Sinekli diğeri,
1: bakkal.
0: Diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru. Harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz. Hemen gidiyorum ve sorularınıza bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi? Do
1: ya doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı.
1: Ha, Doruk.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı? Kaçar puana geldik? Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık. Ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur. Peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 29 ile başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Eski. Iska.
0: Iska doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının çok yakın ama anımsa değil. Dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba? Bu ne olabilir? Anı hafızada yer etmesi. Sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Can Bey.
1: Anılır.
0: Anılır değil. Burada anı.
1: Anınır.
0: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.
2: Ben.
0: Sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
2: Anılma.
0: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemiz için. M harfi vardı oradan.
1: Yok, şarkıyla ne yapılır? Anınır.
0: Oradan anınır diye
1: olur olur
0: bağladınız.
1: Dedim böyle zorladım sonra.
0: Olmadı. Olmadı. Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan üçüncü harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim bakalım. 25'te ne soruyoruz size? Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum, süreyi başlattık. Buyurun.
1: Aksak.
0: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
1: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
1: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz, süre başladı. Buyurun.
2: Kekme.
0: Kekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: T değil.
2: Kekpe.
0: P de değil.
2: Kekme.
0: P de değil.
2: Kekçe.
0: Şey demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Kek B.
0: B değil.
1: Kekce.
0: C değil.
1: Kekfe.
0: Değil.
1: Keke.
0: Değil.
1: Kekke.
0: Değil. Harikasınız.
1: Az kaldı.
0: Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umutcan Bey.
1: Tamam. Kekte.
0: T değil.
1: Kekpe.
0: P değil.
1: Kek Z.
0: Z değil.
1: Kek. Kek.
0: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonları kim basacak? Buyurun.
2: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kekle, kekne, kekme. Birazdan not edeceğim şuraya.
0: Kele, me, ne. Bakın, kele, me, ne, o, ö, p. Süreyi başlattım.
2: Kekre.
0: Buyurun Umutcan Bey.
1: Kekse, kekfe.
0: P.
1: Kek, p. Kek, he.
0: P'den sonra?
1: Kek. Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve hazırsa süreyi başlattım.
2: Kekre.
0: Kekre. Evet. Kekre olacaktı. P'den sonra gelen harfimizde R'ydi. Kekre olacaktı buranın yanıtı. Harikasınız. Çok iyi. Tam da bildiğiniz yerden gelmiş kelime.
2: Aynen.
0: 10 numara bir cevap oldu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 32A.
0: 32A gidiyoruz 32A'ya. İçi boş olan küçük oyuk ya da açıklık. Süreniz başladı. Kim basacak? Kim bulun? Buyurun Umutcan Bey.
1: Batak.
0: Batak değil. Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
1: Delik.
0: Delik doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
2: Bence
0: olmadı,
2: çok ipucu
0: değil mi?
2: Oldu.
1: Yok.
0: Çok mu oldu?
2: Şaka yapıyorum. Estağfurullah.
0: Peki. Umutcan Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 ile devam edelim.
0: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler, süre başladı. Hatta, buyurun Umutcan Bey.
1: Ahlak.
0: Ahlak değil. Hatta annemizin Daha fazla ipucu veremiyorum çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum ve annelerimizin, anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Süreyi başlattım, kim bu kullanacak?
1: Buyurun. Anane. Anane.
0: Anane. Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
2: Ben de anane diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
0: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden gelme.
2: Yok, hiç bilmediğim bir soruydu o yüzden.
0: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledi bana ne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
2: Moralmen düştüm biraz.
0: Düştünüz mü?
2: Evet.
0: Nereye düştünüz? 175'e 120. Gayet iyi yerde olmanız lazım.
2: Arayı fazla tutmak lazım. Yaklaştıkça benim moralim düşüyor. Stres yenebilir diye oluyoruz. Korkuyorum biraz.
0: Aman ya, hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey. Siz
1: 23.
0: 23. Daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı.
2: Buyurun.
1: As.
0: As doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
1: 38.
0: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika. Dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerinde kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan bahsedeceğiz. Bu takı değil, pardon, bir takı derken hani takılandan bahsedeceğiz. Efendim, boyun kısmına takılan demiri soruyoruz. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz. Sürenizi başlatacağım. Önce butonu açtım. Buyurun.
2: Irtık.
0: Irtık değil.
2: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
2: Ittırık.
0: Ittırık. Ittırık. Ittırık sığdırdık buraya.
2: 52'ye taşıralım.
0: Çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ıttırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ıttırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlattık. Önce butonlarınızı aç. Buyurun.
2: Iltık.
0: Iltık.
2: Iltık.
0: Taktık o ıltığa. Iltık değil.
2: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
2: Iltar. Iltar. Iltar.
0: Tar.
2: Doğru.
0: Iltar dediniz.
2: Iltar, iltar.
0: Tamam, doğru. O zaman sıkıntı yok. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
1: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap
0: vermek istemedim. Diğer kelimeleri de ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
1: Şeyi
0: ittık.
1: İlk defa duydum. Kekre.
0: Ben biz de çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ıttıkları. Yani.
1: Takısı. Takı olarak.
0: Takı. Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama.
1: Çok doğru
0: takı
1: buldum.
0: Takı deyince takısına gitti. Esas hani bu da takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim. Ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 44'te devam edelim.
0: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ebelik.
0: Ebelik. Ebelik değil.
2: Evelik.
0: Evelik de değil.
2: Edelik.
0: Edelik değil.
2: Ecelik.
0: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesini istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelik.
0: Eşelik değil.
2: Eşelak.
0: Eşelak da değil.
2: Eşelık.
0: Lık değil.
2: Eşelik.
0: Lik değil. Demiştiniz değil demiştim. İ değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu açtım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelak.
0: Lak değil.
2: Eşelek.
0: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelekti buranın yanıtı. Eşelekten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 34.
0: 34. Bakalım 34'te neyi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Likra.
0: Likra değil.
2: Likia.
0: Likia değil.
2: Lakia.
0: Lakia değil.
2: Lakay.
0: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir bu bitki? Sürenizi başlattı. Buyurun Umut Çamur.
2: Leken.
0: Leken değil.
2: Laken.
0: Laken değil.
2: Liken.
0: Liken. Diken doğru yanıt. Artık ben de
2: her şeyi atıyorum.
0: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
2: 42 açalım.
0: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu, bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
1: Vaka.
0: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı denir.
1: Yaptı?
0: Böyle.
1: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı? Ne yaptı?
0: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
1: Vuku da yanlış zaten.
0: Vuku yanlış ya. Ama süreyi de lütfen dikkatli
1: evet.
0: kullanın.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
1: Tabii.
0: Bulunduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat alıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
1: Nüks.
0: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki soru sonra finale gideceğim. Ve 58'i öneriyorum. 57'yi öneriyorum. 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 58 olsun o zaman.
0: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
1: Buyurun. Turne.
0: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçımız. İl il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de ne harfini bulduk?
1: 57 olsun o zaman.
0: 57 nolu sorumuz geliyor, son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen açtık.
1: Dekan.
0: Dekan doğru yanıtını aldık, harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
1: Soruyu duyup vermeme şansım da var değil mi?
0: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin edeceksiniz. Bir hakkım var değil mi? Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden. Ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
1: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
0: Peki o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
2: Yok, ben de orası girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
0: Bulunmayacaksınız. Peki. O zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şifre harf bulacağız. Bir veya iki harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey, sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir, 16 olabilir, 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43 olsun.
0: 43 olsun. Peki, 43 numaralı sorunuz geliyor, okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat, süreniz başladı. Buyurun.
1: Mini.
0: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim, 61'i alabilirim.
1: 20.
0: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikropları arındırılmış durumda olan bir terim tıpta. Peki. Bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
1: Yani çok saçma olacak ama asbest.
0: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Uğurcan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek. Ne olabilir? As, süreyi başlattık. Buyurun.
2: Asbest.
0: Asbest değil. As.
2: Asepist.
0: Asepist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. Az kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için. P harfi geldi. İki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Asepsi.
0: Asepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
2: 61 olsun.
0: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç. Süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan Bey.
2: Ve de.
0: Ve de değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Ha ki süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Keti, katı, keki.
0: İçinde alfabemizin son harfleri de var. Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi. Sürenizi başlatmadan önce bir harf desteği bizden, süreyi başlattık. Bakalım buyurun.
2: Keza.
0: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. Üç sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. An, kil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum yine. Tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225 puanla devam ediyorsunuz. 180 puanla da Uğurcan Bey devam ediyor. Bu bölümde de sorularınızdan bir fazla bilseydiniz belki arayı kapatacaktınız. Tahmin sırası sizde. Tahmin edecekseniz tahmin sıranızı kullanmak istiyor musunuz?
1: Kullanmak istiyorum.
0: Peki. Bakın burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek harf. Önemli. Harfi değiştiremezsiniz.
1: Yani alacağım bu riski.
0: Peki.
1: Ankilos.
0: Ankilos.
1: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankiles. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
0: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta. Değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve Ankilos dediniz. Peki ankiloz böyle bir kelime
1: veya hastalık diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankiloz bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankiloz
0: dediniz.
1: Diyeyim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yokmuş
0: zaten. Bakışıma aldanmayın.
1: Ama doğru herhalde.
0: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk.

0: olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
1: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar, butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey, sizin düşünceleriniz?
2: Vallahi yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim. Yeri geldi. Güzel bir yarışma ortaya çıktı.
1: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Şöyle birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24.

0: alışverişi, grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
3: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı

0: Ne demek gelmeyeceğim baba?
1: Gelmeyeceğim. Duracağım biraz.
0: Ya babacığım, hanıma kızı anladık. Tamam da yani bizi niye terk ediyorsun Allah aşkına?
1: Az biraz yalnız kalacağım.
0: Ya baba.
1: Ya haydi. Çocuk muyum ben? Gelme üstüme.
0: Peki tamam. Sen daha iyi bilirsin. Oldu, hadi iyi akşamlar.
2: Keşke Melih ablayı da çağırsaydık.
3: Çağırdım kızım, gelmiyor işte. Biraz kafasını dinlesin, ben gider alırım sonra.
4: Seyhan nereye?
2: Bir ablama barbunya götüreceğiz.
4: Seyhan.
2: Ay Ali, valla bir şey sormayacağım ya. Özledim, bir iki dakika göreceğim, geleceğim.
4: Dikkatli git karşı.
2: Tamam.

0: Mert otur otur otur otur. Seyhan bir şey unuttu. Aa Ali abi. Ne oldu oğlum, ne var?
1: Ya abi, Eda ile bir iki dakika görüşebilir miyim ben?
2: Furkan.
1: Ya abi, hemen iki dakika bir şey söyleyeceğim, gideceğim. Ya, ne olur.
2: Dur şurada bekle.

0: geldin buraya? Dayım evde. Niye geldin?
1: Ya sabah bekleyemedim. Çok güzel haberlerim var sana.

0: çalıyor. Bana bir işaret mi yolluyorsun?
1: Ay. Ya yok, estağfurullah Ferda. Ya rahatsız oluyorsan ben istersen lobiye ineyim mi?
0: Yok, olmuyorum. Ben? Sen?
1: Yok, ben de olmayayım.
0: Ablamları arasak mı bir?
1: Ferda.
0: Hayır, yani merak etmesinler diye. Hani biz iyiyiz diye.
1: Arırsak gelirler. Bu işin şakası yok, biliyorum.
0: Yok, biliyorum halim, yok.
1: Bence ilk fırsattan nikahı kıyıp...
0: Nikah mı? Hemen mi?
1: He?
0: Yani ne bileyim, hani bunun sözü var, nişanı var, kınası var.
1: Yok, ben 3 kere nişanlandım Ferda. O işte bir uğursuzluk var. 3 kere de nişanlık olunca. Ama sen illa diyorsan...
0: Yok canım, yani tamam, nikahsa nikah.
1: Roma'da nikahımızı kıyarız. Çok mu kızdın bu ışık olayına?
0: Ay tamam, kapat.
2: Ne olduk be gülüm ya, sen de ihmal ettik. Hayır, sen nasıl yaptın yani bu kadar yemeği tek başına?
0: Olsun ablam.
2: Yok gülüm, öyle değil vallahi yani. Ben diyordum ki işte, ay Seyhan'ım gebedir, işte ona gözüm gibi bakacağım, işte elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım, bilmem ne.
0: Abla.
2: Yok gülüm ya, işi gücü bile sana yaptırır olduk şu hale bak Allah aşkına. Sen yalnız başına nasıl yaptın yani bu kadar yemeği?
0: Feride ablam niye gitti? Ya sen şu işin doğrusunu bir anlatsan bana. Abla.
2: Ya işte yani çekti gitti.
0: Niye?
2: Seyhan, ben sana bu işin doğrusunu yani anlatırım ama... Yok öyle olmaz. Şimdi... Ya bak, Feride gelecek, sana kendi anlatacak, tamam mı?
0: Ya sen anlat. Feride ablam benden bir şey saklamaz ki. Abla...
3: Buldum Eda'm, buldum. Güzergahı da buldum. Menajerlik yapacağım, oradan da para gelecek inşallah, parayı da hallettim. Halledeceğim dedim, hallediyorum işte. Ha?
0: Furkan, sen salak mısın?
3: Ya.
0: Ya koskoca plakçı, albüm yapacak menajer diye sen mi gidiyorsun?
3: He?
0: Ya sen deli misin? Adam ciddiye alır mı seni?
3: Baygını ciddiye almış.
0: Onu görmemiş de ondan. Ya çocuksunuz siz, çocuk. Bunlar kurt. Sana pay verir mi sanıyorsun? Menajer olacağım diyor ya. Ofisine gitsen kapısından içeriye giremezsin.
3: Allah Allah, ne var bunda? Anlamadım, deniyorum işte. He. Ben salak mıyım? Bilmiyor muyum onların ne mal olduğunu? Uğraşıyoruz işte.
0: Tamam.
3: Sen ne yapıyorsun? Anlamadım, sen ne yapıyorsun? Efendim? Hiçbir şey yapmıyorsun ki. O saçma, bu saçma, aman salak mısın? Hata yapacağını o kadar korkuyorsun ki hiçbir şey yapmıyorsun. Ben niye giriyorum bu işlere ya? Ben niye giriyorum bu salak işlere? Düşündün mü hiç? Ha? Senin için giriyorum. Sen yalnız kalma diye giriyorum. Lanet olsun ya, gelmiyorum. Menajerlik falan da yapmıyorum. Çok salak saçma işler zaten.
0: Furkan, beni dinler misin?
3: Ya tamam ya. Vallahi tamam bence. Ya hadi Eda.
0: Furkan.

0: Samimi abi.
1: Yürü lan gidiyoruz.
0: Nereye abi?
1: Otele.
0: Ne oteli?
1: Güzel otele. O ustanın yerini söyleyene kadar seni rehin alıyorum.
0: Abi.
1: Ben bu kızı bulacağım Cumali. O halim serserisi elbet seni arayacak. Meliham'a söz verdim, ben bu çocukları bulacağım.
0: Samim abi.
1: Yürü lan. Hadi.
2: Sabah kadar aramamış hali.
3: Samim abi dün gece eve de gelmedi ya. Cumali'nin başında işte Halim'in aramasını bekliyor.
2: Ne yapacağız biz Allah'ım? Ya Rabbim. He?
3: Bilmiyorum yenge ya. Samim abi gelsin ya. Bakalım.
0: Samim abi.
1: Cumali, iki lokma bir şeye gidiyoruz oğlum.
0: Nereye abim?
1: Ustana.
0: Ustam nerede ki?
1: Bilmiyorum ustan nerede. Ustan sana haber vermeyince bir yere uzaklaşmaz. Arayacaksın, bizi neredeyse oraya götüreceksin.

0: Furkan. Günaydın abi.
1: Günaydın kardeşim.
0: Ne haber?
1: İyi güzel kardeşim, senden ne haber?
0: Benden değil ki. Küsmüşsünüz.
2: Yoo.
0: Nesi var bunun?
2: Ya ne bileyim ben.
0: Kim?
2: Zeynep abla.
0: Açsana.
2: Alo. Anladım. Anladım, tamam. Ne? Sağ ol Zeynep abla. Tamam.
0: Ne diyor?
2: Okullardan birinden yanıt gelmiş. Kabul edilmiş.
0: Amerika?
2: Evet.
3: Siparişleriniz hazır efendim. Aha. Evet evet, ben öğlene kadar teslim edeceğim, merak etmeyin. Kapı çalıyor. Bir kapıya bakayım. Ben getireceğim yemeklerinizi, merak etmeyin. Oldu, iyi günler. Şunu buyurun. Şu da. Alo.
4: Seyhan, ne yapıyorsun, iyi misin?
3: Ali, neredesin? Siparişleri götürmemiz gerekiyor.
4: Sam abinin yanındayım, sen kendini yorma.
3: Ben nasıl yormayayım kendimi Ali, tek başımayım burada.
4: Ya tamam, kısa bir işim var, halledip geleceğim.
3: Ali, ne oluyor?
4: Ya Seyhan'cığım, soru sorma. İşimizi halledip ben geleceğim hemen. Hadi görüşürüz.

0: abi ya şişman.
1: Zeynep abla aradı.
0: Hey Allah.
1: Okullardan biri kabul edilmiş. Yani tam konuşmadık ama.
0: Da. İyi şanslar.
1: Kan.
2: Ya Eda git ya. Ya git. Kabul edilmişsin işte.

0: Sen?
1: Ben buradayım. Buralarda bir yerdeyim.
0: Niye?
1: Ya çünkü öyle kruz gemisi falan, menajerlik falan, abuk subuk işler de onda.
0: Bunu öyle demek istemedim, biliyorsun.
1: Biliyorum, tamam biliyorum. O yüzden söylüyorum ya zaten. Hadi iyi şanslar sana.

Imagine.

0: Halim.
1: Fende.
0: Neredeydin Halim?
1: Yasara kahvaltı getirdim. Cumal ile konuştu.
0: Neredeymiş?
2: Geliyor ya Tevke, geliyor.
1: Günaydın Feridem.
3: Sabah güneşi.
1: Ya hayırdır, ne oldu kız?
0: Halim gitti zannettim.
1: Ya sen deli misin, divane misin Feridem? Ben seni bırakıp nereye giderim kızım?
0: Ne bileyim, öyle bir anda göremeyince.
1: Tevke geliyor, kartı da getiriyor.
0: Evet.
1: O da sana ver elini, Roma Roma, aman Roma.
3: Sen çok seviyorum.

0: Ay, İkbal Hanım.
1: Seyancım günaydın. Cappar Bey'e babana bu zarfı bırakacaktım ama evde yoklar.
0: Ablamlar çıktı.
1: Canımın içi, rica etsem bu emaneti onlara iletebilir. Sen iyi misin Seyhan?
0: Ha, yok, iyiyim ben, iyi.
1: Birden böyle rengin sarardı, soldu da. Ay kızım, bu hal değil, neyin var?
0: Yok, ben demin...
2: Cumali, bu sefer bir arıza çıkarsa...
3: Çıkmaz abi. Cumali bize oyun oynamaz.
2: İsterse oynasın bakayım. Meryem, ne dediler o hastanedeki güvenlik görevlileri, söyle.
4: Vallahi çok ağır suçmuş sanmı yani hastaneden adam kaçırmak. Ali alıp götürüyor daha. Vallahi Sami tanıdıktır falan dedi. Böyle zor durdurdu yani.
2: Ha. Ya Halim ya Hafiz kardeşim, tamam mı? Orada yerin hazır Cumali. İçeride.
4: Ay. Alo, buyurun İkbal Hanım. Ne?
2: Ne oldu Meryem?
1: Şimdi yıkılacağız, yığıldı kaldı. Şimdi taksiyi çağırdık.
4: Nasıl yığıldı Seyhan?
3: Seyhan mı?
2: Meryem, ne oldu söylesene.
4: Ali yürü, Ali yürü.
3: Yenge, ne oldu söylesene.
2: Meryem, ne oldu?
4: Hayır. Seyhan iyi değilmiş Ali. Çabuk hastaneye gidiyoruz.
3: Ya yenge.
4: Allah'ım sen koru ya Rabbim.
3: Ya yenge, ne oldu?
4: Hele Ali, çabuk bas diyorum hastaneye, yürü.
5: Gülendam.
6: Ha yengem, gel.
0: Ne diyorsun kızım?
6: Toparlanıyorum işte yavaş yavaş. Yolcu yolunda gerek. O vakte kadar da Halim kardeşten ses çıkmazsa sen selamımı söylersin. Biraz fazla kaldık. Biraz da üzdük tabii. Kusura kalmazsın.
5: Gülendam. Bırak o elindekini.
6: Sebep?
5: Dün menajerin geldi.
6: Ya bırak Allah aşkına yengem. Sen haklıydın. Tamam işte. Bitti o iş.
5: Plakçının biri dinlemiş.
6: He?
5: Seni pek beğenmiş.
6: Plakçı.
5: Ha, plakçı ya. İstediğin oluyor kızım. Adam bekliyor. Sana plak yapacak.
6: Yengem, ölümü öp.
5: Ay tövbe.
6: O zaman ben seni öpeyim. Ama, yenge.
5: Aman.
6: Yengem.
5: Belimi kıracağım.
7: Alo, ne oldu Melia? Hayırdır? Dur hele kızım, dur. Şunu bir doğru anlat. Ceyhan mı? Ne?
8: Amca Fişin. Amca Fişin.
9: Ulan terke. İki gündür kart getirecek ha.
0: Geleceğim dedi. Eminsin değil mi Halim?
9: Ya gelecek Feride. Gelmezse otelde nasıl ayrılacağız?
0: Yok mu o kadar paramız?
9: Yok. Tevge gelmezse ikimiz de rehiniz.
0: Ay yok canım.
9: Ulan Cumali. Ulan Cumali. Mesaj mı geldi? Ha, mesaj geldi.
0: Ha, ne diyor?
9: Ustum gelemiyor ustum.
0: Halim söylesene, ne diyor? Seyhan abla iyi değil, hastaneye gidiyoruz. Halim?
9: Efendim?
0: Allah'ım ne oldu?

0: Seyhan?
1: Melih, İhvalan'ı. Dur kızım.
0: Seyhan nerede?
1: İçeride doktor yanında. Daha bir şey belli değil. Bekliyoruz. Kardeşim iyi mi? Bilmiyorum.
0: Dur. Neyse. Şöyle geçelim. Hastamız dinleniyor. Seyhan Hanım bir düşük tehlikesi geçiriyor.
1: Allah'ım sen büyüksün.
0: Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz.
2: Seyhan iyi mi?
0: İyi.
1: Bebek.
0: Onun için biraz bekleyeceğiz.
2: Bak çok acil bir durum kardeşim. Bu hayat memat meselesi.
3: Kardeşim hastanede.
2: Allah aşkına bak sen bunları al. Ben gelip borcumu ödeyeceğim sonra desine kadar.
3: Lütfen ne olur.
2: Bak al bu benim kimlik kartım. Nüfus cüzdanım bak. İş yerinin adresi saatim. Allah aşkına borcumu ödeyeceğim diyorum.
4: İyi peki. Şuraya bir imza.
2: Sağ ol kardeşim, sağ ol. Ver. Sağ ol kardeşim, borcum borç.
3: Bir daha gitmez ödeyeceğiz.
2: Hadi bakalım.
3: Hadi. Hadi.

0: Neymiş bunun abi?
1: Alço.
0: Abi kız kaç gündür çırpınıyor. Ben ne yardım ediyorum ne de cevap veriyorum ya.
1: E şimdi bırak böyle şeyler düşünmeyi ya.
0: Salak Ali. Ben yaptım abi. Bebeği düşüneceksin dedim. Ben bir altı düşünemedim.
1: Ali ama.
0: Abi onlara bir şey olsa ben ne yaparım ya? Biri kızım, biri de karım. Ben onları koruyamadıktan sonra ne yapayım ki böyle bir şey?
2: Yavaş, yavaş, yavaş. Seyhan Yaman. Biraz önce kaldırılmış.
3: İkinci kat kadın doğum servisinde.
4: Hah, tamam, çok sağ ol. Çok sağ
5: ol. İkbal Hanım, aramızda bir anlaşmazlıktır oldu ama... ...kardeşimin hayatını kurtardın, çok sağ ol.
6: O ne demek canım?
5: Yok şimdi öyledir yani, o anda orada olmasan.
6: Şans işte. Cappar Bey'e, babana mektup bırakmaya gitmiştim.
5: Mektup? He. Siz hala...
6: Yok, ayrıyız, merak etme.
5: Yok estağfurullah.

0: Abdullah. Babanı bilirsin. İnadım inat. Bir şeye karar verdi mi?
1: Yok, öldür Allah, değişmez, doğru.
2: Dayı.
3: Ha, geldiniz mi çocuklar?
2: Nasıl?
3: Ali abi.
4: Ali abalar nerede?
3: Arkada, orada.
0: Yaşında da olsa hata yapıyor.
5: Bakma.
0: Yok, ben de hata yaptım. Yalnız kalmaktan korktum. Karşımdakini anlayacağıma, kendi derdime düştüm. Allah biliyor ya, ben kaybettim. Kıymet bilmek lazım Melihacığım, kıymet bilmek lazım. Bu yaşımda karşıma bir hediye çıktı, onu kaybettim.

0: Cumali, neredesin oğlum?
1: Neredeymiş?
0: Hastanenin kapısında. Tamam, bana bak, hiçbir yere kaybolma. Biz geliyoruz. Üstümüzde para yok. Bul, buluştur artık, ne yapacaksan. Sakın hiçbir yere kımıldama ha.
1: Haber var mı?
0: Cumali, Seyhan'ın durumu ne?
1: Halim.
0: Tamam, tamam oğlum. Hadi, hadi, hadi.
1: Ne diyor?
0: Yok, bir haber yok diyor. Herkes hastanedeymiş Ferda.
1: Herkes? Ha. Ah canım kardeşim benim. Ah Seyhan'ım.
0: Tamam, tamam, korkma.
2: Doktor bey.
3: Nasıl, iyi mi?
2: Çocuğun durumu iyi mi doktor bey?
4: Kanamayı durdurduk. Seyhan Hanım daha iyi. Biraz dinleniyor, odasını aldık.
2: Görebilecek miyiz?
4: Tabii ki. Kat hemşiresine sorabilirsiniz.
3: Seyhan. Seyhan.
1: Abla.
3: Bizi korkuttun kızım.
5: Ama iyi görünüyorsun.
3: Ay kurban oldum, biz seni nasıl yalnız bıraktık Allah aşkına. Biz seni nasıl yalnız bir başına bıraktık ya. Abla bu yok, bundan sonra artık bizden ayrı bir şey yapmak yok. Bir şey isteyince bize söylüyorsun. Öyle tek başına ayağa kalkmak falan. Su veriyorum ben.
5: Ya sudan başka bir şey mi versek abla, bir şey istiyor mu canım?
3: İstemiyorum, bebek nasıl?
2: Kızım iyi mi?
4: Ağır kaldırmadan dolayı rahimde küçük bir yırtık tespit ettik.
2: Doktor bey iyi mi?
6: Bak doktor beyciğim, şimdi sen bize sonucu söyle. Bizim öyle teferruata tahammülümüz yok. Bebeğimiz iyi mi değil mi? Evet mi hayır mı?
4: Evet iyi.
2: İyi.
4: Kızımız iyi, gayet iyi.
2: Çok şükür.
4: Yalnız bundan sonra ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Annenin yorulması yasak. Bir. İkincisi stres yok. Artı birkaç günde yatak istirahati verdik.
2: Yok, siz hiç merak etmeyin.
4: Artı bir ara çalışmaya ara vermesi gerekiyor.
2: Yok, onu başımda taşıyacağım artık, başımda.
6: Ayrıca çok şükür ya.
2: Sağ olun doktor bey.
6: Sağ olun.
4: Görevimiz.
1: Ali.
2: Seyhan.
3: Çocuklar biz çıkalım da siz bir yalnız kalın.
1: Evet, anneyle babayı yalnız bırakalım.
3: Yok, gitmeyin.
1: Seyhan nasıl gitmeyelim?
3: Bebek nasıl? Ali bak, bana bu sefer üzülme falan deme, cevap ver ne olursun.
1: Seyhan hele sen şimdi bir heyecanlanmadan.
3: Önce senin sağlığın kızım.
1: Evet Seyhan abla.
3: Ali.
2: İyi, kızımız iyi. Her şey çok güzel olacak.
3: Allah'ım çok şükür ya.
1: Yüreğimiz ağzımıza geldi. Melihacığım.
3: Hem ne biçim geldi İkbal Hanım.
2: Ya budur işte, bu kadar ya. Evet. Ay.
7: Ustam koş.
2: Herkes yukarıda ha Cumali.
7: Yukarıda ustam hepsi.
1: Halim.
2: Ha Ferda.
1: İstersen kal. Yukarı çıkınca olacakları biliyorsun. Seyhan benim kardeşim. Sen istersen gelme.
2: Yürü Ferda, yürü.
5: Hadi dayı, biz kapıda bekliyoruz.
2: Tamam.
5: Seyhan abla bir şey getireyim mi dışarıdan? Bebek bir şey ister mi acaba?
1: Bakıyorum. Yok iyi, yok. Keyfi yerindeymiş. Sağ ol.
5: İyi, vay. Ali abi bir şey ister misiniz?
2: Yok Furki, sağ olasın.
5: Hadi o zaman.
6: Seyhan çok korkuttun bizi ya.
3: He vallahi öldük öldük.
1: Neyse, her şey yoluna girdi.
6: Öbür taraftan bir haber var mı Meryem?
3: Kim sanma.
1: Hangi taraf?
3: He, Seyhan şimdi bak sana bir şey söyleyeyim.
2: Seyhan.
1: Babam.
3: Babam hoş geldin.
2: Buyurun. Nasıl oldun? İyi misin?
3: İyiyim babam. Vallahi vermiş sadakamız varmış babam. İkbal Hanım olmasaydı.
1: Ne demek canım?
3: Yok şimdi orası öyle yani. Allah razı olsun, İkbal Hanım kurtardı.
1: O da benim kızım sayılır Melihacığım.
2: Seyhan'ım.
8: İyi ol ha kızım. Refika'ma iyi bak. O benim ilk torunum.
3: Tamam babam.
8: Tamam mı damat?

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24.

mağazalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni.

0: sen dur gülüm, bir koşma hele. Bekle, geliyorum.
1: Benim bugün istemeye gelecekmiş.
0: Vallahi geliyor ha pampık.
1: Beraber mi yaşayacağız?
0: Anacığım vallahi hep beraber yaşayacağız. Artık ayrı gayrı yok. Ay gülüm, ne akıyor poşetten?
1: Süt akmış.
0: Anacığım ben sana dedim ama değil mi öyle koşturma diye. Hele versen bana.
2: Bekle 2 dakika.
0: Sen bunu al şimdi. Ben içine 1 tane süt koydum. Tamam, aramızda kalsın. Bu da börektir.
1: Söylemeyeceğim mi?
0: Yok, ben dedeni bekliyorum. Görüşmesi bitsin, geleceğim.
3: Abla!
4: Çapar Bey, mektubu almayacak mısınız?
5: Ne yazıyor onun içinde?
4: Yani şey işte, otelde söylediğim şeyler. Madem kararınız kesin, bu da benden veda mektubu. Bir de içinde bana aldığınız yüzük var.
5: Ya, otelde iyi söyledim. İnsanız. Hepimiz şaşıp hata yaparız. Sen ki kızımın canını kurtardın.
4: Seyhan benim de kızım sayılır.
5: Öyle işte, al bunu.
4: Cafer Bey, al diyorsunuz da... Yani tamam mı? Affedildin mi?
5: Yahu sen ne zaman istemeye geleceğiz onu söyle.
4: Hemen canım, hemen.
5: Hemen olmaz.
4: Niye?
5: Bugün kızları istemeye gelecekler.
4: Meliha'yı mı?
5: Meliha, Feride.
4: Alemsiniz Cabbar Bey. Tamam. Bugün kızları istesinler. Yarın da siz bize gelirsiniz.
5: Oldu bu iş.

0: be Halim. Şöyle uçuş uçuş kabarık bir gelinlik istiyorum valla. Ay, kabarık bir saç şöyle güzel, topuz. Ablamlar bir tarafta, biz bir tarafta, Samim abimler, çocuklar, Gülendam ablam.
1: Valla o düğünden sonra gideceğim diyor Ferda.
0: Gülendam ablam.
1: Heh.
0: Hayatta gitmez, o daha meşhur olacak.
1: Ferda Allah aşkına.
0: Bak görürsün, turne turne gezecek Samim teyzemi de alıp.
1: Ya tövbe, anacığım akşamdan beri hazırlık yapıyor.
0: Halim, ne zaman istemeye geleceksiniz?
1: Ya işte, bir Samim abi gelsin, ondan sonra ben isteyeceğim inşallah.
0: Evleniyoruz be Halim.
1: Bundan sonra her köşede bir çocuk böyle.
0: Köşe mi?
1: He, en az 4 tane.
0: Ay 3 olsa?
1: Niye?
0: Ne bileyim hani bir yerlere gideceğiz demiştik ya. Aşk çeşmesiydi, Roma'ydı, gitmez miyiz?
1: Tamam. Seni mi kıracağım ya, gülüm benim ya. Tamam, biz 3'le başlayalım da.
0: Tamam Halim.
1: Niye astın yüzünü?
2: Çok güzel olmuş
3: ha. Afiyet olsun.
4: Buongiorno. Gel Şam abi gel. Seyhan'ım, nasılsın kızım, iyi misin?
2: İyiyim Samim abi, işte Ali başımda.
4: Aa, şikayet yok.
2: Etmiyorum vallahi, Samim abi çiçek gibi, bebek gibi bakıyor bana.
4: Bakacak tabii, bakacak, başka işi ne?
3: Yenge börek bitsin dedi ha.
4: Aliço, bu mu bu mu? Bak.
3: Bu.
2: Bu bu. Babam koyu renk sever, hem Samim abi siyah asil bir renktir.
3: Sen hazır mısın peki?
4: Olacağım Aliço, olacağım. Böyle çiçekler, çikolatalar, cabaraya hürmette kusuru yok.
3: Aslansın aslan.
2: Ablam geliyor mu?
4: Geliyor, gelmene. 10 dakika sonra burada.
2: Hmm. İyi Feride ablam.
0: Nasıl söyleyeceğim annem?
1: Ya sanki anlamadım Ferda.
0: Seyhan.
1: He. Ortadan kaybolduk. Hastaneye beraber girdik.
0: Yani anlamıştır da tam da değil ki. Konduramaz be. Hem biz bir şey söylemedik ki.
1: Söyleyeceksin işte Ferda.
5: Tamam. Yani Seyhan işi bitti. Artık o düzenini kurdu. Can paran bile kabul etti.
0: Biliyorum. Halim, ya bu işin seninle bir alakası yok. Seyhan'la benim aramda. 2 kız kardeş arasında.
1: Biliyorum Ferda, biliyorum.
5: Biliyorum.
0: Evine gitsene.
6: Yok. Biraz işimiz var. Seni uyanık tutacağız.
0: Nasıl? Ders mi çalışacağız?
6: Ders mi çalışacağız diyor. Gün olur.
0: Furkan.
6: Ya dinlemiyorsun. Bir dinle. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşisi.

0: Eda hadi kahvaltıya.
1: Tamam geliyorum.
0: Hadi yine.
1: Ya o Mertcan'ın deneyi bak bütün gece uğraştı. Dikkatli ol.
0: Tamam. Sen dayımla konuştun mu?
1: Hayır.
0: Ne zaman konuşacaksın?
1: Bilmiyorum.
0: Ya Eda bak bu Amerika şaka değil.
1: Tamam Yiğit.
0: Tamam da ne?
1: Ya bugün önemli bir gün. Şu kız isteme mevzusu bitsin konuşacağım. Canı sıkılsın istemiyorum şimdi adamı.
2: Abi!
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Senin ben geliyorum.

0: Can canım bugün trafik karışık. Ben Meryem ablanı isteyeceğim. Annem ardın Ferid ablanı isteyecek. Son almış olduğumuz haberlere göre Cebbar Hanım da İhbar Hanım'ı isteyecek. Düğün sezonunu açmış bulunmaktayız.
1: Dedim artık burada mı kalacak?
0: Yok, o karşıda kalacak. Ferid ablana da ev bulacağız.
1: Ben?
0: Sen?
1: Sizin odanızda kalabilir miyim?
0: Olmaz canım, benim ciğerim olmaz.
1: Ya niye?
0: Oğlum 20 sene sonra bir araya gelmişiz de çap kapı içeri gireceğim. Beni Aliço abinden beter edeceğim. Bu biliyorsun senin yüzüne kaç tane kilit değiştirdi. Cadı.
1: Günaydın.
0: Günaydın adam.
1: Abla biliyor musun, ben artık dayımın odasında kalacağım.
0: Oğlum şimdi ne konuştuk biz seninle can canım. Gulu gulu gulu gulu. Eda kızım sen nasılsın?
1: İyiyim.
0: Alo.
2: Alo dayı, Mert o yanında mı?
0: Evet, ne olacak?
2: Acil bir durum var, yukarı gelebilir misin dayı?
0: Ne oldu? Hayırdır?
2: Mert'e bir şey çaktırma dayı, acil diyorum hemen. Hadi.
0: Oldu iyi günler.
1: Dayı kim?
0: Kim?
1: Kim diyor dayı?
0: Ha, kim? Bu şey, bir arkadaş. Siz tanımazsınız ya, ben hemen geleceğim. Siz kahvaltınızı yedin mi?
3: Hadi bakalım. Bunu ilk önce bitiriyoruz.
1: Tamam.
3: Sonra da domatesimiz. Aç.
4: Ferda, ben de geleyim istersen.
1: Yok Halimciğim, biz iki kardeş konuşuruz. Ay gülüm, sen Seyhan'la bilmiyor musun Allah aşkına?
4: Tamam Ali ablam ya, söyle vallahi.
1: Ha, bu Seyhan çok anlayışlıdır. Ne bileyim, böyle işte zor durumlarda falan. Yani iyidir.
4: Meselenin kitabını yazdı.
1: Halim.
4: Kusura kalma ablacığım.
1: Bakalım ablam, inşallah halledeceğiz. Halim abi.
4: Ulan örümcek mi var?
1: Fışkırık.
4: Hadi Ferdeciğim, sen için ferah tut.
1: Aha, ben haber veririm size.
4: Tamam.
3: Gülüm, dayın evde midir?
1: Yukarıda.
4: Ablam, görüşeceğiz.
1: Halim, seni de bekliyoruz ha.
4: Ya önce sanmam gelsin, sonra sıra bizim artık.
0: Yedi, ne oldu?
2: Dayı, bak eğer ağlamaya başlarsa...
0: Kim ağlamaya başlardı?
2: Mertcan.
0: Niye ağlayacak Can durduk yerde?
2: Ya, bir şey göstereceğim ama Mertcan'a söylemeyeceksin.
0: Olur. Neyi söylemeyeceğim?

0: şarj aletini telefona takarken elim çarptı.
1: Oğlum bu nasıl denemesi deneyim? Hayvanı ne yapmışsın, telef etmişsiniz.
2: Vallahi canım gülüm, yazık bonbon.
0: Ne yapacağım ben?
2: Bırak gülüm, bırak şimdi. Ben onu bir güzel sabunlu bezle halledeceğim.
0: Ya Melih abla.
2: Yok gülüm, bonbondur yani, önemli bir mevzu.
1: Meksika'da bu körfeze düşmüş.
3: Ay ablam gelsene.
4: Nasıl ya? Nasıl oldun gülüm?
3: İyiyim.
4: Bebek?
3: İyi iyi vallahi, canavar gibi tekmeleyip duruyor ha. Sen neredeydin? Akşamdan beri ben seni bekliyorum.
4: Olmadı be gülüm. Gelemedim işte.
5: Ben sizi yalnız bırakayım. Sen bir şeye ihtiyacın olursa buralardayım.
3: Tamam canım, sağ ol.

0: Yani var da. Evet. Bir cesaret kase söyleyeceğim de. İşte.
1: Ne? Ya bu sildikçe daha beter oluyor Meryem.
2: He vallahi bulaşıyorsam artık çocuk deney diye içine ne koyduysa.
1: Ya o da niye burada bırakıyor ki deneyini? E ne bilsin senin ortalığı yıkacağını? Elin dursa ayağın durmuyor.
2: Sami'm.
1: Tamam Meryem.
2: Yok anacığım. Bu Ayşe atı şahbaz oldu.
1: Ne yapacağız?
2: Bunu kuru temizlemeye götüreceğiz. Başka yolu yok bunun yani.
1: İyi al götür.
3: Ben.
1: Yok ben. Oğlum ben, sen tabii. Benim bugün bir sürü işim var.
2: Sami'm bak şimdi yani sonuçta bu da bombondur yani. Canın kıymetlisidir yani. Bence işini sağlama alıyorsun. Kendin götürüyorsun, kendin getiriyorsun.
1: Meryem bugün büyük bir gün. Büyük hazırlık var.
4: Ya fazla sürme.
1: Sen konuşma.
2: Sami bak bu da bombondur sonuçta yani herhangi bir ayı değil. Ben diyorum ki bunu burada böyle bırakamayacağız yani. Hayır Allah korusun ya bu yiğit bir sakarlık yapıp hani gene bir şey.
1: Ulan yiğit.
2: Hayırlı günler.
5: Hoş geldin.
2: Nasılsınız aslan menajerler?
5: İyi ablam. Zübeyir ablama bir çay çek.
6: Hoş gelmişsin ablacığım.
2: Talih kuşu başımıza konmuş. Kaset yapıyormuşuz. Allah'ım dualarımı duydu ya Rabbi. Ne zaman gideceğiz biz bu plakçıya?
5: Ablam gideceğiz de. Ablam bizden hayır yok.
2: Nasıl yok?
5: Ablam biliyorsun ustama söz verdim. Menajerliği bırakıyorum.
6: Ben hiç girmeyeyim o işlere. Zaten çok anladığımız mevzular değil.
2: Yani arkadaşlar yapmayın. Bakın yüzlük kuyruğuna geldik. Meşhur olacağız ya.
6: Sen gene olursun ablacığım.
2: Ne nasıl?
5: Olursun abla.
2: Oldu olurum o zaman yani.
0: Seyhan Hanım, yani nasıl oldu inan ben de bilmiyorum. Ne desen haklısın, istersen kız, bağır, çağır. Benim senin karşında başım eğik. Hani olmasaydı diyorum ama... Oldu be gülüm, yani sevdim ben, gönül bu.
7: Peki, ne zamandır?
0: Daha yeni. Vallahi yani yeni dediysem... Tövbeler olsun. Siz varken hiç olmadı öyle bir şey.
7: Yani ne diyeyim bilemedim ki.
0: Seyhan benim bu dünyada en kırmak istemeyeceğim insansın sen biliyorsun bunu. Ya sen benim küçük kardeşimsin. Biliyorum senin rızan olmadan başladı ama... Olmaz dersen, yani rızam yok dersen, Seyhan.
7: Sen bilirsin. Evlen tabii ben karışmam.
1: Hadi ittir Meryem.
2: Diriyorum sen de ayı biraz büyüktür yani zor giriyor.
1: Kıçını sıyırsak sığacak da.
8: Ayı.
1: Hay Cancan.
7: Ne yapıyorsunuz?
2: Hiç gülüm ne yapacağız? Ya dayın dedene düğündür diye hediye almış hepsi bu kadar.
7: Ne aldın?
2: Pelsem ne aldın?
1: Tavşan.
8: Tavşan mı?
2: Tavşan.
8: Bir bakabilir miyim?
2: Yok gülüm şimdi bu sürprizdir ya. Ancak artık deden açınca göreceksin.
8: Bir baksam.
1: Cancanım hadi sen dersin başına.
8: Dayı.
1: Dersine başla ben geliyorum.
2: Sami.
1: Ya ayı diye ağzımdan tavşan çıktı.
2: He vallahi ne kadar güzel oldu. Şimdi akşama kadar soracak. Tavşan da tavşan.
1: Hadi şunu götüren, götüren daha otelde çiçekte bir sürü işimiz var. Başımıza bir ayı eksikti.
2: Tamam bak, üçe kadar sayacağım. Üç deyince ittir veriyoruz. Üç, iki, bir.
1: İnşallah.
3: Yani şimdi benim menajerim yok mu?
6: Vallahi yok gibi abla, evet.
3: Ablam kusura kalma. Ne yapalım artık, sanatçı olarak kendim gideceğim.
6: Hayır yok, biz gene sana her türlü konuda yardımcı olacağız ablacığım ya.
9: Ya tamam anacığım, gümüş tepside yaptıracağım zaten. Ya çikolata yaptırıyoruz, pestine gerek yok. Adamın şekeri var, komaya mı sokacağız ya?
10: Ya ben kaç kere zaten kız istemişim anacığım, tamam hadi. Hadi, hadi bakalım.
5: Hoş geldin ustam.
10: Hoş bulduk. Ustam özledik, neredeydin iki gün?
5: Zübeyir.
6: Halim abi hayırlısı olsun. Evleniyormuşsun.
10: Ha ya kız, ben sapıklarım ya.
6: Ay ya Feride abla ya.
2: Ben bu kıza varacağım demedim mi? Feride, Feride.
10: Ya tamam Allah aşkına, sabah sabah. Cumali.
5: Buyur ustam.
10: Biraz gel hele. Dur görürsünüz, geliyor.
11: Bir saniye bir şey konuşabilir misin?

0: Yalnız müşteriler içerideyken seyredersen vallahi külahları değiştiririz bak.
1: Ustam sağ ol.
0: Kardeşim benim.
2: Sen bilirsin dedi ablam. Yani kızsa bağırsa daha iyiydi.
3: Ya gülüm işte, kızmamış ya.
2: Kızmadı da öyle bir baktı ki ablam, of.
3: Gülüm bak anlayacak. Ben seni nasıl anladım? Hayır onu geç, Halim Seyhan'ı nasıl anladı? O da anlayacaktır, affedecek.
4: Alo. Ben şu emaneti teslim edin geliyorum, tamam?
3: He Sami bak ne olur geç kalma. Babam hazırdır, bir aksilik çıkmaz.
4: Yok ciğerim, hiçbir aksilik çıkmaz. Bugün bu iş bitecek. Sana söz.
3: Bugün ha Sami?
4: Bugün. Dünya dursa da geleceğim seni babandan isteyeceğim. Ciğerim benim.
3: Hadi inşallah.
4: Canım benim. Hadi peri kız.
2: Güle güle sen abicim.

0: Gelmeyeceğim Eda ya. Obama'yla konuştum, hiç gerek yok kardeşim dedim.
1: Furkan.
0: Ya gelmeyeceğim Eda ya. Doğru söylüyorsun aslında. Gemi, memi, menajerlik falan. Saçma sapan işler harbiden.
1: Üf, iyi tamam.
0: Ne tamam?
1: Tamam, sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum.
0: Nasıl?
1: Gitmiyorum Furkan. Ya sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Zeynep ablayı arayıp her şeyi iptal ediyorum ve gitmiyorum. Bitti, bu kadar. Bitti mi iş yani?
0: Bir dakika, saçma sapan konuşma. Gidiyorsun, bal gibi de gidiyorsun, saçmalama.
1: Sen? Hadi yürü.
0: Ne, nereye?
1: Ya hadi.
0: Nereye ya?
1: Ya Furkan hadi yürü.
2: Öf, amma astın suratını ya. Kaç yaşında kız, hiç mi ayrı kalmadınız yani?
3: Hiç. Annem gitti, babam gitti. Biz üçümüz hiç ayrılmadık.
2: Bir gün ayrılacaksınız ya.
3: Biliyorum. Aslında hayatı da kurtulacak. Gitsin tabii. Gitsin de.
2: Gitsin de ne?
3: Bilmiyorum.
2: Bak. Bana bak. Sen olsan ne isterdin? Yani sen gitsen ne isterdin?
3: Ne bileyim. Yani burada bir ailem olduğunu bilmek isterdim. Yalnız kalmamak isterdim.
2: Tamam. Güzel. Git bilet al.
3: Ne bileti?
2: Uçak bileti, akıllı, açık bilet. Sizi özlediği zaman atlasın gelsin.
3: Leda.
2: Evet.
3: Ve hangi parayla?
2: Denkleştiririz Yiğit, ne?
3: Ya Nurcan.
2: Ya sen, ben, Furkan, Ayça, oha, dört kişiyiz. Yani bir uçak parası denkleştiremiyor muyuz yani?
4: Aziz Bey.
5: Neredeymiş?
4: Oseldeymiş.
5: Samımın.
4: Evet efendim.
5: Ulan dalat. Ulan dalat. Abicim bana şimdi bir kilo siyah çikolata, aha bu yuvarlak olanında.
6: Hayrola Halim?
5: Hayırdır abi, hayırdır. Benim için çok önemli bir gün bu ya.
6: Halim kolay gelsin.
5: Oo, hoş geldin Samim abi.
7: Hoş geldin Samim.
5: Hoş bulduk. Samim abi sen siyah çikolata yaptırma, onun hepsi bende.
7: Çikolataları hangi kutuya koyayım?
5: Ya abi ne kutusu Allah aşkına be, gümüş tepsi yaptı.
6: Tepsi mi? Tepsi nereden çıktı ya? Bizim tepsimiz falan yok.
5: He işte.
6: Halim ikilik çıkarma şimdi ya, bırak onu da karton kutuya koysun. Koş kutuya kardeşim.
5: Yok Salim abi sen koy. Sen koy koy usta koy.
6: Ya sen gümüşle vereceğim ben, karton kutuyla mı vereceğim?
5: Ya Salim abi benim mesele nazik. Zaten üç kızından ikisine talip olmuşum. Anla.
6: Ben nikah masasından kaçmışım Halim.
5: Ya sen Allah aşkına gümüş şart diyorum ya.
6: Lan Halim sen var ya.
7: Samim senin de çikolata mı?
6: Çikolata ciğerim, çikolata siyahından olsun benimki, yok mu? Bitter bitter. Tepsi alıp geliyorum.
8: Ne vakit gelecek mastikçi?
1: Gelecek babam işte birazdan. Şimdi çiçektir, çikolatadır filan. Sonra da Halimler babam. İnşallah.
8: İyi. Yarın da İkbal Hanımlara gideceğiz.
1: Ha, onu söyledin ya baba.
8: Ya dedim de. Geçen sefer hepiniz kazan kaldırdınız.
1: Ha, yok şimdi bu sefer başka tabii. Babam o zaman iyi tanımıyorduk. Şimdi bu

0: şey, yani Seyhan'ın da şeysinden sonra.
1: Yani iyi kadın çıktı tabii.
2: Ya ananızın yerini bu dünyada kimse tutamaz.
0: Biliyoruz babam. Abla.
3: Feride, vallahi şunu bıraktığım anda gözyaşları akacak.
0: Tut onu.
3: Tuttum.
2: Ya kızım, Refika'nın yerini kim alır ki? Lakin İkbal sonbaharımda bana bir can yoldaş.
0: Ay babam, Allah korusun.
2: Çok iyi bir insan. Gözüme bakıp gülünce gözünün içi gülüyor.
3: Hayırlısı o zaman. Ne diyelim yani?
2: Şimdi bana cevap verin bakayım. Sizin bu evliliğe rızanız var mı, yok mu? Amelia?

0: Yasin Usta, bugün beni idare ediyorsun ha, büyük gün.
1: İyi şanslar Samim.
2: Meli Hanım'a selamlar.
0: Başüstüne bacım ben. Talat.
3: Ya abi, çıkmadan yakaladım seni.
0: Hayırdır oğlum?
3: Biraz konuşabilir miyiz?
0: Konuşalım. Gel oğlum.
3: Abi, geçen gün bir yanlış anlaşma olmuş. Kusura bakma.
0: Ne yanlış anlaşma ne?
3: Aziz abi, senden özür dileyecekti. Diledim dedi.
0: Ya boş ver ya, bu özür özür boş ver.
3: Ya bir aile arazisi üzerine iş kuracak. Benim de hissem var, ondan peşimde. Ama ben konuştum abi, imza falan atmayacağım.
0: Bak oğlum şimdi...
4: Talat içerideymiş oğlum.
5: İçeride Aziz Bey, müdüriyette.
3: Ya ayıp abise yaptıkları.
0: Ayıp mayıp değil oğlum. O adam ne yaptıysa sevgisinden yaptı. İşte dünya hali böyle. Belki imkanım olsa, ben onun yerinde olsam, belamı geri döndürmek için belki ben de aynı şeyi yapardım. Ya yapardım, yapmazdım. Sen dur, boş ver, aldırma ya. Olan oldu. Biz bak, Melia yengenine kavuştuk. Sen şimdi git oğlum, o imzayı at.
3: Ya sen mi abi?
0: Aile ailedir oğlum. Bak, onun yeri hiçbir şey tutmaz. Madem ki o işten ekmek yenecek, sen hiç düşünme, git imzanı at. Tamam mı?

0: Neredeyse geliyorlar Hafer'de.
1: Vallahi gelirler ablam, eli kulağında.
0: Ay 20 yıldan sonra var ya, nasıl böyle inanması zor.
1: Evleniyorsun ablam, iki de çocuk.
0: Ay Feride.
1: Aa, niye ki, artık senin yaşında da anne olunuyor.
0: Yok gülüm, ben artık evleneceğim, evde sizin çocuklarınıza bakacağım.
1: Ablam düşünsene, şöyle küçük iki tane Sami. Sen ölürsün ya.
0: Ay hem ne biçim ölürüm Feride, ne ölürüm ay.
2: Meriye.
1: Ha baba.
2: Nerede maçtık ki?
1: Babam vallahi şimdi gelir. Ha neredeyse gelirler yani.

0: canım.
1: Selam, babam onu gördün mü?
0: Yok, görmedim bir tanem. Odandadır, baktın mı iyice?
1: Baktım, hiçbir yerde yok.
0: Allah Allah.
2: Osman cevapladı.
3: Aliço, bak tabağı otelden aldım ben. Ne çiçek işi, ne oldu oğlum? Hallettin, sağ ol. Tamam. Hadi geldim, hazırım ciğerim.

0: Alo.
1: Salma abi, ben şimdi komple hazırım.
2: Ha iyi Alim, iyi.
1: Ya senin için ne kadar sürer? Yani isteme olarak.
0: Ya bilmem, uzun sürmez. Burası kardeşim, burası.
1: Biraz önceki bu gümüş tepsi meselesi benim içime oturdu. Bak sende yoksa Cumali alsın gelsin.
2: Yok Ali, çok...
0: Çocuk işini halletti ciğerim bak. Bak benim acele var şimdi, taksideyim, şunu alsana.
1: Saman be, ne yaptırdı ya Şişek olaraktan? Ha geçen sefer bu Cabbaran bana görgüsüz dedi de Sanma abi. Şimdi fazla kaçmasın benim bu çiçek. Sen tam olarak ne yaptırdın?
0: Ya ne bileyim, Allah'ın çiçeği işte ya.
1: Ya öyle deme Sanma abi ya, bunun orkidesi var. Efendim Japon güllüsü var, papatyası var ya. Ha görgüsüz demese sorun değil de. O zaman sen eve gidince beni bir ara, tamam mı?
0: Halim diyorum bak ha. Kapat şu telefonu ya. Japon gülüymüş ya.
3: Kadir Plakçılık, buyurun. Kadir Bey toplantı efendim. Kim aradı diyeyim? Peki. İyi günler. Buyurun Kadir Bey. Peki efendim. Buyurun Gülendam. Hayırlı günler.
4: Oo Gülendam Hanım, güçlü ses, harika yorum. Şöyle buyurun. Ne içersiniz?
3: Yok kardeşim, sağ ol, ben bir şey içmeyeyim.
4: Bana bir sade kahve kızım. Vallahi en iyisini yapmışsınız. Bu zamanda menajerle falan uğraşılmaz. Ne öyle? Ses sende. Yetenek sende. Menajere ne para vereceksin? Bundan sonra neye ihtiyacınız varsa ben buradayım. Kontratınızı da hazırladım. Şuraya bir imza atıyoruz. Albümünüzü hemen çıkarıyorum.
3: Şimdi mi?
4: Şimdi tabii. Bakın ben tez canlı bir adamım Gülendam Hanım. Senin gibi bir yeteneği buldum mu beklemem. Hemen çalışmaya başlarım.
0: Aliço, bittim ben, bittim Aliço.
5: Abi ne oldu, hayrola?
0: Bonbon kayıp.
5: Ne?
0: Ya Japon gülü, Hollanda lalesi, bu halim akıllısı benim aklımı başımdan aldı. Takside unuttum bonbon.
5: Tamam sakin ol, taksinin plakası yok mu?
0: Yok, bende akıl mı bıraktılar? Aliço bak bak, bu hayvan var ya, bu çocuğun kardeşi. Ben bunu kaybettim dersen bu çocuk ölür, kıyameti koparır.
5: Tamam yenisini alırız.
0: Ya kardeşi diyorum sana, kardeşi Aliço.
5: Yok mu bu ayının aynısı?
0: Var.
5: Tamam gidip alacağız.
0: Ya şimdi Melyalar beni bekliyor, kız istemeye gideceğiz Aliço.
5: Abi tamam şimdi 5 dakika gidip geleceğiz. Mertcan yokluğunu bile fark etmeyecek, sakin ol, tamam. Dur.
6: Oy Mertcan'cığım, belki dolaşmaya çıkmıştır.
7: Çıkmaz ayo, yürüyemez ki.
6: Saklambaç oynuyordur belki. Ha? Senden saklanmış olmasın?
7: Bilmem.
6: Hadi gel bakalım mı? Hadi gel. Ay bebeği de yormadan, tamam mı?
8: Ya sağ ol, var ol da yani neticede kontrattır. Ben yine de bir menajerimi arasam.
4: Ya seni ortada bırakan adamı ne arayacaksın?
9: Standart kontrat, soracak bir şey de yok. At şuraya bir imza, bitsin gitsin. Ha yok, ben kaset falan çıkarmak istemiyorum dersen.
8: Yok ağam, yani öyle demek istemedim. Bu benim en büyük hayalimdir.
4: O zaman
8: iyi ya.
4: Bir tane buraya, bir tane de buraya.
8: İyi.
4: Bir tane de şuraya. Hayırlı uğurlu olsun.
8: Ha, olsun.
0: Seyhan'ım ha, canım bak şimdi sen çocuğu oyala, tamam mı? Ali şöyle bu işi halledeceğiz. Gideceğiz, aynısından alacağız bir tane daha. Hadi benim gülüm, hadi.
5: Hadi sen abi, Taci abi de yok, araba da yok ama. Aha Halim.
0: Yürü gidiyoruz.
5: Ne ya? Bonbon almaya, bonbon.
0: Ne bonbon?

0: Ya biz niye geldik buraya ya?
1: Konuşmaya geldik.
0: Konuşmaya mı?
1: Evet. Melih abla dayımı niye 20 sene beklemiş biliyor musun?
0: Neden?
1: Çünkü dayımı biliyormuş. Onu kendisinden bile daha iyi tanıyormuş. Bütün dünya aksini söylese bile o dayıma inanıyormuş.
0: Öyle miymiş?
1: Öyle.
0: Konunun bizimle alakası ne ben anlayamadım. Nereye gidiyorsun ki sen şimdi? Eda!

0: Ablam.
1: Ha Gülüm.
0: Sen bu abinden haber yok mu?
1: Yok, onlar bir yere takıldılar herhalde yani. Kesin gelecekler. Sen şey yapma. Sen?
0: Ben Seyhan'a bir yemek götüreceğim ablam.
1: He, iyi tamam.
2: Hayırlı işler.
3: Buyurun yardımcı olayım isterseniz.
2: Kardeş bize ayı lazım.
3: Nasıl bir ayı?
2: Ya şöyle bir şey olmuş işte.
4: Ya onun neresi benziyor ya bombona?
3: Siz nasıl bir şey bakmıştınız?
2: Sağma be işte ayının eşkalini ver. Eşkalini ver.
4: Bak ciğerim şimdi ayı. Aha şuna biraz benziyor. Kulakları boz, burnu boz.
3: Şöyle.
2: Şu.
5: Ha, o abi o gösterdiğin ayı değil ki panda.
4: Yok be o elimi böyle göstermiyorum ki bak buradan. Aa diyor ki bu.
2: Sağma Allah aşkına bırakalım bunları örümcek mal alalım. Ali örümcek mal alalım ya.
4: Ya biz buraya hediye almaya gelmedik benim ciğerim. Şimdi adamı delirtmeyin ya. Biz burada bombonun benzerini arıyoruz.
2: Ya ben daha burada delireceğim Sağma abi. Ferdi orada bekliyor ben ayının peşinden. Ben burada ne işim var ana babam ya.
3: Bombon.
6: Neyin şakası ya? İnşaatta. Lan! Eda ne yapıyorsun?
7: Benimle geliyorsun.
6: Eda manyak mısın? Ne yapıyorsun? Düşeceksin ya.
7: Amerika'ya benimle gelecek misin, gelmeyecek misin?
6: Dur orada! Dur! Dur! Manyak!
7: Benimle geliyor musun, gelmiyor musun?
6: Bana bak, saçmalama. Dur orada! Dur! Dur! Dur! Dur! Allah! Bekle, bana bak, bana bak, bana bak, aşağı bakma sakın. Bekle, ha, tut, tut. Gel, gel. Şş, yavaş yavaş, gel, bırakma sakın. Gel. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yaptın zannediyorsun sen ya?
7: Düşmeyeceğimi biliyordum.
6: Sen nereden biliyorsun? Manyak manyak konuşma.
7: Elimi bırakmayacağını biliyordum çünkü.

0: Ali şu bombona benziyor galiba, değil mi?
1: Aynısı abi.
2: Ya bunun rengi biraz açık gibi ha.
1: Ya aynı diyorum.
2: Ne bileyim. Ya bu biraz toroman.
1: Ya Halim.
0: Hadi çoğulum bak, öbürü var ya, öbürü yılların bombonu. Bu biraz gıcır duruyor. Sen bunu biraz hırpala azıcık.
1: Hırpalayayım mı? He.
0: Ah, sürt sürt tavana neyse.
3: Seyhan'ım, doktor sana gün söyledi mi yani? Sen ne zaman kalkacakmışsın?
4: Bilmem işte, birkaç gün daha herhalde. Hı. Ablamın düğününe kalkarım. Hı. Sizin düğün ne zaman?
3: Efendim?
4: Sakın bana ablamla beraber evleniyorum deme.
3: Evet, şimdi Seyhan'ım aynı zamana denk gelince, tabii bu olaylar olunca, tabii benim pek gönlüm yok açıkçası. Sanki sen bana bir bozuldun.

0: sauce.
1: Ay geri döndü, çok şükür.
2: Meryem, ayıyı teslim edin, geliyorum.
1: Heh. Halim.
3: Ferda.
1: Bombom.
2: Can canım bak, bombom kirlenmişti, hamama götürdük, yıkadık getirdik oğlum.
4: Oo, seni çok merak ettim.
5: Geldi işte Mert, o nereye gidecek ya? Temiz olmuş mu ya, örümcek lan?
2: Tamam tamam, mis mis gibi oldu.
4: Bombom değil bu.
5: Nasıl değil?
2: Ya oğlum şimdi o temizlik, bak temiz, bak nasıl sana onun için öyle geliyor.
5: He? Bak onun rengisi olmuş, o yüzden sen anlamadın şey, örümcek.
1: Yıkamışlar Can, yıkamışlar bir güzel.
2: He?
4: Ya bombom değil bu.
2: Can.
4: Dayı, bombonumu ne yaptın?
2: Oğlum bak.
4: Ben bombon istiyorum, bombonum nerede?
1: Gidiyor muyuz?
5: Nereye gidiyor muyuz ya?
1: Amerika'ya. Bak bundan sonra istediğini yap, hiç karışmayacağım.
5: Söz mü?
1: Söz. Yeter ki beraber gidelim.
5: Hay Allahsız. Telefon.
2: Yiğit arıyor ya. Eyvah abin.
5: Tam öyle bir şey oldu ha şimdi.
3: Ne var lan? Ne? Ne oldu?
5: Ne konuşacağız ya? Tamam abi, neredesiniz? Tamam hadi.
1: Ne diyor?
5: Bir şey yok ya, gel.
3: Abi emin misin? Arabanın plakası, şoförün ismi, hiç mi bir şeye bakmadın yani?
6: Ya bende akıl kalmadı diyorum sana kardeşim. Angajmanı yaptırdın, yok bir büket orkide porkide çok mu olur? Yedi bitirdi beni.
3: Ya görgüsüz demesin diye Sam abi.
6: Ya Halim bırak şimdi. O zaman gümüş tepsi ne oluyor?
1: Hayatım sen de o kadar abartmasaydın.
3: Ya bir buket çiçek. Ha bir buket çiçek de gidebiliyor musun sanki?
2: Kimin yüzünden?
3: Tamam Sam abi tamam.
4: Dayı.
6: Ya tamam canım benim güzel oğlum. Ben bu bombonu sana tedarik edeceğim, tamam. İçim yer etme dayı. Ver şunu bakayım.
3: Bu çok benziyor.
6: O da bombon.
7: Melia.
8: Ha baba.
7: Kızım nerede kaldı bunlar?
8: Ya babam ufak bir aksiliktir oluvermiş.
7: Ne aksiliği?
8: Bizim Mertcan'ın ayısı kayboldu.
7: Ulan mastik. Ya 20 yıl sonra kız isteyecek. Hey Allah'ım.
3: Arabanın markası?
6: Hatırlamıyorum Ali Çöbür'e. Kapıda bir işaret gibi bir şey vardı ama.
3: Ne işareti?
6: Amblem gibi.
3: Nasıl abi ya?
1: Abim çiz şunu, hatırlıyorsan be, kurban olayım.
6: Ali şu, sen bana bir kalem versene.
3: Bak.

0: bombonmuş kardeşim, bu ne bombonmuş ya?
1: Kapısında böyle işaretleri var.
0: Sami, abim çizdin mi?
2: Kapısı böyle, taksi.
0: Taksi?
3: Ben bunu gördüm.
4: Nerede gördün?
3: Ya onu bilmiyorum ama.
0: Anacığım, bu şey değil mi ya?
5: Çok tanıdık ama.
0: Gülüm, bu Sarıyer taksidir.
1: Ha?
0: Heh, otelden biniyorduk ya.
4: Meryem, ben bu taksiyi yoldan çevirdiydim.
3: Ben durabiliyorum.
6: Emin misin Halit?
3: Evet abi, biliyorum. O zaman yürü, gidiyoruz. Hadi.
0: Hayır.
6: Geliyoruz oğlum, geliyoruz.
0: Sen bak, babam heyecanlıdır şu anda.
6: Meryem, çocuğun durumu kritik. 2 dakikaya geliyoruz.
1: Hadi Halit, koş.
6: Hadi görüşürüz.
7: Yarın geliyorlar Zafer. Yani vallahi yine böyle bir anda oldu. E kızları da evleniyor. Biz artık böyle hep beraber bir batında. Hadi inşallah.
8: Anacığım.
7: Zafer'cim, ben seni sonra arayayım kardeşim. Ne var?
8: Yengenin kızı aradı, Hasret. Kadın fenalaşmış.
7: Hayırdır?
8: Ya kalp herhalde, aman üzerinden ırak.
7: İyi miymiş?
8: İyi herhalde ama bizi bekliyorlar.
7: İzmir'e.
8: He.
7: Ay, yarın Cabbar Beyler gelecekler.
8: Akşam gelsinler.
7: Bugün kızları istemeye gelecekler.
8: Ne, hepsini mi?
7: Ya sana ne? Ha birini ha hepsini. Karışma, karışma.
8: Ya tamam, vallahi atlasınlar gelsinler. Bizim yarın yola çıkmamız lazım.
3: Ne yapıyoruz? Bilet mi satın alıyoruz?
9: Evet, paraları birleştireceğiz.
3: Güzel, birleştirelim de para yok bende.
9: Öf be Furkan.
3: Ne öf ya?
10: Ya bak, Eda'nın burada bir ailesi olduğunu bilmesini istiyoruz.
9: Abi, herkes cebindekini çıkarıp koyuyor. Sen de var mısın yok musun söyle.
3: Hayır, ben varım da para yok ya.
6: Masa 2'ye 2 kuru çek.
11: Alo, ustam çiçekler hazır, cabarağıma götürecektin.
1: Ya suya koy Cumali, suya koy.
11: Ustam koydum da, hayırdır, yine bir aksilik mi oldu?
1: Ya askere konuş başta, gidip istiyoruz. Yok bir aksilik baksilik, hadi. Aksilik mi olurmuşmuşmuş. Bütün tevgelerde beni buluyor ya. Tövbe tövbe.
6: Ne diyor?
11: Gidemiyoruz Beyir. Yok, benim ustam evlenemeyecek.
6: Allah Allah.
12: Cumali.
11: Ablam, buyur. Nasıl geçti?
12: İyi ya. Korktum vallahi menajersiz nasıl olacak diye.
11: Zübeyir ablama çay çek.
12: Ama ilk günden kontratı imzaladık.
11: Kontrat mı?
12: Ha.
11: Ablam, acele etmeseydin.
12: Yok aslanım, yani standart kontrat. Gerçi sen gene de bir bak

0: Ablam. Ha. Ablam yandın.
1: Ne?
0: Ablam, adam seni bir ömür bağlamış. Boğaz tavuklarına çalıştıracak.
1: Ne diyorsun Cumali? Kaset?
0: Kaset maset demiyor ablam. Adam seni bir ömür bağlamış.
1: Cumali. Yandık. Bir daha bir bak. Bir

0: Alo. Buyurun İkbal Hanım.
1: Cabbar Bey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum.
2: Bir tatsızlık oldu da.
1: İzmir'deki yengem kalp krizi geçirmiş. Sağ olun, iyi iyi. Fakat bizim yarın İzmir'e gitmemiz icap edebilir. Acaba rica etsem bugün gelebilir misiniz?
0: Bugün mü?
1: Yani vallahi mecburen.
2: Yoksa daha sonra...
1: Ya kalacak. Ne dersiniz?
3: Feride, gülüm, birazdan istemeye gelecekler, şu üstüne baş.

0: bir bak.
1: Ay iyiyim ben böyle ablam.
0: Feride bak gülüm, sen bakkala gittiğinde bile daha çok süsleniyorsun bak. Şuralara biraz allık çek, şuralara biraz krepe bas.
1: Aa. Ablam sen olsan bozulmaz mısın dedi bana.
0: Seyhan.
1: Evet.
0: Bak Feride, kulu yazsını başsızsını çekermiş gülüm, bu da böyle olacak yani. Biz sana o kadar bağırdık, çağırdık, kızdık, ettik, bak ne oldu. Yani bu kadar şey oldu, bu şimdi mi aklına geliyor?
1: Tamam ablam, bir şey demiyorum, tamam.
2: Meriha.
0: Ha baba.
2: Hazırlanın, çıkıyoruz.
0: Çıkıyoruz.
2: İkballere.
0: Babam, daha Samiler gelmedi ya.
1: Halim nerede?
2: Yahu gelselerdi sabahtan beri.
0: Baba.
2: Haydi çıkıyoruz.
3: Bu ayı benim babam bana verdi.
4: Bak ciğerim, ama o ayı sahipli biliyor musun? Onun abisi var bir tane, adı Mercan.
5: Örümcek man diyoruz biz ona, biliyor musun sen? Ya kaybettiği için o kadar çok üzüldü ki.
4: Bak sen bana o ayıyı ver, ben bunu daha güzelini alacağım sana ha ciğerim ben.
5: Ya. Alo.
1: Halimciğim neredesiniz?
0: Akşam oldu Feride, akşam.
6: Feride ya, sabahtan
5: beri bir hayvanın peşindeyiz. Perişan olduk yemin ediyorum ya. Anam babam. Ya çocuk vermeyeceğim diye tutturdu. Ağzının ortasına bir tane çakacağım, bir de yer çakacak.
1: Vallahi ben belledi bilmem ama siz biraz daha gelmezseniz biz İkbal Hanımlara gidiyoruz.
5: Nasıl? Ya hani o... Ya tamam Feride, geliyoruz. Bir dakika bekle, geliyoruz hemen.
4: Batu, ciğeri bak bana. Şimdi sen onu Sam abine veriyormuş gibi bir yap bakayım. Şöyle bir uzat bana, hadi.
5: Sam abi, bu hayvanı aldık yoksa ben gidiyorum.
4: Nereye gidiyorsun ya?
5: Ya ben gitmezsem Cabbar Hanım gidecek. İkbal Hanım istemeye gidiyor ya Ali.
4: Ne?
5: Vallahi. Aa, kuş.
1: Ablam acaba tansiyonun mu düştü desen?
0: Babama.
1: Ha, ne bileyim, babam böyle durumlarda dayanamaz, bırakmaz.
0: Gülüm bu sağlıktır Allah aşkına, yani babam böyle bir şeye inanır mı?
1: Ay ne bileyim ablam, ne yapacağız o zaman biz?
0: Ay bilmiyorum gülüm, bak bugün geleceğim seni isteyeceğim dedi. Bak yani 20 yıl sonra şurada bir gençlik heba oldu. Feride.
1: Ablam sağlık olmasın diyorsan gel bir bez yakalım şurada ha.
0: Bez mi?
1: Ha, maksat olay çıkarmak. Burada yangındı, ateşti, mutfaktı derken babamı da oyalarız. Belki o sırada Samim abimler gelir, ne dersin?
0: He, bir yangın yakmadığımız kalmıştı evlenmek için.
1: Ay tamam, ben sustum.
2: Meliha, Feride.
0: Ha babam.
2: Yahu İkbal memlekete gidiyor. Vakit yok, yürüyün.
0: Hele ocağı söndür.
7: Tamam anne, tatlıları çıkardık.
8: Kahvemiz?
9: Var.
8: Ay Hande, bu böyle olmayacak, üç kadın bir başımıza.
7: E ne yapalım anneciğim, İlhan'ın haberi yok.
8: Aman onlardan mı çekineceğiz canım hanım? Şimdi gelecekler zaten Çin ordusu gibi, birinin dayısı öbürünün kaynı kimdir bellidir.
10: Bana bak Fitna, ya bu sefer gene başlama. Ben daha Cabbar Bey'in gönlünü yeni aldım, tamam mı kızım?
8: Ey tamam.
10: Yemin et bakayım.
8: Ya tamam, kimseye bulaşmayacağım.
10: Hadi öyleyse.
0: Ablam. Geçti borun pazarı, gideceğiz Feride.
2: Meliha.
0: Ha baba.
2: Yanık mı kokuyor be?
0: Yo, ne kokacak?
2: Burnuma bir koku geldi.
1: Ha, sanki bir koku bana da geldi ablam. Ben bir bakayım.
0: Hadi o zaman sen git bir bak da Feride, biz babamla seni burada bekleyelim gülüm.
2: Ya haydi, geç kalıyoruz.
0: Ablam! Acele etme gülüm, bekliyorum.
1: Ablam koş!
8: Sekiyorum! Ablam bizi arzu düşmüş.
1: Bismillah. Ablam, ay oyalayalım derken...
8: Anacığım evi yakıyorduk.
1: Uf. Ay babamda da ne var?
9: Ya nerede bu çocuk? Hadi Halim, hadi Halim. Alo Halim, neredesin be oğlum?
5: Ya canım anam, bir atla arabaya gel çabuk, geç kaldık. Feride gidiyor.
9: Feride gidiyor mu? Bunu da mı kaçırdın?
5: Ya yok ya, kaçmadı. Ayı kaçtı. Taksiye tuttu. Benimle ne ilgisi var Allah aşkına?
9: Bak Halim, Feride eğer vazgeçtiyse...
5: Ya geçmedi anacığım, sen de beni uğursuz yaptın çıkarttın vallahi billahi ya. Ya bugün isteyeceğiz.
11: Ya bugün de bugün, bugün.
5: Bak bugün, bugün diyorsun ama. Hadi canım anacığım, hadi bak bekliyorum, çabuk ol, çabuk ol anam, hadi.
12: Geldiler.
1: Mertcan dur.
13: Bakalım Bombon'u Cancan Paşa.
12: Bombon neredeydin?
13: Sorma Mertu. Geldi oğlum işte.
12: Sağ ol dayı.

0: Meryem hayırdır?
1: Gidiyoruz biz Sam.
0: Nereye ya?
1: Nereye olacak Halimciğim? İkbal Hanımlara telefonda söyledim ya, hatırla.
2: Ya Feride, aldık geldik işte, anam da geliyor, az bekleyin.
0: Ya biz gidiyoruz ne demek?
1: E bugün gelecektin ya Sam, söz verdin, söz.
0: Geleceğiz, bugün daha bitmedi gün.
3: Meryem, Feride, haydi.

0: Tabii ablacığım. Dayım geri getireceğim demedi mi? Dedi.
1: Bir daha hiç ayrılmayacağız Bonbon. Değil mi abla?
2: Ya vallahi delireceğim, fıtıracağım. Anam babam bir Bonbon'dur tutturdu.
3: Ya Halim.
4: Ya Halicim Allah aşkına, anam geliyor. Çiçekler hazır. Ele güne haber etmişim ben.
2: Ya bir dur. Ya benim zaten adım uğursuza çıkmış. Sami abi ne yapacağız ya?
5: Gideceğiz Halim.
2: Ne?
5: Gideceğiz.
3: Sami abi.
5: Aliço bugün bu iş bitecek. Bak benim Melia'ya sözüm var. Tören biter bitmez cappara'yı alacağız geleceğiz.
2: Ya cappara'm sinirli deli deli bakıyor Sami abi.
5: Yatıştıracağız oğlum, o fitne fücür var ya, o fitnat. Onu da dizginleyeceğiz.
2: Kesin bir testik çıkacak ya.
5: Ya Halim başka çaremiz var Allah aşkına ya. Bak Aliço, sen şimdi karının yanında kal. Biz gidip geliyoruz. Halim avel avel bakma suratıma, hadi yürü.
2: Hadi Aliço. Hadi.

0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz, sağ olun.
0: Melih Hacım, galiba gene bir aksilik olmuş. Babacığım biraz bahsetti.
4: Gene isteyemediler babacığım.
2: Yok Fırtınat, tam olarak öyle olmadı.
3: Valla bir yakınımız kayboldu o yüzden.
4: Aa, hayrola, kim?
2: Bonbon, bizim Cancan'ın ayısıdır.
4: Akrabalar bitti, hayvanlar alemi başladı. Vallahi sen işin çok zoruna çıktın.
1: Ya Sami abi, kadın şu evinde ne işimiz var bizim?
5: Bak Halim, ben Melih'ime söz verdim, bu akşam bu iş bitecek.
1: Ya ben de.
5: İyi işte, şimdi içeri gireceğiz, çabuklaşacak.
1: Vallahi bak ben sana söyleyeyim Sami abi, benim içimde kötü bir his var.
5: Of, of, bütün kötü hislerini kof Halim. Şimdi bak, Fitnat içeride ne derse heh diyeceksin, tamam diyeceksin, kafa sal diyeceksin. Maksadımız ne? Bu işi bir an önce bitirelim, evimize geri dönelim.
1: Sami abi yapma Allah aşkına ya.
5: Halim.
1: Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim.
5: Hadi oğlum.
1: Allah'ım. Hadi oğlum. Sen ne uçtun?

0: Efendim iyi akşamlar. Ben Samim Kriz'den. Çaparaya bakmıştık. Kendisi çikolatasını unutmuş. Onu getirdik.
1: Buyurun.
2: Geç Samim abi.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim hayırlı akşamlar.
1: Samim.
0: Meryem.
1: Samim Bey hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum.
2: Hoş bulduk.
0: Çikolatanı unutmuştum. Biz onu servis edelim.
1: Buyurun oturun. Buyurun oğlum. İskemle ver kızım.

0: Yok. Oğlana kurşun döktüreceğim Gülendam. Evliliğin kapısına kadar geliyor. Yok kızım, ille de bir şey oluyor.
1: Aramadı değil mi daha?
0: İkbal hanımların evinden çıkarken arayacak.
1: Ya yengeciğim, artık kendi evine çıksa da biz de yerimizi yurdumuzu bilsek yani. Bak ben hala kanepede yatıyorum ya. Yok anam, bu çocuğun şansı yok. Biz bu gidişte Halim'in turşusunu kuracağız. Ben de bu katmerin yanında onu katır katır yiyeceğim yani.
2: Ya bir daha gelmeyeceksin diye çok korktum, biliyor musun maman?
3: Ne yapacağım? Ne yapıyorsun ablacığım?
2: Hiç.
3: Nasıl? Bonbon sevinmiş mi geri geldiğine?
2: Evet, söz verdi. Bir daha hiç gitmeyecek. Meliha'mıza gelecek. Beraber hiç ayrılmadan yaşayacağız.
4: Sen sıkılmışsındır bütün gün yatakta.
3: Yatakta piknik.
4: Müzik koyayım mı sana? Filmimiz de var.
3: Aa.
4: Ha, Hababam sınıfı.
5: Evet.
4: Feride ile meselenizi hallettiniz mi?
3: Ya mesele değil de.
4: Mesele değil de ne?
3: Ya Feride ablam Ali. Ya aynı odada yattık biz yıllarca. Şimdi ne istediğimi bilmiyorum yani.
4: Evet.
6: İkinciye misafir kabul ediyorsunuz.
4: Gel Eda, gel. Oh. Tamam. Eda nerede?
7: Ali abinin yanında ya.
8: Bir şey anlamadı değil mi?
7: Şimdi onun derdi başka.
8: Ha, şu parayı bir bulsak.
7: Bulacağız.
8: Ya nereden bulacağız?
7: Vallahi bilmiyorum. Abi, 40 yılda bir Eda için para lazım. 40 yılda bir kardeşim için bir şey yapacağım. Yok abi, yok.

0: Ya Sami abim halledecek, merak etme.
1: Sami.
2: Ya biz orada olunca mevzu kısa kesilecek. Biz olmasak mevzu uzayacak. Ben söz verdim. Ama alacağım, götüreceğim. Söz. Söz.
3: Melia.
1: Babam, geliyoruz, yoldayız.
2: Hadi.

0: aslında efendim biz sizleri yarın akşam ağırlayacaktık ama sağlıkla ilgili bir durum olunca...
1: Çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim kızım. Ayrıca kusura bakmayın, oğlum damadım iş için İstanbul dışında.
2: Ya insanlık hali, yabancı değiliz, yakında aile olacağız.
3: Tabii ağam, her şeyin bir yolu yordamı var değil mi ağam ya? Misal Bahriyeli burada olsaydı şimdi, tabii çok daha farklı olurdu her şey. Bitmez. Yo, adam asker bir kere, geleneklerimize bağlı, sicili temiz.
4: Vallahi Fitnat, sen şimdi ne demek istedin? Ben bunu hiç anlamıyorum.
2: Meriye,
5: biz de bağlıyız. Şimdi Fitnat Hanım, biz koskoca bir aileyiz. Adana'da bizi kime sorsanız herkes bilir.
6: He, başlık ki.
5: Ama bir dakika.
6: Sana bir olay.
5: Yalan mı Halim? Şimdi efendim, bizim Adana'nın gelişmesinde aile olarak çok büyük bir faydamız var. Adana'nın bütün gelişmiş insanlar kime sorar sana sor.

0: yavrum, hepsi bizim akrabamız.
1: Feride, benim içimde çok kötü bir his var.
2: Ah, kim mesela?
0: Buyur.
2: Akrabanız kim var?
1: Yok, yani öyle bir şey yok tam olarak.
0: Ablam sen say, ben sana diyeceğim ki dur, pastikçi.
2: Ünlü mü?
0: Evet.
2: Köklü.
1: Sami.
0: Senin için rahat olsun. Sen say ablam, say.
2: Sabancı ailesi.
0: Dur, ne?
1: Sami.
2: Akrabanız.
0: Evet.
2: Hangisi?
0: Hepsi. Bütün Sabancı ailesini kime sorarsa sor, hepsi akrabamız. Hangisini isteseniz, öyle değil mi hanım?
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
3: Amerika.
4: Kesin gidiyor musun şimdi?
5: Öyle gözüküyor Sayın abla.
3: Nereden ödüyor?
5: Daha bilmiyorum. Bugün de böyle bombona sarılmış diyordu ki bir daha hiç ayrılmayacağız.
4: Ah Mertcan'cığım ya.
3: Sen Mabey'e ne zaman söyleyeceksin? Daha kimsenin haberi yok.
5: Bu gece. Dönsünler, herkese açıklayacağım.
4: Anne babalarımızdan mı çalsak?
6: Ha, benimkileri unut.
7: Güval, benimkiler hepten perişan.
8: Ya bende madalyonlu kolye var ama.
6: Annene babanın madalyonu.
8: Ha, onu satayım.
7: Yok oğlum, saçmalama.
8: Ha, abi niye?
6: Yiğit.
4: Abi.
6: Ha.
4: Bir dakika gelir misin?
8: Tamam. Ne oldu abicim? Ben geliyorum.
9: Mastikçinin kusuruna kalmayın. Onun meramı...
2: Meramını çok iyi anladık ağam.
1: Fitnat. Şimdi fitnat. Ben sana anlatacağım. Yabancı değiliz anlamında söylüyor. Malum Adana küçük yer olduğundan herkes birbirini tanıyor ya. İşte tam bu manada.
10: Sanat camiasından olsun, sanayi camiasından olsun, bir takımlar.
2: Ya madem öyle, o zaman Sabancıları da bekleriz Samim Bey.
1: Kim beklersin Fıtnat?
2: Şimdi misal Güler Sabancı Samim Bey'in akrabası değil mi?
0: Evet. Mastikçi.
2: Şimdi bu kadar önemli bir akraba varken onsuz düğün olmaz.
1: Kızım.
2: Ya anacığım, şimdi yalan söyleyecek halleri yok değil mi? Madem bu kadar mühim bir aile, şerefli, itibarlı, o zaman Güler Sabancı'nın başımızın üstünde yeri var. Buyursun gelsin.

0: Mertcan, bu paraların sende ne işi var?
1: Bunlar bayramlık. Bunlar da sünnetten. Aslında ev için de verecektim ama ablam kutuyu kolyeye koymuş. Sonra dayımlar halletti.
0: Abicim niye biriktirdin bunca parayı?
1: Hep parasız kalıyoruz diye.
0: Bak Mertcan, bu para bize lazım. Neyisini biliyor musun? Canım benim ya canım.
2: Ulan Maçlıkçı. Bütün gün beklettiğin yetmedi. Şimdi de Sabancıları çağırdı.
3: Babam bir soru sorabilir miyim, kurban olayım?
4: Feride.
3: Hayır, bu Sabancılar hakikaten bizim akraba mı?
4: Allah'ım, iş gerek konuşma, yürü.
5: Güler Sabancı, nereden buldun bunu anam babam?
2: Ya ben bir şey bulmadım Halim. Şimdi Fitnat mevzuyu uzatınca mevzu bağlansın diye öyle bir takım laflar ettiriyorum.
5: Bağlandı mı? Kadın resmen daha fıttırdı sanmanı.
2: Oğlum bir stop et. Şu işin çaresini bulacağım.
5: Ben Ferda'yı adam gibi isteyecektim sanma. Zaten ismim uğursuza çıkmış.
2: Halim,
5: ben Ferda'nın yüzüne nasıl bakacağım sanma? Ben millete ne diyeceğim Allah aşkına? Sen beni bitirdin bugün ya.
2: Benim ciğerim böyle şeyler.
6: Hiç yoktan yine hır çıkardın.
4: Ben?
6: Sen.
4: Ya sen tabii abla.
6: Bırak. İsterse başbakanın akrabasıyım desin. Sana ne?
7: Yalancı. Akraba makraba yok. Bak göreceğim.
6: Fitnat. Ay kasılacağım gene.
3: O Samim denen sahtekar, o Güler Sabancı'yı buraya getirsin. Ben de düğünde ağırlığınca altın takmazsam namerdim ha.
7: Aha buraya yazıyorum. Bak buraya yazıyorum.
3: Sabancı mabancı yok. Foyaları ortaya çıkacak.
4: Gençler biz dağılsak mı ya?
8: Evet ya, babam laf edecek.
0: Ya Yiğit'i bekliyoruz, dağılırız ya, bir dakika.
4: Yiğit.
0: Bulduk abi.
5: Ne?
4: Neyi bulduk?
0: Parayı.
4: Ne? Nasıl ya?
0: Mertcan'dan.
5: Nasıl? Nasıl Mertcan?
0: Abi çocuk kirli çıktı. Uçak biletini alıyoruz.
5: Nasıl? Hepsini mi? Mertcan. Ulan. Alacanların en güzeli. Abla.
0: Dayı nasıl geçti?

0: Baba, babam bir de biz konuşsak ha?
1: Ya Susan! Şu hala bak. Bu haytalarla, bu zibidilerle ne vereceksiniz ha?
2: Babam, Halim'in ne günahı var ama?
0: Feride!
2: Ablam yalan mı? Garibimin çıtı bile çıkmadı.
1: Ya haydi! Pah!
0: Çıtı çıkmadı, öyle mi Feride?
2: Çıkmadı ablam.
0: Heh, çıkmadı.
3: Allah'ım, ben ne kadersizmişim, ne vahsız insanmışım ya Rabbim ya.
4: Halim, sen var ya, sen insanı kuru derede sele götürürsün oğlum.
3: Ya ben mi? Senin sebebi sensin Sami abi, bir bardak suda fırtına kopardın.
4: Tamam, halledeceğiz.
3: Nasıl halledeceğiz anam babam, Allah aşkına nasıl halledeceğiz? Senin Güler ablayla tanışıklığın var mı?
4: Yok.
3: Yok mu?
4: Ya benim koca Sabancılarla nasıl tanışıklığım olacak?
3: Ya o zaman niye diyorsun ki koca Sabancı benim akrabam diye Sami abi, Allah aşkına ya. Ya Sami abi, biz bittik ya. Vallahi bittik, billahi bittik. Bu iş kapanmıştır.
2: Dayı.
4: Eda kızım.
2: 2 dakikan var mı? Seninle bir şey konuşacağım.
4: Anla. Yiğido. Aliço. Ne oluyor?
3: Vay arasın arkadaş, görüyorsun değil mi? Bak çocuk yemiyor, içmiyor. Ne yapıyor? Biriktiriyor, gör.
2: Biz de çocuğun parasını yiyeceğiz.
3: Ya ben ona Amerika'dan dolarından göndereceğim o parayı ya.
2: Amerika? Nasıl yani? Sen de mi gidiyorsun?
3: Evet.
2: Furkan. Ha siz şimdi yani ikiniz Eda'yla.
3: Arkadaş bu konu kapansın ne olur.
2: Furkan, ciddi misin sen ya? Siz de edelim bari.
3: Arkadaş konuşmayalım ne olur ya.
4: Kesin kabul edildin yani.
2: Evet dayı.
4: Ne yapacaksın?
2: Git demiştin.
4: Bak git dedim de öyle. Bir an önce toparlan git demedim.
5: Abla gerçekten gidecek misin?
2: Evet bir tane.
5: Temelli mi?
2: Sonbaharda gidip yazları geri geleceğim.
4: Eda, bir yanlışlık falan olmasın. Konuştun mu Zeynep ablanla?
2: Konuştum dayı.

0: üzülme Eda'cığım, alışacak.
1: Yahu nasıl kızmayayım İkbal Hanım?
2: Canım, bizimkinin de seninkinden aşağı kalır yanı yok. Yani niye tutturdu illa Sabancı gelsin diye?
1: Mastikçinin halt etmesi.
2: Cabbar Bey.
1: Yahu zaten 20 yıllık hıncım var ona. Değil mi ki bugün gelinin önünde beni malamat etti? Ben de göstereceğim o mastikçiye.
3: Abla. Ah Feride, ha söyle.
4: Ne olacak şimdi?
3: Vallahi gülüm, bilmiyorum ki ne olacak. Gene döndük Arap saçına.
4: Babam bizi vermemezlik etmezdi mi son dakika?
3: Yok anacığım, öyle bir şey olamaz. Yani sonuçta bu da bir çocuk oyuncağı değil. Halim gelsin dedi, babam mastikçi gelsin dedi yani. Günümüz alındı, tarihimiz belli, yok evleniyoruz ya.
4: Ay ablam, hadi inşallah be. Senin abim öyle son dakika bir atağa kalkmasaydı.
3: Feride, o da sonuçta mevzu kapansın diye.
4: Yok yani, olan bizim oldu. Halimciğim öyle ne güzel hazırlanmış.
3: Ferize, Allah aşkına bana o halimi müdafaa etme. Orada öyle oturmuş kedi gibi.
4: Ne yapsaydı ablam? Yok Fatih Terim benim akrabam. Yok orada Ferdi Tayfur benim dostum. Sabancı bizim bilmem neyimiz, öyle mi deseydi?
3: Hay, konuşmaktan oldu. İyi mi oldu?
4: İyi oldu tabii ki de. İyi ki de konuşmadı ablam.
3: Ay Feride, vallahi sana inanamıyorum ya.
1: Melia.
3: Buyur baba.
5: Dayı.
6: Ha kızım.
5: Çay ister misin? Yeni demledim, sıcak sıcak.
6: Yok istiyorum.
5: Melih ablayı isteyemediniz ha?
6: Melih ablanı, pere kızını. Dayın yine bir çuval incir berbat et.
5: Olsun. Sen bulursun yine bir yolunu. Halledersin. Dayı. Siz benim için her şeyden daha önemlisiniz. Sen, Yiğit, Mertcan.
6: Edaş.
5: Hayır dersen gitmem. Yapmam biliyorsun.
7: Çöpere.
1: Mastikçi nerede?
7: Yukarıda ama sesini.
4: Yapılır mı hiç böyle şey?
3: Yürü yürü.
8: Buyur ha.
4: Ali ne oluyor?
7: Baban çok sinirli, çıkma.
4: Yok ablamın yanına gideceğim ben.
7: Seyhan, konunun seninle bir ilgisi yok. Bırak aralarında halletsinler. Tamam mı? Hadi.
1: Beni İkbal'e malamat ettin mastikçi. O fitnat denen fitnecinin elinde oyuncak ettin.
4: Baba.
1: Melih'e karışma.
4: Babam kurban olayım.
7: Ağam yapma ya.
1: Ya bir süzün hele.
7: Ağam ben işler çabuk yürüsün diye öyle dedim.
1: Bak hala konuşuyor.
7: Kusurum büyük ağam.
4: Samim.
7: Yok. Sen beni ister döv ister söv ama bana bir yol göster ağam. Ben bugün Melih'i isteyeceğim. Sen istersen beni öldür ağam. Cabbar ağam.
1: Madem öyle, yarın tut Sabancı'yı getir.
7: Sabancı?
1: Akraban, akraban.
7: Ağam ben?
1: Sen de.
7: Ben de mi?
4: Ama babam, halimin ne günahı var?
7: He?
4: Feride.
1: Bak, sana zaten hıncım büyük. Kızlarımı istiyorsanız sözün yüzü tutarsınız. Sabancı gelmeden Melia'da, Feride'de yok. O kadar.

0: 18, Kayseri 23, Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 13. Denizli 24, Aydın 27, Muğla 26, Manisa 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Kahramanmaraş 30, Adana 31, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 18, Karabük 20, Rize 24, Samsun 22. Erzurum çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 27, Van 26, Ardahan 24. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 29, Şanlıurfa 31, Siirt ve Diyarbakır 32 derece.
1: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
2: Netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
7: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam, ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestelerim?
6: Aşık olduğum adama onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
7: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
8: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: Ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynı yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Üstelik geriye.
13: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
14: Şu güzel yüzümün haline baksana.
15: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar İstanbul'un farklı...

0: kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
1: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
1: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
3: Tut elime bu.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
1: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
4: Kabloyu bir cüce kesti.
5: Cüce mi?
6: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
7: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
1: Gel gel bu taraftan.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
8: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
9: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
10: Terminator yapacağım, Terminator.
11: Hey! Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
0: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
11: Devam et oğlum.
12: Dünyanın en iyi döneri burada.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Dostoyan Etmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
2: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300. That way 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Show them what you got.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
11: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinemaseverlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
12: Türkler orada sıkışıp kaldı.
13: Mustafa Kemal bizi

0: you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Mathams. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
0: Okay, welcome to the ancient plank walk.
2: Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip out.
0: Flip in. Flip out.
2: Get back!
3: Help us!
4: The longer that we wait, the weaker we get.
0: Clip in.
1: Macera türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
5: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
6: Survivors.
7: There is a place that still remains.
2: Go.
6: I heard a voice on the radio. My name is Hig.
8: I'm Seema.
9: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
8: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
6: I miss the grocery store.
10: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
2: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
3: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
4: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
5: Lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
6: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
7: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
5: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
4: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
8: Geri çekilin, geri çekilin.
9: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
10: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
8: Gördüğümü sandım.
4: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
8: Gördüm.
4: Ne gördün? Ne

0: Kingdom Sarayı'na.
1: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
2: Dikkatli ol, çok güçlü.
3: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
2: Cem, konuşsun istiyorum.
4: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
2: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
5: Kuş.
4: Koş, koş.
3: Bu adam tırlatmış.
2: Üçüncü dileğimde bayiydi.
6: Geçmişe gidemezsin.
2: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
7: Orada durun bakalım.
2: Çok tehlikeli bir çağ.
8: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acele bağırma modu devredin.
9: Al. İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
10: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
11: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
12: Başardık.
11: Yakalayın.
10: Kim sürüyor?
13: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yenilenen sergileriyle ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca Paleolitik çağdan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimiyle kentin yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Bakan Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergilendiğini açıklayan Ersoy, Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç çağlarından Urartu ve Demir çağına, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel kesitin ziyaretçilere sunulduğunu söyledi.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

artan evteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını belirten Ersoy, 2026 yılı çalışmalarında ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "Kazılarımız sürüyor," dedi.

Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Bazilika'nın Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümü ortaya koyduğunu belirtti.

Pompeo Polis Bazilikası'ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Erosbaşı, geç antik çağa ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, bazilikanın Pompeo Polis'in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Yannis Seçkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Yekpon Sunwo solist olarak sahne alacak.

efsane sanatçı Sting'in müzikal kimliğini 30 yılı aşkın süredir şekillendiren usta gitarist Dominic Miller İstanbul'a geliyor. Sting'le kaleme aldığı Shape of My Heart ve La Belle Dame Sans Rolga gibi unutulmaz eserlerle popüler müzik tarihine damgasını vuran sanatçı, Jazz Fusion solo repertuarıyla 25 Eylül akşamı Zorlu PSM Platinum sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Ünlü tenor Murat Karahan, sevilen aşk şarkılarından oluşan Romantikler programıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Pavarotti Özel Ödülü ve İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi tenor, izleyicilerine Elvis Presley, Frank Sinatra ve Sting'in unutulmaz eserlerini Sezen Aksu ve Şehrazat'ın sevilen şarkılarıyla bir araya getirerek aşkın farklı dönemlerine uzanan özel bir repertuar sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında, müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile Deniz Pehlivan Er'in küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü, tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alan sergi kapsamında, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtı bir arada. Müzenin 4 katına yayılan sergide 43 yapıt ise ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran Mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

başarılı oyunculuğunun yanı sıra kurucusu olduğu Hollywood Vampires grubu ve solo projeleriyle aktif olarak müzikle uğraşıyor. Grubun ana kadrosunda vokal ve gitarda Johnny Depp, gitarda Joe Perry ve vokalde Alice Cooper yer alırken diğer müzisyenler dönem dönem kadroya dahil oluyor.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz

0: macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Yakını arabam.com'a. Değerinde drink sat.

İstanbul, Yeditepeli, dünyanın gözdesi şehir. Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğu'na ve de Cumhuriyet dönemine uzanan kadim tarihi ve mimari şaheserleriyle her ziyaretçi büyülüyor. Farklı dönemlerde inşa edilen ve bambaşka mimari akımlardan etkilenen mega şehre, kültürel miras turizmi için gelenlerin ilgisini en fazla birbirinden gösterişli saraylar ve kasırlar çekiyor. Sevgili İzlence izleyicileri, İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken saray ve kasırları sizler için derledik. Bu arada hala ziyaret etmeyenleriniz varsa aynı zamanda bunun bir hatırlatma haberi olduğunu da belirtelim. İstanbul'un belki de en güzel lokasyonunda konumlanan Dolmabahçe Sarayı, zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği bir sarayken, günümüzde ise müze olarak hizmet veriyor. 19. yüzyılın ortalarında Sultan 1. Abdülmecit tarafından yaptırılan saray, Osmanlı ve Avrupa imparatorluklarının sanatsal ve kültürel etkilerini yansıtan görkemli mimarisi, gösterişli iç dekorasyonu ve geniş bahçeleriyle tanınıyor. Hem Osmanlı Devleti'nin son dönemine, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Dolmabahçe, 250 bin metrekarelik

bir alanda yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi hayata intikal etmeden önceki son ikametgahı. Günümüzde milli saraylar arasında kabul edilen Dolmabahçe Sarayı, mimarisi, işçiliği ve koleksiyonlarıyla tarihe ışık tutuyor. İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık ihtişamlı tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan bir saray var, Topkapı Sarayı. Bir zamanlar içinde 4000'e yakın kişinin yaşadığı saray, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini de taşıyor. Yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesiyle dünyanın en büyük müze saraylarından olan Topkapı Sarayı, Anadolu yakasının açık ara en güzel manzarasına sahip. Topkapı Sarayı, Bab-ı Hümayun, Sofai Hümayun, Alay Meydanı, Enderun Avlusu, Divan Meydanı ve Harem olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Beşiktaş'ın bir diğer göz alıcı sarayı ise Yıldız. 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan adına inşa ettirilen Yıldız Sarayı'nın yapımı 1807'de tamamlanır. 2. Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nın denizden kuşatılma ihtimaline karşın Yıldız Sarayı'na taşınır ve imparatorluğu tam 33 yıl buradan yönetir. Bir dönem Harp Akademileri binası olarak da hizmet veren bina, 1994 senesinden sonra halka açıldı. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya egemen yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saray. Orman havası ve eşsiz Boğaziçi manzarasıyla Yıldız Sarayı hem doğal hem de tarihi güzelliklere sahip, adeta bir mücevher değerinde. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı misafirleri ağırlamak için Sultan Abdülaziz tarafından 1861 senesinde yazlık saray olarak inşasına başlanan Beylerbeyi Sarayı, köprünün tam altında denize sıfır olarak yer alıyor. Mermer işçiliği, içerisinde bulunan eşyalar, boğaz manzarası ve yazlık saray olması nedeniyle sıcak havalarda dahi serin kalma özelliğine sahip Beylerbeyi Sarayı bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benziyor. 3 katlı sarayda 24 oda, 6 salon bulunuyor. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu sırtlarında boğaz manzaralı tarihi bir yapı olan Hidiv Kasrı, Mısır Hidivi yani Başveziri Abbas İlmi Paşa tarafından 1907 yılında inşa edilir. Paşa'nın Mısır'daki görevinden alınmasıyla bir süre kendisi ve ailesi tarafından ikamet etmek amacıyla kullanılan kasır, Abbas İlmi Paşa'nın 1930'lu yıllarda İstanbul'u terk etmesiyle 1982'ye kadar atıl şekilde bırakılır. Gerek mimarisi, gerek tarihi, gerekse manzarasıyla İstanbul'un en güzide yapılarından biri olan Hidiv Kasrı'nın ortasında yüksek bir kulesi ve dikkat çekici bir merkezi merdiveni bulunuyor. İstanbul Beykoz'da bulunan Küçük Su Kasrı, Göksu Kasrı olarak da biliniyor. Sadrazam Divitler Mehmet Emin Paşa'nın 1. Mahmut'tan aldığı izinle Küçük Su Kasrı'nın yapımına başlanır. Mühendis Yusuf Efendi tarafından tasarlanan ahşap binanın inşası tamamlanır ve 1751'de açılır. 3 katlı, Türk ev tipi mimarisi yansıtılan Küçük Su Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde ihtişam kazanır. Cumhuriyet döneminde devlet tarafından konuk evi olarak kullanılan kasır bugün müze saray konumunda ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul'un en sükunet dolu kasırlarından olan Mastak Kasrı, 170 hektarlık alanda konumlanıyor. Sultan Abdülaziz tarafından 1860'lı yıllarda inşa edilen kasır, padişah döneminde Mastak Çiftlikatı Hümayunu ismiyle anılır. Boğaziçi'nin Karadeniz'de buluştuğu noktanın görülebildiği Mastak Kasrı, 1984 yılındaki restorasyonun ardından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze olarak hizmet vermeye başlar.

Güler Gök efsanelerin gür sesiyle inlemişti o gece. Pavarotti'nin 1992-2003 yılları arasında bugün müzik tarihinin en prestijli insani yardım projelerinden sayılan Pavarotti Friends projesi kapsamındaki konser, müziğin hiçbir sınır tanımadığını bir kez daha göstermişti. Johnson güçlü pop yorumuna Pavarotti'nin etkileyici opera sesi eşlik ederken ortaya hem görkemli hem de şaşırtıcı derecede uyumlu, unutulmaz bir performans çıkmıştı.

Pavarotti, ondan fazla edisyonu düzenlenen bu konserler sayesinde milyonlarca dolar fon topladı. Bu yardımlarla savaş mağduru çocuklar için Bosna Hersek Mostar'da bugün de aktif olan Pavarotti Müzik Merkezi kuruldu. Ayrıca Liberya'da savaş yetimleri için çocuk köyü inşa edildi. Afganistan, Kosova, Guatemala, Kamboçya, Tibet ve Irak'taki mültecilerle savaş mağdurları için devasa insani yardım bütçeleri oluşturuldu.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda, elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: tüm zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman, konuşabilirsin. Seni duyabilirim.
2: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
2: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
2: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerde. Ve ayağı yüzdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden biliyordum.
2: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun.

0: Önemli değil durumun. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm. Sen gidemezsin durumun.
1: Lütfen Tanrım.
2: Sen buraya gelirsin.
1: Yapabilirsin.
0: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
3: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Canım dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
1: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
5: 1997 yapımı Can Dostum'u izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
6: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
7: Teşekkür ederim.
8: Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
9: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
8: Hayır, hayır, hayır. O anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda sormadım.
9: Önemli değil. Çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
8: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
9: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
8: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
9: 21 Ekim 1975'ti.
8: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
9: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
8: Evet tabii ki.
9: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
8: Bilet mi bulmuştun?
9: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş

0: için nasıl hazırlandığını bilirsin.
1: Evet, evet.
0: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Biz koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
1: Evet.
0: Hadi, hadi, hadi. Ve sonra evet. Top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
1: Evet, alan çizgisinde
0: koşarak
1: koşmaya başlamıştı.
0: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
1: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
0: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
1: Ne?
2: Sanırım bir liste yapacağım.
3: Doğum günü hediyelerin için mi?
2: Evet.
3: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Garner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı Umudunu Kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
2: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra?
3: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
5: San Francisco, 1981.
6: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
3: Bu makine. Kucağındaki bu makine mi?
6: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
3: o
6: zaman
3: bir zaman makinesi
6: var.
3: Değil.
6: Evet, öyle.
3: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun, teşekkür ederim.
7: İhtiyacımız yok Chris, gereksiz bir şey ya da pahalı.
3: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
8: Merhaba.
3: Merhaba canım.
8: Ne oldu?
3: Bir şey olmadı bak, bugün Christopher'ı alamayacağım.
8: Hayır yapma Chris. 7'de işe dönmek zorunda.
3: Dinle bak, biliyorum Oakland'a dönmem gerek.
8: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
3: Evet maalesef.
8: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler misin?
3: Tamam yeter, şöyle yapalım.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

0: biz bize de...
1: Suat Yeliz'in Nesrin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

ustam seslenmeyecekti. Oğlum al takımları, bir romanda okumuştum. Buna benzer bir şey, cildi parlak kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Durdun ya. Girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım. Gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım. Gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım. Açtım dizinçeri. Arabanın kapısını.

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatı

Adına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir. Ne?

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok

Tarantino'nun efsane filmi Kill Bill müzikleriyle de hafızalardan silinmiyor. Ünlü panflüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonely Shepherd'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Kamuran Akkor'un güçlü yorumuyla 1974'ün dillerden düşmeyen aranjmanıydı. Bir gün başkasını seversem eğer, inan kabahatli değilim hiç ben. Peki sözlerini Ülke Aker'in, düzenlemesini Noray Demirci'nin yaptığı bu efsane şarkının orijinalinin aslında 1972 yılında yayınlanan Donna Hightower'ın This World Today Is A Mess şarkısı olduğunu biliyor muydu?

2013'te bu dünyadan ayrılan Donna Luberta Hightower, Amerikalı R&B, soul jazz şarkıcısı ve aynı zamanda söz yazarıydı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Avrupa'da yaşadı ve burada 1972'de This World Today Is A Mess'de büyük bir başarı elde etti.

Şimdi pabucu dama atıldı atılmasına ama yetenekli bir sanatçı var ki daktilonun nostaljisini bize tekrar hatırlatıyor. James Cook'un kulaklarını çınlatıyoruz.

Sanatçı, çalışmalarında genellikle mimari yapılara, ulaşım araçlarına, hayvanlara, kent manzaralarına, ünlülerin ve tarihteki önemli kişilerin portrelerine yer veriyor. İngiliz genç sanatçının daktilo ile yaptığı bir çizimin tamamlanması 30 saati bulabiliyor. Kendisi bu süreci oldukça eğlenceli buluyor. Cook bu tutkusuyla artık gelir de elde ediyor ve dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Rus edebiyatının büyük yazarlarından Alexander Pushkin'in kaleme aldığı bir edebiyat klasiği olan Yüzbaşı'nın Kızı, Turkuaz Kitap'tan okurla buluştu. Aynı zamanda çok önemli bir şairde olan Pushkin'in Yüzbaşı'nın Kızı romanı, 18. yüzyılda Rusya'da savaşın ve zorlukların arasında geçen bir aşk ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Güney Koreli yazar Kim Ayre'nin kaleme aldığı Benim Mükemmel Hayatım romanı, erken yaşlanma hastalığıyla mücadele eden 17 yaşındaki Arim'le, çok genç yaşta ebeveyni olmuş bir anne ve babanın dokunaklı öyküsüne odaklanıyor. Kitap, İtaki Yayınları'ndan raflardaki yerini aldı. Muhyiddin İbnül Arabi'nin yazdığı Alem ve İnsan kitabı, Allah, İnsan ve kainat arasındaki ilişkiyi tasavvufi bir perspektifle ele alan iki küçük risaleden oluşuyor. İbnül Arabi'nin düşüncesinin özel bazı konularını ele alan bu iki risale, vahdet-i vücudu anlamak isteyen okur için küçük fakat verimli iki metin olacak. Eser Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınları'ndan çıktı. Kitap tarafından yayımlanan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yazdığı Günlük Dualar kitabı, günümüzü kolaylaştıracak, gecemizi aydınlatacak manevi yakarışları ve Hazreti Muhammed'in değişik vesilelerle okuduğu ya da tavsiye ettiği duaları derliyor. Eser, okura duamız olmasaydı ne kıymetimiz olurdu sorusunu sorduruyor. Alexander Chapman, Kim Gratz ve Matthew Tull tarafından kaleme alınan Anksiyete Diyalektik Davranış Terapisi Becerileri çalışma kitabı, kaygıyı nasıl yönetebileceğimizi gösteriyor. Destek Yayınları imzalı kitabı okudukça, yoğun duygular yükselirken kendinizi sabote etmeden ilerleyecek, kriz anlarını büyütmeden yönetebilecek, ilişkilerde net ve sınırları olan bir duruş geliştireceksiniz. Yazar Harun Kilci tarafından kaleme alınan Herkes Kendi Hayatının Mimarıdır, okurların nasıl kendi kararlarının sorumluluğunu alacağına ve hayatını bilinçli bir şekilde inşa edeceğinin temel taşlarını sunuyor. Şimdiye odaklanmayı ve hayatı bilinçli yaşamaya odağına alan kitap, Kırmızı Kalem Yayınları'ndan kitapseverlerle buluştu.

0: Ya beni çileden çıkartma doktor, nasıl kaybolacak? Ya benim bunu aklım almıyor.
1: Hanımefendi, bak hele sen lafını kesme.
0: Ya bu neticede yani kendini bilmeden uyuyan bir insan değil mi? Siz bunu nasıl kaybettiniz?
1: Hanımefendi, kaybetmedik. Kardeşiniz ya biri kaçırdı ya da kendi kaçtı.
2: Bak hala kendi kaçtı diyor ya.
0: Duydun değil mi Sami? Ya anacığım ben sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu kız uyur gezer midir? Yok. İyi saatte olsunlara falan mı karıştı? Hayır. Yani bu uyuyan insan nasıl kaçacak?
2: Ya başına bir şey geldiyse?
0: Hay Sami, Allah korusun.
2: Ya başına bir hal geldiyse bunun hesabını kim verecek ya?
1: Beyefendi sakin olun.
2: Ya bizim burada canımız gitmiş. Canımız hala sakin olun diyor ya. Peri kızı bulunacak. Yoksa bu hastaneyi başınıza yıkarım.
1: Beyefendi elimizden geleni yapıyoruz. Güvenlik görevlisi arkadaşlar kamera kayıtlarını inceliyorlar. Buyurun siz de bakın isterseniz.
2: Bakalım. Nerede? Dur, güvenlik kamerasına. Yürü bakalım Meryem.
3: Cumali, oğlum bizi kimse görmez değil mi?
4: Yok ustam, tereyağından kıl çeker gibi geldik aldık.
3: Ya bu dedektif var ya bir tane. Hammer, Bay Hammer. Yok özel ambulansla adam kaçırırmış da. Oğlum bu da nasıl sen aklına geldi? Allah'ın tevgesi.
4: Sen iste canımı vereyim ustam.
5: Halim.
3: Efendim.
5: Ablam şimdi meraktan perişan olmuştur.
3: Onun da bir çaresine bakacağız Ferdi.
5: Nasıl bakacağız aşkım? Ha? Şimdi arasak canımızı okur. Bulsa bizi çiğ çiğ yer. Ne yapacağız biz?
3: Tövbe de kızım ya.
4: Ablam sen merak etme. Ben her şeyi düşündüm. Hayatta bulamazlar bizi.
3: Hadi inşallah.
0: El elin eşeğini türkü çığırarak arıyormuş. Şu kamerayla arayacağız da, bulacağız da.
2: Bulacağız Meryem. Bu samanlıkta iğne olsa bulacağız. Başka yolu yok.
0: Ha işte bu da.
2: Dur bakayım kardeş, dur.
0: Ha işte budur.
2: Yok ya, emin misin Meryem? Bu baksana bu zayıf bir şey, bu çırpı gibi bir kız ya.
0: Feride nedir yani? O da biçimli. Hayır yani, Allah Allah. Biz sen mi bizi şişman görüyorsun? Anlamıyorum ki. Alem fidan biz şişman. Sen ver şu görüntüyü.
2: Kardeşiniz mi?
0: Yok.
2: Yok ya dedim, değil bu peri kız.
3: Bak Meryem ablam, canına kıydın sandı ha?
5: Ay kurban olayım, ben niye canıma kıyayım Halimciğim? Gülendem ablam katmer getirmiş.
3: Bak bir yerden de çıkmasın be.
5: Ben de onu yedim. Ayıptır söylemesi, midemde ağırlık yaptı, bir çökerti. Uyuyakalmışım.
3: Kendi uğursuz, katmeri de uğursuz. Bir gidemedi be.
4: Ustam nereye?
3: Cumal ne bileyim oğlum ben.
4: Parasını verdik ama.
6: Verdiniz de taksi mi bu? Akşama kadar gezecek miyiz?
4: Ustam.
3: Tamam işte şoför bey, münasip bir yerde indirsin bizi.
5: Nereye gideceğiz?
4: Münasip bir yerde bırak bizi sağda.
6: Tamam.
5: Halil?
3: Ya bulacağız bir yer, bulacağız Ferda, bulacağız bir yer.

0: Sağ olasın kardeş.
1: Ustam.
0: Dur bakayım Cumali, üstüme gelme. Cumali. Oğlum bak. Sen şu parayı al bakayım. Şunları. Git oğlum, benim arabayı al. Getir.
1: Nereye usta?
0: Nereye?
2: Buralarda kafeler, restoranlar falan vardır.
0: Heh. Biz şimdi, sen bizi bekle, hastaneye git. Biz bir yere gidelim. Sonra sana telefon edip yerini bildiririz.
1: Tamam usta.
0: Kimseye bir şey söylemek yok ha.
1: Ayıp ettin usta.
0: Tamam. Ha bir de kart var, onu getir.
1: Kredi.
0: Ha sakın unutma.

0: Ya şu doktor kılığındaki şey Cumali değil mi?
1: Beyaz önlük giymiş şerefsiz.
2: Bak beyefendi, tamam mı, sizinkiler mi? O zaman polisi.
1: Yok kardeşim yok, kaçıran da tanıdık, biz halledeceğiz. Azıcık daha sürdür.
0: Allah canını almasın, bu şey değil mi?
1: Melia, bu ne?
0: Gülendam'dır, bak göbeği devirdi, kaçıyor.
1: Ya niye kaçıyor, bunun ne işi var hastanede bunun?
0: Vallahi aklımı oynatacağım, ben artık hiçbir şey bilmiyorum ama yandım Allah diye kaçtığına göre bir şey var elbet. Gülendam.
3: Ya acık rahatlatalım dedik, kız resmen telef oldu.
4: Ya Allah bilir kaç tane yedi. Ya Allah görsün, onda da bir iştah var. Ne bileyim artık, ağırlaştı mı nedir, başka bir hastaneye naklettiler. Ha, aşırı katmer çarpması. Yok, ben artık kalamam bacım. Eşyalarımı toplayacağım, sonra doğru Adana. Bendeki şansa bak be. Tam da şöhreti yakalamıştım. Kız resmen zehirlendi gitti.
5: Alo. Efendim Melih Hanım. Vallahi apar topar çıktı ama hayırdır?
0: Sayma Hanım, şimdi bizim başımıza bir şey geldi. Feride'yi kaldırdık. Hastane. Kaldırdık, kaldırmasına da kız yok.
5: Nasıl yok? Abo. Abo. Ne diyorsun Melih Hanım?
0: Ya Sayma Hanım, şimdi bu halimin durumu belli. Ama bu Gülendam hastane kapılarından koşarak çıktığına göre hani belli ki bir şey biliyor.
5: Allah onu bildiği gibi yapsın. Ben öğreneceğim Melih Hanım, sen hiç merak etme. Hah. Halim. Ya nereye gider bunlar? Tamam. Tamam Melih Hanım, ben haber edeceğim.
0: Hadi.
5: Her taşın altından bu kız. Ay öldüreceğim seni Gülendam. Öldüreceğim.

0: Ne demek babamın peşindeler?
1: Cabbaran gidince Melih ablaları da onun peşine düşmüşler.
2: Cabbaran.
1: Evet.
0: Hani Feride abla mı yanındalardı?
1: Öyleydi. Yoldan haber alınca bu sefer de işte babanın peşine.
0: Allah Allah.
1: Ya.
0: Ne oluyor Ali?
3: Dedem nerede?
1: Bilmiyorum Mert o.
3: Bir daha gelmeyecek mi?
4: Mertcan.
2: Abicim bir susar mısın?
3: Ama niye? Ali abi lütfen söyle.
1: Gelecek Mert o, gelecek.
5: Üzme kendini kardeşim, her şey yoluna girecek.
6: Nasıl girecek Zafer? Adam çekip gitti.
5: Ayol döner, adamcağız senin için televizyona bile çıktı.
6: Tamam çıktı da kızdıma bir kalemde silip atıyor. Yani mert adam. Böylesi bu zamanda zor bulunur. Kusura bakmayın Saffet Bey, hani böyle konuşuyorum.
7: Yok İkbal Hanım, haklısınız.
5: Bak buraya yazıyorum. Eve dön, 5 dakika sonra seni arayacak.
6: İnşallah.
5: Dönünce onun da aklı başına gelmiştir. Cebbar Bey bu. Hayatta seni bırakmaz.
6: Hadi görüşürüz.
5: Ah canım o.

0: bilmiyorum.
1: Bak bana yalan konuşma Cumali. Bana yalan konuşma.
0: Söyle lan. Abim bilmiyorum. Allah'ını seversen ya.
1: Cumali gördük seni filmde.
0: Ne filmi?
2: Kamerada gördük lan. Kamerada, güvenlik kamerasında.
0: Abim yok bilmiyorum ki.
1: Bak Cumali uyuyan kızı aldınız götürdünüz. Allah aşkına beni kötü söyletme.
0: Söyle lan. Abim bir dur, nefes alacağım öylece.
3: Ferde gel şurada bir şeyler yiyelim.
4: Halim, paramız var mı?
3: Ya artık kart gelene kadar idare edeceğiz.
4: Sonra?
3: Bilmiyorum.
4: Halim.
3: Ya artık korkmak yok Ferde.
4: Yok.
3: Değil mi ki bize rahat vermediler? Biz de alıp başımızı gideceğiz.
4: Yakalanırsak?
3: Yakalanmayacağız. Ayrılmayacağız da. Bundan böyle birbirimizi hiç bırakmayacağız Ferde. Tamam mı? Gel. Gel şöyle. Oh. Cumali'yi arayalım.
5: Kim o?
1: Onlarsan kim olacak?
5: Atsana oğlum telefon.
1: Ya bak arıyor da açıp bir ablasına haber vermiyor ya. Allah sen büyüksün ya Rabbim.
5: Oğlum açsana şunu.
1: Ver şunu bana.
5: Abla. Melia sen açma.
1: Niye açmıyorsun?
5: Sen açma şimdi, sesini duyacak, tanıyacak. Büsbütün kaçıracağız çocukları.
1: Sami.
5: Ya Melia fevri davranma Allah aşkına, bırak Cumali atsın. Gideceğiz enseleyeceğiz. Bana bak Cumali. Bizim burada olduğumuzu söyleme sakın. Aç şunu.
6: Alo.
3: Bırak Cumali oğlum, neredesin? İki saattir çaldırıyorum.
6: Ustam Üzeyir Usta'nın yanındayım.
3: Üzeyir mi?
5: Üzeyir Usta kim lan?
6: Oğlum bana bak. Cumali.
3: Biz sahildeyiz. Kafe diye bir yerde. Kafe.
6: Ustam yolda beklemeseydiniz.
1: Hangi yol?
5: Nereye yavaş sesini duyacak.
1: Ay nereden duyacak? Benim nereden duyacak?
3: Cumali. Ne diyorum oğlum ben? Duyuyor musun?
6: Ustam trafik sıkışık. Siz en iyisi başka bir yere gidin.
5: Ulan.
1: Sen bak görüyor musun? Şifreli konuşuyor. Sanki şu an başka bir yerdeymiş gibi yapıyor.
3: Cumali oğlum be, sen bir salaktın, daha da mı salak oldun? Ne diyorsun oğlum, bırak gel diyorum bu tarafa, gel. Ne diyorum oğlum, duyuyor musun sen beni?
6: Florya'da duyuyorum, sahilde kafedeyiz.
3: Kafe.
1: Tamamdır, gideceğimiz yeri öğrenmiş bulunmaktayım. Florya'da kafe. Buyurun basın gaza, gidiyoruz.
3: Allah Allah.
4: Ne diyor oğlum, geliyor mu?
3: Geliyor da.
4: Ha?
3: Bir Üzeyir Usta falan dedi ya. Adam rahmetli oldu.
7: Bak kimseye bir şey söylemek yok.
4: Tamam.
7: Feride ararsa da.
4: Haber vereceğim söz.
7: Heh, hadi bakalım.

0: Abla.
1: Efendim ablacığım.
0: Dedem akşam gelecek mi?
1: Bilmiyorum bir tanem.
0: Güreş tutmadığım için mi gitti?
1: Ne?
0: Dün güreş tutalım demişti. Televizyonda çizgi film vardı. Ben onu seyrettim. Herhalde ondan kızdı.
1: Kızmaz. Onun için gider mi hiç?
0: O zaman niye gitti?
1: İkbal Hanım'la bir tatsızlık yaşamışlar.
0: Ayrılmışlar mı?
1: Galiba. Ona biraz üzülmüş.
0: İkbal teyze?
1: O da üzülmüştür herhalde. Sen bu yavuk meselelerini benden daha iyi biliyorsun. Şşş. Düşünme bakayım bunları. Senin de bir ilgisi yok.
0: Arasak.
1: Dedene.
0: Hı hı.
1: Olmaz.
0: Niye?
1: Mertcan'cığım gitmiş zaten. Arasan ne değişecek?
0: Görmeye gideriz.
1: Mertcan.
0: Ya merak ediyorum. Arasak ne olur ki? Lütfen abla, lütfen. Hadi.
2: Aha. 8 kişilik etli beğendili. Tabii ben öğlene kadar hazır ederim onları. Tamam, sağ olun. İyi günler.
3: Aşkım, Hüsam abi yemeğe gelemeyecekmiş.
2: Ha, ne olmuş, neredeler?
3: Aynı, babanı arıyorlar. Ama iyiymiş, konuşmuşlar.
2: Ya Ali, ablam cevap vermiyor. Feride ablamın telefonu kapalı.
3: Ya iyiler, ben konuştum.
2: Ben niye konuşamıyorum?
3: Ya Seyhan.
2: Ya tamam bak, heyecanlanmayacağım. Bak catering siparişi var, ona haber vereyim bari.
3: Tamam, ben sana yardım ederim.
2: Ali, kötü bir şey mi oluyor?
3: Seyhan.
2: Bak eğer söylemiyorsan.
3: Ya yok bir şey, merak etme, her şey yoluna girecek, tamam.

0: Allah Allah. Alo.
1: Dede.
0: Pehlivan.
1: Neredesin?
0: Dışarıda.
1: Niye?
0: Ya öyle işte, öyle icap etti.
1: Geri gelmeyecek misin?
0: Gelmeyeceğim.
1: E ben sana gelsem?
2: Mertcan, ne söz verdin?
3: Olmaz.
1: Niye? Sen yarı söyle, ablam hemen getirir.
0: Ya olmaz dedim ya pehlivan. Israr etme.
1: Ya bir yürüp geleceğim. İstersen orada güreş de tutarız. Ya bir daha televizyon asla seyretmem. Lütfen dede, lütfen.
4: Dede, lütfen.

0: Gülendam.
1: Allah'ım yenge ödümü kopardın ya.
0: Ne haltlar karıştırıyorsun sen?
1: Yok halt mat yok.
0: Hiç bana maval okuma. Meliha Hanım her şeyi anlattı.
1: Neyi?
0: Kızım hastane kamerasında çıkmışsın. Bahçeye kadar gidip bir de utanmadan fıymışsın.
1: Ya yenge bak vallahi benim bir kabahatim yok ya. Yani o kadar katmer yemesin hiçbir şey olmayacaktı.
0: Katmer mi?
1: Başka bir şey de mi yedi? Ama ben dedim. Bak yengecim yani ben de aynı ilacı alıyorum. Bak bana hiçbir şey olmuyor. Ya yemin ederim bak ölçüyle koydum ya.
0: Kız yoksa?
1: Yok yani katmerin bir günahı yok. Yok Allah bilir başka neler yedi.
0: Kız yoksa Feride'yi sen mi zehirledin?

0: Aradılar mı Cumali?
1: He. Bak Cumali, yemin ver.
2: Ablam telefonu kaptın elimden, kendi kulağınla duydun. Eda, ne soruyorsun?
3: Hadi Melio.

0: Şivani, neredeler oğlum?
1: Samim abi. Burada olacaklardı. Kafe.
2: He Sami, ben de öyle duydum. Kafe.
0: Meryem, burada kimse yok.
2: He yok.
1: Evet yok.
3: Ya Üzeyir Usta ölmüş gitmiş kardeşim.
4: Hem de 5 yıl önce.
3: Ya daha bile fazla Ferde.
4: Acaba mesaj mı yolladı Halim?
3: Yolladı Ferde. Bak Cumali beni satmaz. Kesin Musam abiyle Meli ablam yanında.
4: Of Allah'ım, kesin yakalanacağız.
3: Yok ya, yakalanmayacağız.
4: Halim, paramız az, kartımız yok, araba Cumali'de. Biz nereye gidiyoruz, kurban olayım.
3: Ya bulacağız bir yer Ferde. Bizim tenke Samu abi atlatır gelir. Okyay'dan çıktı artık. Canım benim. Ölmek var, dönmek yok ya. Şöyle.
5: Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın.
6: Ya yenge.
5: Sus. Kıza ilaçlı katmer yedirmiş.
6: Ya 3-5 tane yese vallahi bak cillop gibi kalkacaktı.
5: Ya sana ne milletin uykusundan. Bırak karışma. Soktun burnunu. Beni oğlumdan da ettin.
6: Niye? Halim de mi yemiş? Ben gördüm, yengem vallahi dipçik gibiydi.
5: Yahu kaçmışlar. İkisi de yok. Git.

0: Niti?
1: Abo.
2: Ha, abo.
1: Çapar Aygür geleceğiz.
3: Üçünüz.
4: Mertcan tutturdu.
3: Bana bakın, Seyhan ablanızın yanında sakın ha.
4: Bir şey söylemek yok, biliyoruz, tamam.
0: Merak etme Ali abi.
3: Kardeşlerinize emanet, fazla da oyalanmayın.
4: Tamam.
3: Hadi. Mert'u nerede?
1: Mertcan!
0: Aa, ne yaptın sen telefonla, kiminle konuştun? Ver bakayım.
3: Hadi hadi, oyalanmayın hadi.
1: Evet.
3: Seyhan. Ben çıkıyorum.
0: Ali, yardım mı edecektin?
3: Tamam edeceğim, ben hemen gidip geliyorum.
0: Tamam.
3: Hadi.
5: Melia.
0: Hasan.
5: Asma suratını be güzelim ya, bulacağız işte.
0: Ya nasıl bulacağız Allah aşkına?
5: Diyorum ben sana, bulacağız. Bunlar ağacın kovuğuna, inenin deliğine girseler de bulacağız ya. Sen bana inan, ben sana kardeşini bulacağım, getireceğim ya.

0: Afiyet olsun.
1: Cumali.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neresi olur sabahtan beri? Usta iyi mi?
2: İyi iyi. Cumali.
1: İşe döndün mü bari onu söyle be oğlum.
2: Döndüm.
1: Feride abla.
2: Ya bu Zümeyir abi işinize bakan söylemeyeceğim hadi.

0: Alo. Ustam aradım ama kapalıydı. Ha, numarayı gördün. Ya ustam kusura kalma, sana mesaj vermeye çalıştım ama.
1: Aldım oğlum, aldım. Sağ ol, sağ ol. Bana bak, şimdi ortam nasıl, temiz mi?
0: Temiz ustam.
1: Bizim üstümüzde fazla nakit yok, kredi kartı gerek.
0: Neredesen getireyim ustam?
1: Yok, sen gelme. Senin peşinde.
0: Ne yapayım?
1: Kuryeyle yolla, akşama yolla. Bak biz Ferdi ablamla şimdi bir otele baktık. Tamam mı? Güzel. Sen adresi yaz şimdi, tamam mı?
0: Evet ustam. Evet. Tamam ustam, göndereceğim, sen merak etme.
2: Civan.
0: Hayırdır, ne oldu?
2: Haberler sende.
0: Ya Zübeyir, ısrar etme, anlatmayacağım.
2: Niye? İyi. Bana bak, bunu al.
0: Bu ne?
2: Eski telefonum. Benimkini ver. Numaraların çoğu makinenin üstünde kalmış.
0: İyi, al.
2: Arada bir kapanır ama iş görür.
0: İyi, değişelim onları. Sağ ol kardeşim.

0: Saime Hanım.
1: Rahatsız etmedik ya Meli Hanım.
0: Yok, hayırdır, bir haber falan?
1: Yok. Yok da... Yok, dürtme.
0: Hayırdır?
1: Gülendam'ın size söyleyecekleri var. Gülendam.
0: Buyur Saime Hanım, Ayaz'da kalma.
2: Gel Gülendam, gel.
3: Kaçtılar ha Sami abi.
4: Ya bunlar genç insanlar Aliço.
5: Biz bunu anlamayacak insanlar değiliz.
4: Anlıyorum da Melia mahvoluyor ya.
3: Abi yenge de haklı. Her şey üst üste geldi ya.
4: Cabbar abi taraftan, bunlar bir taraftan. Kız ne yapacağını şaşırdı. Vallahi bak bir yerine bir şey olacak diye korkuyorum ya.
3: Ters oldu abi. Tam siz evleneceksiniz.
4: Evleneceğiz, gittik gün aldık ya. Bunlar kayıp, Cabbar abi yok ortada. Aliço, bunlar seni aradılar mı?
3: Yok, aramadılar.
4: Bak ararlarsa Aliço, söyle gelsinler, tamam mı?
3: Abi.
4: Melia affedecek.
3: Yenge.
4: Affedecek. Ya edecek. Yazık, onlar da perişan oluyorlar ya. Bak Samim abi sözü veriyorum, de onlara. Bunlar gelsinler, kimse bir şey demeyecek. Tamam mı Aliço?
3: Tamam.
4: Hadi ben yavaş yavaş gidiyorum. Hadi oğlum. Hadi görüşürüz.
0: Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim, benim aklıma mukayyet ol ya, ben kendime kızdım, Feride'ye kızdım. Dedim ki ya Meliha, bak bu kızın üstüne böyle gittin, bak gördün kendini intiharlara kalkıştı. Yani şimdi bütün bunların hepsi 3 tane katmer yüzünden mi oldu Gülendam?
1: 12, Allah senin canını almasın.
6: Yani pestilisi vardı, onu yemediyse bilemem yani.
0: Allah'ım sen sinirlerime mukayyet ol ya Rabbim. Vallahi bak sinirler buramda, cinlerim tepeme ağırdı. Ya Gülendam, senin bizimle ne zorun var Allah aşkına?
1: Kardeşim ne desen haklısın, ama çocukları getir. Gözünü seveyim, bir şey edecekler diye aklım çıkıyor.
6: Yenge kalk gidelim, vallahi kadın oturmuş gibi bakıyor ya.
0: Saime Hanım, Allah aşkına şunu elimden al. Vallahi bir kaza çıkacak.
1: Yok, yok. Gülendam. Ya yenge kalk diyorum, kadın delirdi diyorum işte. Gülendam.
0: Ay, ay, ay, ay.
3: Cumali gelsene bir dakika.
7: Ali abi.
3: Gel. Nerede bunlar?
7: Kim abi?
3: Cumali, bana numara yapma.
7: Abim bilmiyorum.
3: Cumali.
7: Abim yapma, gözünü seveyim.
3: Yardım edeceğim. Söz. Samim abi de söz verdi. Kimseye bir şey söylenmeyecek.
7: Abim haberim yok.
3: Söyle kimseye bir şey olmadan alıp geleyim.
7: Cumali Bey.
3: Ya şu kart bir gelse.
8: Halim, bir otele gitsek mi şimdi, kart gelip geri gitmesin?
3: Yok, ben Cumali'ye akşam dedim, acık bekleyeceğiz. Otelden kart falan sorarlar, giremeyiz yani.
8: Halim biliyor musun, ben hiç çılgınlık yapmadım ha, böyle kaçmak falan.
3: Ben de. Dükkandan eve, evden dükkana işte.
8: E ne yapacağız?
3: Bilmiyorum ki ben. Dünya bizi. Gerekirse bak böyle sahilde bir yere yerleşiriz, ya da dağ başına gideriz, ya da yurt dışı.
8: İtalya.
3: He?
8: Halim, televizyonda seyretmiştim, öyle bir aşk çeşmesi varmış, bozuk para atıyormuşsun, dileklerin kabul oluyormuş.
3: Atarız.
8: Gerçekten mi?
3: He. Bir de kuru fasulyeci dükkanı.
8: İtalya'da.
3: He. Ya makarnayla karımı doyar anam babam ya. Orada güzel şöyle bir kuru fasulyeyi yaparız, şöyle krallı.
8: Salim.
3: Gideriz be Ferda. Ben seninle dünyanın öbür ucuna giderim ya. Yeter ki sen iste.
7: Abim adres tamam mı?
3: Tamam.
7: Abim bir gel. Akşama geç olursan bunu seyirlisi ekspres götür.
3: Ha, arada fark olur. 35 lira birader.
7: Vereyim abim. Ustama lazım, acil. Çabuk gitmesi gerekiyor. Al abi.
3: Tamam.
7: Aslansın abi.
3: Bilader, ne tarafa gidiyorsun? Ben de bir evrak göndereceğim de.
9: Yeşilyurt'ta otele gidiyorum abi.
3: Yok, bana uymaz, ters.

0: Alo.
1: Kadimleri buldum. Yengeye söyle, merak etmesin.
0: Neredeler Alço?
1: Abi, ben gidip alıp geleceğim, bırak.
0: Alço bak sen dur. Sen Seyhan'ın yanında kal oğlum.
1: Abi ben şimdi alıp geleceğim. Bırak halledeyim.
2: Oğlum.
0: Bir şey yapmayacağım diyorum. Söz, kırgınlık, küskünlük yok. Meryem'le de konuşacağım şimdi.
1: Ya abi bırak halledeyim işte ben.
0: Ya ben halledeceğim. Sen karını yalnız bırakma. Neredeler bunlar? Tamam. Hadi Alço tamam.
3: Ali? Oh.
0: Melia! Melia!
3: Sami!
0: Hadi gidiyoruz.
3: Nereye gidiyorum?
0: Peri kızını buldum.
3: Buldun mu?
0: He, bu ne yapıyor burada?
3: Ben sana yolda anlatacağım. Bacılar hadi siz gidin.
4: Alın getirin Melia Hanım.
5: Abim ya bizi de yolda atsana, yayan yürümesek.
0: Ne?
4: Ha. Kızım işleri acele.
5: Ya ablacığım bizi sırtında taşıyacak değil herhalde. İki başını bırakacak işte.

0: oluyor ya?
1: Dede.
2: Pehlivan.
1: Çok özledim seni.
2: Ben de pehlivan. Ben de canım oğlum. Çocuklar girsenize içeriye. Dikilmeyin kapının önünde.
0: Merhaba Cabbar Bey.

0: Bize de haber verin Melih Hanım.
1: Tamam Sayman.
2: Abim sen de vallahi biraz yavaş sür. İki sokaktır içim dışıma çıktı ya.
0: Hala laf yetiştiriyor kızım hadi.

0: Sam, ne işi varmış otelde?
1: Elbet bir yerde kalacaklar Meryem.
0: Hayır, kalacaklar da şimdi şey ya, nikah yok ya. Böyle bir başlarına otele gidecekler falan.
1: Bak şimdi Meryem, bunlar bizim canımız ciğerimiz. Tamam, bir kabahat işlediler, bir yanlışlık yaptılar. Olan oldu bitti. Söz ver, kalplerini kırmayacağım Meryem.
0: Sami.
1: Ya kızarsam büsbütün kaçacaklar Meryem. Bunlar bizim kardeşimiz, ikisi de. Gidelim şunlar. Alalım gelelim ha benim güzelim.
2: Sen haklıydın Cappar Bey. Biraz emri vaki oldu. Ama inan niyetim seni gücendirmek değildi.
3: İhbal Hanım.
2: Cancağızım. Etme eyleme. Herkes hata yapar. Yalan mı? Bu da benim kusurum olsun. Bir kerelik görmezden gel.
4: Evet dedi.
2: Mertcan.
5: Karışma.
2: Ben ne yaptıysam sen yanımda kal istedim. Onun için yaptım. Senin gözündeki yerimi anlamak istedim. Hep bunun için değil mi çırpınmamız?
3: İkbal Hanım. Herkes hata yapar, doğru. Lakin deşti bir defa kırılır. Ondan sonra istediğin kadar yapıştır, nafile.
2: Cappar Bey.
3: Buraya kadar geldiğiniz sağ olun. Lakin kararım kesindir. Dönmeyeceğim.
6: İyi günler.
7: Buyurun.
6: Bir teslimatım vardı. Halim Karataş.
7: Halim Karataş?
6: Evet.
7: Otelde mi kalıyor?
6: Evet.
7: Listede ismi yok.
6: Yok mu?
7: Rezervasyonu da yaptırmamış.
6: Allah Allah.
8: Afiyet olsun.
7: Alo. Süper, bu telefon çalışmıyor.
9: Biraz bekle oğlum, açılır şimdi.
8: Allah Allah.
10: Roma ha?
9: Roma.
10: Ay sen mavi hep der ki Roma aşıklar şehri. Paris deseler de inanmayın ben. Makarna seviyor ya. Hani senin İtalyancan da var mı?
9: Ya olmaz mı Ferda ya? Dolo Pedro se trapla tete se tesorette. Dükkanı da Cumali'ye bırakacağım ben.
10: Hak ediyor bir Halim. Ay canım benim, nasıl gözünün içine bakıyor.
9: Ya bakma Tevge'ye kızıyorum mızıyorum ama o benim kardeşim ya. Bak gördün mü, bizi kavuşturdu işte Tevge.
10: Valla bir tane be Halim. Hem namuslu hem becerikli.
9: He. Şu kart işini de halletsin. İmanma vallahi dükkan onundur.
10: Aslan.
9: Kardeşim be.
8: Kolyeyi ekspres yolladım. Kart hazır otelde.
7: Ulan Zübeyir, bir telefon verdim, bir halta yaradı yok. Bak.
8: Bak gitti.
11: Vay! Menajer ne yapıyorsun?
7: Ne var Furkan?
11: Halim abi.

0: Yok mu? Halim abi iş teklif etmeye geldim. Bir çay söylesene bana.
1: İş.
0: Ha iş. Motorlu kurye. Bundan sonra sokağa hapsolmak yok. Emirgan, Hisar. Boğaz hattında servis yapacağız.
1: Sen yapacaksın.
0: Ha, ben yapacağım.
1: Hayırdır?
0: Hayır oğlum. Hayır, bizim şerle işimiz olmaz yavrum. Hayır. Bir seyahat işi çıktı. Paraya falan sıkıştık. Ya boş ver. Ne yapacaksın sen? Ne diyorsun bu işe?
1: Ya bu telefon da çalışmaz çalışmaz şimdi çalışıyor.
0: Ben bakayım yavrum.
1: Ya plakçı arıyor, Gülendam ablama kaset yapacak.
0: İyi oğlum, gidin yapın işte.
1: Yok olmaz, ben eğlence sektöründen çekildim.
0: Niye?
1: Öyle ustama yemin verdim.
0: Oğlum tamam lan.
1: Ne tamam?
0: Tamam ya, dert ettin şeye bak. Sen her şeyin bir çaresi bulunur baygın, manyak mısın ya?
1: Ne bulunur?
0: Bulunur bulunur koçum, bulunur, ben sana söyleyeceğim ne bulunur. Çayı iptal edin.
1: Furkan.
0: Vay arkadaş ya.
2: Volkan'ım evrak hazır mı oğlum?
1: Hazır Aziz Bey. Talat Bey imzayı atarsa...
2: iş bitiyor ha?
1: Evet efendim.
2: Atacak, atacak.
1: Öğrendi mi?
2: Neyi?
3: Bilmiyor, bilmeyecek.
2: İmzayı atsın, sonra.
3: Hadi Dalat, hadi Dalat.
4: Alo, Semih abi selam, Talat ben. Abi vedalaşamadık.
5: Ha gitmişsin oğlum, haberlerini aldın. Evindir, hayırlı olsun ya.
4: Abi Aziz abi özür dileyince ben de.
5: Aziz?
4: Gelmiş konuşmuşsunuz. Gelmedi mi?
5: Ya özre mözre gerek yok. Boş ver sen ya. Sen iyi ol kardeşim. Sen arada haber gönder bize, tamam?
4: Tamam abi sağ ol.
5: Hiç ya, bu Aziz gene bir altlar karıştırıyor ama.
6: Ya sen, biz koskoca yeşil yurtta nasıl bulacağız bunları?
5: Ya Antalya değil ki orası, bir topu 2-3 tane otel var, hepsine bakacağız.
6: Ya değiştirirlerse bunlar planlarını?
5: Yok, onların şimdi altında araba yok. Belli ki bir şeye ihtiyaçları var. Cumali durduk yerde öyle zarf göndertmez.
6: Hadi inşallah.
7: Ah, hoş geldin ya, gözünü sevdiğim.
4: Hoş bulduk abi, hoş bulduk.
7: Volkan, şu imza yerini göster. Şu işi halledelim. Sonra da gider bir kebap yeriz ha, canını sevdiğim.
4: İmza atmıyorum abi.
7: Talat?
4: Abi, sen Mavi'ye dün gitmemişsin. Madem sen anlaşmaya uymadın, ben de uymuyorum.

0: Cafer, ben sizi bırakayım.
1: Yok hayır, sağ olun.
2: Ya biz kendimiz gideriz.
0: Cafer Bey'in torunları benim torunum sayılır. Öyle değil mi Kıvırcık?
3: İkbal teyze, ya dedim Adana'ya dönersen?

0: kardeşim iyi günler. Biz Halim Karataş'a bakmıştık.
1: Yok beyefendi, otelimizde böyle müşteri kalmıyor.
0: Sen bir listeye falan baksana.
1: Baktım biliyorum.
2: Affedersin kardeş, sen ezberden mi biliyorsun? Ben hiç baktığını görmüyorum hani.
1: Biraz önce kurye geldi, aynı ismi sordu.
0: Kurye mi?
2: He, sorma.
1: Yok, rezervasyon yapmamışlar.
0: Ne oldu, sonra kurye gitti mi?
1: Geri gitti.
2: Samim.
0: Doğru oteldeyiz Meryem. Şimdi gelmedi derse de gelecekler buraya.
2: Kardeşim biz şurada oturup bekleyebiliyor muyuz?
0: Buyurun.
3: Şükürleriz.
4: Ya Feride, hava serin, hadi gel bakayım, al sen şunu.
5: Ay sağ ol Ali. Sağ ol. Kart gelmiş midir Ali?
4: Ya akşama daha var ama. Bilmiyorum ki, Tevge yani gönderince mesaj çekeceğim dedi. Bakalım. E yollamış ya.
5: Ha, ne diyor?
4: Ustam akşamı bekleme, kurye ile express yolladım, kartı kart otelde. Express mi?
5: Ha, yollamış işte Ali'm, tamam.
4: Ya akşama dedik Feride.
5: E olsun.
4: Ya kurye bizi bekleyecek mi? Adam bizi bekleyecek mi bakalım?
5: Ha, gitmiş midir?
4: Hay Allah'ın tevgesi. Hay Allah'ın tevgesi.
5: Halim.
4: Salak mı Feride? Salak, salak, salak. Kalk Feride, kalk. Hay Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah.

0: Sayın Mete teyzeciğim. İyi günler, saygılar sonsuz teyzeciğim.
1: Ne oldu oğlum?
0: Gülendam abla içeride mi acaba?
1: Ne edeceksin Gülendam'a?
0: Ya bizim onunla küçük bir iş meselesi vardı. Bir size zahmet 2 dakika çağırırsanız buraya.
1: Hayırdır?
0: Ablacığım var mı yok mu? Aradım ben onu telefonla, kapalıydı, görmedi falan.
1: Yok oğlum, Gülendam falan yok.
0: Sayın Mete teyzeciğim, şimdi size zahmet benim geldiğimi ona haber verirseniz. Bir de plak işi tamammış.
1: Plak mı, ne plak?
0: Ablacığım, büyük bir prodüktör Türkü Bar'da dinlemiş, plak yapmak istiyormuş. Bana da haber geldi, yani ben de naçizane menajerliğini yapacağım. Ona benim geldiğimi haber verirseniz hemen atlar gideriz yani. Sağ olun. Allah uzun ömür versin.
1: Sağ ol.

0: yenge?
1: Hı.
0: Kim?
1: Kimse kim? Ne edeceğim?
0: Yok yani Halim kardeşten bir haber var mı diye şey ettiydim.
1: Yok kızım. Sayende.
0: İyi ya, ben bileti ayırtayım. Başınıza da bayağı iş açtım. Zaten artık yarın Adana'ya dönerim.
1: Heh, sen bilirsin.
0: Biraz fazla kaldım ha. Yetişir tabii. Artık gitme vakti.

0: Ya bir tane kart yollayacak tezgah orada yüzüne gözüne bulaştırdı.
1: Telefon etsek mi halim?
0: Ya arıyorum kapalı, arıyorum kapanıyor.
1: Of, yaklaştık mı?
0: Yaklaştık, yaklaştık. Otel az ileride işte.
1: Hay Allah'ım ya.
2: Sami.
3: Ameli.
2: Anacığım bak saat kaç oldu, ne gelen var ne giden.
3: Bekleyelim ya, gelirler.
2: Hayır yani kurye de gitmiş.
3: E gitsin.
2: İster misin bunlar bir plan değişikliği yapsın?
3: Nereye?
2: Başka yere giderler, kuryeyi de oraya istetirler.
3: Nereye istetirler?
2: Anacığım İstanbul burası, başka otel, başka pansiyon, bilmem ne. Hayır baksana yani akşam bu saati oldu. Bunlar ziv ziv geziyor, biz burada böyle oturmuş bekliyoruz yani.
4: Ali abi.
3: Oo, ne haber gemici?
4: İyiyim abi ya. Haberler iyi. Yani para mevzunu çözdüm galiba. Amerika'ya girişte bir sıkıntı kalmadı gibi.
3: Nasıl kalmadı oğlum? Panama'dan atlayacağım diyorsun.
4: Ya abi vallahi mecbur yapacağız öyle bir şeyler. Benim o ülkeye giriş yapmam şart.
3: Ya saçmalama oğlum ya.
4: Abi saçma maçma. Vallahi insan çok isteyince geri kalan hikaye oluyor ya. Dağları delisin var diyorum Ali abi.
3: Bana bak. Eda benim kardeşim.
4: Evet abi.
3: Eğer yani bir salaklık yapıp kızın geleceğiyle oynarsan Panama kanalında bulurum seni.
4: Yok abi oynamam, niye oynayayım ya? Abi o ne derse ben de onu yapacağım yani. Bizde dümen yok. Hem şimdi o buradan giderse benim burada durmamın bir anlamı yok. Ya benim dil öğrenmem lazım.
3: Dil ben sana öğreteceğim, gel.
1: Ay bir halsizlik, bir ürperti giriverdi içim halimcim. Açlık şekerim düştü herhalde.
0: Ya bir şeyler yesek Ferde.
1: Kart.
0: Olan oldu artık. Düşüp bayılacak halin yok ya.
1: Ay boş var be. Otel şurası değil mi?
0: Şurası şurası.
1: E tamam otel değiliz. Boş var şimdi.
0: Moş tevge kartı bir getirse. Ay. Ulan Cumali, ulan Cumali.
5: Meryem şimdi bak gidiyoruz ama bu çocuklar gelirlerse.
6: Yok gelselerdi gelirlerdi. Sen bunlar başka bir yere gitmiş. Biz civar otellere bakacağız.
5: İyi o zaman.

0: Kolay gelsin.
1: Buyurun.
0: Ya biz bir oda isteyecektik. Bir de bizim bir paket vardı.
1: Kurye.
0: Ha, kurye.
1: Kurye geldi gitti.
2: Gitti mi?
0: Nasıl gitti anam babam, gitti mi ya?
2: Bizler falan bırakmadı mı?
1: Maalesef.
2: Halim, kart gelmedi, paramız da yok, ne yapacağız?
0: Akşam oldu artık Ferde. Sokakta kalacak halimiz yok. Artık otelde kalacağız. Sonra da Cumali'yi arayıp kartı getirmesini isteyeceğiz, geri zekalı.
3: Nalyan, gel dönelim ya.
4: Yok Samiha, dönmeyelim.
3: Nalyan.
4: Ya bu benim kız kardeşimdir, canımın içidir ya. Hayır, bu benim aklımın çıktığını bilmiyor mu? Yani onu nasıl merak ettiğimi anlamıyor mu? Yok, bıraktı gitti işte.
0: Ya kardeş, biz gene iki ayrı ayrı oda rica ediyoruz.
2: Evet, lütfen iki tane tek kişilik.
1: Maalesef iki tane tek kişilik odamız yok.
0: Yok mu?
1: Onun yerine iki yataklı bir oda verebilirim.
0: İki yataklı.
1: Evet.

0: Neredesin Ali?
1: Tamam işte, arabayı teslim ettim, geldim.
0: Yardım edecektin hani.
1: Tamam geldim işte, hadi sen geç otur biraz.
0: Tamam, bırakır mısın?
1: Niye?
0: Tamam artık, sabahtan beri çalışıyorum zaten.
1: Tamam, ne lazım söyle.
0: Babam nerede? Ya ablam babam sabahtan beri ortada yok. Ali ne oluyor Allah aşkına söylesene.
1: Hiçbir şey.
0: Ya nasıl hiçbir şey?
1: Tamam, baban çekti gitti. Feride de ayrı telden çalıyor.
0: Ne?
1: Herkes bir tarafta. Ha, bunu mu duymak istiyorsun?
0: Niye kimse bana bir şey söylemiyor?
1: Çünkü ben öyle istiyorum. Herkesin sağlığı yerinde. Kimseye bir şey oldu yok. Sen kızımızı taşıyorsun. Üzülmeyeceksin. Eğer bilmen gereken bir şey olursa ben sana söyleyeceğim, tamam mı?

0: O da güzelmiş.
1: He.
0: Halim, biliyor musun, ben İstanbul'da ilk defa otelde kalıyorum.
1: Ben de.
0: Ablam olsa belki anlatırdım ama. Halim.
1: Pişman mısın? Biz bindik bir alamete. Seninle yar baygın kaçırdık yani, sormadık hiçbir şey. Yarın öbür gün ablanları üzler misin?
0: Her şey birden olmuyor be annem. Ararım ablamı. Yazarım yani gittikten sonra. Seyhan'ımın çocuğu olacak, ben onsuz yapamam. Ne bileyim, kısmet. İki gün affederler bizi.

0: Ne demek gelmeyeceğim baba?
1: Gelmeyeceğim. Duracağım biraz.
0: Ya babacığım, hanıma kızdan anladık. Tamam da yani bizi niye terk ediyorsun Allah aşkına?
1: Az biraz yalnız kalacağım.
0: Ya baba.
1: Ya haydi, çocuk muyum ben? Gelme üstüme.
0: Peki tamam. Sen daha iyi bilirsin. Oldu, hadi iyi akşamlar.
2: Keşke Melih ablayı da çağırsaydık.
3: Çağırdım kızım, gelmiyor işte. Biraz kafasını dinlesin, ben gider alırım sonra.
4: Seyhan nereye?
2: Bir ablama barbunya götüreceğim az.
4: Seyhan.
2: Ay Ali, vallahi bir şey sormayacağım ya. Özledim, bir iki dakika göreceğim, geleceğim.
4: Dikkatli git karşı.
2: Tamam.

0: Mert otur otur otur otur. Seyhan bir şey unuttu ya. Aa Ali abi. Ne oldu oğlum, ne var?
1: Ya abi, Eda ile bir iki dakika görüşebilir miyim ben?
2: Furkan.
1: Ya abi, hemen iki dakika bir şey söyleyeceğim, gideceğim ya, ne olur.
2: Dur şurada bekle.

0: Ya sen delirdin mi? Bu saatte niye geldin buraya? Dayım evde. Niye geldin?
1: Ya sabah bekleyemedim. Çok güzel haberlerim var sana.

0: mi gireceksin?
1: Yok, ben girmem. Sen gir, gir, ben girmeyeceğim.
0: Hayır, bu ışık bir kapanıyor, bir açılıyor. Bana bir işaret mi yolluyorsun?
1: Ay, ya yok, estağfurullah Ferda. Ya rahatsız oluyorsan, ben istersen lobiye ineyim mi?
0: Yok, olmuyorum. Ben, sen?
1: Yok, ben de olmayayım.
0: Ablamları arasak mı bir?
1: Ferda.
0: Hayır, yani merak etmesinler diye, hani biz iyiyiz diye.
1: Arasak gelirler, bu işin şakası yok biliyorum.
0: Yok, biliyorum Halim, yok.
1: Bence ilk fırsattan nikahı kıyıp...
0: Nikah mı? Hemen mi?
1: He?
0: Yani ne bileyim, hani bunun sözü var, nişanı var, kınası var.
1: Yok, ben 3 kere nişanlandım Ferda. O işte bir uğursuzluk var, 3 kere de nişanlık olunca. Ama sen illa diyorsan...
0: Yok canım, yani tamam, nikahsa nikah.
1: Roma'da nikahımızı kıyarız. Çok mu kızdın bu ışık olayına?
0: Ay tamam, kapat.
2: Ne olduk be gülüm ya, sen de ihmal ettik. Hayır, sen nasıl yaptın yani bu kadar yemeği tek başına?
0: Olsun ablam.
2: Yok gülüm, öyle değil vallahi yani. Ben diyordum ki işte, ay Seyhan'ım gebedir, işte ona gözüm gibi bakacağım, işte elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım bilmem ne.
0: Abla.
2: Yok gülüm ya, işi gücü bile sana yaptırır olduk şu hale bak Allah aşkına. Sen yalnız başına nasıl yaptın yani bu kadar yemeği?
0: Feride ablam niye gitti? Ya sen şu işin doğrusunu bir anlatsan bana. Abla.
2: Ya işte yani çekti gitti.
0: Niye?
2: Seyhan, ben sana bu işin doğrusunu yani anlatırım ama... Yok öyle olmaz. Şimdi... Ya bak, Feride gelecek, sana kendi anlatacak, tamam mı?
0: Ya sen anlat. Feride ablam benden bir şey saklamaz ki. Abla...
3: Buldum Eda'm, buldum. Güzergahı da buldum. Menajerlik yapacağım, oradan da para gelecek inşallah. Parayı da hallettim. Halledeceğim dedim, hallediyorum işte. Ha?
0: Furkan, sen salak mısın?
3: Ya.
0: Ya koskoca plakçı, albüm yapacak menajer diye sen mi gidiyorsun?
3: He?
0: Ya sen deli misin? Adam ciddiye alır mı seni?
3: Baygını ciddiye almış.
0: Ya onu görmemiş de ondan. Ya çocuksunuz siz, çocuk. Bunlar kurt. Sana pay verir mi sanıyorsun? Menajer olacağım diyor ya. Ofisine gitsen kapısından içeriye giremezsin.
3: Allah Allah, ne var bunda? Anlamadım, deniyorum işte. He. Ben salak mıyım? Bilmiyor muyum onların ne mal olduğunu? Uğraşıyoruz işte.
0: Tamam.
3: Sen ne yapıyorsun? Anlamadım, sen ne yapıyorsun? Efendim? Hiçbir şey yapmıyorsun ki. O saçma, bu saçma, aman salak mısın? Hata yapacağını diye o kadar korkuyorsun ki hiçbir şey yapmıyorsun. Ben niye giriyorum bu işlere ya? Ben niye giriyorum bu salak işlere? Düşündün mü hiç? Ha? Senin için giriyorum. Sen yalnız kalma diye giriyorum. Lanet olsun ya, gelmiyorum. Menajerlik falan da yapmıyorum. Çok salak saçma işler zaten.
0: Furkan, beni dinler misin?
3: Ya tamam ya. Vallahi tamam bence. Ya hadi Eda.
0: Furkan!

0: Sami abi?
1: Yürü lan gidiyoruz.
0: Nereye abi?
1: Otele.
0: Ne oteli?
1: Güzel otele. O ustanın yerini söyleyene kadar seni rehin alıyorum.
0: Abi.
1: Ben bu kızı bulacağım Cumali. O halim serserisi elbet seni arayacak. Meliham'a söz verdim, ben bu çocukları bulacağım.
0: Sami abi.
1: Yürü lan. Hadi.
2: Sabah kadar aramamış hali.
3: Sami abi dün gece eve de gelmedi ya. Cumali'nin başında işte Halim'in aramasını bekliyor.
2: Ne yapacağız biz Allah'ım? Ya Rabbim. He?
3: Bilmiyorum yenge ya. Sami abi gelsin de. Bakalım.
0: Sami abi.
1: Cumali. İki lokma bir şeye gidiyoruz oğlum.
0: Nereye abim?
1: Ustana.
0: Ustam nerede ki?
1: Bilmiyorum ustan nerede. Ustan sana haber vermeyince bir yere uzaklaşmaz. Arayacaksın. Bizi neredeyse oraya götüreceksin.

0: Furkan? Günaydın abi. Günaydın kardeşim. Ne haber? İyi güzel kardeşim, senden ne haber?
1: Benden değil ki.
0: Küsmüşsünüz.
2: Yo.
0: Nesi var bunun?
2: Ya ne bileyim ben.
0: Kim?
2: Zeynep abla.
0: Açsana.
2: Alo. Anladım. Anladım, tamam. Ne? Sağ ol Zeynep abla. Tamam.
0: Ne diyor?

0: Okullardan birinden yanıt gelmiş. Kabul edilmiş.
1: Amerika.
0: Evet.
2: Siparişleriniz hazır efendim. Aha. Evet evet, ben öğlene kadar teslim edeceğim, merak etmeyin. Kapı çalıyor. Bir kapıya bakayım. Ben getireceğim yemeklerinizi, merak etmeyin. Oldu, iyi günler. Şunu buyurun. Şurada. Alo.
3: Seyhan, ne yapıyorsun, iyi misin?
2: Ali, neredesin? Siparişleri götürmemiz gerekiyor.
3: Şam abinin yanındayım, sen kendini yorma.
2: Ben nasıl yormayayım kendimi Ali, tek başımayım burada.
3: Ya tamam, kısa bir işim var, halledip geleceğim.
2: Ali, ne oluyor?
3: Ya Seyhan'cığım, soru sorma. İşimizi halledip ben geleceğim hemen. Hadi görüşürüz.

0: Da bir şişme.
1: Zeynep abla aradı.
2: Eyvallah.
1: Kullardan biri kabul edilmiş. Yani tam konuşmadık ama.
2: Da. İyi şanslar.
1: Kalk.
3: Ya Eda git ya. Ya git, git. Kabul edilmişsin işte.
1: Sen?
3: Ben buradayım. Buralarda bir yerdeyim.
1: Niye?
3: Ya çünkü öyle kruz gemisi falan, menajerlik falan abuk subuk işler de onda.
1: Bunu öyle demek istemedim, biliyorsun.
3: Biliyorum, tamam biliyorum. O yüzden söylüyorum ya zaten. Hadi iyi şanslar sana.

0: Ali.
1: Ferda.
0: Neredeydin Ali?
1: Yasara kahvaltı getirdim. Cumali ile konuştum.
0: Neredeymiş?
2: Geliyor ya Tevke, geliyor. Oh.
1: Günaydın Feridem. Sabah güneşi. Ya hayırdır, ne oldu kız?
0: Halim gitti zannettim.
1: Ya sen deli misin, divane misin Feridem? Ben seni bırakıp nereye giderim kızım?
0: Ne bileyim, öyle bir anda göremeyince.
1: Tevke geliyor, kartı da getiriyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra ver elini, Roma Roma, aman Roma. Seni çok seviyorum.

0: rengin sarardı soldu da. Ay kızım, bu hal değil, neyin var?
1: Yok, ben demin...
2: Bu sefer bir arıza çıkarsa...
3: Çıkmaz abi. Cumali bize oyun oynamaz.
2: İsterse oynasın bakayım. Meliam, ne dediler o hastanedeki güvenlik görevlileri, söyle.
1: Vallahi çok ağır suçmuş sanmı yani hastaneden adam kaçırmak. Ali alıp götürüyor daha. Vallahi Samim tanıdıktır falan dedi, böyle zor durdurdu yani.
2: Ha. Ya Halim ya hapis kardeşim, tamam mı? Orada yerin hazır Cumali, içeride.
1: Alo, buyurun İkbal Hanım. Ne?
2: Ne oldu Melia?
0: Şimdi kızcağız yığıldı kaldı. Şimdi taksiyi çağırdım.
1: Nasıl yığıldı Seyhan?
3: Seyhan mı?
2: Melia, ne oldu söylesene.
1: Ali yürü.
3: Yenge, ne oldu söylesene.
2: Melia, ne oldu?
1: Ay, Seyhan iyi değilmiş Ali. Çabuk hastaneye gidiyoruz.
3: Ya yenge.
1: Allah'ım sen koru ya Rabbim.
3: Ya yenge, ne oldu?
1: Hele Ali, çabuk bas diyorum hastaneye, yürü.
4: Gülendam.
5: Ha yengem, gel.
1: Ne diyorsun kızım?
5: Toparlanıyorum işte yavaş yavaş. Yolcu yolunda gerek. O vakte kadar da Halim kardeşten ses çıkmazsa sen selamımı söylersin. Biraz fazla kaldık. Biraz da üzdük tabii. Kusura kalmazsın.
4: Gülendam. Bırak o elindekini.
5: Sebep?
4: Dün menajerin geldi.
5: Ya bırak Allah aşkına yengem. Sen haklıydın. Tamam işte. Bitti o iş.
4: Plakçının biri dinlemiş.
5: He?
4: Seni pek beğenmiş.
5: Plakçı.
4: Ha, plakçı ya. İstediğin oluyor kızım. Adam bekliyor. Sana plak yapacak.
5: Yengem, ölümü öp.
4: Ay tövbe.
5: O zaman ben seni öpeyim.
4: Yengem. Belimi kıracağım.
6: Alo, ne oldu Melia? Hayırdır? Dur hele kızım, dur. Şunu bir doğru anlat. Ceyhan mı? Ne?
7: Amca fişin. Ulan terke. İki gündür kart getirecek ha.
8: Geleceğim dedi. Eminsin değil mi Halim?
7: Ya gelecek Feride. Gelmezse otelde nasıl ayrılacağız?
8: Yok mu o kadar paramız?
7: Yok. Tevge gelmezse ikimiz de rehiniz.
8: Ay yok canım.
7: Ulan Cumali. Mesaj mı geldi?
8: Ha ne diyor?
7: Ustum gelemiyorum ustum.
8: Halim söylesene ne diyor? Seyhan abla iyi değil, hastaneye gidiyoruz. Halim?
7: Ferde.
8: Allah'ım ne olur

0: Seyhan.
1: Meliha, İkbal Hanım. Dur kızım.
0: Seyhan nerede?
1: İçeride doktor yanında. Daha bir şey belli değil. Bekliyoruz. Kardeşim iyi mi? Bilmiyorum.
0: Dur. Neyse bak. Şöyle geçelim. Hastamız dinleniyor. Seyhan Hanım bir düşük tehlikesi geçiriyor.
1: Allah'ım sen büyüksün.
0: Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz.
2: Seyhan iyi mi?
0: İyi.
1: Bebek.
0: Onun için biraz bekleyeceğiz.
3: Bak çok acil bir durum kardeşim. Bu hayat memat meselesi.
1: Kardeşim hastanede.
3: Allah aşkına bak sen bunları al. Ben gelip borcumu ödeyeceğim sonra desine kadar.
1: Lütfen ne olur.
3: Bak al. Bu benim kimlik kartım. Nüfus cüzdanım bak. İş yerinin adres

0: saatim. Allah aşkına borcumu ödeyeceğim diyorum.
1: İyi pek. Şuraya bir imza.
0: Sağ ol kardeşim, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ver. Sağ ol kardeşim, borcum borç.
2: Bir daha gitmez ödeyeceğiz.
0: Hadi bakalım. Hadi. Hadi.

0: yüzümden oldu abi.
1: Alço.
0: Abi kız kaç gündür çırpınıyor. Ben ne yardım ediyorum ne de cevap veriyorum ya.
1: E şimdi bırak böyle şeyler düşünmeyi ya.
0: Salak Ali. Ben yaptım abi. Bebeği düşüneceksin dedim. Ben bir altı düşünemedim.
1: Ali ama.
0: Abi onlara bir şey olsa ben ne yaparım ya? Biri kızım, biri de karım. Ben onları koruyamadıktan sonra ne yapayım ki böyle bir şey?
2: Yavaş. Seyhan Yaman. Biraz önce kaldırılmış.
3: İkinci kat kadın doğum servisinde.
4: Hah tamam, çok sağ ol. Çok sağ ol.
5: İkbal Hanım, aramızda bir anlaşmazlıktır oldu ama... kardeşimin hayatını kurtardın, çok sağ ol.
6: O ne demek canım?
5: Yok şimdi öyledir yani, o anda orada olmasan.
6: Şans işte. Cappar Bey'e, babana mektup bırakmaya gitmiştim.
5: Mektup? He. Siz hala...
6: Yok, ayrıyız, merak etme.
5: Yok estağfurullah.
6: Babanı bilirsin, inadım inat. Bir şeye karar verdi mi?
5: Yok, öldür Allah, değişmez, doğru.
7: Dayı.
8: Ha, geldiniz mi çocuklar?
7: Nasıl? Ali abi.
4: Merhabalar, nerede?
8: Arkada, orada.
6: Başımda da olsa hata yapıyor.
3: Pardon.
6: Yok, ben de hata yaptım. Yalnız kalmaktan korktum. Karşımdakini anlayacağıma, kendi derdime düştüm. Allah biliyor ya, ben kaybettim. Kıymet bilmek lazım Melihacığım, kıymet bilmek lazım. Bu yaşımda karşıma bir hediye çıktı, onu kaybettim.

0: Ali, neredesin oğlum?
1: Neredeymiş?
0: Hastanenin kapısında. Tamam, bana bak, hiçbir yere kaybolma. Biz geliyoruz. Üstümüzde para yok. Bul, buluştur artık, ne yapacaksan. Sakın hiçbir yere kımıldama ha.
1: Haber var mı?
0: Cumali, Seyhan'ın durumu ne?
1: Halim.
0: Tamam, tamam oğlum. Hadi.
1: Ne diyor?
0: Yok bir haber yok diyor. Herkes hastanedeymiş Ferda.
1: Herkes? Ha. Ah canım kardeşim benim. Ah Seyhan'ım.
0: Tamam korkma.
2: Doktor bey.
3: Nasıl, iyi mi?
2: Çocuğun durumu iyi mi doktor bey?
4: Kanamayı durdurduk. Seyhan Hanım daha iyi. Biraz dinleniyor, odasını aldık.
2: Görebilecek miyiz?
4: Tabii ki. Kat hemşiresine sorabilirsiniz.
3: Seyhan. Seyhan.
5: Abla.
3: Bizi korkuttun kızım.
5: Ama iyi görünüyorsun.
3: Ay kurban oldum, biz seni nasıl yalnız bıraktık Allah aşkına. Biz seni nasıl yalnız bir başına bıraktık ya.
5: Abla.
3: Yok, bundan sonra artık bizden ayrı bir şey yapmak yok. Bir şey isteyince bize söylüyorsun. Öyle tek başına ayağa kalkmak falan. Su veriyorum ben.
2: Ya sudan başka bir şey mi versek abla, bir şey istiyor mu canım?
5: İstemiyorum. Bebek nasıl?
2: Kızım iyi mi?
4: Ağır kaldırmadan dolayı rahimde küçük bir yırtık tespit ettik.
2: Doktor bey iyi mi?
6: Bak doktor beyciğim, şimdi sen bize sonucu söyle. Bizim öyle teferruata tahammülümüz yok. Bebeğimiz iyi mi değil mi? Evet mi hayır mı?
4: Evet iyi.
2: İyi.
4: Kızımız iyi, gayet iyi.
2: Çok şükür.
4: Yalnız bundan sonra ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Annenin yorulması yasak. Bir. İkincisi stres yok. Artı birkaç günde yatak istirahati verdik.
2: Yok siz hiç merak etmeyin.
4: Artı bir ara çalışmaya ara vermesi gerekiyor.
2: Yok onu başımda taşıyacağım artık, başımda.
6: Ayrıca çok şükür ya.
2: Sağ olun doktor bey.
6: Sağ olun.
4: Görevimiz. Tamam.

0: Çocuklar biz çıkalım da siz bir yalnız kalın.
1: Evet, anneyle babayı yalnız bırakalım.
2: Yok, gitmeyin.
0: Seyha, nasıl gitmeyelim?
2: Bebek nasıl? Ali, bak bana bu sefer üzülme falan deme, cevap ver ne olursun.
0: Seyha, hele sen şimdi bir heyecanlanmadan.
1: Önce senin sağlığın kızım.
3: Evet Seyhan abla.
2: Ali.
4: İyi, kızımız iyi. Her şey çok güzel olacak.
2: Allah'ım çok şükürler. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Melihacığım.
0: Hem ne biçim geldi İkbal Hanım.
4: Ya budur işte, bu kadar ya, evet. Bak.
5: Ay. Ustam koş.
4: Herkes yukarıda, aç mı Ali?
5: Yukarıda ustam hepsi.
2: Halim.
4: Ha Ferda.
2: İstersen kal. Yukarı çıkınca olacakları biliyorsun. Seyhan benim kardeşim. Sen istersen gelme.
4: Yürü Ferda, yürü.
6: Hadi dayı, biz kapıda bekliyoruz.
4: Tamam.
7: Seyhan abla, bir şey getireyim mi dışarıdan? Bebek bir şey ister mi acaba?
2: Bakıyorum. Yok, iyi, o keyfi yerindeymiş, sağ ol.
7: İyi, vay. Ali abi, bir şey ister misiniz?
8: Yok Furki, sağ olasın.
7: Hadi abla.
8: Seyhan, çok korkuttun bizi ya.
1: He vallahi, öldük öldük.
2: Neyse, her şey yoluna girdi.
8: Öbür taraftan bir haber var mı Meryem?
1: Kimsem.
2: Hangi taraf? Hiç.
1: Seyhan, şimdi bak, sana bir şey söyleyeyim.
9: Seyhan?
2: Babam. Babam, hoş geldin.
9: Buyurun. Nasıl oldun?
8: İyi misin?
2: İyiyim babam.
1: Vallahi bir elimiz sadakamız varmış babam. İkbal Hanım olmasaydı.
2: Ne demek canım?
1: Yok şimdi, orası öyle yani. Allah razı olsun, İkbal Hanım kurtardı.
2: O da benim kızım sayılır Melihacığım.
9: Seyhan'ım.
10: İyi ol ha kızım. Refika'ma iyi bak. O benim ilk torunum.
2: Tamam babam.
10: Tamam mı damat?

0: sen. Dur gülüm bir, koşma hele. Bekle, geliyorum.
1: Benim bugün istemeye gelecekmiş.
0: Vallahi geliyor ha pampık.
1: Beraber mi yaşayacağız?
0: Anacığım vallahi hep beraber yaşayacağız. Artık ayrı gayrı yok. Ay gülüm, ne akıyor poşetten?
1: Süt akmış.
0: Anacığım ben sana dedim ama, değil mi öyle koşturma diye. Hele versen bana.
2: Bekle 2 dakika.
0: Sen bunu al şimdi. Ben içine 1 tane süt koydum. Tamam, aramızda kalsın. Bu da börektir.
1: Söylemeyeceğim mi?
0: Yok, ben dedeni bekliyorum. Görüşmesi bitsin geleceğim.
3: Abla! Çapar Bey, mektubu almayacak mısınız?
4: Ne yazıyor onun içinde?
3: Yani şey işte, otelde söylediğim şeyler. Madem kararınız kesin, bu da benden veda mektubu. Bir de içinde bana aldığınız yüzük var.
4: Ya otelde iyi söyledin. İnsanız. Hepimiz şaşıp hata yaparız. Sen ki kızımın canını kurtardın.
3: Seyhan benim de kızım sayılır.
4: Öyleyse al bunu.
3: Cafer Bey, al diyorsunuz da, yani tamam mı? Affedildin mi?
4: Yahu sen ne zaman istemeye geleceğiz onu söyle.
3: Hemen canım, hemen.
4: Hemen olmaz.
3: Niye?
4: Bugün kızları istemeye gelecekler.
3: Meliha'yı mı?
4: Meliha, Feride.
3: Alemsiniz Cabbar Bey. Tamam. Bugün kızları istesinler. Yarın da siz bize gelirsiniz.
4: Oldu bu iş.

0: halim. Şöyle uçuş uçuş kabarık bir gelinlik istiyorum valla. Ay, kabarık bir saç şöyle güzel, topuz. Ablamlar bir tarafta, biz bir tarafta, Samim abimler, çocuklar, Gülendam ablam.
1: Valla o düğünden sonra gideceğim diyor Ferda.
0: Gülendam ablam.
1: Heh.
0: Hayatta gitmez, o daha meşhur olacak.
1: Ferda Allah aşkına.
0: Bak görürsün, turna turna gezecek Samim teyzemi de alıp.
1: Ya tövbe, anacığım akşamdan beri hazırlık yapıyor.
0: Halim, ne zaman istemeye geleceksiniz?
1: Ya işte, Samim abi gelsin, ondan sonra ben isteyeceğim inşallah.
0: Evleniyoruz be Halim.
1: Bundan sonra her köşede bir çocuk böyle.
0: Köşe mi?
1: He.

0: 4 tane.
1: Ay 3 olsa?
0: Niye?
1: Ne bileyim, hani bir yerlere gideceğiz demiştik ya. Aşk çeşmesiydi, Roma'ydı, gitmez miyiz?
0: Tamam. Seni mi kıracağım ya, gülüm benim ya. Tamam, biz 3 ile başlayalım da.
1: Tamam Ali.
0: Niye astın yüzünü?
1: Çok güzel olmuş ha.
0: Afiyet olsun.
2: Buongiorno.
0: Gel Şem abi, gel.
2: Seyhan'ım, nasılsın kızım, iyi misin?
3: İyiyim Sayın abi, işte Ali başımda.
0: Aa, şikayet yok.
3: Etmiyorum vallahi, Sayın abi çiçek gibi, bebek gibi bakıyor bana.
2: Bakacak tabii, bakacak, başka işi ne?
0: Yenge börek biçin dedi ha.
2: Aliço, bu mu bu mu? Bak.
0: Bu.
3: Bu bu. Babam koyu renk sever, hem Sayın abi siyah asil bir renktir.
0: Sen hazır mısın peki?
2: Olacağım Alişe, olacağım. Böyle çiçekler, çikolatalar, çabaraya hürmette kusuru yok.
0: Aslansın aslan.
3: Ablam geliyor mu?
2: Geliyor, gelme. 10 dakika sonra burada.
3: Ne, Feride ablam?
1: Nasıl söyleyeceğim annem?
0: Ya sanki anlamadım Feride.
1: Seyhan.
0: He. Ortadan kaybolduk, hastaneye beraber girdik.
1: Yani... Anlamıştır da tam da değil ki. Konduramaz be. Hem biz bir şey söylemedik ki.
0: Söyleyeceksin işte Ferda. Tamam. Yani Seyhan işi bitti. Artık o düzenini kurdu. Can paran bile kabul etti.
1: Biliyorum. Halim, ya bu işin seninle bir alakası yok. Seyhan'la benim aramda. İki kız kardeş arasında.
0: Biliyorum Ferda, biliyorum. Biliyorum.
1: Evine gitsene.
4: Yok. Biraz işimiz var. Seni de uyanık tutacağız.
1: Nasıl? Ders mi çalışacağız?
4: Ders mi çalışacağız diyor. Gün olur.
1: Furkan.
4: Ya dinlemiyorsun. Bir dinle. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşisi.

0: Eda hadi kahvaltıya.
1: Tamam geliyorum.
0: Hadi yine.
1: Ya o Mertcan'ın deneyi bak bütün gece uğraştı. Dikkatli ol.
0: Tamam. Sen dayımla konuştun mu?
1: Hayır.
0: Ne zaman konuşacaksın?
1: Bilmiyorum.
0: Ya Eda bak bu Amerika şaka değil.
1: Tamam Yiğit.
0: Tamam da ne?
1: Ya bugün önemli bir gün. Şu kız isteme mevzusu bitsin konuşacağım. Canı sıkılsın istemiyorum şimdi adamı.
2: Abi.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Senin ben geliyorum.

0: Can canım bugün trafik karışık. Ben Meryem ablanı isteyeceğim. Annem abim Feride ablanı isteyecek. Son almış olduğumuz haberlere göre Cebbar Hanım da İkbal Hanım isteyecek. Düğün sezonunu açmış bulunmaktayız.
1: Dedim artık burada mı kalacak?
0: Yok, o karşıda kalacak. Feride ablana da ev bulacağız.
1: Ben?
0: Sen?
1: Sizin odanızda kalabilir miyim?
0: Yolmaz canım benim, ciğerim olmaz.
1: Ya niye?
0: Oğlum 20 sene sonra bir araya gelmişiz. Sen çat kapıyı içeri gireceksin. Beni Aliço abinden beter edeceksin. Bu biliyorsun senin yüzüne kaç tane kilit değişti. Cadı.
1: Günaydın.
0: Günaydın adam.
1: Abla biliyor musun, ben artık dayımın odasında kalacağım.
0: Oğlum şimdi ne konuştuk biz seninle can canım. Gulu gulu gulu gulu. Eda kızım sen nasılsın?
1: İyiyim.
0: Alo.
2: Alo dayı. Mert o yanında mı?
0: Evet, ne olacak?
2: Acil bir durum var, yukarı gelebilir misin dayı?
0: Ne oldu? Hayırdır?
2: Mert'le bir şey çaktırma dayı, acil diyorum hemen. Hadi.
0: Oldu iyi günler.
1: Dayı kim?
0: Kim?
3: Kim diyor dayı?
0: Ha, kim? Bu şey, bir arkadaşım. Siz tanımazsınız ya, ben hemen geleceğim. Siz kahvaltınızı yer değil mi?

0: Hadi bakalım. Bunu ilk önce bitiriyoruz.
1: Tamam.
0: Sonra da domatesimiz. Aç aç aç aç aç.
2: Ferda, ben de geleyim istersen.
3: Yok Halimciğim, biz iki kardeş konuşuruz. Ay gülüm, sen Seyhan'la bilmiyor musun Allah aşkına?
2: Tamam Ali ablam ya, söyle vallahi.
3: He, bu Seyhan çok anlayışlıdır. Ne bileyim, böyle işte zor durumlarda falan. Yani iyidir.
2: Meselenin kitabını yazdı.
3: Halim.
2: Kusura kalma ablacığım.
3: Bakalım ablam, inşallah halledeceğiz. Halim abi.
2: Ula örümcek mi?
3: Fışkırık.
2: Hadi Ferdacığım, sen için ferah tut.
3: Aha, ben haber veririm size.
2: Tamam.
0: Gülüm, dayın evde midir?
3: Yukarıda.
2: Ablam, görüşeceğiz.
3: Halim, seni de bekliyoruz ha.
2: Ya önce sammamim gelsin, sonra sıra bizim artık.
4: Yedi, ne oldu?
5: Dayı, bak eğer ağlamaya başlarsa...
4: Kim ağlamaya başlardı?
5: Mertcan. Niye ağlayacak Cancan durduk yerde?
4: Ya bir şey göstereceğim ama Mertcan...

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Bu ne oğlum? Dün akşam Mertcan deney yapmış. Ben de sabah böyle şarj aletini telefona takarken elim çarptı.
2: Oğlum bu nasıl denemesi deneyin? Hayvanı ne yapmışsın, telef etmişsiniz?
0: Vallahi canım gülüm, yazık bonbon.
1: Ne yapacağım ben?
0: Bırak gülüm, bırak şimdi. Ben onu bir güzel sabunlu bezle halledeceğim.
1: Melih abla.
0: Yok gülüm, bonbondur yani, önemli bir mevzu.
2: Meksika'da bu körfeze düşmüş.
3: Ay ablam gelsene.
4: Seyhan, nasıl oldun gülüm?
3: İyiyim.
4: Bebek?
3: İyi vallahi, canavar gibi tekmeleyip duruyor ha. Sen neredeydin? Akşamdan beri ben seni bekliyorum.
4: Olmadı be gülüm. Gelemedim işte.
5: Ben sizi yalnız bırakayım. Sen bir şeye ihtiyacın olursa buralardayım.
3: Tamam canım, sağ ol.
4: Yani var da.
3: Evet.
4: Bir cesaret gelse söyleyeceğim de. İşte.
3: Ne?
2: Ya bu sildikçe daha beter oluyor Meryem.
0: He vallahi bulaşıyorsam artık, çocuk deney diye içine ne koyduysa.
2: Ya o da niye burada bırakıyor ki deneyini? Ne bilsin senin ortalığı yıkacağını? Elin dursa ayağın durmuyor.
0: Sami.
5: Tamam Meryem.
0: Yok anacığım, bu Ayşe atı şahbaz oldu.
1: Ne yapacağız?
0: Bunu kur temizlemeye götüreceğiz. Başka yolu yok bunun yani.
2: İyi al götür. Ben. Yok ben. Oğlum ben, sen tabii. Benim bugün bir sürü işim var.
0: Samim bak şimdi, yani sonuçta bu da bonbondur yani. Canın kıymetlisidir yani. Bence işini sağlama alıyorsun. Kendin götürüyorsun, kendin getiriyorsun.
2: Meryem bugün büyük bir gün. Büyük hazırlık var.
1: Ya fazla sürme.
2: Sen konuşma.
0: Sami bak, bu da bonbondur sonuçta, yani herhangi bir ayı değil. Ben diyorum ki bunu burada böyle bırakamayacağız yani. Hayır Allah korusun ya, bu yiğit bir sakarlık yapıp hani gene bir şey.
2: Ulan yiğit.
0: Hayırlı günler.
6: Ne var? Hoş geldin.
0: Nasılsınız aslan menajerler?
6: İyi ablam. Zübeyir ablama bir çay çek.
7: Hoş gelmişsin ablacığım.
0: Talih kuşu başımıza konmuş. Kaset yapıyormuşuz. Allah'ım dualarımı duydun ya Rabbi. Ne zaman gideceğiz biz bu plakçıya?
6: Ablam gideceğiz de. Ablam bizden hayır yok. Nasıl yok? Ablam biliyorsun, ustama söz verdim. Menajerliği bırakıyorum.
7: Ben hiç girmeyeyim o işlere. Zaten çok anladığımız mevzular değil.
0: Yani arkadaşlar yapmayın. Bakın yüzlük kuyruğuna geldik. Meşhur olacağız ya.
7: Sen gene olursun ablacığım.

0: Anne nasıl?
1: Olursun abla.
0: Oldu, olurum o zaman yani.
2: Abla.
0: Seyhan Hanım. Yani nasıl oldu inan ben de bilmiyorum. Ne desen haklısın, istersen kız, bağır, çağır. Benim senin karşında başım eğik. Hani olmasaydı diyorum ama... Oldu be gülüm. Yani sevdim ben, gönül bu.
2: Peki ne zamandır?
0: Daha yeni. Vallahi yani yeni dediysem tövbeler olsun. Siz varken hiç olmadı öyle bir şey.
2: Yani ne diyeyim bilemedim ki.
0: Seyhan benim bu dünyada en kırmak istemeyeceğim insansın sen, biliyorsun bunu. Ya sen benim küçük kardeşimsin. Biliyorum senin rızan olmadan başladı ama... Olmaz dersen... Yani rızam yok dersen... Hah... Seyhan...
2: Sen bilirsin. Evlen tabii, ben karışmam.
3: İttiriyorum, sen de ayı biraz büyüktür yani, zor giriyor.
4: Kıçını sıyırsak sığacak da.
5: Ayı!
4: Hay Cancan.
5: Ne yapıyorsunuz?
3: Hiç gülüm, ne yapacağız? Ya dayın dedene düğündür diye hediye almış, hepsi bu kadar.
5: Ne aldın?
3: Sen ne aldın?
4: Tavşan.
5: Tavşan mı?
3: Tavşan.
5: Bir bakabilir miyim?
3: Yok gülüm, şimdi bu sürprizdir ya, ancak artık deden açınca göreceksin.
5: Bir baksam.
4: Can canım, hadi sen dersin başına.
5: Dayı.
4: Dersine başla, ben geliyorum.
3: Sami.
4: Ya ayı ayı diye diye ağzımda tavşan çıktı.
3: He vallahi ne kadar güzel oldu, şimdi akşama kadar soracak. Tavşan da tavşan.
4: Hadi şunu götüren daha otelde çektim, bir sürü işimiz var. Başımıza bir ayı eksildi.
3: Tamam bak, üçe kadar sayacağım. Üç deyince ittir veriyoruz. Üç, iki, bir.
4: İnşallah.
6: Ne yani, şimdi benim menajerim yok mu?
7: Vallahi yok gibi abla, evet.
6: Ablam kusura kalma. Ne yapalım artık, sanatçı olarak kendim gideceğim.
7: Ay yok, biz gene sana her türlü konuda yardımcı olacağız ablacığım ya.
8: Ya tamam anacığım, gümüş tepside yaptıracağım zaten.
6: Ya çikolata yaptırıyoruz, pestine gerek yok. Adamın şekeri var, komaya mı sokacağız ya?
8: Ya ben kaç kere zaten kız istemişim anacığım, tamam hadi. Hadi bakalım.
9: Hoş geldin ustam.
8: Hoş bulduk. Ustam özledik, neredeydin iki gündür?
9: Zübeyir. Halim abi hayırlısı olsun. Evleniyormuşsun.
8: He ya, kısmet sefam ya.
7: Ay ya Feride abla ya.
3: Ben bu kıza varacağım demedim mi? Feride.
8: Ya tamam Allah aşkına, sabah sabah. Cumali.
9: Buyur ustam.
8: Biraz gel hele. Dur görüşürüz, geliyor.
10: Furkan. Bir saniye bir şey konuşabilir misin?
9: Ustam buyur.
8: Al şunu bakalım.
9: Bu ne ustam?
8: Ya sorma işte, aç.

0: Sordum, seni seyrettiğin dizilerin hepsini gösteriyormuş. Son modelinde. Yalnız müşteriler içerideyken seyredersen vallahi külahları değiştiririz bak.
1: Ustam sağ ol.
0: Kardeşim benim.
2: Sen bilirsin dedi ablam. Yani kızsa bağırsa daha iyiydi.
3: Ya gülüm işte, kızmamış ya.
2: Kızmadı da öyle bir baktı ki ablam, of.
3: Gülüm bak anlayacak. Ben seni nasıl anladım? Hayır onu geç, Halim Seyhan'ı nasıl anladı? O da anlayacaktır, affedecek.
4: Hele ya. Ben şu emaneti teslim edin geliyorum, tamam mı?
3: He Sami bak, ne olur geç kalma. Babam hazırdır, bir aksilik çıkmaz.
4: Yok ciğerim, hiçbir aksilik çıkmaz. Bugün bu iş bitecek. Sana söz.
3: Bugün ha Sami'm?
4: Bugün. Dünya dursa da geleceğim, seni babandan isteyeceğim. Ciğerim benim.
3: Hadi inşallah.
4: Canım benim. Hadi peri kız.
2: Güle güle Sami abiciğim.

0: Gelmiyorsun.
1: Gelmeyeceğim Eda ya. Obama'yla konuştum, hiç gerek yok kardeşim.
0: Furkan.
1: Ya gelmeyeceğim Eda ya. Doğru söylüyorsun aslında. Gemi, memi, menajerlik falan. Saçma sapan işler harbiden.
0: İyi tamam.
1: Ne tamam?
0: Tamam, sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum.
1: Nasıl?
0: Gitmiyorum Furkan. Ya sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Zeynep ablayı arayıp her şeyi iptal ediyorum ve gitmiyorum. Bitti bu kadar. Bitti bu iş yani.
1: Bir dakika. Saçma sapan konuşma. Gidiyorsun. Bal gibi de gidiyorsun. Saçmalama.
0: Sen? Hadi yürü.
1: Ne? Nereye?
0: Ya hadi.
1: Nereye ya?
0: Ya Furkan hadi yürü.
2: Öf, amma astın suratını ya. Kaç yaşında kız, hiç mi ayrı kalmadınız yani?
3: Hiç. Annem gitti, babam gitti. Biz üçümüz hiç ayrılmadık.
2: Bir gün ayrılacaksınız iyi.
3: Biliyorum. Ya, aslında hayatı da kurtulacak. Ya, gitsin tabii. Gitsin de.
2: Gitsin de ne?
3: Bilmiyorum.
2: Bak. Bana bak. Sen olsan ne isterdin? Yani sen gitsen ne isterdin?
3: Ne bileyim. Yani burada bir ailem olduğunu bilmek isterdim. Yalnız kalmamak isterdim.
2: Tamam. Güzel. Git bilet al.
3: Ne bileti?
2: Uçak bileti, akıllı. Açık bilet. Sizi özlediği zaman atlasın gelsin.
3: Leda.
2: Evet.
3: Ve hangi parayla?
2: Denkleştiririz Yiğit, ne?
3: Ya Nurcan.
2: Ya sen, ben, Furkan, Ayça, oha, 4 kişiyiz. Yani bir uçak parası denkleştiremiyor muyuz yani?
4: Aziz Bey.
5: Neredeymiş?
4: Oseldeymiş.
5: Samımın.
4: Evet efendim.
5: Ulan dalat. Ulan dalat. Abicim bana şimdi 1 kilo siyah çikolata, aha bu yuvarlak olanında.
6: Hayrola Halim?
5: Hayırdır abi, hayırdır, benim için çok önemli bir gün bu ya.
6: Halim kolay gelsin.
5: Oo, hoş geldin Sami abi.
6: Hoş geldin Sami'yim.
5: Hoş bulduk. Sami abi sen siyah çikolata yaptırma, onun hepsi bende.
6: Çikolataları hangi kutuya koyayım?
5: Ya oğlum ne kutusu Allah aşkına be, gümüş tepsi yaptım.
6: Tepsi mi? Tepsi nereden çıktı ya, bizim tepsimiz falan yok.
5: He işte.
6: Halim ikilik çıkarma şimdi ya, bırak onu da karton kutuya koysun. Koş kutuya kardeşim.
5: Yok Salma abi, sen koy. Sen koy, koy usta koy.
6: Ya sen gümüşle vereceğim, ben karton kutuyla mı vereceğim?
5: Ya Salma abi, benim mesele nazik. Zaten 3 kızından ikisine talip olmuşum. Anla.
6: Ben nikah masasından kaçmışım Halim.
5: Ya sen Allah aşkına gümüş şart diyorum ya.
6: Lan Halim sen var ya.
7: Söyleyeyim, senin de çikolata mı?
6: Çikolata ciğerim, çikolata siyahından olsun benimki, yok mu? Bitter bitter. Tepsi alıp geliyorum.
8: Ne vakit gelecek mastikçi?
0: Gelecek babam işte birazdan. Şimdi çiçektir, çikolatadır filan. Sonra da Halimler babam. İnşallah.
8: İyi. Yarın da İkbal Hanımlara gideceğiz.
0: Ha, onu söyledin ya baba.
8: Ya dedim de. Geçen sefer hepiniz kazan kaldırdınız.
0: Ha, yok şimdi bu sefer başka tabii. Babam o zaman iyi tanımıyorduk. Şimdi bu şey, yani Seyhan'ın da şeysinden sonra. Yani iyi kadın çıktı tabii.
8: Ya ananızın yerini bu dünyada kimse tutamaz.
0: Biliyoruz babam. Abla.
9: Feride vallahi şunu bıraktığım anda gözyaşları akacak.
0: Tut onu.
9: Tut.
8: Ya kızım, Refik abin yerini kim alır ki?

0: Lakin İkbal sonbaharımda bana bir can yoldaşı.
1: Ay babam, Allah korusun.
0: Çok iyi bir insan. Yüzüme bakıp gülünce yüzünün içi gülüyor.
1: Hayırlısı o zaman. Ne diyelim yani?
0: Şimdi bana cevap verin bakayım. Sizin bu evliliğe rızanız var mı, yok mu? Ameliyat.

0: Yasin Usta, bugün beni idare ediyorsun ha, büyük gün.
1: İyi şanslar Samim.
2: Meliha Hanım'a selamlar.
0: Baş üstüne bacım ben. Talat.
3: Ya abi, çıkmadan yakaladım seni.
0: Hayırdır oğlum?
3: Biraz konuşabilir miyiz?
0: Konuşalım. Gel oğlum.
3: Abi, geçen gün bir yanlış anlaşma olmuş. Kusura bakma.
0: Ne? Yanlış anlaşma ne?
3: Aziz abi, senden özür dileyecekti. Diledim dedi.
0: Ya boş ver ya, bu özrümüzü boş ver.
3: Ya bir aile arazisi üzerine iş kuracak. Benim de hissem var, ondan peşimde. Ama ben konuştum abi, imza falan atmayacağım.
0: Bak oğlum şimdi.
4: Talat içerideymiş oğlum.
5: İçeride Aziz Bey, müdüriyette.
3: Ya ayıp abi size yaptıkları.
0: Ayıp mayıp değil oğlum. O adam ne yaptıysa sevgisinden yaptı. İşte dünya hali böyle. Belki imkanım olsa, ben onun yerinde olsam, Melam'ı geri döndürmek için belki ben de aynı şeyi yapardım. Ya yapardım, yapmazdım. Sen dur, boş ver, aldırma ya. Ulan oğlum biz bak, Melia yengenine kavuştuk. Sen şimdi git oğlum, o imzayı at.
3: Yasam mı abi?
0: Aile ailedir oğlum. Bak onun yeri hiçbir şey tutmaz. Madem ki o işten ekmek yenecek, sen hiç düşünme, git imzanı at. Tamam mı?

0: Neredeyse geliyorlar Hafer'de.
1: Vallahi gelirler ablam, eli kulağında.
0: Ay 20 yıldan sonra var ya, nasıl böyle inanması zor.
1: Evleniyorsun ablam, iki de çocuk.
0: Ay Feride.
1: Aa, niye ki, artık senin yaşında da anne olunuyor.
0: Yok gülüm, ben artık evleneceğim. Evimde sizin çocuklarınıza bakacağım.
1: Ablam düşünsene, şöyle küçük iki tane Samir. Sen ölürsün ya.
0: Ay hem ne biçim ölürüm Feride, ne ölürüm ay.
2: Meriye.
1: Ha baba.
2: Nerede maçtık ki?
1: Babam vallahi şimdi gelir. Ha neredeyse gelirler yani.

0: görmedim bir tanem. Odandadır, baktın mı iyice?
1: Baktım, hiçbir yerde yok.
0: Allah Allah.
2: Osman cevapladı.
3: Aliço, bak tabağı otelden aldım ben. Ne çiçek işi, ne oldu oğlum? Hallettin, sağ ol. Tamam, hadi geldim, hazırım ciğerim. Alo.
4: Sam abi, ben şimdi komple hazırım.
5: Ha, iyi Halim, iyi.
4: Ya senin işin ne kadar sürer? Yani isteme olarak.
3: Ya bilmem, uzun sürmez. Burası kardeşim, burası.
4: Biraz önceki bu gümüş tepsi meselesi benim içime oturdu. Bak sende yoksa Cumali alsın gelsin.
5: Yok Ali,
3: çok... Çiçek işini halletti ciğerim, bak. Bak benim acele var şimdi, taksideyim şuna.

0: Alsana.
1: Saman be, ne yaptırdı ya şişek olaraktan? Ha geçen sefer bu cabbaran bana görgüsüz dedi de Sanma abi. Şimdi fazla kaçmasın benim bu çiçek. Sen tam olarak ne yaptırdın?
0: Ya ne bileyim, Allah'ın çiçeği işte ya.
1: Ya öyle deme Sanma abi ya. Bunun orkidesi var, efendim Japon güllüsü var, papatyası var ya. Ha görgüsüz demese sorun değil de. O zaman sen eve gidince beni bir ara, tamam mı?
0: Halim diyorum bak ha. Kapat şu telefonu ya. Allah Allah. Japon gülüymüş ya. Allah Allah.
2: Kadir Plakçılık, buyurun. Kadir Bey toplantı efendim. Kim aradı diyeyim? Peki. İyi günler. Buyurun Kadir Bey. Peki efendim. Buyurun Gülen Hanım. Hayırlı günler.
3: Oo, Gülendam Hanım, güçlü ses, harika yorum. Şöyle buyurun. Ne içersiniz?
2: Yok kardeşim, sağ ol, ben bir şey içmeyeyim.
3: Bana bir sade kahve kızım. Vallahi en iyisini yapmışsınız. Bu zamanda menajerle falan uğraşılmaz. Ne öyle? Ses sende, yetenek sende. Menajere ne para vereceksin? Bundan sonra neye ihtiyacınız varsa ben buradayım. Kontratınızı da hazırladım. Şuraya bir imza atıyoruz. Albümünüzü hemen çıkarıyorum.
2: Şimdi mi?
3: Şimdi tabii. Bakın ben tez canlı bir adamım Gülendam Hanım. Senin gibi bir yeteneği buldum mu beklemem. Hemen çalışmaya başlarım.
0: Haliço, bittim ben, bittim Haliço.
4: Abi ne oldu, hayrola?
0: Bonbon kayıp.
4: Ne?
0: Ya Japon gülü, Hollanda lalesi, bu halim akıllısı benim aklımı başımdan aldı. Takside unuttum bonbon.
4: Tamam sakin ol, taksinin plakası yok mu?
0: Yok, bende akıl mı bıraktılar? Haliço bak bak, bu hayvan var ya, bu çocuğun kardeşi. Ben bunu kaybettim dersen bu çocuk ölür, kıyameti koparır.
4: Tamam yenisini alırız.
0: Ya kardeşi diyorum sana, kardeşi Haliço.
4: Yok mu bu ayının aynısı?
0: Var.
4: Tamam gidip alacağız.
0: Ya şimdi Melyalar beni bekliyor, kız istemeye gideceğiz Haliço.
4: Abi tamam şimdi 5 dakika gidip geleceğiz. Mertcan yokluğunu bile fark etmeyecek, sakin ol, tamam. Dur.
5: Oy Mertcan'cığım, belki dolaşmaya çıkmıştır.
6: Çıkmaz ayı o, yürüyemez ki.
5: Saklambaç oynuyordur belki. Ha? Senden saklanmış olmasın?
6: Bilmem.
5: Hadi gel bakalım mı? Hadi gel. Ay bebeği de yormadan, tamam mı?
7: Ya sağ ol, var ol da yani neticede kontrattır. Ben yine de bir menajerimi arasam.
3: Ya seni ortada bırakan adamı ne arayacaksın?
4: Standart kontrat, soracak bir şey de yok. At şuraya bir imza, bitsin gitsin.
3: Ha yok, ben kaset falan çıkarmak istemiyorum dersen.
7: Yok ağam, yani öyle demek istemedim. Bu benim en büyük hayalimdir.
3: O zaman
7: iyi ya.
3: Bir tane buraya, bir tane de buraya.
7: İyi.
3: Bir tane de şuraya. Hayırlı uğurlu olsun.
7: Ha, olsun.
0: Seyhan'ım ha, canım bak şimdi sen çocuğu oyala, tamam mı? Ali şöyle bu işi halledeceğiz. Gideceğiz, aynısından alacağız bir tane daha. Hadi benim gülüm, hadi.
4: Hadi sen abi, Taci abi de yok, araba da yok ama. Aha Halim.
0: Yürü gidiyoruz.
4: Ne ya? Bonbon almaya, bonbon.
0: Ne bonbonu?
4: Kız isteyeceğiz ya.
0: Ya tamam, sen sür arabayı, sür. Hadi sen yürü, yürü, hadi sür.

0: Ya biz niye geldik buraya ya?
1: Konuşmaya geldik.
0: Konuşmaya mı?
1: Evet. Melih abla dayım niye 20 sene beklemiş biliyor musun?
0: Neden?
1: Çünkü dayımı biliyormuş. Onu kendisinden bile daha iyi tanıyormuş. Bütün dünya aksini söylese bile o dayıma inanıyormuş.
0: Öyle miymiş?
1: Öyle.
0: Konunun bizimle alakasını ben anlayamadım. Nereye gidiyorsun ki sen şimdi? Eda!

0: Ablam.
1: Ha Gülüm.
0: Sen abinden haber yok mu?
1: Yok, onlar bir yere takıldılar herhalde yani. Kesin gelecekler. Sen şey yapma. Sen?
0: Ben Seyhan'a bir yemek götüreceğim ablam.
1: He, iyi tamam.
2: Hayırlı işler.
3: Buyurun yardımcı olayım isterseniz.
2: Kardeş bize ayı lazım.
3: Nasıl bir ayı?
2: Şöyle bir şey olmuş.
4: Yok ya, onun neresi benziyor ya bombona?
3: Siz nasıl bir şey bakmıştınız?
2: Sami abi işte ayının eşkanını ver. Eşkanını ver.
4: Bak ciğerim şimdi ayı. Aha şuna biraz benziyor. Kulakları boz, burnu boz.
3: Şöyle.
2: Şu.
5: Ha, o abi o gösterdiğin ayı değil ki, panda.
4: Yok be, o elimi böyle göstermiyorum ki bak buradan. Ha diyor ki bu.
2: Sami abi Allah aşkına bırakalım bunları, örümcek bal alalım. Ali örümcek bal alalım ya.
4: Ya biz buraya hediye almaya gelmedik benim ciğerim. Şimdi adamı delirtmeyin ya. Biz burada bombonun benzerini arıyoruz.
2: Ya ben daha burada delireceğim Sami abi. Ferdi orada bekliyor, ben ayının peşindeyim. Ben burada ne işim var ana babam ya.
3: Bombon.
6: Neyin şakası ya? İnşaatta. Lan! Eda ne yapıyorsun?
7: Benimle geliyorsun.
6: Eda manyak mısın? Ne yapıyorsun? Düşeceksin ya.
7: Amerika'ya benimle gelecek misin, gelmeyecek misin?
6: Dur orada! Dur! Dur! Manyak!
7: Benimle geliyor musun, gelmiyor musun?
6: Bana bak, saçmalama. Dur orada! Dur! Dur! Dur! Dur! Allah! Bekle, bana bak, bana bak, bana bak, aşağı bakma sakın. Bekle, ha, tut, tut. Gel, gel. Şş, yavaş yavaş. Gel, bırakma sakın. Gel. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yaptın zannediyorsun sen ya?
7: Düşmeyeceğimi biliyordum.
6: Sen nereden biliyorsun? Manyak manyak konuşma.
7: Elimi bırakmayacağını biliyordum çünkü.
4: Ali çok bombona benziyor galiba değil mi?
2: Aynısı abi.
4: Ya bunun rengi biraz açık gibi ha.
2: Ya aynı diyorum.
4: Ya ne bileyim. Ya bu biraz toroman.
2: Ya Halim.
4: Hadi çoğulum bak, öbürü var ya, öbürü yılların bombonu. Bu biraz gıcır duruyor. Sen bunu biraz hırpala azıcık.
2: Hırpalayayım mı?
4: Ah, sür sür tavana neyse.
0: Seyhan Hanım, doktor sana bir gün söyledi mi yani, sen ne zaman kalkacakmışsın?
8: Bilmem işte, birkaç gün daha herhalde. Hı. Ablamın düğününe kalkarım. Hı. Sizin düğün ne zaman?
0: Efendim?
8: Sakın bana ablamla beraber evleniyorum deme.
0: Evet, şimdi Seyhan Hanım aynı zamana denk gelince, tabii bu olaylar olunca, tabii benim pek gönlüm yok açıkçası. Sanki sen bana bir bozuldun. Hı?
8: Ya ablam normal değil mi? Ya sen olsan bozulmaz mıydın?

0: fazla abi.
1: Gel Zalat, gel.
0: Şu arazi işi vardı ya. İmzayı atmaya geldim. Sen Samim abiden özür dilememişsin ama Samim abi bugün
1: biliyorum

0: house.
1: Ay, geri döndü, çok şükür.
2: Meryem, ayıyı teslim edin, geliyorum.
3: Heh.
1: Halim.
4: Ferda.
1: Bombom.
2: Canım, bak bombom kirlenmişti, hamama götürdük, yıkadık, getirdik oğlum.
5: Oo, seni çok merak ettim.
4: Geldi işte Mert, o nereye gidecek ya? Temiz olmuş mu ya, örümcek mi?
2: Tamam, mis mis gibi oldu.
5: Bombom değil bu.
4: Nasıl değil?
2: Ya oğlum, şimdi o temizlik, bak temiz, bak nasıl sana, onun için öyle geliyor.
4: He? Bak onun rengisi olmuş, o yüzden sen anlamadın şey, örümcek.
1: Yıkamışlar Can, yıkamışlar bir güzel.
4: He?
5: Ya bombom değil bu.
2: Can.
5: Dayı, bombonumu ne yaptın?
2: Oğlum bak.
5: Ben bombon istiyorum, bombonum nerede?
1: Gidiyor muyuz?
4: Nereye gidiyor muyuz ya?
1: Amerika'ya. Bak, bundan sonra istediğini yap, hiç karışmayacağım.
4: Söz mü?
1: Söz. Yeter ki beraber gidelim.
4: Hay Allahsız. Telefon.
2: Yiğit arıyor ya.
4: Eyvah abin. Tam öyle bir şey oldu ha şimdi.
2: Ne var lan? Ne? Ne oldu?
4: Ne konuşacağız ya? Tamam abi, neredesiniz? Tamam hadi.
1: Ne diyor?
4: Bir şey yok ya, gel.
6: Abi emin misin? Arabanın plakası, şoförün ismi, hiç mi bir şeye bakmadın yani?
7: Ya bende akıl kalmadı diyorum sana kardeşim. Angajmanı yaptırdın, yok bir büket orkide porkide çok mu olur? Yedi bitirdi beni.
6: Ya görgüsüz demesin diye sanma abi.
7: Ya Halim bırak şimdi. O zaman gümüş tepsi ne oluyor?
1: Hayatım, sen de o kadar abartmasaydın.
6: Ya bir buket çiçek. Ya bir buket çiçek de gidebiliyor musun sanki?
2: Kimin yüzünden?
6: Tamam Sam abi, tamam.
1: Dayı.
7: Ya tamam canım benim güzel oğlum. Ben bu bombonu sana tedarik edeceğim, tamam. İçim yer etme dayı. Ver şunu bakayım.
6: Bu çok benziyor.
7: O da bombon.
2: Meryem.
8: Ha baba.
2: Kızım nerede kaldı bunlar?
8: Ya babam, ufak bir aksiliktir oluvermiş.
2: Ne aksiliği?
8: Bizim Mertcan'ın ayısı kayboldu.
2: Ulan mastik. Ya 20 yıl sonra kız isteyecek. Hey Allah'ım.
6: Arabanın markası?
7: Hatırlamıyorum Ali Çobur'u. Kapıda bir işaret gibi bir şey vardı ama.
6: Ne işareti?
7: Amblem gibi.
6: Nasıl abi ya?
1: Abim, çiz şunu hatırlıyorsan bir kurban olayım.
7: Ali, şu sen bana bir kalem versene.
6: Bak.

0: Şehirde nerede bunlar?
1: Ablam taksiyi bulmaya çalışıyorlar.
0: Ay bu ne bonbonmuş kardeşim, bu ne bonbonmuş ya.
2: Bak aslında böyle böyle bir işaretleri var.
0: Sami,
3: abim çizdin mi?
4: Kapısı böyle taksi.
0: Taksi?
4: Ben bunu gördüm.
5: Nerede gördün?
4: Ya onu bilmiyorum ama.
0: Anacığım bu şey değil mi ya?
1: Çok tanıdık ama.
0: Gülüm bu Sarıyer taksidir.
6: Ha?
0: Heh,

0: Anacığım.
1: Zafer'cim ben seni sonra arayayım kardeşim. Ne var?
0: Yengeni kız aradı, hasret. Kadın fenalaşmış.
1: Hayırdır?
0: Ya kalp herhalde aman üzerinden ırak.
1: İyi miymiş?
0: İyi herhalde ama bizi bekliyorlar.
1: İzmir'e? He. Ay yarın Cabbar Beyler gelecekler.
0: Akşam gelsinler.
1: Bugün kızları istemeye gelecekler.
0: Ne hepsini mi?
1: Ya sana ne? Ha birini ha hepsini. Karışma, karışma.
0: Ya tamam, vallahi atlasınlar gelsinler. Bizim yarın yola çıkmamız lazım.
2: Ne yapıyoruz? Bilet mi satın alıyoruz?
3: Evet, paraları birleştireceğiz.
2: Güzel, birleştirelim de. Para yok bende.
3: Öf be Furkan.
2: Ne öf ya?
4: Ya bak, Eda'nın burada bir ailesi olduğunu bilmesini istiyoruz.
3: Abi herkes cebindekini çıkarıp koyuyor. Sen de var mısın yok musun söyle.
2: Hayır ben varım da. Para yok ya.
5: Masa 2'ye 2 kuru çek.
6: Alo. Ustam çiçekler hazır cabarağıma götürecektin.
7: Ya suya koy Cumali, suya koy.
6: Ustam koydum da hayırdır yine bir aksilik mi oldu?
7: Ya askere konuş başta gidip istiyoruz. Yok bir aksilik baksilik. Hadi. Aksilik mi olurmuşmuşmuş. Bütün tevgelerde beni buluyor ya. Tövbe tövbe.
5: Ne diyor?
6: Gidemiyoruz Beyir. Yok benim ustam evlenemeyecek.
5: Allah Allah.
8: Cumali.
6: Ablam buyur. Nasıl geçti?
8: İyi ya. Korktum vallahi menajersiz nasıl olacak diye.
6: Zübeyir ablama çay çek.
8: Ama ilk günden kontratı imzaladık.
6: Kontrat mı? He. Ablam acele etmeseydin.
8: Yok aslanım yani. Standart kontrat. Gerçi sen gene de bir bak da.

0: Ablam.
1: Ha.
0: Ablam yandın.
1: Ne?
0: Ablam, adam seni bir ömür bağlamış. Bu hasta okullara çalıştıracak.
1: Ne diyorsun Cumali? Kaset?
0: Kaset maset demiyor ablam. Adam seni bir ömür bağlamış.
1: Cumali. Yandık. Bir daha bir bak.

0: Alo. Buyurun İkbal Hanım.
1: Cabbar Bey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum.
2: Bir tatsızlık oldu da.
1: İzmir'deki yengem kalp krizi geçirmiş. Sağ olun, iyi iyi. Fakat bizim yarın İzmir'e gitmemiz icap edebilir. Acaba rica etsem bugün gelebilir misiniz?
0: Bugün mü?
1: Yani vallahi mecburen.
2: Yoksa daha sonra...
1: Ya kalacak. Hı? Ne dersiniz?
3: Feride, gülüm biraz sen istemeye gelecekler, şu üstüne başına bir bak.
4: Ay iyiyim ben böyle ablam.
3: Feride, bak gülüm, sen bakkala gittiğinde bile daha çok süsleniyorsun. Bak şuralara biraz allık çek, şuralara biraz krepe bas.
4: Ablam sen olsan bozulmaz mısın dedi bana.
3: Seyhan.
4: Evet.
3: Bak Feride, kulu yazısını başsızısını çekermiş gülüm. Bu da böyle olacak yani. Biz sana o kadar bağırdık, çağırdık, kızdık, ettik, bak ne oldu. Yani bu kadar şey oldu, bu şimdi mi aklına geliyor?
4: Tamam ablam, bir şey demiyorum, tamam.
0: Meriha.
3: Ha baba.
0: Hazırlanın, çıkıyoruz.
3: Çıkıyoruz.
0: İkballere.
3: Babam. Daha Samiler gelmedi ya.
4: Halim nerede?
0: Ya o gelselerdi sabahtan beri.
3: Baba.
0: Haydi çıkıyoruz.